0: İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in saldırısı kabul edilemez olarak nitelendirildi.
1: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
2: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısına Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
1: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
2: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde, Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi. Kendi politik geleceği için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen Netanyahu'nun oyununa gelmeyiz şeklinde açıklama yaptı.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkularının ve hezeyanlarının bir yansıması olduğunu söyledi.
3: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
2: Duran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
3: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
2: Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonu hayata geçirildiği belirtiliyor. Amerikan Axios haber sitesine göre bu operasyon sayesinde günde 10 milyon varil petrol boğazdan geçiriliyor. İşte o operasyonun ayrıntıları.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan her gün milyonlarca varil petrol sevk edebilmek için deniz koridoru oluşturdu. Haber Amerikan Axios sitesinde yer alıyor. Site haberini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonun devreye sokulduğu belirtildi. Operasyon son birkaç haftadır yürütülüyor. Her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyılarındaki güney koridorundan geçiriliyor. Amerikalı yetkililer böylece her gün 10 milyon varil petrolün boğazdan geçirilerek uluslararası piyasaya sunulduğunu söyledi. Bu miktar savaş öncesi oranın yarısı olsa da yine de küresel arz üzerinde gözle görülür bir fark oluşturduğu vurgulandı. Operasyon çerçevesinde Amerikan ordusu boş tankerlerin Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'nı kullanarak Basra Körfezi'ne gitmesine yardımcı oluyor. Bu boş tankerler bölge ülkelerinden petrol alarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun rehberliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geri çıkıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri İran füze ve dronlarına karşı boğazdan geçen petrol tankerlerine koruma sağlıyor. İran ordusu tankerleri hedef almaya çalışsa da saldırıların büyük bölümü Amerikan ordusu tarafından engellendi. Amerikalı yetkililer bu hafta başında 8 drone ve 2 füzenin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hürmüz Harekatı Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Kara Kuvvetleri Karargahı'ndan idare ediliyor. Operasyon Körfez ülkeleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın İran'ın Hürmüz kıyılarındaki radar ve deniz trafiğini izleme sistemlerini etkisiz hale getirmesiyle hayata geçirilebildiği vurgulandı. Amerikalı yetkililer, İran'ın Boğaz'ın güney kanalındaki trafiği izleme kabiliyetini büyük ölçüde yitirdiğini söylüyor. Bu nedenle İran'ın gemilerin geçiş güzergahına rastgele drone ve füze fırlattığı ve isabet oranının azaldığı belirtildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını açıkladı. Program çerçevesinde 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor. Erdoğan, programla yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileriyle ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda ilk etapta 550 doktor öğrencisinin merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini belirtti. Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz diyen Erdoğan açıklamasında geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hem ev hem de yurt bulma telaşı başladı. İstanbul'da tek kişilik yurt odası 50 bin liraya kadar çıktı. Öğrenciler artan maliyetlere ilişkin düzenleme istiyor.
2: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerin barınma telaşı başladı. İstanbul Beşiktaş'ta 36 bin liradan başlayan yurt fiyatları tek kişilik odalarda 50 bin liranın üzerine çıkıyor.
4: Geçen seneye göre fiyatları biz çok fazla yükseltmedik. Bir kişilik odamız 50 bin bandında, iki kişilikler 35 bin ile 39 bin bandında. Bunlar aylık rakamlar tabii ki. Dört kişiliklerde 26 binden başlayan rakamlarla devam ediyor. Çünkü bazalı, ranzalı şeklinde metrekare olarak değişken şekilde odalarımız var. Ona göre değişkenlik gösteriyor. Geçen sene altı kişilik oda, örnek veriyorum, 17 bin bandındaydı. Tek kişilikte 35 bin bandındaydı.
2: Fiyat semtlere göre değişiyor. İstanbul Avcılar'da özel yurt fiyatları aylık 20 bin lirayla 40 bin lirayken Esenyurt'ta 15 bin liraya yurt odası bulunabiliyor.
5: Bu yıl üniversiteye başlayacağım. Biraz endişeliyim aslında, yani çünkü yurt fiyatlarını araştırdım. Her yıl gittikçe pahalaşıyor. Eve mi çıksam, yurtta mı kalsam diye bir ikilem içerisinde kaldım ama bilmiyorum ne yapacağımı. Öğrenciyiz de hani sonuçta.
6: Son zamanlarda artan hem yurt fiyatları hem de ev fiyatları gerçekten korkunç bir seviyeye ulaştı. Çünkü insanlar artık üniversite tercih ederken yurtta kalabilecek miyim, evde kalabilecek miyim düşünmeye başladılar.
7: Yurt fiyatları maalesef çok arttığı için biz 2-3 arkadaş birlikte ev kiraladık. Çok daha makul bir fiyata denk gelmiş oldu bu şekilde.
2: Öğrenciler artan yurt maliyetlerine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyor.
0: Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da vitrine çıktı. Milli gemilerden denizaltılara, insansız sistemlerden gençlerin geliştirdiği projelere pek çok teknoloji ziyaretçilerle buluştu. Teknofest Mavi Vatan ilk gününde yoğun ilgi gördü.
8: Atatürk'ün manevi mirası Savarona, donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, Mavi Vatan'ın gözbebeği gemiler Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi.
9: Gönüllü olarak geldim. Sualtı roket yarış programında görevliyim. Deneyim kazanmak için geldik. 1500 gönüllü var şu an alanda.
10: Geleceğimiz olan çocuklarımız için bu tür etkinliklerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendis olmak istiyor.
8: Kocaeli Gölcük'teki festivalin ilk gününde ilgi yoğundu. Komando gösterilerinden yarışmalara, konserlerden atölyelere pek çok etkinlik yer aldı.
11: Derin göz otonom sualtı aracıyla
8: Aselsan tarafından geliştirilen derin göz otonom sualtı keşif ve gözetleme aracı seyir gerçekleştirdi.
11: Derin gözle birlikte gözlemleyeceğiz.
8: Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İZAH'a tanıtıldı.
12: Şu tuşa basınca şuradaki pervane çalışıyor ve şu ip balıkçılar gibi mesela balıkları tutuyor gibi.
13: İlk günden hemen kontenjanımızı aldık geldik. Çok memnunuz. Bu kadar büyük gemilerin tamamen yerli olması bizi gururlandırdı.
14: Sayın Yaşar Güler'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
8: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alandaydı.
11: Öyle ki teknofestlerimiz siz gençlerimizi bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan ve milli teknoloji hamlemizin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli bir platform haline gelmiştir.
8: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercümen Tatlıoğlu ile birlikte standları gezdi.
15: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
11: Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan mavi vatanın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
8: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak.
0: AFAD'ın drone pilotları bu kez hava araçlarını tatbikat için gökyüzüyle buluşturdu. 300'e yakın drone pilotu birbirleriyle yarıştı.
8: İnsansız hava araçları gökyüzüyle buluştu. AFAD Samsun'da drone yarışmasının ikincisini düzenledi. Dronelar bu kez görev için değil, tatbikat ve pilotların rekabeti için uçtu.
16: Bu dronların kullanımı, pilotajı çok önemli. Bunun için de gene kendi personelimizden 600 mesai arkadaşımızı, AFAD personelimizi drone pilotu olarak yetiştirdik.
8: Yetiştirilen o pilotlardan 246'sı yarışmaya katıldı. Toplamda 400 AFAD personelinin katılımıyla düzenlenen yarışmada koordinatla yer tespiti yapma, kayıp bir kişiyi bulma, arazi tarama gibi görevler gerçekleştirildi. Zorlu yarışmada pilotlar dronların kontrolünü sağlarken ekip arkadaşları da onları yönlendirdi, alanı kontrol etti. 3 gün süren yarışma sonunda dereceye girenler ödüllerini AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'dan aldı. Envantere gece görevlerinde aydınlatma özelliği bulunan kablolu dronların da katıldığını söyleyen Pehlivan, araçların kurtarma operasyonlarına yaptığı katkıya dikkat çekti.
16: Teknolojiyi kullanma sahada bize büyük bir avantaj sağlıyor. Son 3 yılda insansız hava araçlarımız yaklaşık 1750 operasyon gerçekleştirdi. Ve toplamda yaklaşık 10.000 saat uçuş gerçekleştirdi. Ve bu uçuşlarla toplamda 244 vatandaşımıza sağ olarak ulaşıldı.
0: İsviçre hükümeti artan tehditleri gerekçe göstererek hava savunma sistemini güçlendirmek için parlamentodan 1 milyar 200 milyon dolar ek kaynak talep etti. İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF hükümetin açıklamasını duyurdu. Yapılan açıklamada hükümetin hava savunma sistemini güçlendirmek istediği ifade edildi. İsviçre'nin bu hamlesi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkenin en radikal güvenlik politikası değişikliği olarak yorumlanıyor. Yaklaşık 300 milyon dolara eşdeğer 250 milyon İsviçre frangı kısa menzilli kara tabanlı hava savunması için kullanılacak. Yaklaşık 800 milyon dolara eşdeğer 650 milyon İsviçre frangı ise orta menzilli hava savunması için ayrılacak. Bütçe kurumlar vergilerinden elde edilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Moldova'da Gagauz Özerk Bölgesi'nde inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Mesleki ve Teknik Koleji'ni ziyaret etti. Okulun 2027-28 eğitim döneminde açılmasını hedeflediklerini söyledi.
17: Çok önemli bir aslında projenin hemen önünde duruyoruz. Burası Recep Tayyip Erdoğan Mesleki Teknik Koleji ve inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Tefrişatının gerçekleştirilmesinin ardından inşallah 2027-2028 eğitim döneminde burada hep birlikte bunu açacağımızı umut ediyoruz. Ve burası 360 kişilik bir kapasiteye sahip, daha da artırılabilir. 400 üzerinde bir öğrenciyi burada öğrenim görebilir. Türkiye ve Moldova'da doğrudan geçerli olacak diplomalar. Ve bu bölgenin tek mesleki, bu anlamda teknik koleji diyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gönül köprülerini sağlamlaştırmaya, Türk dünyasında ve geniş gönül coğrafyamızda yeni projelerle burada ilişkilerimizi artırmaya devam ediyoruz.
0: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için yeni bir video hazırlandı. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar videoyu "Bu daha başlangıç" diyerek paylaştı. Acar, 25 yılda asırlık eser ve hizmetleri ülkemize kazandırdık. Ancak bu daha başlangıç. Milletimiz için, Türkiye için daha nice eseri hayata geçirecek, yapılamaz denilenleri gerçeğe dönüştüreceğiz dedi. Videoda AK Parti'nin 25. yılı bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatıldı. Ulaştırma, teknoloji, enerji alanındaki yatırımlara yer verildi. Bu süre içinde siyaset ve toplum hafızasında yer bulan dönüm noktaları da işlendi. Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar İletişim Merkezi 11 yılda 27 milyondan fazla çağrıyı karşıladı. 11 yıl önce kurulan YİMER 157, Türkiye'de bulunan yabancıların vize ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma ve gönüllü geri dönüş konularında hizmet sunuyor. Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere çağrılar 5 dilde karşılanıyor. YİMER'in acil yardım ve ihbar hattı ise 7 gün 24 saat boyunca aktif. İstanbul Sultan Gazi'de motosikletli ve kasklı iki şüpheli sokakta bekledikleri otomobile silahlı saldırı düzenledi. Sürücü saldırıdan son anda kurtuldu. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Gece saat 02'de meydana gelen olayda motosikletli iki kişi sokağa girdi. Şüphelilerden biri otomobilin gelmesi üzerine motosikletten indi, araca yaklaştı ve ateş etti. Sürücü daha sonra hızla uzaklaşarak kaçtı. Motosikletle başka bir sokaktan geri dönen suç ortağı saldırganı da aldı ve beraber böyle kaçtılar. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. İki şüphelinin bulunması için de çalışma başlatıldı. İstanbul'da T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tahliye edildi. İstanbul'da büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Olumsuz bir durum yaşanmaması için de yolcular hızlıca tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı. Tramvay seferleri de kısa bir süre içerisinde normale döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında İstanbul Zeytinburnu'nda devam eden çalışmaların görüntülerini paylaştı. Kurum, İstanbul'un Yarısı Bizden kampanyasıyla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye devam ettiğini söyledi.
3: İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesi Seyit Nizam Mahallesi'nde 3 sokakta eş zamanlı yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'umuz yarısı bizden kampanyamız da güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor dedi. En çok talep alan ilçelerden Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde de toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü bitirildi. Mahallede riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başladı. 67 yapı sırada.
18: 31-32 senelik evimiz depreme dayanıklı olmadığını tespit ettik. Her an can korkusu yaşıyorduk.
19: Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek. Buradan tüm vatandaşlarımıza bu tarihi fırsatı kaçırmamaya davet ediyorum.
3: Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Bu kapsamda İstanbul'da bugüne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384.553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.
0: Safran üretiminde verimi artırmak için çalışma başlatıldı. Bitkiye zarar veren faktörler belirlendi.
2: 110 dekar alanda ekiliyor, sadece 60 kilo ürün alınıyor. Safran'da verimi artırmak için yeni proje başlatıldı.
20: Hayırlı olsun.
2: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde coğrafi işaret tescilli safranın ekimi başladı. Kentte 51 üretici tarafından yetiştirilen üründe verimi artırmak için bu yıl ilk adım atıldı. Bitkiye zarar veren risk faktörleri belirlendi. İki işletmede pilot proje uygulanmaya başlandı.
21: Kontrollü koşullarda bilimle yeşeren safran projesini yaptık. Safran bitkisine zarar veren 7 tane faktörü belirledik. Bu faktörler köstebek, kör fare, tarla faresi, manas kurdu, yabancı ot, domuz gibi yabani hayvanlar, dolu sel, aşırı yağış gibi kötü hava koşulları olduğunu belirledik.
2: Safran soğanında verimi artırmayı hedefleyen proje 2 yıl sürecek. Bu sürede büyüklük ve çoğalma sayısı incelenecek.
22: Burada bulunma sebebimiz safranın daha yüksek verimli ve daha yüksek kaliteli hangi toprakta, hangi koşullarda öğrenmek. Bunun için bir deneme kurduk. Onun için şu an buradayız. Farklı deneme sandıklarımız var şu an arkamda gördüğünüz gibi. Hangisinden en yüksek verimi, en yüksek kaliteyi hem safran çiçeği baharatında hem de yumruğu kalitesine görmek için araştırma denemesi kurduk.
2: Proje tamamlandığında sonuç raporu da açıklanacak.
0: Google, sosyal medyada en çok kullanılan emojileri ortaya çıkardı. Araştırma, bazı emojilerin artık yaşlandığını, gençlerin ise yaşlı görünmemek için bu emojileri kullanmadığını gösterdi. En çok kullanılan gülerken ağlayan yüz artık eskidi. Bu yılın modası ise ağlayan yüz emojisi. Amerikan The New York Times gazetesi gençler arasında emojilerin neden değiştiğini araştırdı. Buna göre gençler artık bazı emojileri modası geçmiş buluyor. Özellikle X kuşağı olarak adlandırılan 1980 öncesi doğan kuşağın kullandığı emojileri kullanmak istemeyen gençler sessizce kendi aralarında emojileri ve anlamlarını değiştirdi. Örneğin mutluluğu ve kahkahayı ifade etmek için gülerken ağlayan yüz yerine ağlayan yüz kullanılıyor. Kırgınlığı ve üzgünlüğü sembolize eden kırık kalp emojisi ise yerini solan güle bıraktı. Sevgiyi simgeleyen kalp emojisi de modası geçenlerden. Onun yerine baş ve işaret parmaklarını birleştiren bir eli gösteren Kore kalbi emojisi şimdilerde hayli moda. İngiltere'de Muhammed Salah hayranı bir minik yıldız futbolcuyla bu kez Trabzon'da buluştu. Karadeniz ekibi o küçük futbol severi Trabzon'a getirdi. Hem seyahatini hem de tesislerdeki duygusal buluşmanın görüntüleri geliyor şimdi ekranlara.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, ünlü şarkıcıların yeni albümlerinin yayınlandığı günlerde trafik kazaların arttığını ortaya koydu. Artan müzik dinleme ve akıllı telefon kullanma eğiliminin sürücülerin dikkatini dağıttığı sonucuna ulaşıldı.
1: Popüler sanatçıların yeni albümleri trafik kazalarını artırıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırma, ünlü şarkıcıların yeni albümlerinin trafik kazalarıyla bağlantısını ortaya koydu. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre, Taylor Swift gibi popüler sanatçıların yeni albümlerinin çıktığı günlerde, trafik kazalarındaki ölüm oranı benzer günlere kıyasla %15,1 artış gösterdi. Uzmanlar, 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde en fazla dinlenen 10 albümü inceledi. Albümlerin yayın tarihinden önceki ve sonraki 10 gün karşılaştırıldı. Araştırmaya Taylor Swift'in 2022'de yayımlanan Midnights, şarkıcı Drake'in 2018'de yayımlanan Scorpion ve Harry Styles'ın 2022'de yayımlanan Harry's House albümleri de dahil edildi. Albümlerin yayımlandığı günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla dinlenen 200 şarkının toplam dinlenme hacminin %43 arttığı ortaya çıktı. Albümlerin yayınlanmasıyla artan müzik dinleme ve akıllı telefon kullanma eğiliminin sürücülerin dikkatini dağıttığı sonucuna ulaşıldı. Raporda sürücünün telefonundaki uygulamada yeni albümü bulmak için yol yerine ekrana bakmasının kaza riskini artırdığı belirtildi.

0: İlaç üreticileri Moderna ve Merck firmaları bir cilt kanseri türü olan melanom için mRNA tabanlı kişiye özel bir aşı geliştirdi. Aşının 3. faz denemelerinde alınan olumlu sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Uzmanların çığır açıcı olarak nitelediği gelişmeyi tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özlem Er NTV yayınında anlattı diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
1: Cerrahi olarak çıkarılan bu tümör laboratuvar ortamında incelemeye alınıyor. Aynı hastadan normal doku ve kan örneği de alınıyor ve tümörle normal doku arasındaki farklar saptanıyor. Biz buna tümörün parmak izi ya da imzası diyoruz, anlatabilmek için hani daha kolay anlaşılsın diye. Parmak izini özellikle belirleyen, tümörün parmak izini belirleyen antijenler, yani farklı maddeler belirleniyor ve bunun hangilerine karşı vücut reaksiyon gösterir, bu belirleniyor. Bu aşıda da öyle yapılmış ve yaklaşık 35'e yakın antijen saptanarak bunlar hastaya özel hazırlanıyor. O yüzden hani gidip eczaneden alabileceğiniz bir ilaç değil. Her hastanın kendi tümörüne özel ameliyat sırasında alınan dokuyla hazırlanan bir aşı bu. Hazır vücudun T hücrelerinin, yani bağışıklık hücrelerinin tümör hücrelerini yakalayıp vücutta dağılmasının önleyici özelliği var. Yanında verilen diğer immünoterapi ajanı ise yine T hücreleri üzerinden ama hazır olarak şu anda günümüzde kullanabildiğimiz bir tedavi o. Onu da damar yoluyla vererek ikisinin bir arada çalışmasını sağlıyor. 3 haftada bir kas içine uygulanıyor. Nasıl uygulandığı da merak konusu genelde. Bu hazırlanan doku diyelim biz ona, sıvı şeklinde enjektörle kas içine uygulanıyor. 3 haftada bir uygulanıyor. Bu çalışmada 9 kez uygulanmış. Diğer immünoterapi ajanı ise 6 haftada bir damar yoluyla uygulanıyor ve ikisinin birlikte uygulaması tek başına immünoterapi uygulamasına göre hem nüks riskini hem de hastalığın vücutta başka organlara yayılma riskini azalttığı gösterdi. Tabii bu hemen demek değil ki yarın biz bunu uygulayabileceğiz. Öncelikle resmi onaylarının alınması, hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bunlar basamak basamak gerçekleşen olaylar. Bunlar gerçekleştikten sonra da yine hani gerçekleştikten sonra hani demek istiyorum çünkü evet.

0: Aşı mantığı burada işliyor. Bağışıklık sistemini, immün sistemini uyararak vücudun tekrar bu hastalığın oluşmasını engellemek. Melanomda ayrıca akıllı ilaçları da kullanabiliyoruz ve birçok kanser tipinde de aslında kullanabiliyoruz. Burada tümörün imzasındaki belli bir özelliği saptıyoruz. Yani bütün bu bağışıklık sistemindeki işte 20, 30, 40 neyse daha fazla antijeni değil de özellikle belli bir alıcı noktayı belirliyoruz. Bunu da genelde ya tümör dokusundan ya da kandan yapıyoruz. Ve o değişikliğe özel, yani kilit noktadaki değişikliği bloke edecek ilacı veriyoruz. Bunlar çoğu zaman hap şeklinde oluyor. Ama damar yoluyla verilenleri de var. Ya da cilt altı yapılan formları da var. Bu ilaçları tek başına da kullanabiliyoruz. Ya da farklı kemoterapi ajanlarıyla ya da immünoterapi ajanlarıyla kombine kullanabiliyoruz. Melanomda da BRAF dediğimiz bir değişiklik var. Bu kilit noktalardan biri. Tümörlerin yaklaşık yarısında bu değişiklik var. Eğer bu değişikliği taşıyorsa o zaman o kilit noktayı bloke edecek ilacı veriyoruz. Yani aslında direkt hani anahtar kilit gibi düşünürseniz o kilidin açılmasını kapatacak, yani kilitleyecek o noktayı, büyümeyi kilitleyecek ilacı veriyoruz. İmmünoterapi ve işte mRNA aşısıyla yapılan tedavilerde de mutlaka yan etkiler oluyor. Onların da takip edilmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini harekete geçirdiği için tiroid bezi etkilenebiliyor, yine ishal olabiliyor, karaciğer fonksiyonlarında etkilenme olabiliyor. Bunlar da işin sanat kısmı. Hastayı bir bütün olarak takip etmek ve uygulanan tedaviyle hastanın uyumunu bir arada yürütmek gerekiyor. Eğer sistemi kurarsanız farklı tümörlerde de bu mekanizma işlediği için yine antijen dediğimiz bu farklılıklar o tüm farklı tümörlerin özelliklerini de taşıdığı için onlarda da yapılır. O nedenle şu anda mesane kanserinde, akciğer kanserinde, pankreas kanserinde bu çalışmalar devam ediyor. Onlar da daha erken seviyelerde. Şu anda faz 1 ve faz 2 seviyesinde devam ediyor. Onların sonuçlarını da umutla bekliyoruz.
1: NTV Radyo. Yakın Plan başlıyor.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21. Yakın Plan'la karşınızdayız. Tehlikeli, tedirgin edici bir tırmanış. Nisan 2025'teki gerilimi hatırlatan bir yeni perde. Saha yine Suriye, Ankara'daki genel hakim kanı da İsrail seçimine giderken zaman ayarlı, kontrol edilmesi şart bir saldırganlık örneği. İsrail ve Türkiye arasında çatışmasızlığı sağlamak için aslında 2025'te bir mekanizma kurulması çabasına girilmişti ama bu son olayda da gördük ki bu mekanizma pek çalışmadı. ABD Başkanı sessiz, Büyükelçisi ise Türkiye'nin karşılık verebileceğini söyleyerek dikkat çekici bir pozisyon alıyor. Ankara'dan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz açıklamaları var. Ama akıllardaki soru tabii net. Bu gerilim nereye kadar sürecek? Konuklarımıza soracağız. Bir diğer önemli başlığımız bu akşam terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasada belirlenen kurulun ilk toplantısı için artık geri sayıyoruz. Sonrasında beklenen ne? Alt komisyonlar nasıl çalışacak? Süreç bizi nereye götürecek? Hepsini konuşacağız. Üç konuğumuz var Yakın Plan'da. Biri İstanbul stüdyomuza Profesör Doktor Rüstem Erkan, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
2: Ankara stüdyomuzda Doktor Murat Yılmaz var, siyaset bilimci. Size hoş geldiniz Murat Bey.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar diyorum.
2: Bize uzaktan bağlanan isim, her hafta bizimle olan Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu. Kemal Bey, size de iyi akşamlar diliyorum.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Rüstem Bey, sizinle başlayayım. Şimdi Tom Barak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ama daha geniş bir titirle işte Irak ve Suriye özel temsilciliği görevinde hala sürdürüyor. Türkiye karşılık verebilirdi dedi. Ben

0: belki oradan başlayalım. O noktaya mı gidiyoruz sizce?
1: Şimdi Deniz, bakınız, Deniz Hanım bakınız, yani Türkiye'nin aslında İsrail'le tarihsel olarak bir düşmanlığı yok. Yani kurulduğu günden beri aslında ilişkileri bu son döneme kadar iyi olan ülkeydi. Yani diğer Arap ülkelerinin önemli bir kısmı Suriye, Mısır geçmişte İsrail'le savaştı. Büyük Arap-İsrail Savaşı gibi. Hatta bazıları İsrail'in varlığını tanımıyor. İran gibi. Fakat Türkiye bu pozisyonda olan bir ülke değildi. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde de özellikle Amerika'daki lobilerde İsrail Türkiye'ye birçok konuda destek de veriyordu. Fakat bu son zamanlarda, yani önce Filistin sonra da Gazze meselesinde İsrail'in bir Türkiye'yi de hedef alan politikaları olduğunu açıkça görüyoruz. Şimdi bu son durum aslında gerçekten çok tehlikeli bir durum. Yani saldırıdan çok saldırı sonrası yapılan açıklamalar çok tehlikeli. Yani burada direkt işte İsrail Başbakanı Netanyahu buradaki hedefin Türkiye olduğunu söylüyor. Ve Türkiye olduğunu söylüyor derken de şunu söylemek istiyor. Türkiye Suriye'de bir nüfus sahibi olamaz diye. Bunu, yani şu bir seferlik saldırı değil. Eğer Türkiye Suriye'de bir askeri varlık bulundurmak veya bir nüfus sahibi olmaya çalışırsa biz bunun işte yani şakası olmadığını, saldıracağımızı söylemek istiyoruz demek istiyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Türkiye'deki yorumlarda bu işte İsrail'deki seçimlere dönük bir Netanyahu'nun politikası vesaire deyip geçiştirmemek lazım. Bugün işte iletişim başkanı sanırım Burhanettin Duran bir açıklama yaptı. Fakat benim Suriye'nin tutumu da çok dikkat çekici.
0: Buraya geçmeden bir soru yarattığı için soruyorum. Geçiştirmemek lazım seçimle, doğru orantılı dediniz. Bunu şöyle mi konumlandırmak gerekiyor? Yani 7 Ekim'den sonra İsrail'in, ama daha özelinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı eylemlerin bir devamı olarak mı görmek
1: gerekiyor? Evet, bir devamı ve devamı derken de şu, hem süreklilik var hem de şey diyor, yani bir pozisyon alıyor, bir savaş pozisyonu alıyor açıkça. Geçiştirmemek derken İsrail nasıl bir tavır sergilemişse aynen cevap verilmesi gereken bir durum. Şu, yani açıkçası şimdi, yani işte bir hafta önce Mekke ittifakı yaptık. Güçlü bir ülkeyiz. Savunma sanayinde güçlüyüz. Her gün bunlar izliyoruz gelişmeleri vesaireleri. Fakat İsrail'e saldırılsın demiyorum. Fakat kullanılmayan güç güç değildir. Yani sürekli biz güçlüyüz, şu gücümüz var, bu ittifakımız var deyip, ama İsrail'in gelip 50 kilometre ötede Türkiye'ye karşı, Türkiye burada bir hazırlık yapıyordu, bu üssü kullanacaktı deyip saldırdığı zaman bunu sadece kınayarak geçiştiremeyiz.
0: Ne yapmalıydı Türkiye?
1: Ve bundan sonra bir türlü cevap vermeli. Aynı şekilde anında bir şey olmasa da, İsrail toprağında olmasa da başka bir yerde Türkiye'nin de benzer bir cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. Yani İsrail'in işgal etmiş olduğu Suriye'de topraklar var. O da onun yakınına bir mesaj verebilir diye değerlendiriyorum. Yoksa şeydir, yani bir meydan okuma varsa o meydan okumaya ciddi karşılık verilmediği zaman o sürekli üzerine gelir. Onu anlatmak istiyorum. Peki. Tabii bir savaş meselesi çok tehlikeli bir şey. Çünkü İsrail'le bizim başta dedim dostluğumuz var. Yani Osmanlı'dan başlayarak ilk Türkiye'ye Musevilerin sığınması, alınması, daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda işte özellikle Almanya'daki bilim insanlarının Türkiye'ye kabul edilmesi, böyle bir dostluğumuz var. İsrail'de çok sayıda Türkiye vatandaşı olan insanlar var. İsrail'de yaşayıp çifte vatandaşlık olan bu tür ilişki, yani bu halkların birbirine düşmanlığı değil, onu söylemek istiyorum. Fakat buradaki bir yönetimin bu tür meydan okuması da bence karşılık bulması gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki, bu söylediğiniz önemli. Bir diğer konuklarımıza da...
1: Bir Suriye şeyine bir cümle söylememe müsaade ederseniz. Yani Suriye'de devlet başkanı Şara bir açıklama yapmadı. Bakınız, yani Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Fakat o açıklamada da şu var. Biz Türkiye ile bir askeri işbirliği vesaire üsleri kullandırmak gibi bir anlaşma yapmadık der gibi bir açıklama. Yani şunu söylemiyor, biz egemen bir devletiz, bağımsız bir devletiz. İstediğimiz ülkeyle de bir askeri işbirliği de yapabiliriz gibi bir açıklama yapmıyor. O da
0: yapıyor. Açıklamasında var. Şöyle, ben oradaki ince nüansı sizinle paylaşayım. Axios'a yazılı olarak soruları yanıtladı Amerikan sitesinde. Bir kere şunu söylüyor, yani orada Türkiye'nin kalıcı bir askeri üs özelinde bir çalışma içerisinde olmadığını, bunun daha ağırlıklı olarak yeniden askeri sistemlerin, altyapıların kuvvetlendirilmesi konusunda bir işbirliğinin neticesi olduğu, bunun her aynen. ülkeyle de farklı ülkelerle de yapıldığını söylüyor.
1: Yani
0: daha
1: şunu demek istiyorum, olsa da size ne diye bir açıklama yok. Yani
0: var işte onu söylüyorum. Yani şöyle söylüyor, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Rusya ile de bunu yapıyoruz diyor. Dolayısıyla Türkiye, düzeltiyorum, Suriye bir egemen devlettir diyor. Kiminle işbirliği yapabileceğini
1: orayı okumamıştım evet. Haklısınız.
0: Yani var aslında.
1: Bir cümlede yine Trump saldırıdan haberim var fakat bir tepki göstermedi. Evet. Yani bugünkü son
0: doğru,
1: açıklaması
0: evet,
1: bilgim var fakat bu yanlıştır, doğru değildir, kınıyorum gibi bir açıklama da yoktu. Buyurun.
0: Peki. Aynen cevap verilmesi gereken, geçiştirilmemesi gereken bir olay mıdır bu? Murat, size döneyim. Sizden alayım. Sizce de öyle mi? Ve bunun sahası Suriye midir? Eğer öyleyse.
2: Hani şimdi Deniz Hanım, meselenin yani sadece bu saldırıdan ibaret olup olmadığını, Türkiye ile Suriye arasındaki meseleyi aslında vaz ederek belki başlamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri, hatırlayacaksınız, geçen senenin sonunda bir strateji belgesi hazırladı, onu yayınladı. Orada ifade ettiği şey şu: Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği sağlandı ve biz eskisi gibi Orta Doğu'da biz sıklet merkezi bulundurmak istemiyoruz. Hatta onunla bağdaşmayan bir İran savaşı çıktı ama bunun dışında Orta Doğu'ya petrol bağımlılığımız da yok. Şimdi bu İran savaşını paranteze alarak devam ettirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ağırlığını azaltma çalışmaları İsrail'in nezdinde bir rahatsızlık meydana getiriyor. Çünkü bunun öncesinde İran'ın ve Rusya'nın da çeşitli sebeplerle, yani bunu hani saymayalım şimdi, bölgeden çekilmiş olması bir güç boşluğu oluşturuyor. Bu güç boşluğunun nasıl dolacağı aslında beraberinde bölgedeki ülkelerin arasında örtük veya açık bir rekabeti de getiriyor. İsrail'in bakış açısına göre bu güç boşluğunu bölgedeki ülkelerden birisi olan Türkiye kendi aleyhine dolduruyor. Halbuki İsrail bölgede bu güç boşluğunu kendisi bir bölgesel hegemon güce dönüşerek tamamlamak istiyor ve bunu yaparken de İran örneğinde de başka yerlerde de gördüğümüz gibi güçlü, kendi içinde işleyen ve bölgesel ittifaklar kurabilen aktörleri, ülkeleri istemediğini de ifade ediyor. Bu anlamda ne ölçüde bir kaos olursa bu kaosun içinde kendi seçeceği müttefikler ve batıdan alacağı güçle bu oluşan güç boşluğunu kendi lehine dolduracağı kanaatinde. Bunu da tek başına yapamayacağını bildiği için, gücü buna yetmeyeceği için ısrarla Batı'yı burada tutmak istiyor. Hani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin hani İran Savaşı'ndaki konumu açısından düşünmeyelim. Bu Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmıştı, hatırlayacaksınız. Harita gösterdi. Hani bir şer yolu diye, yani kuzeyden, onların kuzeyinden geçen, İran, Irak, Suriye'den geçen bir hattı gösterdi. Bir de kendi üzerlerinden Hindistan, Körfez ve kendileri üzerinden batıya geçen bir hayır yolundan bahsetti. Bunu aslında biraz da Avrupa'yı da ikna etmek için, yani bizim kullandığımız şiddet öyle basit bir radikalizm ürünü değil ya da dini amaçlı değil. Sizi de ilgilendiren, sizin menfaatinize de hitap eden jeopolitik bir anlayışın yansıması diye takdim etmeye çalıştı. Şimdi bu çerçeve içinde baktığımızda Türkiye'ye sadece Suriye alanında değil, yine hatırlayalım, Doğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan enerji kaynakları bahsinde de Türkiye'yi rahatsız edecek bir ittifak sistemine yöneldi. Güney Kıbrıs, Yunanistan, onun öncesinde şimdi biraz pozisyon değişti, Mısır ve böylece Türkiye'yi aslında yani bütün güneyinden çevreleyerek bu Orta Doğu'daki o güç boşluğuna müdahale edemeyecek bir hale getirmek, sınırlamak istedi. Türkiye de bunun sadece hani bundan ibaret olmadığını, biraz daha hani ileri giderek biraz daha düşüncemizi ifade edecek olursak, Türkiye'ye karşı bir tür gayri nizami harple, Türkiye'nin içerisinde istikrarı bozan aktörlerle, şimdi terör örgütü olarak işte adlandırdığımız FETÖ'yle, efendim PKK'yla kurduğu ilişkiler çerçevesinde de Türkiye'nin iç gündemine dönmesi ve dışarıda bu güç boşluğu oluşan bölgede boy göstermesini engelleyecek bir perspektife sahip. Buna karşılık Türkiye'de İsrail'i dengelemeye çalışıyor. Dengelemeye çalışırken yani bu geçen zaman zarfında bölgedeki daha önce ilişkilerinin bozuk olduğu, bu özellikle Doğu Akdeniz Havzası'ndaki mücadele zamanında da bozuk olduğu ülkelerle ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Yani buna fiilen bir mücadeleyle karşılık verdi. İşte Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kızıldeniz hattında, ama o mücadelenin ötesinde Türkiye bunları bir dengeye getirdiği andan itibaren bölgedeki diğer aktörlerle, Mısır, Suudi Arabistan gibi aktörlerle iyi ilişkiler geliştirerek hem bunu dengelemek hem de İsrail'in oluşturmaya çalıştığı, aslında hani o İbrahim anlaşmalarıyla da oluşturmaya çalıştığı şey, bu hegemonyayı tanıyacakları bir devlet ittifakı kurmaktı. Peki. Türkiye sadece bununla değil, özür dilerim, o kaos karşısında kozmozu bir tür düzeni temsil ederek bunları işte kalkınma yolu, efendim Hicaz Demir Yolu veya Zengizor koridoru gibi enerji koridorlarıyla beraber bir düzene, işbirliğine ve buradan da hani ittifaklar ve refaha dönüştürecek bir perspektif sunduğu için aralarında bir anlaşmazlık var. Dolayısıyla hani mesele sadece Suriye'den ibaret değil demek için uzattım. Buyurun.
0: Peki, yok ama şunu sorayım. Yani Türkiye'nin bu anlamda perspektifi doğrudan karşı karşıya gelmektense ittifakların içinde yer alarak ya da bir şekilde o uluslararası toplumu yanına alarak İsrail'i yalnızlaştırmak üzerine bir politika zeminine mi oturtuyor? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani
2: çok iyi sordunuz. Evet Deniz Hanım, tam böyle aslında. Şimdi malum bunu
0: kısaca
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Çin
0: çünkü.
2: Çin arasında benzetme yaparız. Hani antik zamandan Tukidides tuzağı diye bir hegemon güç yükselirken karşısındaki diğer gücü bir tehdit olarak görür. İsrail Türkiye'yi bu anlamda bir tehdit olarak görüyor ve elindeki kaba güçle bunu zorlamak istiyor. Buna karşılık Türkiye hem zaman kazanmak hem de ittifaklar kurarak bir dengelemek istiyor. Çünkü Türkiye İsrail'den farklı olarak, hani Kemal Bey'in süresinden almayayım, çatışmayı tercih eden bir perspektif içerisinde değil. Bu hazırlıklı olmadığı anlamına gelmiyor ama çeşitli sebeplerle, hem ekonomisinin durumu sebebiyle hem de savunma sanayinde kazanacağı yeni kabiliyetleri bekleme bakımından bunu ittifaklar sistemi ve Batı ile iyi ilişkiler kurarak, yani Batı ile problemlerini de sadece bölge aktörleriyle değil halletmek suretiyle bir dengeleme sistemi, çevreleme sistemi içerisinde bu meseleyi, çatışmayı düşürmeye çalışıyor.
0: Kemal Öztürk, şimdi bir taraftan Ankara'dan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz açıklaması geliyor. Çok dikkatli bir politika izlendiği, bu adımların neden atıldığına ilişkin özellikle seçim zamanlı uyarılar yapıldığını da görüyoruz. Siz ne dersiniz? Biraz zaman kazanmak için Türkiye, zaman kazanmaktan kastı Murat Bey gayet iyi özetledi ama bir taraftan da seçimler de geliyor tabii, İsrail seçimleri ve aynı zamanda Amerikan ara seçimleri. Dolayısıyla bu dengeyi mi korumaya çalışıyor Türkiye?
3: Şimdi İsrail'in şu ana kadar saldırdığı ülke sayısı 7. Bir de uluslararası sularda Sumut filosu gemilerine saldırdı. Dolayısıyla karşımızda uluslararası hukuku tanımayan bir ülke var. Ama asıl tehlike bu değil bana göre. Asıl tehlike rasyonel akılla hareket etmeyen bir iktidar bir devlet yapısı var İsrail'in. Yani bütün bu pervasızca saldırılarının önemli bir kısmı rasyonel bir politikayla değil, daha fazla teopolitik dediğimiz, yani Arzu Mevut projesine inanmış bir dini devletin akıl almaz operasyonları. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı yapmış olduğu bu hamle, bu irrasyonel zihnin bir ürünü. Daha fazlasını yapar mı? Evet. Daha ileri gider mi? Evet. Bu sıcak bir çatışmaya dönüşebilir mi? Bu kadar cesaret edeceğini düşünmüyorum. Yapmak ister ama gücünün buna tam olarak yeteceğini de düşünmez. Dolayısıyla Türkiye'nin sağduyulu ya da sakin tavırlarının iki anlamı var. Birincisi, evet, Netanyahu önümüzdeki seçimlerde tansiyonu yükselterek bir güvenlik kaygısı yaratmak. Yani halkta bir güvenlik kaygısı yaratarak seçimlere gitmek ister. Bu da iktidar partileri her zaman güvenlik kaygılarından faydalanma teorisine dayanır. Bu teori İsrail'de muhalefet tarafından dile getiriliyor işte. Seçimlere giderken tansiyonu yükseltmek akılsızcadır, şudur budur diye. Bu amaçla yapıyor. İkincisi, Türkiye'nin Suriye içerisinde hiçbir şekilde güçlü olmasını ya da daha fazla askeri varlık sürdürmesini istemiyor ve bunu da engellemek için şu andan itibaren Türkiye'nin aslında otorite alanı olarak kabul edilen bir bölgedir orası, Suriye içerisinde. O bölgede fiziki olarak müdahale etmiş oldu ve bir tahrik edici adım attı. Şimdi Türkiye buna seçimlerde ben prim verip Netanyahu'yu güçlendirmek istemiyorum diyor. İkincisi de Türkiye İsrail'le sıcak bir çatışmaya girdiğinde bunun yaratacağı yüksek anaforun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Yani bu sadece Türkiye-İsrail savaşı olmaktan çıkar. Bölgede daha büyük bir sarsıntıya ve daha büyük bir ne diyelim, alevin, ateşin yayılmasına neden olabilecek çok ekstrem bir şey. Yani Türkiye bunu rasyonel bir politik olarak hesap ediyor. İsrail hesap etmiyor. Ama gerçek şu ki Türkiye bu işe girdiği zaman, yani İsrail'e sıcak bir çatışmaya girdiği zaman bunun nerede duracağını kestiremiyoruz. Yani işin içerisinde NATO var fikrini her ne kadar insanlar çok dillendirse de biz topraklarımızda İsrail tarafından bir saldırıya uğradığımızda NATO'nun bizimle beraber İsrail'e karşı savaşa girmesini mümkün görmüyorum. Amerika'nın da hiç görmüyorum zaten. Bir küçük hatırlatma yaparak sözlerimi tamamlamak istiyorum. 3-4 gündür, daha doğrusu bir haftadır Trump'ın Netanyahu'yu yola getireceğini, hizaya getirdiğini, fırça attığını, kızdığını, hatta Suriye'den çıkmasını istediğini, güç azaltması istediğini sürekli olarak pompaladılar medyada. Bunu en çok yapan da Axios. Yani ben Axios'a ısrarla dikkat çekiyorum yayınlarımızda. Evet. Çünkü İsrail'in en önemli propaganda aparatlarından birisi. Bakın, bu uyarılardan, bu haberlerden sadece bir hafta sonra İsrail Suriye'nin en kritik noktalarından birini ve Türkiye'yi en tahrik edecek noktalarından birini vurdu. Dolayısıyla Amerika'nın İsrail'i dizginlediği, durdurduğu, kızdığı bütün haberlerin hepsinin yalan olduğunu, hepsinin bir propaganda malzemesi olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'nin atacağı adımda Amerika'nın bir hattın, Tom Barak özellikle bu hattın bir temsilcisi olarak görülebilir. Bir hattın bu politikalara destek vereceğini, verebileceğini düşünebiliriz. Ama Başkan Trump'ın da yer aldığı diğer hattın asla destek vermeyeceğini, Türkiye tarafından yer almayacağını unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunları hesaba katarak bir hesap kitap yapmak zorundayız.
0: Şimdi aslında devam niteliğinde iki sorum var Kemal Öztürk'se, ama bir reklama gideyim. Çünkü hem Rüstem Hoca'nın da altını çizdiği, yine sizin de hepimizin de ihtiyatla yaklaştığı Axios'ta Suriye Dışişleri Bakanı'nın yaptığı bazı açıklamalardan Suriye'nin pozisyonlanması ve Amerika'nın pozisyonlanması ile ilgili yeni sorular doğuyor. Dolayısıyla reklamların ardından bu soruları da konuşmayı sürdürelim.
4: Yakın Plan devam edecek.
5: Hava durumu. Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında da artış var. İç Anadolu'da hava çok sıcak, Ankara 33 derece. Ege'de orta hızda olan kariyer bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. İzmir 35 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 40 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklıklar artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece.
4: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatler 4 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci ve milli dayanışma yasasının amacı, atılacak adımlar ve kırmızı çizgiler AK Parti'nin hazırladığı rehberde anlatıldı. Sürecin şeffaf yürütüleceği, çıkartılan yasanın bir af olmadığı ve herhangi bir pazarlık yapılmadığı vurgulandı.
1: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Terörsüz Türkiye ve Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin teşkilatlara bir rehber hazırladı. Terörsüz Türkiye, ortak söylem başlıklı metinde sürecin tarihi ve stratejik bir adım olduğu ifade edildi. Sürecin hedefinin terör örgütü PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulandı. Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Şeffaf bir şekilde yürütülmektedir denildi. Teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine yönelmesinin amaçlandığı da söylendi. Milli Dayanışma Kanunu'nun geçici olduğu bir af ya da kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizildi. Bunun AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanmayacağı hatırlatıldı. Öcalan'ın düzenlemeden faydalanamayacağı, metinde umut hakkı ve genel af ifadelerinin kanun metninde yer almadığı belirtildi. Sürecin bir müzakere veya pazarlık olmadığı anlamına geldiği söylendi. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız vurgusu yapıldı.
0: Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkuların ve hezeyanların bir yansıması olduğunu söyledi.
3: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
2: Duran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
3: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
2: Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in saldırısı kabul edilemez olarak nitelendirildi.
4: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
2: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısında Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
4: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, İstikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
2: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yaklaşık 1200 konutluk yasa dışı yerleşim projesi için ihaleye çıkma kararı almıştı. Karara karşı uluslararası tepkiler artarak sürüyor. Batı Şeria'da E1 adı verilen bölgede 1234 konutun inşa projesi tepkiler nedeniyle 30 yıldır erteleniyordu. Söz konusu yasa dışı proje Batı Şeria'nın Doğu Kudüs'le bağlantısını keseceği gerekçesiyle gelecekte bir Filistin devletinin kurulmasını fiilen engelliyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada liderleri ortak bir bildiride E1 yerleşim projesi için ihale açma kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı. İsrail'i planları derhal geri çekmeye çağırdı. Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Filistin de ayrı ayrı açıklamalar yaparak İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletme adımını kınadı. Bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunun altı çizildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin kapanan dosyanın yeniden açılmasıyla her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Denizolgun'un ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması o 36 saatte neler oldu sorusunu da beraberinde getirdi. Denizolgun'un ölümüne ilişkin yapılan fethi kabir işlemi de tamamlandı. Mezarından çıkartılan örnekler yeniden kabrine koyuldu.
2: Savcılık Denizolgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Denizolgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Denizolgun'un şoförü ve evdeki hizmetlinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Denizolgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Denizolgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Denizolgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Adana merkezli 6-7 yapılan operasyonda Furkan Vakfı As Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
2: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 senet imzalattırdılar. Eşi insanı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
0: Ankara'da fuhuş ve insan ticaretine yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalarla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, insanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi.
1: Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek iki farklı soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
3: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecektir.
1: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Etimesgut ilçesindeki günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 47 kişinin ifadesine başvuruldu. 50 ayrı eylemde 29 mağdur kadın ve 21 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla 18 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da hedef Çankaya bölgesindeki 5 eğlence mekanıydı. Soruşturmada insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 kişi hakkında işlem başlatıldı.
0: Kocaeli Darıca sahilinde bir saat içinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişilerin kardeş olduğu belirlendi. Öğlen saatlerinde vatandaşlar sahilde hareketsiz duran 2 kişi olduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. Sudan çıkartılan cansız bedenlerin Gülşah ve Belinay Sakar'a ait olduğu belirlendi. İncelemeler sürerken kısa süre sonra benzer bir ihbar daha geldi. Aynı bölgede bu kez Ali Sakar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ın arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulunduğu bildirildi. Adana'da emekli polis memuru ve oğlu borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları zanlı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kaçan saldırgan yakalandı. Saldırıdan yaralı kurtulan anne, eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı.
1: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. Adana'da alacak verecek kavgasında aileye hedef alan saldırgan yakalandı. Acılı anne cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı. 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Bu sırada çiftin oğlu zanlıya müdahale etmeye çalıştı. 30 yaşındaki Sinan Fil şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Ataş Sinan Fil'i de seyir halindeyken başından silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli Gürselpaşa mahallesinde otomobilini terk etti. Operasyon başlatan polis zanlıyı saklandığı evde yakaladı. Baba oğlun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saldırıda yaralanan anne Neslihan Fil cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı.
0: Kasımpaşa Trabzonspor maçı oynandığı sırada stadyumun yakınlarından atılan havai fişek bir ressamın 20 yıllık emeğini yok etti. Fişeğin isabet ettiği dairede çıkan yangında Murat Meli Özel'in tabloları ve kişisel eşyaları yandı. O anlarında yeni görüntüleri ortaya çıktı.
5: Hiçbir şeyim yok benim. Her şeyim bitti yani.
6: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
2: İşte bu havai fişekler sergi açmaya hazırlanan bir ressamın dairesine düştü. Çıkan yangında sanatçının tabloları, hatıraları yok oldu, eşyası kullanılamaz hale geldi.
6: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
2: 15 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında taraftarların attığı iddia edilen havai fişek, 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Meli Özden'in evinin camından içeri düştü. Daireden alevler yükselmeye başladı.
7: Bu son dakika Kasımpaşa tribününden.
8: Bu amuşaklar yaktı evi abi.
7: Oo, bayağı yandı.
9: Yanıyoruz.
7: Maçı durdurun.
2: İtfaiye kırılan pencerenin altında havai fişek parçası buldu. Polis de fişeğin ateşlendiği anların görüntülerine ulaştı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan polis kayıtları olduğu belirlendi. 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programıyla gençleri geleceğin bilimsel üretimin merkezine taşıyacaklarını söyledi. Özvar, araştırma üniversitelerinin kapasitesini Türkiye'nin stratejik hedefleriyle daha güçlü biçimde buluşturacaklarını belirtti. Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil, önümüzdeki 10-20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmektir dedi. Bu programla gençlerimizi stratejik alanlara yönlendirirken aynı zamanda ülkemizin araştırma ve yenilik kapasitesini de büyüteceğiz ifadesini kullandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan heyecanı yaşanıyor. Etkinliklere özellikle gençlerin ilgisi hayli fazla. Buluşmanın hedefinde sadece savunma teknolojilerini tanıtmak değil, yeni nesilde Mavi Vatan bilincini güçlendirmek de var.
10: Mavi Vatan'a gönül vermiş Teknofest kuşağı ve aynı zamanda Bahriye'mizin eserleri burada sergileniyor. Hem de savunma sanayimizin. İnşallah tam bağımsız ve müreffeh yarınları inşa edecek kuşaklarda bu gibi etkinliklerden ilham alarak yetişecek. Bu anlamda ben tüm milletimizi Teknofest Mavi Vatan'a Gölcük Tersanesi'ne davet ediyorum. 20-23 Ağustos arası buradayız. Mavi Vatan bilincine aşılamak, yüksek teknolojiyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etmek amacıyla bu etkinliği biz düzenliyoruz. Teknofest'in bir parçası olarak düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın paydaşlığıyla yapılıyor T3 Vakfımızla birlikte. Burada tabii teknolojinin şampiyonları hem insansız sualtı yarışmasında yarışıyor. Bunun yanında türlü türlü mavi vatan etkinlikleri, deniz etkinlikleri var. Yüzme yarışlarından, yelken yarışlarına, SAT gösterilerinden, donanmamızın milli gemilerine kadar, hatta dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya kadar hepsini burada ziyaret etme imkanını sunuyor Teknofest Mavi Vatan. Burası aynı zamanda bir denizaltı tersanesi. Denizaltı, Türkiye'de de tek denizaltı yapabilen tersane ve dünyada da bir sayılı tersanelerden bir tanesi. O anlamda yüksek teknoloji üretip ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak gençlerimize ilham olacağını düşünüyorum. Ben böylesine bir tersaneyi ilk defa 40 yaşından sonra ziyaret etme imkanı buldum. Ama isterim ki evlatlarım da, Türk gençliği de buraları görsün, ilham alsınlar ve mavi vatan bilinciyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etsinler. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılım artık bütün dünyanın göz önünde. Dünyanın en büyük SİHA firması Baykar, yine Aselsan'ın geliştirdiği teknolojiler, Roketsan burada, Havelsan burada. Dünyaya damgasını vurdu. Bu alanda güçlü olmamız elbette bu gibi anlaşmaları da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi müttefik olarak görmek isteyen tüm dost ve kardeş coğrafyaya da güven veriyor. Burada yüksek teknoloji çok önemli. Büyük katma değeri dünyada teknoloji rüzgarını dönüştürenler, esirenler gerçekleştiriyor. Biz böyle bir kuşağı yetiştirmek maksadıyla Teknofest'i düzenliyoruz.
0: Yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı dertleşmek için kullandığını ortaya koydu. Uzmanlar yapay zekanın kişiyi tatmin edici yanıtlar vererek yanlış yönlendirmelerde bulunabileceğini belirtiyor.
9: Evet, dertleşiyorum. Her türlü şeyi soruyorum açıkçası yapay zekaya, ChatGPT'ye.
11: Ben dertleşmiyorum ama tanıdıklarım var. Dertleşiyorlar.
12: 18 ülkede yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı diğer nesillere kıyasla çok daha yoğun kullandığını ortaya koydu. Gençlerin %56'sı yapay zekayı bilgi almak için, %49'u ders çalışmak amacıyla kullanıyor.
13: Yabancı dil pratik yapmak için kullanıyorum.
12: Kimileri de yapay zekayı hem arkadaşı hem de sırdaşı olarak görüyor. Üstelik bu rakam araştırmaya katılanların %28'i.
14: İlişkimde mesela çok kullanıyorum. Durumu anlatıyorum, hani yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım diye.
15: Arkadaş gibi yardımcı olduğu için ve benim onu öyle ayarladığım için daha çok destek oluyor bana.
12: Ancak bu durum uzmanlara göre yanlış. Uzmanlar yapay zekanın bir yankı odası olabileceğini söylüyor.
16: Gerçekleri görmemi fazlasıyla engeller. Yapay zeka ile devamlı olarak dertleşmek ya da devamlı olarak muhatap olmak bizi diğer insanlardan da uzaklaştırıyor.
12: Psikologlar Z kuşağının bu denli yapay zeka kullanımının pandemi etkisinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.
16: İnsan insana ilişkileri en çok ihtiyacı olduğu anda evde ekran başında olmasının onların sosyal ilişkilerle ilgili yeteneğini mecburen budadığını düşünüyorum.
12: Uzmanlar sosyal ilişkiler içeren konularda yapay zeka kullanımının fazla olmasına karşı uyarıyor.
0: Şekerli içeceklerin kanser riskini arttırdığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada şekerli içecekleri günlük tüketenlerin mide kanserine yakalanma risklerinin 2 kat arttığı belirlendi.
2: Her gün şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riskleri artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırmada bu sonuca ulaşıldı. Onlarca yıla yayılan çalışmada 112 bin kişinin sağlık ve yaşam tarzı verileri incelendi. Yeni çalışmada günde en az bir bardak şekerli içecek tüketen kişilerin ayda bir bardaktan daha az tüketenlere göre mide kanserine yakalanma riskinin 2 kat daha fazla olduğu belirlendi. Araştırmada katılımcıların tükettiği içeceklerde en yaygın tatlandırıcının fruktoz olduğu, bunun mide kanseri görülme sıklığında artışla ilişkisi olduğu sonucuna varıldı. Kadınlarda limonata ve sporcu içecekleri gibi şekerli içeceklerin günde birden fazla tüketilmesinin, bu tür içecekleri nadiren tüketenlere kıyasla mide kanseri riskini neredeyse 3 kat daha arttırdığı tespit edildi. Araştırmada yapay tatlandırıcılı ve düşük kalorili gazlı içeceklerin yüksek düzeyde tüketiminin mide kanseri görülme sıklığında artışla bağlantısı ise bulunmadı. Ancak araştırmacılar bulguların gözlemsel olduğunu ve sebep-sonuç ilişkisi kurmadığını söyledi. Katılımcıların ailelerindeki mide kanseri geçmişi hakkında sınırlı bilgi bulunduğu vurgulandı. Araştırma ekibi, bulguların doğrulanması ve şekerle tatlandırılmış içeceklerin mide kanseri riskini neden arttırdığının ortaya konulması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.
0: Atık olarak görülen materyaller sanatın gücüyle sanatçıların elinde yeniden hayat buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
17: Atık olarak doğaya zarar veren materyaller doğadan ilhamla sürdürülebilirlik kapsamında geri kazanıldı. Türkiye genelinden binlerce başvuru alan yarışmada plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 kategoride çalışmalar üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
18: Biz sanatın gücüne inanıyoruz ve sanatın gücünü kullanarak bazı hususlarda toplumumuzda kültür oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda burada yapılan ürünlerin, burada yapılan eserlerin tamamı atıklardan, atık diye tabir edilen ürünlerden ortaya konulmuş eserler. Ve biz bu sayede büyük bir farkındalık oluşturduk. Bu yarışmanın bir benzerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber Türkiye'de ve dünya genelinde yapmıştık. Oraya da çok güzel eserler gelmişti. Bugün bu yarışmamıza da çok muhteşem eserler geldi ve biz sanatın gücünü de kullanarak Türkiye'de ve dünyada ciddi bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.
17: Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından yarışmaya başvuran çalışmalar arasından toplanan bir seçki de davetlilere sunuldu.
19: Küllerinden Doğmak eserin adı. Aklınıza gelebilecek mutfaktaki hemen her türlü atığı burada kullanmaya çalıştım.
20: Cam kategorisinden katıldım. Ama eseri sıfırdan atık materyalleri bir araya getirerek oluşturdum. Ve içinde plastik, metal, birçok farklı atık var. Gazete kağıtları, naylon poşet atıkları, işte bir gelinlikçinin önünden bulmuş olduğum tül parçaları.
0: Yönetmen Fatih Akın son filmiyle San Sebastian Film Festivali'nin açılışını yapacak diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
17: San Sebastian Film Festivali'nin 74. yılında açılış ona emanet. 2024 yılında çektiği Duvara Karşı filmiyle büyük üne kavuşan yönetmen Fatih Akın, yeni filmi Ghost Song'la festivalin açılışını yapacak. Akın aynı zamanda filmiyle festivalin büyük ödülü içinde yarışacak. Genç oyuncuların yer aldığı filmde bir mezuniyet partisinde ilk görüşte aşka düşen Farah'la ve Faris'in bu dünyayla öteki dünya arasında yaşadıkları sıra dışı hikaye anlatılıyor. Film 18 Eylül tarihinde Kursal Kongre Merkezi'nde açılış töreninin hemen ardından izleyiciyle buluşacak. Fatih Akın, Duvara Karşı'yla Berlin'den büyük ödülü kazandıktan sonra Yaşamın Kıyısında filmiyle Cannes'da en iyi senaryo ödülüne layık görüldü. Avrupa'daki başarılara alışkın olan yönetmen Paramparça ile 2018'de en iyi yabancı film dalında Altın Küre kazanarak başarısını Amerika'ya taşıdı.

0: NTV Radyo. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın Plan devam ediyor.
1: Reklamların ardından Yakın Plan'a devam ediyoruz. Kemal Öztürk, hem Suriye hem Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu sorarak bu tür sizden yine başlayayım ama ikiye bölerek isterseniz gidelim. Önce Suriye konusu, çünkü Rüstem Bey'in de dikkat çektiği bir nokta vardı. Şimdi Şeybani'nin yazılı açıklaması üzerinden eğer gidecek olursak Türkiye ile böyle bir geniş bir askeri varlık o üste yapılanmasına ilişkin olarak bir çalışmamız yoktu gibi bir açıklama yapıyor. Biraz da izahata kaçan bir tonu da var aslında. Rüstem Hoca'nın da biraz dikkat çektiği gibi. Ama burada ben Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşme ve uzun süredir Donald Trump'la birlikte yeni yatırımlar, işte yeniden Suriye'nin ayağa kaldırılması gibi projelerdeki işbirlikleri düşünüldüğü zaman nerede durduğunu, sizin nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. Oradan devam edelim. Suriye politikası özelinde.
2: Şimdi birincisi, Suriye savunma hattını kuramamış, hava kuvvetleri olmayan, hava savunma sistemleri olmayan, toprakları işgal edilmiş ve yeniden işgal edilmiş bir devlet ve maalesef buna gücü yetmiyor. Çünkü henüz devrim yaptılar. Daha devlete tam hakim oldukları da söylenemez. Yani büyümeye çalışan, emeklemeye çalışan bir devletin ayağa kalkmaması için İsrail elinden gelen her şeyi yapıyor. Buna fiziki saldırılar da dahil. Şimdi Rüstem Hoca'nın bahsettiği şey, zannediyorum üniversitede okuttuğu kitaplarda bahsedilen cümleler. Evet, uluslararası bir devlet istediğiyle işbirliği yapar, istediğiyle anlaşma yapar. Ama hayat sahada böyle devam etmiyor, böyle olmuyor. Siz Türkiye ile askeri anlaşma imzalayabilirsiniz. Türkiye oraya bir askeri üs kurduğunda İsrail vurur. Bu kitaplarda yer alan uluslararası anlaşma hakkı, efendim egemen devlet hakkı gibi kavramların hepsini yerle bir ediyor dolayısıyla. Buradaki tek kural İsrail'in güçten anladığı kuralıdır. Bu kuralı işletebilmemiz için İsrail'in arkasında bulunan Amerika'nın buna müsaade etmesi ya da razı olması ya da ne bileyim bu gerginlikte bizim Amerika'yı da karşımıza alacak bir hamle yapmamız lazım. Ya da Suriye'nin bunu yapması lazım. Şimdi fotoğraflarını da yayınlıyorsunuz. Şeybani ve Suriye özel temsilcisi Türkiye'de görüşüyor. Şöyle işbirliği yapalım, böyle işbirliği yapalım diye konuşuyorlar. Ertesi günü veya iki gün sonra da İsrail gelip burayı vuruyor. Şimdi Şeybani Tom Barak'ı arayıp şöyle diyor. Biz sizinle ne konuştuk? İsrail ne yapıyor? Tom Barak da şöyle diyordur. Haklısınız. Kesinlikle karşıyım buna. İşte ne oldu? Yani uluslararası kurallar, ilişkiler, diplomasi hepsi yerle bir oldu. Neden? Çünkü İsrail tüm bunları yok sayan, tüm bunları hiçe sayan bir devlet. Ama tek başına bugüne kadar tek başına hiçbir savaşa girmedi. Tek başına gerçek anlamda bir devletle karşılaşmadı ve Amerikasız hiçbir şeyi kazanamadı, hiçbir şey de yapamadı. Dolayısıyla burada bizim eleştireceğimiz konulardan bir tanesi Amerika'nın ikircikli tutumu. Yani Tom Barak destek verirken, destek açıklaması yaparken Trump'ın hiçbir şey söylememesi. Bu Amerika içerisindeki bir kavga, bizden daha derin bir kavga, daha yoğun bir kavga. Bu kavga da sürüyor Amerika içerisinde. İşte seçimlerde Filistin yanlıları, siyasilerin seçilmesinin sebebi de bu kavganın bir iz düşümü. Şimdi Suriye'nin bir gücü var, sınırları belli. Dolayısıyla İsrail'e karşı bir cevap vermesini bekleyemiyorum. Bir cevap vermesi de mümkün değil. Askeri olarak mümkün değil. Çatışma

0: hep konuşuluyor. Ben ilk adımın, ilk sıcak çatışmanın Suriye üzerinde olacağını hep söylüyordum. Bunun emarelerinde bugün de tekrar karşımıza çıkıyor. Bu Suriye sahasında Türkiye ile İsrail'in karşı karşıya gelme ihtimali çok yüksek. Bu konuda da ciddi adımlar atılabilir. Türkiye bunun hesabını yapıyor. Türkiye bu konuda müttefikleriyle de görüşmeler yapıyor. Ama ben çok yakın vadede Türkiye ile İsrail arasında konvansiyonel ve sıcak bir çatışmanın ve savaşın olacağını düşünmüyorum. Ama Suriye sahasında ne diyelim ona, bizim belki görmediğimiz ya da çok fark etmediğimiz bir takım karşı karşıya gelmeler de yaşanıyor olabilir.
1: Bir takım önlemler alınıyor dediniz ama detaya girmek ister misiniz yoksa girmek istemezsiniz.
0: Yani
1: Peki.
0: evet.
1: Rüstem Bey, şimdi Suriye'nin yani 2 yılı geride bırakıyoruz artık. Bir şekilde hala kendi imkanlarıyla ayağa kalkamayan ama yaptırımların kaldırılması ve yeni yatırımlarla Amerika Birleşik Devletleri ile de sağlam bir ilişkiye ihtiyacı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ama Türkiye'de önemli bir katkı veriyor. Şimdi denkleme bakıldığı zaman Suriye'nin acaba yeterince istediği ülkeyle istediği işbirliği yapmaya gücü yetmiyor olabilir mi? Bir yerden sonra tıkanmalar yaşayacak mıyız önümüzdeki süreçte?
2: Deniz Hanım, Netanyahu'nun açıklamasında sanki şu da var, yanlış yapmayayım. Suriye ile bizim mutabakatımızda Türkiye'nin burada bir üst kurması vesairesi olmayacak diye bir açıklaması var sanırım. Yani Suriye İsrail'le bir angajmana girmiş gibi görülüyor. Hatta bir angajman kurallarına aykırı davranıyor gibi açıklama yapıyor. Şu buradaki Suriye'nin tutumunu onu söylemek istiyorum. Suriye bir ölçüde varlığını sürdürmek vesaire için İsrail'le de ilişkileri iyi sürdürmek istiyor. O durumda, o konumda görünüyor. Fakat şu, bakın, yani İsrail'le artık ilişkiler, özellikle bugünkü yönetimle ilişkiler, böyle çok Amerikan baskı yapsın, Trump şunu yapsın ya da uluslararası ilişkileri kullanarak İsrail'i yalnızlaştıralım şeyle çok yürümüyor. Yani Gazze'de görüyoruz 4-5 senedir. Şimdi bunu çünkü gerektiği zaman çok keskin bir biçimde güç kullanan bir ülke. Hatta gücü şeye de değil, ülke yöneticilerine karşı kullanıyor. İran'da olduğu gibi, Lübnan'da olduğu gibi. Şimdi bunu hepimizin bildiği, işte bu soğuk savaş dönemi diye adlandırdığımız, dehşet dönemi diye adlandırırız o dönemi. Adlandırılır daha doğrusu. Yani bir ülkeye saldırdığın zaman NATO Varşova Paktı meselesinde karşılığın çok sert olacağını bildiği için o dönem savaşsız geçmiştir. Sıcak savaş olmadan o dönem geçmiştir. Şimdi İsrail karşısında ben savaşa girme vesaire şeyinden söz etmiyorum. Ama bir dehşet dengesini yaratmak lazım. Yani öyle her zaman istediği zaman gelip istediğini cezalandırarak gidecek, korkutacak. Ben bugün sınırını vurdum, yarın o mesaj odur, bugün başka yeri vururum. Bundan, buna karşı bir, yani çok daha sert bir tepki verileceğini görmesi lazım, bilmesi lazım. Şimdi bir de ittifaklarımız, biz Mekke ittifakını kime karşı kurduk? Yani şimdi bu kadar, daha bundan güçlü bir ittifak olabilir mi? Yani yaklaşık 350-400 milyonluk bir ülke oluyor, 3 ülke. Her türlü silaha sahip vesaire gibi. Kim o zaman, yani
1: aslında kimseye karşı değil.
2: Ne olacak yani ittifak?
1: Savunma ittifakı olarak ifade ediyor.
2: Savunmayı ise saldırıya uğruyorsun. Onun için biraz herkesin şeyi göstermesi gerekir diye diyorum. Yani el yükseltmesi gerekir. Mekke ittifakının da Türkiye'nin de bunu savaşı önlemek için. Şey durulduğu sürece biraz üzerimize gelinecek gibi görülüyor açıkça. Bir de İsrail seçimleri, ben Netanyahu'nun kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani o şey, bazı haberlere baktığımızda hava öyle değil. Yani İsrail'de de önemli bir desteği var gibi görülüyor. Onun için Kasım'ı atlatalım, Kasım'dan sonra normalleşir. O zaman şeyi yükseltmemesi lazım. Eğer Türkiye'nin ise Suriye'deki hedeflerini belli ölçüde küçültmesi lazım. Eğer o zaman ben İsrail'le bir gerginlik yaratmak istemiyorum diyorsa, yani ama şu, eğer Suriye üzerinde Türkiye'nin bir askeri kontrol demeyeyim de nüfuzu olmazsa, ekonomik nüfuzu olacağını da çok sanmıyorum. Yani orayı askeri olarak kim kontrol ederse onunla ilişkili ülkeler daha çok Suriye'deki ekonomiyi kontrol eder ya da Suriye yönetimini kontrol eder gibi düşünüyorum. Onu da İsrail

0: doğrudan yapmasa da Körfez'deki ilişkilerin iyi olduğu ülkeler aracılığıyla yapar diye düşünüyorum. Zaten Suriye'deki şu an ekonomik ilişkilere baktığımızda işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin vesairenin oradaki ihracatı vesairesi çok daha yüksek düzeyde. Onun için Türkiye şeyi kaçırabilir. Yani bakın Suriye'deki bu iç savaşın işte 11 senelik yükünü en çok Türkiye çekmiş oldu. En çok zararını her türlü anlamda. Hem içte terörün yükselmesi, katliamlar, bombalamalar vesaire, mülteci meselesi, ekonomiye olan yükü. Fakat bunun sonucunda da bunu gelip hiç bunun yükünü çekmeyen o ülkeler eğer Suriye'de ekonomik olarak, askeri olarak nüfus sahibi olursa bu işlerin iyi gitmediğini gösterir diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın yakın zamanda işte yaklaşık bir ay önce NATO zirvesi Ankara'da yapıldı. Türkiye'ye müthiş övgüler. Değil mi? Şey olarak Türkiye'siz NATO olmaz. Çok önemli şeyler. Ve ama oradaki hep bir şey de S-400'leri devreden çıkarmak üzerine. Bence buna da güvenlik uzmanlarının dikkat etmesi lazım. Yani Türkiye'nin şu an bir S-400'ün aktive edilmesine ihtiyacı var gibi görünüyor. Çünkü İsrail dediğin İsrail'in gücü hava gücü. Yani İsrail'in karadan gelip ne Suriye'yle savaşacak hali var ne Türkiye'yle. Öyle bir cesareti yok yani. Ama bu S-400 meselesinde bir hile var mı, bir plan var mı, buna dikkat etmek lazım. Yani Türkiye'nin kendi bir savunma gücü var vesaire ama S-400 düzeyinde bizim oluşturduğumuz bence şu an bir savunma gücümüz yok. Onun için Türkiye'nin her an hiç kimseye güvenmeden hava savunma sistemlerini güçlü hale getirmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu itibariyle ne söylüyorsunuz? Şimdi biz 2025 yılında Nisan ayında yine böyle Suriye sahasında gerilim yaşandığı zaman Bakü'de bir toplantı yapıldı Türkiye ve İsrail heyetleri arasında ve bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda aslında bir çaba vardı. Onun çalışmadığını bir şekilde burada gördük. Arada ne olduğu kısmını çok fazla bilgi sahibi olmadığımız için bir şey söyleyemiyorum. En azından benim bilgim yok ama bundan sonrası için Amerika tarafı özellikle Tom Barak bunun üzerine yoğunlaşacak gibi duruyor. Bir şey değiştirir, dönüştürür mü?
0: Şimdi böyle bir sistem kurulmuştu diyoruz ama Tom Barak'ın açıklamasında işte şu dil bilen, İbranice bilen, Arapça bilen, Türkçe bilen, İngilizce bilen bir grubun her an şey olması lazım. Demek ki öyle çok işleyen bir sistem yok. Bundan sonra da bir önerisi var. Bugünkü açıklamasında ya da dünkü açıklamasında. Bir de burada bence Azerbaycan'ın rolü önemli olabilir. Çünkü Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkileri ileri düzeyde, iyi bir düzeyde. Azerbaycan burada hem arabulucu rol oynayabilir hem de Türkiye'ye karşı İsrail saldırganlığını engelleyebilir diye düşünüyorum. Bunların hepsinin tabii şey yapılması lazım, düzenlenmesi ya da Türkiye'nin yapılıyordur mutlaka. Ama şey olarak da her zaman bir ölçüde bunu bir alttan alarak da götürülmesi ileriki zamanda da göreceğiz. Çeşitli şeylerle üzerimize gelecek gibi görülüyor. Aynısı işte Yunanistan Genelkurmay Başkanı'yla resim vermesi gibi Suriye sınırındaydı sanırım şeyde Yunanistan Genelkurmay Başkanı'yla İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Suriye sınırı belki yanılıyor olabilirim ama yakın zamanda bir yerde bir resim vermesi vesairesi burada bir tehlike olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Murat Bey acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çerçevede pozisyonunu siz nasıl görüyorsunuz? Amerikan Başkanı'nın sessiz kalması neye işarettir? Bununla ilgili olarak yorumunuz nedir?
2: Şimdi Deniz Hanım, buna gelmeden Azerbaycan'ın adı geçti. Bir eski istihbarat servislerinden İsrail'in, NATIV'in başında bulunmuş bir yönetici Yakov bir şey yani Keteni miydi neydi bir açıklama yapmış. Azerbaycan'ın kimliğini, varlığını sorgulayan, Azerbaycan'ın tırnak içinde söylüyorum yapay bir devlet olduğunu ima eden bir açıklama. Yani buradaki bakış açısının bunu hani entelektüel bir merakın ötesinde bir istihbarat bağlantısı olduğu için daha geniş bir alana yayılabilecek bir hani hesaplaşma, çatışma, mücadele boyutuna işaret ettiğini düşünerek veya bu ihtimali dikkate alarak ifade etmek istedim. Şimdi mesele Amerika Birleşik Devletleri açısından girişte atıfta bulunmuştum. Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde Orta Doğu'dan da çekilerek burada güç aktarmak ve dengelemek istediğini söylüyordu orada. Yani burada müttefiklerimiz üzerinden bir istikrar kurulmasını istiyoruz dedi. Nitekim hatırlayacaksınız bu Mekke anlaşmasından da memnuniyet ishar etti Trump. Ama girişte yine söylediğim o güç boşluğundan kaynaklanan mücadele hani sadece Suriye'de 1-2 üste falan sınırı değil, daha geniş bir alanda devam ediyor edecek ve bence hani kısa erimli bir mücadele de olmayacak. Bu uzun erimli bir mücadele olacak. Bunun içerisinde hani Kemal Bey'le konuşurken söylediğiniz türden hani bir üssün bombalanmasının ötesinde gayri nizami harp unsurlarının kullanıldığı hali hazırda devam eden bana kalırsa zaten bir mücadele var. Bu gayri nizami harp mücadelesi de hani sadece terör örgütü vekiller üzerinden falan da değil, bütün siyasi alanın tamamına hitap edecek, ittifaklar kurmak, karşı tarafın ittifakını bozmak, içine müdahale etmek, içeride istikrarı bozmak, bütün bunları içeren bir mücadele hali. İsrail zaten böyle bir devlet ve Türkiye, İsrail'le bulunduğu bu mücadele içerisinde, İsrail'in bulunduğu her alanda onunla mücadele etmek durumunda, bunu yakından takip etmek durumunda. Bu mücadele hani biz bazen kısa zamanda bir netice almak istiyoruz, bazen kızıyoruz ve oradaki bir takım söylemler de bizi haliyle kızdırıyor ama burada gerçekten serin kanlı olmak lazım ve hani Mustafa Kemal'in milli mücadele sırasında çok hararetli tartışmalar olurken bile söylediği sözü unutmamız lazım. Milli mücadele hesap işidir. Yani bu mücadele de hesap işidir. Bu hesabın etrafında durmak, bunu tahkim etmek lazım. Burada şimdi hani meseleye nasıl bakabiliriz? Burada açık bir işte dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ve başka ülkelerin de çekilmesinden kaynaklanan, Rusya'nın, İran'ın çekilmesinden kaynaklanan bir güç boşluğu var. Keza bunu mesela Avrupa'yı da dahil edebiliriz. Avrupa'da kendi iç işlerine dönmüş durumda, bir takım başka kendi sıkıntıları var. Burada hani bu hegemonyayı biliyorsunuz hani uluslararası ilişkilerde Watson bir realist bakış açısı var. Bir de Marsheimer'ın realist bakış açısı var. Burada baktığımızda hani bazısı devletlerin netice itibariyle hiçbir kendilerinin tabiatında bir saldırganlık olduğunu ve nihayetinde çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor Marsheimer. Bunu genel teorik bir çerçeveye sokuyor ama Vaz mesela rasyoneldir devletler. Bir yerde çatışmasız bir pozisyonu ararlar diyor. Şimdi İsrail'le ilgili olarak Kemal Bey'in ifade ettiği gibi irrasyonel tavırlar olduğunu biliyoruz. İsrail'in içerisinde giderek radikalleşen ve giderek muhakemesini yitiren bir şey var. Hani sosyoloji var. Bu siyaset sınıfına, devlet sınıfına da tesir ediyor. Ama her ne olursa olsun bu kendi başına yapabilecekleri bir şey değil, bir macera değil. O İsrail şimdiye kadar yaptığı bütün bu mücadelede, yürüttüğü bütün savaşlarda Batı'yı yanında muhafaza ederek asimetrik bir şekilde onların gücünü kullanarak, çünkü kendini gücünün yetersiz olduğunu biliyor, onun gücünü kullanarak bir netice almaya çalıştı. Kaldı ki şimdi hani vaktiyle İran'ın yaptığı gibi o kadar büyük bir alanda mücadele yürütüyor ki İsrail burada zaten bir açmaza da girmiş durumda. Bugün itibariyle hani İbrahim anlaşmalarının yürümemesi, işte Türkiye ile karşı karşıya gelmesi, bunlar Batı'yla, Batı kamuoyu nezdinde kaybettiği itibar, bunların uzun vadede takip edilerek devam ettirmesi lazım ve Türkiye'nin bu terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye, Irak, Suriye hattında yaşanan müspet gelişmelere kadar elbette Türkiye'nin kendi gücü, kendi mantığı önemli ama bunları aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi de düzelterek belli bir noktaya getirdiğimizi unutmadan İsrail'in bir amacının da Amerika Birleşik Devletleri, Batı, Türkiye ilişkilerini bozmak amacına matuf olduğunu da dikkate alarak devam ettirmemiz lazım. O yüzden belki de hani dediğim gibi doğrudan çatışma yerine dolaylı bu ittifaklar marifetiyle İsrail'i dengelemek, sınırlandırmak ve İsrail'i teşhir etmeye devam etmek lazım. Bir de belki hani bu zor bir şey bu söylediğim ama İsrail'i tecrit etmenin yollarından birisi de nasıl Mısır'la anlaşarak onu bu ilişki ağının dışına çıkarabildiysek Yunanistan üzerinde de durmak, düşünmek, gayret etmek lazım. Bunun formülasyonu nasıl olur? Balkanlar üzerinden, Avrupa üzerinden ama İsrail'in bu tecrit halini devam ettirmek lazım. Bu kolay bir mücadele olmayacak. İsrail kendi içinde makulleşmeye uygun bir sosyolojide değil ve bu olup bitenleri dediğim gibi bir tür zaten her şeyi öyle görüyor ama bunu özellikle bir varoluş meselesi olarak görüyor. Çünkü bu güç boşluğunu kendisi doldurmaz. Türkiye veya bölgedeki diyelim Sünni blok doldurursa kendisinin aleyhine kendi güvenliğini uzun vadede tehdit edecek bir gelişmelerin kapısının aralanması olarak görüyor. Bir de tabii bu özellikle yollar, koridorlar mücadelesinde, enerji mücadelesinde dışarıda kalmasının uzun vadede kendisini çok zayıflatacağını görüyor. O yüzden şimdi en güçlüyken ve hani Batı da buradayken, Amerika da buradayken, Batı da gücünü muhafaza ediyorken maksimalist bir şekilde nasıl İran'da hani zorladıysa buralarda da bir şeyleri zorlamaya çalışıyor ama bunların hani niyetini tam bilmediğimiz için ölçüsünü de bilmiyoruz. Hani siz başta söylediniz, ben ona atıfta bulunmadım. Bu seçimler dolayısıyla hani İsrail'in içinde seçimleri dikkate alarak mı bunu yapıyor? Bunun belli bir yüzdesi vardır ama onu aşan bir İsrail devlet aklının daha geniş anlamda hani o Netanyahu'nun anlattığı şeyin ben hani basit bir teopolitikten ibaret olmadığını, Batı'ya da hani bir işbirliği hattını, bir menfaat işbirliği hattını önerdiğini görüyoruz. O yüzden de hani İsrail'in seçimleri aşan bir şekilde bu hegemonik mücadelede var olacağını, bundan sonra da bunu devam ettireceğini görmemiz lazım. Peki. Belki de en önemli şey Türkiye'nin odaklanmasını yitirmemesi ve içeride dışarıda başka bir takım hani konuyla alakasız odaklanmasını bozacak problemler yaşamaması. Eğer bunu başarabilir, hani milli gücünü muhafaza edebilirse İsrail'i dengeleyecek ve o zamandan kastım da hem ittifaklar hem de savunma sanayindeki özelliğimizi, özellikle hava savunma ve hani uçaklara da taşıyabilirsek orada zaten bence İsrail de bunu gördüğü için onun öncesinde Türkiye'yi biraz hani ırpalamak, belki de yani bu savaş anlamına gelmiyor. Belki de bir anlaşmayı temin etmek, kendisi daha güçlüyken bir orta hani yol üzerinden bir anlaşmayı temin etmek için burada bir sertliği deniyor.
1: Peki. Kemal Öztürk, şimdi bir taraftan seçim bu işin yüzde kaçıdır İsrail'de, 27 Ekim'de yapılacak seçimler? Bu yüzden mi Netanyahu başka bir süreci yürütüyor ya da sebeplerinden biri bu mudur? Bunu tartışıyoruz. Likud Partisi'nin, Başbakanın Partisi'nin kullandığı seçim afişi çok tartışma yarattı. Bu hafta konuştuğumuz başka konulardan biri de oydu. İşte Müçteba Hamaley, New York Belediye Başkanı, Hizbullah lideri gibi isimleri de resmederek, Erdoğan'ı da içine koyarak Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar. Buna izin vermeyin minvalinde bir çerçeveyle seçim kampanyasını yürütüyor. Böyle bakıldığı zaman aslında iletişimi, sosyal medyayı çok etkin kullanabilen yapılardan bahsediyoruz İsrail kaynaklarının. Bu işin bu ayağı nasıl bir mücadele sizce?
3: Şimdi ben İsrail ile Türkiye arasındaki güç mücadelesinin sadece Suriye sahasında ve askeri alanda olduğunu düşünmüyorum. İsrail'in Türkiye'ye karşı özellikle finans, siber güvenlik, medya, iletişim, teknoloji ve diplomasi alanında yoğun bir karşıtlık yürüttüğünü görüyorum. Yoğun bir Türkiye karşıtı çaba sürdürüyor. Bunların bir kısmı kamuoyunda fark ediliyor, bir kısmı fark edilmiyor. Şimdi benim kendi alanımla ilgili söyleyeyim, yani iletişim ve medya alanı ile ilgili söyleyeyim. Şimdi insanlar şöyle zannediyor, mesela İsrail Türkiye karşıtı bir iletişim kampanyası yapacak cümlesinden şöyle düşünüyorlar. Bazı medya organlarında Türkiye karalanacak, İsrail yüceltecek. Hayır, o çok basit ve çok ne diyelim ona, sıradan bir yöntem, profesyonel bir yöntem değil o. Şimdi bunun en tipik örneği bugün yaşandı. Amerika'da yayın yapan El Hurra isimli bir televizyon kanalı var. Arapça yayın yapıyor. Başında Iraklı bir Şii var. Ekibinin çoğu Lübnanlı Hristiyan Maruniler. Ve bu gazete, bu televizyon Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinden sonra propaganda amaçlı kurulmuş 2004 yılında. Şimdi orada bugün bir analiz çıktı. Analiz şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra kim gelecek? En önemli aday Hakan Fidan mı? Selçuk Bayraktar mı? Bilal Erdoğan mı? Bunu analiz ediyor şimdi. Bu Türkiye'nin içini özellikle de AK Parti'yi karıştırmak için yapılmış fakat Arapça yayınlanan bir televizyon kanalı. Arapça yayınlanıyor. Ne oluyor sonra? Amerika'nın kurduğu, Amerika Devleti'nin hala finanse ettiği bir televizyon kanalıdır El Hurra Televizyonu. Almanya'nın resmi haber ajansı olan Deutsche Welle'nin Türkçe versiyonu bu yayını alıyor, Türkçe'ye çeviriyor ve bakın El Hurra nasıl bir haber yapmış diye Türkiye'de yayın yapıyor. Sonra Türkiye içerisindeki bazı gazeteciler, siteler, haber siteleri de Deutsche Welle'nin haberine göre diye bu haberi alıntılıyor. İşte bu tam bir tipik İsrail'in Türkiye karşıtı iletişim propagandalarının bir ürünü. Son derece objektif bir dil, saldırgan değil. Son derece analitik bir bakış açısı ve bir analiz. Baktığınızda ben bunu yayınladığımda sosyal medyada insanlar onun altına şunu yazıyor. Yani oldukça objektif bir analiz. Bunda niye peki kötü bir niyet arıyorsunuz diye. Zaten sofistike iletişim çalışmaları böyle yapılır. Mesela BBC Türkçe'nin AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılında yaptığı yayınlar da aynı. Benle de röportaj yapmak istediler. Soruları gördüğümde şöyle. AK Parti nerede bölünebilir? Nerede kriz yaşadı? Nerede sorun yaşıyor? Sorular bunlardan ibaret. Yani AK Parti 25 yılda Türkiye'ye ne kattı? Orta Doğu'ya ne kattı? Dünyada nasıl bir etkisi var? Bu soruların hiçbiri yok. Sadece krize odaklanmış bir, soruna odaklanmış bir yayın. Şunu demek istiyorum. Bunların hepsi Türkiye karşıtı iletişim kampanyasının bir ürünü. Ve bunlar devlet medyası aracılığıyla yapılıyor. Şimdi önümüzdeki dönemlerde ben siber alanda, finans alanında, teknoloji alanında, diplomasi alanında Türkiye karşıtı hamlelerin olacağını düşünüyorum. Bunların doğrudan İsrail'den gelmeyeceğini göreceğiz. Dolaylı yollardan geleceğini göreceğiz. Ama şunu unutmayalım. Kesinlikle Türkiye karşıtı bu çalışmalar yoğunlaşmış durumda, artmış durumda. Buna karşı proaktif hareket etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin de proaktif bir şekilde bunlara cevap vermesi gerekiyor. Edilgen olmamak gerekiyor. Hani belki sıcak savaş çatışma alanında biraz pragmatik düşünebiliriz. Ama bu alanlarda gücümüz yetiyor bazı şeylere. Daha proaktif davranmak gerekiyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında da artış var. İç Anadolu'da hava çok sıcak, Ankara 33 derece. Ege'de orta hızda olan kariyel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak, İzmir 35 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 40 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklıklar artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo.

0: Saatler 5 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. İsrail'in Suriye'nin İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısı sırasında bölgede Türk askeri yoktu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in saldırısı kabul edilemez olarak nitelendirildi.
1: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
2: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısına Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
1: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
2: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde, Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için vurduklarını kabul etti. İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını ve Suriye yönetimine verdiği desteğin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor.
3: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail, Suriye'nin vurulan üste Türk askeri varlığına izin vereceği iddiasıyla vurduğunu söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Türkiye'ye açıkça söyledik, yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar, bu yüzden daha iyi anlamalarını sağladık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor iddiasında. Reuters haber ajansına göre İsrail'in Suriye'deki üssü vurmasından 4 gün önce Mossad Başkanı Roman Goffman ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani telefonda görüştü. Haberde Goffman'ın Türkiye'nin Suriye'ye silah teminine ilişkin soruya yanıt aradığı belirtildi. Goffman'ın Şeybani'ye diğer bir sorusu da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin oldu. Şeybani ise Axios haber sitesine konuştu. Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan üssün halen boş olduğunu belirtti. Şeybani, Türk askeri yetkililerinin saldırıdan önce bölgeyi ziyaret ettiğini de söyledi. Ancak bu ziyaretin Suriye ordusu için eğitim ve askeri işbirliği amacı taşıdığına dikkat çekti. Netanyahu'nun saldırı ve açıklamalarına İsrail içinden de tepki var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Barak, 27 Ekim'deki seçimi işaret etti. İsrail Başbakanı'nın Ekim'deki seçim öncesi güvenlik endişelerini siyasi çıkara dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ankara ile çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır dedi. Barak ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçluyor. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.
0: Saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi hezeyan dedi.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkularının ve hezeyanlarının bir yansıması olduğunu söyledi.
4: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
2: Duran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
4: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
2: Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiklerini söyledi. Görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler de gündemdeydi. Fidan, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekrar vurguladık dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki durumu da değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye, Katar, Mısır'la İsrail'in Gazze'deki son saldırılarını yayımladıkları ortak açıklamayla da kınadı. Üç ülke, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki barış kuruluna ateşkese uyulmasını sağlamak üzere gerekli adımları atması ve İsrail'e baskı yapması yönündeki çağrısını da tekrar etti. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltında. Sabah saatlerinde Çiğli Belediye binasının alt katındaki otoparkta meydana gelen olayda saldırgan bir motosikletle otoparka giriyor. Park halinde ve boş olan makam aracına daha sonra silahla ateş açıyor. Olayın ardından özel güvenlik görevlileri saldırganı yakaladı ve bu şekilde önce etkisiz hale getirdi, sonra olay yerine sevk edilen polislere teslim etti. Zanlının saldırı sırasında kullandığı motosikletinde çalıntı olduğu öğrenildi. Saldırıyı da neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor, soruşturma devam ediyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin kapanan dosyanın yeniden açılmasıyla her gün yeni bir ayrıntı daha ortaya çıkıyor. Deniz Olgun'un ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması o 36 saatte neler oldu sorusunu da beraberinde gündeme getirdi. Bu arada Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Mezardan çıkartılan örnekler yeniden kabrine koyuldu.
2: Savcılık Deniz Olgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Deniz Olgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetlerinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Deniz Olgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edilerek yüksek tutarlı senet imzalatıldığını öne sürdü.
2: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 senet imzalattırdılar. Eşi Hasan'ı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
0: Ankara'da fuhuş ve insan ticaretine yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalarla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, insanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi.
3: Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki farklı soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
4: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecektir.
3: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Etimesgut ilçesindeki günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 47 kişinin ifadesine başvuruldu. 50 ayrı eylemde 29 mağdur kadın ve 21 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla 18 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da hedef Çankaya bölgesindeki 5 eğlence mekanıydı. Soruşturmada insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 kişi hakkında işlem başlatıldı.
0: Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da vitrine çıktı. Milli gemilerden denizaltılara, insansız sistemlerden gençlerin geliştirdiği projelere pek çok teknoloji ziyaretçilerle buluştu. Teknofest Mavi Vatan ilk gününde hayli ilgi gördü.
3: Atatürk'ün manevi mirası Savarona, donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, Mavi Vatan'ın gözbebeği gemiler Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi.
5: Gönüllü olarak geldim. Sualtı roket yarış programında görevliyim. Deneyim kazanmak için geldik. 1500 gönüllü var şu an alanda.
6: Geleceğimiz olan çocuklarımız için bu tür etkinliklerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendis olmak istiyor.
3: Kocaeli Gölcük'teki festivalin ilk gününde ilgi yoğundu. Komando gösterilerinden yarışmalara, konserlerden atölyelere pek çok etkinlik yer aldı.
7: Derin göz otonom sualtı aracıyla
3: Aselsan tarafından geliştirilen derin göz otonom sualtı keşif ve gözetleme aracı seyir gerçekleştirdi.
7: Derin gözle birlikte gözlemleyeceğiz.
3: Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İZAH'a tanıtıldı.
8: Şu tuşa basınca şuradaki pervane çalışıyor ve şu ip balıkçılar gibi mesela balıkları tutuyor gibi.
9: İlk günden hemen kontenjanımızı aldık geldik. Çok memnunuz. Bu kadar büyük gemilerin tamamen yerli olması bizi gururlandırdı.
10: Sayın Yaşar Güler'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alandaydı.
11: Öyle ki teknofestlerimiz siz gençlerimizi bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan ve milli teknoloji hamlemizin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli bir platform haline gelmiştir.
3: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte standları gezdi.
12: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
13: Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
3: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak.
0: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni yaptırımların İran'a askeri saldırıların büyümeyeceği anlamına geldiğini söyledi. Yaptırımlar İran'la ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendiriyor diye de ekledi. İran'a artan ticari baskını ABD Hazine Bakanı Scott Bessent değerlendirdi. Bessent, yaptırımların saldırıları önleyeceğini belirtti. İran'ı çökerteceğiz, tarihin en yoğun yaptırımlarını uygulayacağız dedi. Ayrıca İran'la ticaret yapan ülkeleri de tehdit etti. İran'la ticaret yapan ülkeler ya bizden yana ya da bizim karşımızdadır dedi. Tüm dünyanın Çin de dahil Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istediğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonu hayata geçirdiği belirtildi. Amerikan Axios haber sitesine göre bu operasyon sayesinde günde 10 milyon varil petrol Boğaz'dan geçirilebiliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan her gün milyonlarca varil petrol sevk edebilmek için deniz koridoru oluşturdu. Haber Amerikan Axios sitesinde yer alıyor. Site haberini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonun devreye sokulduğu belirtildi. Operasyon son birkaç haftadır yürütülüyor. Her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyılarındaki güney koridorundan geçiriliyor. Amerikalı yetkililer böylece her gün 10 milyon varil petrolün Boğaz'dan geçirilerek uluslararası piyasaya sunulduğunu söyledi. Bu miktar savaş öncesi oranın yarısı olsa da yine de küresel arz üzerinde gözle görülür bir fark oluşturduğu vurgulandı. Operasyon çerçevesinde Amerikan ordusu boş tankerlerin Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'nı kullanarak Basra Körfezi'ne gitmesine yardımcı oluyor. Bu boş tankerler bölge ülkelerinden petrol alarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun rehberliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geri çıkıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri, İran füze ve dronlarına karşı Boğaz'dan geçen petrol tankerlerine koruma sağlıyor. İran ordusu tankerleri hedef almaya çalışsa da saldırıların büyük bölümü Amerikan ordusu tarafından engellendi. Amerikalı yetkililer bu hafta başında 8 drone ve 2 füzenin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hürmüz Harekatı, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Kara Kuvvetleri Karargahı'ndan idare ediliyor. Operasyon Körfez ülkeleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın İran'ın Hürmüz kıyılarındaki radar ve deniz trafiğini izleme sistemlerini etkisiz hale getirmesiyle hayata geçirilebildiği vurgulandı. Amerikalı yetkililer İran'ın Boğaz'ın güney kanalındaki trafiği izleme kabiliyetini büyük ölçüde yitirdiğini söylüyor. Bu nedenle İran'ın gemilerin geçiş güzergahına rastgele drone ve füze fırlattığı ve isabet oranının azaldığı belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı yükselen tahvil faizlerine müdahale etti. Bakanlık takvil alım miktarını iki katına çıkarttı. Hamle sonrası doların küresel değeri zayıfladı. Altında iki ayın zirvesine yükseldi.
2: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvil hamlesiyle hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani bir diğer anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma maliyeti yükseldi. Bu gelişme sonrası Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan müdahale geldi. Bakanlık tahvil geri alım miktarını en az iki katına çıkartacağını açıkladı.
14: Bu ihtiyacı ortaya çıkartan unsurların hala devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle jeopolitik riskin nereye doğru evrileceğine bir bakmamız lazım. Tekrar 90 doların üstüne gelmiş bir petrol fiyatından söz ediyoruz. Karşılıklı mesajların tekrar sertleşmeye başladığı gözüküyor.
2: Karar sonrası piyasalarda pozitif hava esti. Tahvil faizlerinde sert gerilemeler izlendi. Doların küresel değeri zayıfladı. Bu gelişmeler altın ve kıymetli madenlere olumlu yansıdı. Ons altın 4500 doları geçti. İçeride gram altın yeniden 7000 liraya ulaştı. Gümüşte ise %7 artış izlendi.
14: Piyasalar açısından belki zamanlaması açısından sürpriz olduğunu söylemek mümkün. Bir iştah arttırıcı motivasyon sağladı. Çok net ortada. Altın fiyatlarında bunu gördük, hisse senetleri piyasasında gördük. Kısa vade bakarsanız etkinin pozitif olduğunu söylemek çok net mümkün. Bu etkinin bir süre daha devam etmesini tahmin etmek bence çok zor değil.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine füze saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi de yaralandı. NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya da bir Rus drone'u düştü. NTV ekibinden Beniz Berktay da saldırının olduğu bölgeye gitti.
2: Patlamalar ardı ardına geldi. Sivil yerleşim yerleri vuruldu. Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Rusya gece boyunca Kiev'e füze ve drone yağdırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre saldırıda onlarca füze ve 150'den fazla drone kullanıldı. Ukrayna'nın birçok noktası vuruldu. Ancak Hava Kuvvetleri'ne göre asıl hedef Kiev'di.
15: Saldırıların en yoğun yaşandığı Solomyanski ilçesindeyiz. Burası özellikle Kiev'de kritik ve savaşın başlamasıyla birlikte tehlikeli hale gelmiş olan bir ilçe. Ve şu gördüğümüz evin yakınlarına füze düştüğü için evin bütün şu ön cephesinin darmadağın olduğunu görüyoruz.
2: Saldırı sonucunda 9 katlı bir binada yangın çıktı. Aynı binada çok sayıda sivil öldü. İtfaiye ekipleri başkentin birçok noktasında alevlerle mücadele etti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko birçok depo, bir okul ve bir çocuk hastanesinin de saldırıda vurulduğunu açıkladı. Enerji hatlarının da hedef alınması sonucunda 90 bin haneye elektrik verilemedi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de füze saldırısında Çerniyiv'deki doğalgaz altyapısının vurulduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında İHA üretim tesisi, askeri depo ve lojistik merkezin hedef alındığını duyurdu. Saldırılar sırasında NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya da bir drone düştü. Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Moldova ordusu da bir Rus drone'unun hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Polonya'da da savaş jetleri olası olumsuzluğa karşı önlem amaçlı havalandı.
0: Yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz bültene. Bir deprem haberi vereceğiz. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tam olarak depremin nerede olduğu haritada işaretli. Bu haritada AFAD'ın haritası. Yerin 12 kilometre derinliğinde oluşan bu deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Tekrar edelim. Yeni bir gelişme, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da yani yaklaşık 18 dakika önce 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem yerin 12 kilometre derinliğinde oluştu ve çevre il ve ilçelerde Kastamonu'da, Çorum'da da hissedildi. Ve depremin ardından şu ana kadar henüz olumsuz bir durum, bir haber yok. Bu konuyla ilgili saha çalışmaları başlamış durumda. AFAD'dan ve diğer resmi kurumlardan gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Yine deprem gündemiyle devam edelim. Salı gününden bu yana İstanbul'da adalar açıklarında 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi ama bu hareketlilik İstanbulluları tedirgin etmeye yetti. Peki gerçekten bu depremler daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy anlattı.
16: Bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz.
2: İstanbul'da adalar açıklarında son 2 günde 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu sarsıntılar gerçekten büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
16: Bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi Adalar Fayı. Düşünün, koskoca bir Kuzey Anadolu Fayı var. Ortasında Adalar Fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar.
2: Depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından inceleniyor. Uzmanlar sosyal medyadan yapılan paniğe neden olabilecek paylaşımlara karşı uyarıyor.
16: Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim.
2: Yalnızca çarşamba gecesi 42 mikro deprem oldu. Ancak hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi.
0: 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin 27. yıl dönümü geride kaldı. Çok daha yakın bir felaket olan 6 Şubat depreminin ise izleri hala devam ediyor. Kayıpların acısı büyük ama geride kalanlar geçmişlerinin hatıralarının da yasını tutuyor. Arkadaşımız Melike Şahin Hatay'daydı.
17: Gittiğiniz çıktığınız sokaklar artık yok. O sokaklarda o sokakları tanıyamıyorsunuz artık. Her gördüğümüzde tabii ki bu yüreğimize oturan bir taş gibi hissediyoruz, hissettiriyor bize.
18: Ailelerine, sevdiklerine, doğup büyüdükleri evleri, mahalleleri, sokakları, hatta şehirlerini kaybettiler. Hatay şimdi dönüşüyor, bambaşka bir çehreye bürünüyor ama onlar için artık eski Hatay değil. Geride kalanların, bir parçası 6 Şubat'ta olanların tutunduğu tek nokta hafızaları.
17: Buradan gidelim desen aslında hemen gidebileceğimiz çok yer var ama buradan kopamıyoruz. Bizi buraya bağlayan, bizi buraya kilitleyen bir şeyler var.
3: Doktor Sevdar Yılmaz 6 Şubat depreminde yıkılan Akademi Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmak için yatan annesinin refakatçisiydi. O gece 20 kişinin hayatını kurtardı.
17: Biz 5. kattaydık ama yıkıldığında altımızda sadece bir kat kalmıştı. Ki ayrıntıları anlatsam bir film hikayesinden çok da farklı değil.
18: Kaç öyle kişiyi kurtardın?
17: 20 kişi. Annem ve kız kardeşimle beraber 20 kişi vardı.
3: Enkazdan kurtardığı annesi 2 hafta sonra Mersin'de geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
17: Özellikle de evinin yıkıldığını gördükten sonra çok daha kötüleşti. Yani görmek istemedi tekrar belki Hatay'ı. Belki de bizim tekrar bu tarafa gelmemizi de istemedi. Ama tekrar biz gelmek durumunda kaldık buraya. Halen bizi burası çok güçlü bir çekim alanı bizim için.
3: Yenilenen yüzü mü yoksa geçmişin enkazı mı daha fazla acı veriyor bilinmez. Ancak Hataylılar şehirlerini hafızalarında canlı tutmaya çalışıyor.
17: Benim ilk kurtardığım eski fotoğraflarımızın bulunduğu çantaydı. Burada yaşamak değil de Hatay'ın dışında yaşamak bize acı veriyor. Bize her yer yabancı geldi. Hani nereye gittiysek oranın ötekisi olduk, oranın yabancısı olduk. Şu anda da eminim Hatay'ın dışında yaşayan birçok insan Hatay'a gelmek istiyor. Oranın yabancısı olduğunu hissediyor.
0: Kayseri'de 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye oldu.
2: Tıp fakültesinde okuyordu. Alkollü bir sürücü tarafından hayattan koparıldı. 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sürücünün tahliye edilmesine hükmetti.
19: Esnaf aşamasında ve diğer kanun yolu aşamalarında da cezasından herhangi bir indirim yapılmaksızın en üst cezayı alması için de hukuk bir mücadelemiz devam edecek.
2: Yaren Mercan, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Stajyer hekimdi. Yeşilay'da gönüllü olarak görev alıyordu. Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili gençleri bilgilendiriyor, bu konuda mücadele ediyordu. Ancak 19 Mart akşamı alkollü bir sürücü onu hayattan kopardı. Motosiklete binen Yaren Mercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirde ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Sanık Kadir Efe savunmasında olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü. Alkol araç kullandığı için çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, sanık Efe'nin bilinçli taksirde ölüme neden olma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına ve sürücü belgesine 2 yıl el konulmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.
0: Kocaeli'ndeki Darıca sahilinde bir saat içinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişilerin kardeş olduğu belirlendi. Öğlen saatlerinde vatandaşlar sahilde hareketsiz halde duran 2 kişi olduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. Sudan çıkartılan cansız bedenlerin Gülşah ve Belinay Sakar'a ait olduğu belirlendi. İncelemeler sürerken kısa süre sonra benzer bir ihbar daha alındı. Aynı bölgede bu kez Ali Sakar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bu arada kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ın arama çalışmaları sonunda sağ olarak bulunduğu bildirildi. Yalova'da supboard denilen kürek sörfü tahtasıyla denize açılan baba ve kızı rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat denizde kurtarılmayı beklediler. Ekipler onları bulduğunda sörf tahtasına tutunmuş dalgalara direniyorlardı.
2: Kürek sörfü tahtasıyla açıldılar. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiler. Sörf tahtasına tutunarak saatlerce kurtarılmayı beklediler. Baba ve kızı böyle kurtarıldı. Yalova'nın Armutlu ilçesinde 13 Ağustos'ta Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela ve kızının arkadaşı T.Ö. kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladılar. T.Ö. yüzerek sahile dönmeyi başardı. Ancak baba ve kızı sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra baba ve kızı Bozburun açıklarında kürek sörfü tahtasına sarılmış halde dalgalara direnirken bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi.
0: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. İstanbul'da termometre

0: ya da güzel palamut vermekte şu anda.
1: Biraz evvel çıktım denizden.
2: Su nasıl?
1: Su beklediğimizden daha sıcak. Yani şu anda çok daha serin olması lazım. Çok serinletmiyor. Boğazın suyu bile sıcak şu anda. Demin ölçüm yaptılar arkadaşlar. 22 derece. Yani normalde 17-18 derece olması gereken su şu anda bayağı sıcak.
2: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası özellikle de gece saatlerinde etkisini daha da artıracak. Dolayısıyla nemle birlikte İstanbullular akşam saatlerinde çok daha bunaltıcı bir havayla karşı karşıya olacak.
3: Akşam saatlerinde çok bunaltıcı oluyor özellikle evde. Bir de bizim evde klima falan da olmadığı için yani yanıyoruz.
4: Sıcak hava dalgasının Ağustos sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
5: İlaç üreticileri Moderna ve Merck firmaları bir cilt kanseri türü olan melanom için mRNA tabanlı kişiye özel bir aşı geliştirdi. Aşının 3. faz denemelerinde alınan olumlu sonuçları kamuoyuyla paylaşan Moderna şirketinin hisseleri %140'ın üzerinde arttı. Uzmanların çığır açıcı olarak nitelediği gelişme neden bu kadar önemli? Yakından bakalım.
4: En tehlikeli cilt kanseri türü olan melanom için umut vadeden bir gelişme yaşandı. Moderna ve Merck'ün geliştirdiği kişiye özel mRNA aşısının standart immünoterapi ile birlikte kullanıldığında hastalığın tekrarlanma ve yayılma riskini azaltabileceği görüldü. Faz 3 çalışmasına tümörleri ameliyata alınmış 1137 yüksek riskli melanom hastası katıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmada hastalar iki gruba ayrıldı. Bir gruba standart immünoterapi ilacı Keytruda, diğer gruba ise Keytruda ile kişiye özel üretilen intismeran aşısı birlikte uygulandı. İmmünoterapi ile kişiselleştirilmiş aşı kombinasyonu uygulanan hastalarda kanserin tekrarlama ve başka organlara yayılma riskinin standart tedavi alan gruba oranla önemli ölçüde azaldığı görüldü. Massachusetts General Brigham Kanser Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Programı Direktörü Dr. Ryan Sullivan, çalışmanın önceki aşamasında alınan sonuçların umut vaat ettiğini söyledi.
6: Tedavi faz 2 çalışmasında nüksetme riskini yaklaşık %50 azaltıyordu. Eğer 3. faz detaylı sonuçlarda buna yakın bir şekilde gelirse bu çığır açıcı bir tedavi olur.
4: Doğrudan hastanın kendi tümörlerindeki genetik mutasyon haritasına göre kişiye özel olarak üretilen aşı, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine tespit edip yok etmesi için eğitiyor. Dr. Sullivan aşının çalışma prensibini anlattı.
6: Süreç biraz karmaşık ama temelde yaptığımız şey şu, tümörde neyin farklı olduğunu tespit ediyorsunuz. Bağışıklık sistemi tümördeki bu farklılıkları nasıl tanıyor? Bu farklılıklardan hangileri aktif durumda? Ardından bir tahmin yapıyorsunuz. Bir tahmin modeli kullanarak bu farklılıklardan hangilerini bir aşıyla hedeflememiz gerektiğini belirliyorsunuz. Sonra da aşıyı uyguluyorsunuz.
4: Kişi özel kanser aşıları, bağışıklık sistemini yalnızca hastanın tümöründe bulunan mutasyonları hedef alacak şekilde eğitiliyor. Bu yaklaşımın, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha seçici şekilde hedeflemesini sağlaması amaçlanıyor. Dr. Ryan Sullivan, kişi özel kanser aşısına yönelik bu çalışmanın kanser tedavisi alanı için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Aynı yaklaşımın kanser tedavisini daha geniş anlamda değiştirebileceğine dair umutlu olduklarını ifade etti. Sağlık regülatörleri tarafından onaylanmasının ardından ilk birkaç yıl içinde binlerce melanom hastasının bu tedaviden faydalanabileceği öngörülüyor. Melanomun yanı sıra kişiye özel kanser aşılarının farklı kanser türleri için ileri aşama klinik çalışmaları sürüyor.
5: Şekerli içeceklerin kanser riskini arttırdığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada şekerli içecekleri günlük tüketenlerin mide kanserine yakalanma risklerinin 2 kat arttığı belirlendi.
4: Her gün şekerli içecek tüketenlerin mide kanserine yakalanma riskleri artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırmada bu sonuca ulaşıldı. Onlarca yıla yayılan çalışmada 112 bin kişinin sağlık ve yaşam tarzı verileri incelendi. Yeni çalışmada günde en az bir bardak şekerli içecek tüketen kişilerin ayda bir bardaktan daha az tüketenlere göre mide kanserine yakalanma riskinin 2 kat daha fazla olduğu belirlendi. Araştırmada katılımcıların tükettiği içeceklerde en yaygın tatlandırıcının fruktoz olduğu, Bunun mide kanseri görülme sıklığı

0: hızında artışla ilişkisi olduğu sonucuna varıldı. Kadınlarda limonata ve sporcu içecekleri gibi şekerli içeceklerin günde birden fazla tüketilmesinin, bu tür içecekleri nadiren tüketenlere kıyasla mide kanseri riskini neredeyse 3 kat daha arttırdığı tespit edildi. Araştırmada yapay tatlandırıcılı ve düşük kalorili gazlı içeceklerin yüksek düzeyde tüketiminin mide kanseri görülme sıklığında artışla bağlantısı ise bulunmadı. Ancak araştırmacılar bulguların gözlemsel olduğunu ve sebep-sonuç ilişkisi kurmadığını söyledi. Katılımcıların ailelerindeki mide kanseri geçmişi hakkında sınırlı bilgi bulunduğu vurgulandı. Araştırma ekibi, bulguların doğrulanması ve şekerle tatlandırılmış içeceklerin mide kanseri riskini neden arttırdığının ortaya konulması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.
1: Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hem ev hem de yurt bulma telaşı başladı. İstanbul'da tek kişilik yurt odası 50 bin liraya kadar çıktı. Öğrenciler artan maliyetlere ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyor.
0: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerin barınma telaşı başladı. İstanbul Beşiktaş'ta 36 bin liradan başlayan yurt fiyatları tek kişilik odalarda 50 bin liranın üzerine çıkıyor.
2: Geçen seneye göre fiyatları biz çok fazla yükseltmedik. Bir kişilik odamız 50 bin bandında, iki kişilikler 35 bin ile 39 bin bandında. Bunlar aylık rakamlar tabii ki. Dört kişiliklerde 26 binden başlayan rakamlarla devam ediyor. Çünkü baz alır, ranzalı şeklinde metrekare olarak değişken şekilde odalarımız var. Ona göre değişkenlik gösteriyor. Geçen sene 6 kişilik oda, örnek veriyorum, 17 bin bandındaydı. Tek kişilikte 35 bin bandındaydı.
0: Fiyat semtlere göre değişiyor. İstanbul Avcılar'da özel yurt fiyatları aylık 20 bin lirayla 40 bin lirayken Esenyurt'ta 15 bin liraya yurt odası bulunabiliyor.
3: Bu yıl üniversiteye başlayacağım. Biraz endişeliyim aslında yani, çünkü yurt fiyatlarını araştırdım. Her yıl gittikçe pahalaşıyor. Eve mi çıksam, yurtta mı kalsam diye bir ikilem içerisinde kaldım ama bilmiyorum ne yapacağımı. Öğrenciyiz de hani sonuçta.
4: Son zamanlarda artan hem yurt fiyatları hem de ev fiyatları gerçekten korkunç bir seviyeye ulaştı. Çünkü insanlar artık üniversite tercih ederken yurtta kalabilecek miyim, evde kalabilecek miyim düşünmeye başladılar.
5: Yurt fiyatları maalesef çok arttığı için biz 2-3 arkadaş birlikte ev kiraladık. Çok daha makul bir fiyata denk gelmiş oldu bu şekilde.
0: Öğrenciler artan yurt maliyetlerine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyor.
1: Atık olarak görülen materyaller sanatın gücüyle sanatçıların elinde yeniden hayat buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
6: Atık olarak doğaya zarar veren materyaller doğadan ilhamla sürdürülebilirlik kapsamında geri kazanıldı. Türkiye genelinden binlerce başvuru alan yarışmada plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 kategoride çalışmalar üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
7: Biz sanatın gücüne inanıyoruz ve sanatın gücünü kullanarak bazı hususlarda toplumumuzda kültür oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda burada yapılan ürünlerin, burada yapılan eserlerin tamamı atıklardan, atık diye tabir edilen ürünlerden ortaya konulmuş eserler. Ve biz bu sayede büyük bir farkındalık oluşturduk. Bu yarışmanın bir benzerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber Türkiye'de ve dünya genelinde yapmıştık. Oraya da çok güzel eserler gelmişti. Bugün bu yarışmamıza da çok muhteşem eserler geldi ve biz sanatın gücünü de kullanarak Türkiye'de ve dünyada ciddi bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.
6: Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından yarışmaya başvuran çalışmalar arasından toplanan bir seçki de davetlilere sunuldu.
8: Küllerinden Doğmak eserin adı. Aklınıza gelebilecek mutfaktaki hemen her türlü atığı burada kullanmaya çalıştım.
9: Cam kategorisinden katıldım. Ama eseri sıfırdan atık materyalleri bir araya getirerek oluşturdum. Ve içinde plastik, metal, birçok farklı atık var. Gazete kağıtları, naylon poşet atıkları, işte bir gelinlikçinin önünden bulmuş olduğum tül parçaları.
1: Filenin Sultanları son şampiyon unvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya olacak.
10: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Ay yıldızların yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'da oynanacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Ay yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. 6'şar takımlı 4 grupta ilk 4'e girenler son 16 turuna kalacak.
11: Şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması gerçekten büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumdalar. Derya şu an en ideal durumunda değil ama bazı yetenekleri çok üst düzey. Özellikle hücumda çok etkili. Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize çok yardımcı olacaktı.
10: Türkiye bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.
12: İstanbul'da oynamak, seyircimizle beraber burada mücadele edecek olmak bizim için bence büyük bir avantaj olacak. Evet, son Avrupa şampiyonuyuz, son Viyener şampiyonuyuz, sorumluluklarımızın da farkındayız ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun da bilincindeyiz. Tamamıyla sahaya iyi oyunumuzu korumak için mücadele edeceğiz. Bunun sonucunda da zaten maç maç gidip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ben.
10: Amili kadın voleybol takımı 2023'teki zaferin ardından turnuvaya son şampiyon Apoleti ile katılacak. Milletler Ligi'nin de son şampiyonu Ay Yıldızlar turnuvanın doğal favorisi. Filenin Sultanları grubundaki tüm maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Avrupa şampiyonu 6 Eylül'de yine İstanbul'da belli olacak.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup etti.
11: Beşiktaş Dolmabahçe'de rahat kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde Kauno Žalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Oğun kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Murillo 12. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarında penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kauno Žalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı.
13: Maça iyi başladık. Çocukları tebrik ederim. Harika iş çıkardılar. Bize inanç var. Bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Daha iyi olmalıyız. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz.
11: Rıdvan Yılmaz yaptığı 2 asiste galibiyette büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović oyun 60. dakikada Oğun yerine dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Leandro Trossard ikinci yarıda sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Bu skorla Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 resmi maçı kazanmanın yanı sıra kalesinde hiç gol görmedi. Eurovanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Mezardan çıkartılan örnekler yerine koyuldu. Deniz Olgun'a ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca ulaşılamaması ve ölümünden sonra ortaya atılan iddiaları adli tıp uzmanı Nevzat Alkan NTV yayında değerlendirdi diyelim ve noktalayalım.
14: Mevcut otopsi raporunu ben görmedim ama kamuoyuna aktarılan bazı bilgi notları var ve bazı bilgiler var. Ona baktığımızda ve sonradan ortaya çıkan iddialara baktığımızda şüpheli bir durum oluşmuş. Bunu da savcılık makul bulmuş ve muhtemelen adli tıpçılarla da görüş alışverişinde bulunduğu ilgili savcılık mezarın açılması olayı aydınlatmak için fayda sağlar dendi. Mezarda açıldı çarşamba günü. Mezardan çıkartılan kalıntılar tekrar mezar yerine defnedilmiş. Ve şu an mezar yerinde artık şahıs yatıyor. Ama analizler, örnekler için alınan materyaller adli tıpta inceleniyor. Şimdi muhtelif iddialar var. Hepsi birbirinden vahim. Ve en kötüsü de tabii aslında ilk otopsi işleminde çok sayıda zehir vardı ama bunlar bir hafta sonra rapora ilave edilmeyecek şekilde ortadan kaldırıldı iddiası. Bu doğru olabilir mi? Gerçekten çok ağır bir iddia. Bunu doğrulacak olan şey var mı yok mu diye şu an mezardan çıkartılan kemikler var. Çünkü Arif Ahmet Denizolgun'un nereye defnedildiği biliniyor. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından. O kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. Ve denmesi gerekiyor ki evet biz Arif Ahmet Denizolgun'un mezarını açtık, kemik elde ettik, ondan da DNA'yı ayırdık. Adli tıpta şu an soğuk odalarda bekletilen, daha önce incelenmiş doku örnekleriyle de DNA'ları karşılaştırdık. Aynı şahsa ait. Tekrar analiz yaptık dokuları ve işte zehir var yok şeklinde bir değerlendirme. Tabii yoku bekleriz. Var çıkarsa ortalık çok karışacaktır ve çok sayıda kişi muhtemelen tutuklanacaktır. 17.30'da şahsın ölüm gerçekleşti diye bir bilgi var. Ama ilgili doktorun muayenesi gece 02.30'da. Yani o esnada asla hiçbir şekilde sağlık kuruluşuna kişi aktarılmamış, beklenmiş ve o esnada da muayene eden doktor demiş ki, aktarılan bilgi o şekilde, ölüm 24 saat evvel gerçekleşti demiş. Bunlar hepsi kafa karıştırıcı durumlar. 2016'da otopsi işlemi sonrası cenaze defnedildiği için ve muhtemelen şu an sadece kemik ele geçebileceği için ve bölge toprağı, hani boyundaki yarayı göremeyeceğiz bir. İkincisi, ağır ağır verildiği ifade edilen bir zehir varsa kemiklere sirayet edebilir, bunu görebiliriz. Artı ani ölüme sebebiyet verecek bir zehir varsa cenazedeki dokulardan toprağa geçmesini bekleriz ama 10 yıl içinde yağan yağmurlarla bu ortadan kalkabilir, kaybolabilir, kaybolmaya da bilir. Ama bir de otopsi işleminde 145 tane fotoğraf çekildiğine dair adli tıp ilgili savcılar bilgi vermiş. Öyle olunca video kaydı yapılmadıysa eğer otopsi işleminde, bu fotoğraflara bakılarak da o boyunda bahsedilen yara izi gerçekten var mı, nasıl oluşmuş yorumlanabilir. Adli tıp zaten yorum yapan bir alandır. Yani her şeyi biz %100 tespit ediyor değiliz. Değerlendirmeleri yapıp şu şekilde bir oluş diye yorum yapabiliyorum. O yorum yine yapılabilir. Bunu savcılık dikkate alabilir. Diğer iddialarla da üst üste koyarsa bir anda konuyu hakikaten cinayet yönünde yürütebilir. Ama hani cinayet yönünde yürütürse kim fail, kim bu eylemi gerçekleştirdi? O ayrı bir konu. Onlar adli tıpla ilgili değil. Ama kim üstünü örttüğü için bazı iddialar var şu an. Mesela işte adli tıpta görevli personel şu yapının elemanıydı gibi bazı iddialar var. Bunların hepsi birkaç hafta içinde netleşecek gibi gözüküyor. Yani süreç bence hızlı ilerleyecek. Çünkü adli tıp şu an birçok işini bir kenara koydu. Bu işle uğraşıyor. Analizler yapılıyordur. Haftaya pazartesi salı heyet toplanacaktır. Ve rapor hazırlanıp da hafta sonuna doğru ilgili savcılar gönderilecektir. O da savcılık marifetiyle kamuoyuyla belki paylaşılır. Yani iki hafta sonra falan konunun kamuoyunda endişeleri, merakları giderecek bir hale geleceğini ben öngörüyorum. Tıbbın bir kuralı vardır. En kötüyü biz düşünürüz, en iyiyi de umut ederiz. En iyi umut kısmından başlayayım. Umarım konu aydınlanır. Çünkü kurum kuruluşlara güven çok azalıyor. Bu ülke için kötü bir şey. Çünkü kurumlara güvenmezsek ülke çok büyük sıkıntı yaşar. Ama benim kanaatim, eğer saç, tırnak, kefen parçası ya da yumuşak doku çıkmadıysa, ki ben çıkmadığını tahmin ediyorum, kemik analizlerinden bir yere varılamayacağı fikrindeyim. Akabinde toprak analizleri yapılacak. Çevre toprakla karşılaştırılacak. Diğer mezardaki topraklarla. Oradan da kayda değer bir zehir kanaatim yok.

0: Ama bu benim sadece öngörüm, bir bilgim değil. O nedenle bu süreci hep birlikte izleyeceğiz. Umarım konu aydınlatılır, kurum kuruluşlara güvende tesis olur ama böyle bir sonuç da çıkarsa, yani kemikten bir netice çıkmadı ya da topraktan bir netice çıkmadı, toplum yine nasıl güven hissedecek? O da ayrı bir konu. Çünkü biliyorsunuz Turgut Özal mezarı açıldı 18-19 sene sonra, işte zehirlenerek ölmedi dendi. Hala toplumun çok önemli bir kısmı, belki de üçte biri zehirlenerek öldü diye inanışa sahip. Hani bazen bir şüphe oluştuktan sonra onu ortadan kaldırmak maalesef mümkün olmuyor. İşin içindekiler açıklama yapsa bile.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında artış var. Ankara daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir'de 35 dereceye çıkıyor ve İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan kariyer bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
3: Müzik arası.

0: Mutlu sabahlar, saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 5.06'da meydana gelen depremin merkez üssünü Ilgaz ilçesi olarak duyurdu. Yerin 12 kilometre derinliğinde oluşan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefon bağlantısıyla katıldı. Bir sonraki yerel seçimler için de mesaj verdi. AK Partili kadınlara Balıkesir'in yeniden bir dönüşümü sağlayacağına inanıyorum, dedi.
1: Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. İnşallah.
2: Telefon bağlantısıyla AK Partili kadınlara seslendi. Yerel seçimleri işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi.
1: Gerek kadın kollarıyla, gerek gençlik kollarıyla, gerekse ana kademeyle inşallah Balıkesir yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum.
2: AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı Kadın Buluşması etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan, kanser nedeniyle yaşamını yitiren eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül için başsağlığı diledi.
1: Kocaeli kadın kollarında ebediyete uğurladığımız kardeşimiz Azize Sibel Gönül'e de hep birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum. Çok sağ ol.
0: Terörsüz Türkiye süreci ve milli dayanışma yasasının amacı, atılacak adımlar ve kırmızı çizgiler AK Parti'nin hazırladığı rehberde anlatıldı. Sürecin şeffaf yürütüleceği, çıkartılan yasanın bir af olmadığı ve herhangi bir pazarlık yapılmadığı vurgulandı.
3: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Terörsüz Türkiye ve Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin teşkilatlara bir rehber hazırladı. Terörsüz Türkiye ortak söylem başlıklı metinde sürecin tarihi ve stratejik bir adım olduğu ifade edildi. Sürecin hedefinin terör örgütü PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulandı. Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Şeffaf bir şekilde yürütülmektedir denildi. Teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine yönelmesinin amaçlandığı da söylendi. Milli Dayanışma Kanunu'nun geçici olduğu, bir af ya da kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizildi. Bunun AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanmayacağı hatırlatıldı. Öcalan'ın düzenlemeden faydalanamayacağı, metinde umut hakkı ve genel af ifadelerinin kanun metninde yer almadığı belirtildi. Sürecin bir müzakere veya pazarlık olmadığı anlamına geldiği söylendi. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız vurgusu yapıldı.
0: Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'nin kendilerine yönelik güvenlik tehdidi oluşturduğu iddiası için siyasi heyezandı, dedi.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de İsrail'e tehdit oluşturan bir Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Netanyahu'nun açıklamalarının siyasi korkularının ve hezeyanların bir yansıması olduğunu söyledi.
5: Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz. Tedbirli, serin kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Türkiye olarak soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz.
4: Duran, Netanyahu'nun istikrarı baltalama girişiminin Türkiye'nin barışçıl dış politikasıyla bozulacağını vurguladı.
5: Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır.
4: Duran, tarih kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir vurgusu da yaptı.
0: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yaklaşık 1200 konutluk yasa dışı yerleşim projesi için ihaleye çıkma kararı almıştı. Karara karşı uluslararası tepkiler artarak sürüyor. Batı Şeria'da E1 adı verilen bölgede 1234 konutun inşa projesi tepkiler nedeniyle yaklaşık 30 yıldır erteleniyordu. Söz konusu yasa dışı proje, Batı Şeria'nın Doğu Kudüs'le bağlantısını keseceği gerekçesiyle gelecekte bir Filistin devletinin kurulmasını fiilen engelliyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada liderleri ortak bir bildiride E1 yerleşim projesi için ihale açma kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı. İsrail'i planları derhal geri çekmeye çağırdı. Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Filistin de ayrı ayrı açıklamalar yaptı. İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletme kararını kınadı. Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazında kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için hala çıkartılamayan çok sayıda naaş var. Filistinli aileler aylardır, hatta yıllardır enkaz altında kalan sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Enkazdan son iki haftada çıkartılan 50 kişi için cenaze töreni düzenlendi.
3: Aylar, hatta bazıları yıllar sonra ancak son yolculuğuna uğurlanabiliyor. Gazze'de enkazda kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için çıkarılamayan naaşlara ulaşma çabası sürüyor. Son olarak enkazdan çıkarılan 50 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. İçlerinden 20'si çocuktu. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun mahallesinde bulunan Baptist mezarlığına defnedildi. Cenazelerin İsrail'in Aralık 2023'te Gazze şehrinde evlerinin bombalanması sonucu öldürülen Suvay Firi Batnici, Kerm, Ah, Haraz ve Rukayk ailelerinin fertlerine ait olduğu belirlendi. Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yıkılan evlerinin enkazından çıkarılması için arama çalışmaları devam ediyor. Ancak Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'ne göre çalışmalar ekipman yetersizliği nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
6: Uluslararası kuruluşların ve bağışçı kurumların enkaz altındaki binlerce şehidin çıkarılması için iş makinesi sayısını arttırmasını umuyoruz. Dünyaya mesajımız şu: bu savaşı ve bu katliamları durdurun. Gazze'de yaşananlar artık yeter. Burayı yeniden inşa edin ve Gazze şeridine yeniden hayat verin.
3: 8 bin kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: Adana'da emekli polis memuru ve oğlu borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları zanlı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kaçan saldırgan yakalandı. Saldırıdan yaralı kurtulan anne, eşi ve oğlunun cenazesine tekerlekli sandalyeyle katıldı.
3: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. Adana'da alacak verecek kavgasında aileye hedef alan saldırgan yakalandı. Acılı anne cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı. 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Bu sırada çiftin oğlu zanlıya müdahale etmeye çalıştı. 30 yaşındaki Sinan Fil, şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Ataş, Sinan Fil'i de seyir halindeyken başından silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, Gürselpaşa mahallesinde otomobilini terk etti. Operasyon başlatan polis zanlıyı saklandığı evde yakaladı. Baba oğlun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saldırıda yaralanan anne Neslihan Fil cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı.
0: Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan kendisini uyaran polise de taksinin içinde ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu da hayatını kaybetti. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi.
7: Polis dur!
3: Önce iş yeri çalışanını vurdu, ardından sivil polisi hedef aldı. Silahı tutukluk yapan saldırgan polisin ateş açmasıyla hayatını kaybetti. Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda eğlence merkezinde hesap yüzünden kavga çıktı. Berk Keleş iş yeri çalışanı Önder Ye'yi silahla bacağından yaraladı ve taksiye bindi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve izinli olan polis M.S. kendisini tanıtıp dur ihtarında bulundu. Keleş taksinin içinden polise ateş etti. Polis de karşılık verince kısa süreli çatışma çıktı. O anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
7: Polis dur! Dur! Dur! İt! At!
3: Silahı tutukluk yapan Önder Keleş vurularak hayatını kaybetti. Otopside Önder Keleş'in 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa olarak değerlendirdi.
8: Eğer polisin amacı şahsı etkisiz hale getirmek değil, şahsı öldürmek olsaydı ateşlemeye devam ederdi. Çünkü olayda video kamera kayıtlarına göre engel, mani bir durum olmadan eyleme kendiliğinden son vermiş.
7: Polis dur! Dur!
3: Gözaltına alınan polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
0: Kasımpaşa-Trabzonspor maçı oynandığı sırada stadyumun yakınlarından atılan havai fişek bir ressamın 20 yıllık emeğini yok etti. Fişeğin isabet ettiği dairede çıkan yangında Murat Melih Özen'in tabloları ve kişisel eşyaları yandı. O anlarında yeni görüntüleri ortaya çıktı.
9: Hiçbir şeyim yok benim, her şeyim bitti yani.
10: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
11: İşte bu havai fişekler sergi açmaya hazırlanan bir ressamın dairesine düştü. Çıkan yangında sanatçının tabloları, hatıraları yok oldu, eşyası kullanılamaz hale geldi.
10: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
11: 15 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sırasında taraftarların attığı iddia edilen havai fişek, 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özden'in evinin camından içeri düştü. Daireden alevler yükselmeye başladı.
12: Son dakika Kasımpaşa tribününden.
13: Bu an uçaklar yaktı evi abi.
12: Oo bayağı yandı.
14: Yanıyoruz. Maçı durdurun.
11: İtfaiye kırılan pencerenin altında havai fişek parçası buldu. Polis de fişeğin ateşlendiği anların görüntülerine ulaştı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan polis kayıtları olduğu belirlendi. 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Giresun'da sele kapılarak kaybolan Mehmet Akkaya 13 Ağustos'tan bu yana aranıyordu. Akkaya'nın cansız bedeni Trabzon'un Orta Hisar ilçesi açıklarında bulundu. Giresun'da geçen hafta Perşembe günü etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuş. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun bulunduğu araç suya kapılmıştı. Cansız bedeni çarşamba günü bulunan Hakkıoğlu Keşap ilçesinde toprağa verildi. Aynı gün Trabzon'un Orta Hisar ilçesinde de bir cansız beden bulundu. İncelemelerde o kişinin de 45 yaşındaki Mehmet Akkaya olduğu belirlendi. Akkaya'nın cansız bedeninin ilçedeki dereden sürüklenerek Trabzon'a kadar gittiği ortaya çıktı. Orman yangınları için riskli dönem sürüyor. Uyarıları Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan yaptı. Aslan, büyüyen otların yaratacağı riske de dikkat çekerek yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım dedi.
15: Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Bu Ağustos ve Eylül aylarının yani yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım. Köylülerimize buradan seslenmek istiyorum. Eğer oraya bir yabancı gelmişse, yabancı birisi geziyorsa bunu hemen güvenlik güçlerine intikal ettirelim.
11: Öz Orman İl Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, bu yıl çıkan yangınların yaklaşık 1200'ünün orman yangını olduğunu söyledi. Yangınlar için riskli dönemin devam ettiğine dikkat çeken Aslan, büyüyen otların ayrı bir tehlike oluşturduğunu belirtti.
15: Orman uzakta olabilir ama bu seneki yağışlardan dolayı kırsal kesimde otlar fevkalade büyüdü ve bu sıcaklarında kurudu, bir örtüye dönüştü. Bu örtü yangını eğer gerçekten de bir rüzgar varsa benzin gibi fırlayıp gidiyor.
11: Aslan, yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele için Karadeniz bölgesinden Akdeniz bölgesine işçi gönderildiğini söyledi. Orman işçisi sayısı artırılmalı çağrısı yaptı.
15: İşçilerin 24 saat olda yatıp kalkmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü burada artık ikili vardiya sistemine geçilerek 15 gün bir vardiya gece çalışıp 15 gün diğer vardiyada gündüz çalışarak işçimiz dinlenmiş olarak daha zinde olarak yangınlara müdahale etmesi gerekir.
11: Aslan, orman yangınına sebep olanlara daha caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini de söyledi.
0: Türkiye'de son 10 aylık yağış 66 yılın zirvesinde. Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı.
3: Türkiye'de 1 Ekim 2025-31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar normalin %30, geçen yılın aynı döneminin %76 üzerinde gerçekleşti. Son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1991 ve 2020 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak hesaplanan su yılı normali metrekareye 533,7 kilogram. Türkiye genelinde bu yıl 10 aylık dönemde metrekareye ortalama 693 kilogram yağış düştü. Geçen yılın aynı döneminde ise metrekareye 393,2 kilogram yağış kaydedilmişti. Bölgesel yağışlar, Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında hem normalin hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. Normaline göre en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Bu bölgeyi %45 ile Akdeniz, %33 ile Doğu Anadolu, %29 ile Ege, %28 ile İç Anadolu, %18 ile Karadeniz ve %11 ile Marmara izledi. İller genelinde en fazla yağış metrekareye 1347,7 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 370,4 kilogramla Iğdır'da ölçüldü. Su yılı yağışları Bursa ve Sinop'ta normalleri civarında. Tekirdağ ve Artvin'de normallerin altında. Diğer tüm illerde ise normallerin üzerinde gerçekleşti. Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tokat, Manisa ve Niğde'de son 66 yılın en yüksek 10 aylık su yılı yağışı kaydedildi.
0: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deniz ve savunma teknolojilerini buluşturan Teknofest Mavi Vatan heyecanı yaşanıyor. Etkinliklere özellikle gençlerin ilgisi hayli yoğun. Buluşmanın hedefinde sadece savunma teknolojilerini tanıtmak değil, yeni nesilde Mavi Vatan bilincini güçlendirmek de var. NTV yayınına katılan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin bu teknolojileri yerinde görerek ilham almasını istediklerini söyledi.
16: Mavi Vatan'a gönül vermiş Teknofest kuşağı ve aynı zamanda Bahriye'mizin eserleri burada sergileniyor. Hem de savunma sanayimizin. İnşallah tam bağımsız ve müreffeh yarınları inşa edecek kuşaklar da bu gibi etkinliklerden ilham alarak yetişecek. Bu anlamda ben tüm milletimizi Teknofest Mavi Vatan'a Gölcük Tersanesi'ne davet ediyorum. 20-23 Ağustos arası buradayız. Mavi Vatan bilincine aşılamak, yüksek teknolojiyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etmek amacıyla bu etkinliği biz düzenliyoruz. Teknofest'in bir parçası olarak düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın paydaşlığıyla yapılıyor T3 Vakfımızla birlikte. Burada tabii teknolojinin şampiyonları hem insansız sualtı yarışmasında yarışıyor. Bunun yanında türlü türlü mavi vatan etkinlikleri, deniz etkinlikleri var. Yüzme yarışlarından, yelken yarışlarına, SAT gösterilerinden, donanmamızın milli gemilerine kadar, hatta dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya kadar hepsini burada ziyaret etme imkanını sunuyor Teknofest Mavi Vatan. Burası aynı zamanda bir denizaltı tersanesi. Denizaltı, Türkiye'de de tek denizaltı yapabilen tersane ve dünyada da bir sayılı tersanelerden bir tanesi. O anlamda yüksek teknoloji üretip ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak gençlerimize ilham olacağını düşünüyorum. Ben böylesine bir tersaneyi ilk defa 40 yaşından sonra ziyaret etme imkanı buldum. Ama isterim ki evlatlarım da, Türk gençliği de buraları görsün, ilham alsınlar ve mavi vatan bilinciyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etsinler. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılım artık bütün dünyanın göz önünde. Dünyanın en büyük SİHA firması Baykar, yine Aselsan'ın geliştirdiği teknolojiler, Roketsan burada, Havelsan burada. Dünyaya damgasını vurdu. Bu alanda güçlü olmamız elbette bu gibi anlaşmaları da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi müttefik olarak görmek isteyen tüm dost ve kardeş coğrafyaya da güven veriyor. Burada yüksek teknoloji çok önemli. Büyük katma değeri dünyada teknoloji rüzgarını dönüştürenler, estirenler gerçekleştiriyor. Biz böyle bir kuşağı yetiştirmek maksadıyla Teknofest'i düzenliyoruz.
0: AFAD'ın drone pilotları bu kez hava araçlarını tatbikat için gökyüzüyle buluşturdu. 300'e yakın drone pilotu birbirleriyle yarıştı.
3: İnsansız hava araçları gökyüzüyle buluştu. AFAD Samsun'da drone yarışmasının ikincisini düzenledi. Dronelar bu kez görev için değil, tatbikat ve pilotların rekabeti için uçtu.
17: Bu droneların kullanımı, pilotajı çok önemli. Bunun için de gene kendi personelimizden 600 mesai arkadaşımızı, AFAD personelimizi drone pilotu olarak yetiştirdik.
3: Yetiştirilen o pilotlardan 246'sı yarışmaya katıldı. Toplamda 400 AFAD personelinin katılımıyla düzenlenen yarışmada koordinatla yer tespiti yapma, kayıp bir kişiyi bulma, arazi tarama gibi görevler gerçekleştirildi. Zorlu yarışmada pilotlar dronların kontrolünü sağlarken ekip arkadaşları da onları yönlendirdi, alanı kontrol etti. 3 gün süren yarışma sonunda dereceye girenler ödüllerini AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'dan aldı. Envantere gece görevlerinde aydınlatma özelliği bulunan kablolu dronların da katıldığını söyleyen Pehlivan, araçların kurtarma operasyonlarına yaptığı katkıya dikkat çekti.
17: Teknolojiyi kullanma sahada bize büyük bir avantaj sağlıyor. Son 3 yılda insansız hava araçlarımız yaklaşık 1750 operasyon gerçekleştirdi. Ve toplamda yaklaşık 10.000 saat uçuş gerçekleştirdi. Ve bu uçuşlarla toplamda 244 vatandaşımıza sağ olarak ulaşıldı.
0: İsviçre hükümeti artan tehditleri gerekçe göstererek hava savunma sistemini güçlendirmek için parlamentodan 1 milyar 200 milyon dolar ek kaynak talep etti. İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF hükümetin açıklamasını duyurdu. Yapılan açıklamada hükümetin hava savunma sistemini güçlendirmek istediği ifade edildi. İsviçre'nin bu hamlesi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkenin en radikal güvenlik politikası değişikliği olarak yorumlanıyor. Yaklaşık 300 milyon dolara eşdeğer 250 milyon İsviçre frangı kısa menzilli kara tabanlı hava savunması için kullanılacak. 800 milyon dolara eşdeğer 650 milyon İsviçre frangı ise orta menzilli hava savunması için ayrılacak. Bütçe kurumsal kurumlar vergilerinden elde edilecek. İspanya'nın güneyindeki Murcia kentine göçmen akını oldu. 60 göçmen tekneden atlayarak kente girdi. İspanyol hükümeti ise göçmenler için yeni bir kamp kurdu.
2: İspanya bir kez daha göçmen sorunuyla karşı karşıya. Ülkenin Murcia kentine göçmenler böyle bırakıldı. Teknelerle Afrika'dan Mursiya'ya getirildiği tahmin edilen 60 göçmen tekneden atıldı. O anlarda plajdakiler de kaçtı. İspanya hükümeti ise sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Polis 2000'e yakın göçmeni yeni inşa edilen kampa götürdü. Haftalardır Septe'deki plajda kalan ve kötü koşullarda barınan göçmenler artık kampta kalacak. Polis göçmenlere refakat ederek çadırlara yerleştirdi. İspanya hükümetinin ayrıca 500 kız çocuğu İspanya'ya kabul edeceği ifade ediliyor. Çocuk ve Gençlik Bakanı Rubén Pérez, ülke basınına verdiği röportajına çocukların toplu sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Septe'deki kız çocuklarının ebeveynlerinin olmadığı ya da zorlu koşullarda olduğunu söyledi. Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine geçmeye çalışan 70 bin kişi sınırı aşmıştı. Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti. İspanya hükümeti, Septe'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı. Birçoğu Fas'a geri dönen göçmenlerden şu anda İspanya'da kalanların sayısı 2000 olarak açıklanıyor.
0: Pakistan'ın eski başbakanı İmran Khan tutulduğu cezaevinden hastaneye götürülmüştü. Ülkenin en popüler politikacılarından Khan'ın daha sonra cezaevine geri gönderildiği bildirildi. Yolsuzluk suçlamasıyla 2023 yılından bu yana cezaevinde olan Khan, dün gece Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Şifa Hastanesi'ne sevk edildi. Han'ın salı verilmesi için kampanyalar düzenleyen destekçileri haber üzerine hastane önünde toplandı, sevinç gösterilerinde bulundu. Ancak bu sevinç uzun sürmedi. Zira ülke medyasında Han'ın saatler sonra cezaevine geri gönderildiği aktarıldı. Pakistan Yüksek Mahkemesi salı günü 73 yaşındaki Han'ın avukatlarının talebi üzerine eski başbakanın hastaneye sevk edilmesine karar vermişti. Avukatlar kan basıncındaki dalgalanmalar ve anksiyete gerekçelerini ileri sürmüştü. Google sosyal medyada en çok kullanılan emojileri ortaya çıkardı. Araştırma bazı emojilerin artık yaşlandığını, gençlerin ise yaşlı görünmemek için bu emojileri kullanmadığını gösterdi. En çok kullanılan gülerken ağlayan yüz artık eskidi. Bu yılın modası ise ağlayan yüz emojisi. Amerikan The New York Times gazetesi gençler arasında emojilerin neden değiştiğini araştırdı. Buna göre gençler artık bazı emojileri modası geçmiş buluyor. Özellikle X kuşağı olarak adlandırılan 1980 öncesi doğan kuşağın kullandığı emojileri kullanmak istemeyen gençler sessizce kendi aralarında emojileri ve anlamlarını değiştirdi. Örneğin mutluluğu ve kahkahayı ifade etmek için gülerken ağlayan yüz yerine ağlayan yüz kullanılıyor. Kırgınlığı ve üzgünlüğü sembolize eden kırık kalp emojisi ise yerini solan güle bıraktı. Sevgiyi simgeleyen kalp emojisi ise modası geçenlerden. Onun yerine baş ve işaret parmaklıklarını birleştiren bir eli gösteren Kore kalbi emojisi şimdilerde hayli moda. Yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı dertleşmek için kullandığını ortaya koydu. Uzmanlar yapay zekanın kişiyi tatmin edici yanıtlar vererek yanlış yönlendirmelerde bulunabileceğini belirtiyor.
18: Evet, dertleşiyorum. Her türlü şeyi soruyorum açıkçası yapay zekaya, ChatGPT'ye.
19: Ben dertleşmiyorum ama tanıdıklarım var. Dertleşiyorlar.
2: 18 ülkede yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı diğer nesillere kıyasla çok daha yoğun kullandığını ortaya koydu. Gençlerin %56'sı yapay zekayı bilgi almak için, %49'u ders çalışmak amacıyla kullanıyor.
20: Yabancı dil pratik yapmak için kullanıyorum.
2: Kimileri de yapay zekayı hem arkadaşı hem de sırdaşı olarak görüyor. Üstelik bu rakam araştırmaya katılanların %28'i.
21: İlişkimde mesela çok kullanıyorum. Durumu anlatıyorum, hani yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım diye.
22: Arkadaş gibi yardımcı olduğu için ve benim onu öyle ayarladığım için daha çok destek oluyor bana.
2: Ancak bu durum uzmanlara göre yanlış. Uzmanlar yapay zekanın bir yankı odası olabileceğini söylüyor.
1: gerçekleri görmemi fazlasıyla engeller. Yapay zeka ile devamlı olarak dertleşmek ya da devamlı olarak muhatap olmak bizi diğer insanlardan da uzaklaştırıyor.
2: Psikologlar Z kuşağının bu denli yapay zeka kullanımının pandemi etkisinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.
1: İnsan insana ilişkileri en çok ihtiyacı olduğu anda evde ekran başında olmasının onların sosyal ilişkilerle ilgili yeteneğini mecburen budadığını düşünüyorum.
2: Uzmanlar sosyal ilişkiler içeren konularda yapay zeka kullanımının fazla olmasına karşı uyarıyor.
0: Kamu borçlarında yapılandırma için son 12 gün. Ay sonuna kadar başvuru yapanlar düşük faiz fırsatlarından yararlanabilecek.
3: Borç yapılandırmada düşük faiz için son tarih 31 Ağustos. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu. Kamu borçlarına yapılandırma getiren düzenlemede sayılı günler kaldı.
4: Vatandaşımızın 300 bin TL bir borcu var. Normal yapılandırma döneminde yani 31 Ağustos'a kadar bir başvuru yaparsa %29'dan 36 ay yapması durumunda taksitlendirmeyi 434 bin lira ödeyecek. Yani 300 bin artı 134 faiz 434 bin lira. Aynı borçlu 1 Eylül'de yani bir gün sonra başvurması durumunda 300 bin lira ana para borcuna karşılık 180 bin lira bir faiz ödemesi var. 480 bin lira ediyor.
3: Ay sonuna kadar başvuru yapanlar yıllık %29'luk faizden borçlarını yapılandırabilecek. Başvurular 1 Eylül'den sonra da devam edecek. Ancak faiz oranı 10 puan artarak %39'a yükselecek. Taksitte vade sınırı vatandaşlar için 48 ay, KOBİ'ler içinse 72 ay. Ancak yüksek vade çok zor durumdaki borçlulara sağlanıyor.
4: Bir gün gecikmeyle 46 bin lira ekstradan bir faiz ödeme, 300 bin lira senaryosu için söylüyorum. Bir durum söz konusu, Haziran 2026 öncesi dönemler kapsıyor.
3: Vergi borcunda ilk taksit Eylül'de ödenecek.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama geldi. Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtti. Mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini kaydetti. Eşel Mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz, dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programıyla gençleri geleceğin bilimsel üretimin merkezine taşıyacaklarını söyledi. Özvar, araştırma üniversitelerinin kapasitesini Türkiye'nin stratejik hedefleriyle daha güçlü biçimde buluşturacaklarını belirtti. Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, önümüzdeki 10-20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmektir, dedi. Bu programla gençlerimizi stratejik alanlara yönlendirirken aynı zamanda ülkemizin araştırma ve yenilik kapasitesini de büyüteceğiz, ifadesini kullandı. Program, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın 2030 vizyonunda ortaya koyulan nitelikli insan kaynağını büyütme ve yapay zeka kapasitesini güçlendirme hedeflerine de doğrudan katkı sağlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında İstanbul Zeytinburnu'nda devam eden çalışmaların görüntülerini paylaştı. Kurum, İstanbul'un Yarısı Bizden kampanyasıyla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye devam ettiğini söyledi.
5: İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyası sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesi Seyit Nizam Mahallesi'nde 3 sokakta eş zamanlı yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızda güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor, dedi. En çok talep alan ilçelerden Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde de

0: Güne kadar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 384.553 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık çalışanlarına kreş müjdesi verdi. Bakan Memişoğlu her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi.
2: Ben sağlıklı bir toplum olmasını her zaman ifade ediyorum. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Biz de bu konuda bir yapılanmaya gidiyoruz. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız.
1: Adıyaman'da Nemrut Dağı'ndaki 2000 yıllık heykellerde sağlamlaştırma çalışması yürütülüyor. Dev heykellerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çatlaklar nanoteknolojiyle hazırlanan kireçle dolduruluyor.
3: Çatlaklar nanoteknolojiyle hazırlanan kireçle dolduruluyor. Nemrut Dağı'ndaki heykeller zaman ve doğaya karşı korunuyor.
4: 2050 yıldır ayakta duran bu heykeller gelecek nesillere bu restorasyon ve konservasyon işlemleri sonucunda aktarılacaktır.
3: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı tarihi heykelleriyle turistleri çekiyor. Komagene Krallığı'na ait yaklaşık 2000 yıllık heykellerin korunması için özel çalışma yürütülüyor. Heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemi yapılıyor. Heykellerde çatlaklarda su girişini önlemek için de çatlak dolduruluyor.
5: Suyun girişini önlemek amacıyla bir gene çatlakların doldurulması şeklinde yapılan bir kireç harç uygulamamız var. 2022 yılında yaptığımız çalışmalar sonuç verdi. Gayet mutlu olduk.
3: Bu çalışmayla birlikte tarihi heykellerin zorlu iklim koşullarında korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İlk etabı 5 yıl sürecek çalışmalarla insanlığın ortak mirası Nemrut'u özgünlüğünü koruyarak gelecek kuşaklara taşıyacağız dedi.
1: İsrail'in Suriye'de İdlib yakınlarında bir üssü vurması ve Netanyahu'nun Türk askeriyle ilgili yaptığı açıklamaların yarattığı gerilim NTV'de yakın plan programında ele alındı diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başındaysa Osman Girgin güne başlarken de karşınızda olacak. Hoşçakalın.
6: Amerika Birleşik Devletleri hatırlayacaksınız geçen senenin sonunda strateji belgesi hazırladı, onu yayınladı. Hı hı. Orada ifade ettiği şey şu: Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği sağlandı ve biz eskisi gibi Orta Doğu'da biz sıklet merkezi bulundurmak istemiyoruz. Hatta onunla bağdaşmayan bir İran savaşı çıktı ama bunun dışında Orta Doğu'ya petrol bağımlılığımız da yok. Şimdi bu İran savaşını paranteze alarak devam ettirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ağırlığını azaltma çalışmaları İsrail'in nezdinde bir rahatsızlık meydana getiriyor. Çünkü bunun öncesinde İran'ın ve Rusya'nın da çeşitli sebeplerle, yani bunu hani saymayalım şimdi, bölgeden çekilmiş olması bir güç boşluğu oluşturuyor. Bu güç boşluğunun nasıl dolacağı aslında beraberinde bölgedeki ülkelerin arasında örtük veya açık bir rekabeti de getiriyor. İsrail'in bakış açısına göre bu güç boşluğunu bölgedeki

0: ülkelerden birisi olan Türkiye kendi aleyhine dolduruyor. Halbuki İsrail bölgede bu güç boşluğunu kendisi bir bölgesel hegemon güce dönüşerek tamamlamak istiyor ve bunu yaparken de İran örneğinde de başka yerlerde de gördüğümüz gibi güçlü, kendi içinde işleyen ve bölgesel ittifaklar kurabilen aktörleri, ülkeleri istemediğini de ifade ediyor. Bu anlamda ne ölçüde bir kaos olursa bu kaosun içinde kendi seçeceği müttefikler ve Batı'dan alacağı güçle bu oluşan güç boşluğunu kendi lehine dolduracağı kanaatinde. Bunu da tek başına yapamayacağını bildiği için, gücü buna yetmeyeceği için ısrarla Batı'yı burada tutmak istiyor. Hani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin hani İran Savaşı'ndaki konumu açısından düşünmeyelim. Bu Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmıştı, hatırlayacaksınız. Harita gösterdi. Hani bir şer yolu diye yani kuzeyden, onların kuzeyinden geçen İran, Irak, Suriye'den geçen bir hattı gösterdi. Bir de kendi üzerlerinden Hindistan, Körfez ve kendileri üzerinden Batı'ya geçen bir hayır yolundan bahsetti. Bunu aslında biraz da Avrupa'yı da ikna etmek için yani bizim kullandığımız şiddet öyle basit bir radikalizm ürünü değil ya da dini amaçlı değil. Sizi de ilgilendiren, sizin menfaatinize de hitap eden jeopolitik bir anlayışın yansıması diye takdim etmeye çalıştı. Şimdi bu çerçeve içinde baktığımızda Türkiye'ye sadece Suriye alanında değil, yine hatırlayalım, Doğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan enerji kaynakları bahsinde de Türkiye'yi rahatsız edecek bir ittifak sistemine yöneldi. Güney Kıbrıs, Yunanistan, onun öncesinde şimdi biraz pozisyon değişti, Mısır ve böylece Türkiye'yi aslında yani bütün güneyinden çevreleyerek bu Orta Doğu'daki o güç boşluğuna müdahale edemeyecek bir hale getirmek, sınırlamak istedi. Türkiye de bunun sadece hani bundan ibaret olmadığını biraz daha hani ileri giderek biraz daha düşüncemizi ifade edecek olursak, Türkiye'ye karşı bir tür gayri nizami harple, Türkiye'nin içerisinde istikrarı bozan aktörlerle, şimdi terör örgütü olarak işte adlandırdığımız FETÖ'yle, efendim PKK'yla kurduğu ilişkiler çerçevesinde de Türkiye'nin iç gündemine dönmesi ve dışarıda bu güç boşluğu oluşan bölgede boy göstermesini engelleyecek bir perspektife sahip. Buna karşılık Türkiye'de İsrail'i dengelemeye çalışıyor. Dengelemeye çalışırken yani bu geçen zaman zarfında bölgedeki daha önce ilişkilerinin bozuk olduğu, bu özellikle Doğu Akdeniz Havzası'ndaki mücadele zamanında da bozuk olduğu ülkelerle ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Yani buna fiilen bir mücadeleyle karşılık verdi. İşte Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Kızıldeniz hattında, ama o mücadelenin ötesinde Türkiye bunları bir dengeye getirdiği andan itibaren bölgedeki diğer aktörlerle, Mısır, Suudi Arabistan gibi aktörlerle iyi ilişkiler geliştirerek hem bunu dengelemek hem de İsrail'in oluşturmaya çalıştığı, aslında hani o İbrahim anlaşmalarıyla da oluşturmaya çalıştığı şey, bu hegemonyayı tanıyacakları bir devlet ittifakı kurmaktı. Peki. Türkiye sadece bununla değil, özür dilerim, o kaos karşısında kozmozu bir tür düzeni temsil ederek bunları işte kalkınma yolu, efendim Hicaz demir yolu veya Zengizor koridoru gibi enerji koridorlarıyla beraber bir düzene, işbirliğine ve buradan da hani ittifaklar ve refaha dönüştürecek bir perspektif sunduğu için aralarında bir anlaşmazlık var. Dolayısıyla hani mesele sadece Suriye'den ibaret değil.
1: İsrail'in şu ana kadar saldırdığı ülke sayısı 7. Bir de uluslararası sularda Sumut filosu gemilerine saldırdı. Dolayısıyla karşımızda uluslararası hukuku tanımayan bir ülke var. Ama asıl tehlike bu değil bana göre. Asıl tehlike rasyonel akılla hareket etmeyen bir iktidar bir devlet yapısı var İsrail'in. Yani bütün bu pervasızca saldırılarının önemli bir kısmı rasyonel bir politikayla değil, daha fazla teopolitik dediğimiz, yani arzu mevcut projesine inanmış bir dini devletin akıl almaz operasyonları. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı yapmış olduğu bu hamle, bu irrasyonel zihnin bir ürünü. Daha fazlasını yapar mı? Evet. Daha ileri gider mi? Evet. Bu sıcak bir çatışmaya dönüşebilir mi? Bu kadar cesaret edeceğini düşünmüyorum. Yapmak ister ama gücünün buna tam olarak yeteceğini de düşünmez. Dolayısıyla Türkiye'nin sağduyulu ya da sakin tavırlarının iki anlamı var. Birincisi, evet, Netanyahu önümüzdeki seçimlerde tansiyonu yükselterek bir güvenlik kaygısı yaratmak, yani halkta bir güvenlik kaygısı yaratarak seçimlere gitmek ister. Bu da iktidar partileri her zaman güvenlik kaygılarına faydalanma teorisine dayanır. Bu teori İsrail'de muhalefet tarafından dile getiriliyor işte. Seçimlere giderken tansiyonu yükseltmek akılsızcadır, şudur budur diye. Bu amaçla yapıyor. İkincisi, Türkiye'nin Suriye içerisinde hiçbir şekilde güçlü olmasını ya da daha fazla askeri varlık sürdürmesini istemiyor ve bunu da engellemek için şu andan itibaren Türkiye'nin aslında otorite alanı olarak kabul edilen bir bölgedir orası, Suriye içerisinde. O bölgede fiziki olarak müdahale etmiş oldu ve bir tahrik edici adım attı. Şimdi Türkiye buna seçimlerde ben prim verip Netanyahu'yu güçlendirmek istemiyorum diyor. İkincisi de Türkiye İsrail'le sıcak bir çatışmaya girdiğinde bunun yaratacağı yüksek anaforun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Yani bu sadece Türkiye-İsrail savaşı olmaktan çıkar. Bölgede daha büyük bir sarsıntıya ve daha büyük bir ne diyelim alevin, ateşin yayılmasına neden olabilecek çok ekstrem bir şey. Yani Türkiye bunu rasyonel bir politik olarak hesap ediyor. İsrail hesap etmiyor. Ama gerçek şu ki Türkiye bu işe girdiği zaman, yani İsrail'e sıcak bir çatışmaya girdiği zaman bunun nerede duracağını kestiremiyoruz. Yani işin içerisinde NATO var fikrini her ne kadar insanlar çok dillendirse de biz topraklarımızda İsrail tarafından bir saldırıya uğradığımızda NATO'nun bizimle beraber İsrail'e karşı savaşa girmesini mümkün görmüyorum. Amerika'nın da hiç görmüyorum zaten. Bir küçük hatırlatma yaparak sözlerimi tamamlamak istiyorum. 3-4 gündür, daha doğrusu bir haftadır Trump'ın Netanyahu'yu yola getireceğini, hizaya getirdiğini, fırça attığını, kızdığını, hatta Suriye'den çıkmasını istediğini, güç azaltması istediğini sürekli olarak pompaladılar medyadan. Bunu en çok yapan da Axios. Yani ben Axios'a ısrarla dikkat çekiyorum yayınlarımızda. Çünkü İsrail'in en önemli propaganda aparatlarından birisi. Bakın bu uyarılardan, bu haberlerden sadece bir hafta sonra İsrail Suriye'nin en kritik noktalarından birini ve Türkiye'yi en tahrik edecek noktalarından birini vurdu. Dolayısıyla Amerika'nın İsrail'i dizginlediği, durdurduğu, kızdığı bütün haberlerin hepsinin yalan olduğunu, hepsinin bir propaganda malzemesi olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'nin atacağı adımda Amerika'nın bir hattın Tom Barak özellikle bu hattın bir temsilcisi olarak görülebilir. Bir hattın bu politikalara destek verebileceğini düşünebiliriz. Ama Başkan Trump'ın da yer aldığı diğer hattın asla destek vermeyeceğini, Türkiye tarafından yer almayacağını unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunları hesaba katarak bir hesap kitap yapmak zorundayız.
2: Netanyahu'nun açıklamasında sanki şu da var, yanlış yapmayayım. Suriye ile bizim mutabakatımızda Türkiye'nin burada bir üs kurması vesairesi olmayacak diye bir açıklaması var sanırım. Yani Suriye İsrail'le bir angajmana girmiş gibi görülüyor. Hatta bir angajman kurallarına aykırı davranıyor gibi açıklama yapıyor. Şu buradaki Suriye'nin tutumunu onu söylemek istiyorum. Suriye bir ölçüde varlığını sürdürmek vesaire için İsrail'le de ilişkileri iyi sürdürmek istiyor. O durumda, o konumda görünüyor. Fakat şu bakın, yani İsrail'le artık ilişkiler, özellikle bugünkü yönetimle ilişkiler, böyle çok Amerikan baskı yapsın, Trump şunu yapsın ya da uluslararası ilişkileri kullanarak İsrail'i yalnızlaştıralım şeyle çok yürümüyor. Yani Gazze'de görüyoruz 4-5 senedir. Şimdi bunu çünkü şey, gerektiği zaman çok keskin bir biçimde güç kullanan bir ülke. Hatta gücü şeye de değil, ülke yöneticilerine karşı kullanıyor. İran'da olduğu gibi, Lübnan'da olduğu gibi. Şimdi bunu hepimizin bildiği, işte bu soğuk savaş dönemi diye adlandırdığımız, dehşet dönemi diye adlandırırız o dönemi. Adlandırılır daha doğrusu. Yani bir ülkeye saldırdığın zaman NATO Varşova Paktı meselesinde karşılığın çok sert olacağını bildiği için o dönem savaşsız geçmiştir. Sıcak savaş olmadan o dönem geçmiştir. Şimdi İsrail karşısında ben savaşa girme vesaire şeyinden söz etmiyorum. Ama bir dehşet dengesini yaratmak lazım. Yani öyle her zaman istediği zaman gelip istediğini cezalandırarak gidecek, korkutacak. Ben bugün sınırını vurdum, yarın o mesaj odur, bugün başka yeri vururum. Bundan, buna karşı bir, yani çok daha sert bir tepki verileceğini görmesi lazım, bilmesi lazım. Şimdi bir de ittifaklarımız, biz Mekke ittifakını kime karşı kurduk? Yani şimdi bu kadar, daha bundan güçlü bir ittifak olabilir mi? Yani yaklaşık 350-400 milyonluk bir ülke oluyor, 3 ülke. Her türlü silaha sahip vesaire gibi. Kim o zaman, yani şey ise...
3: Aslında kimseye karşı değil.
2: Ne olacak yani ittifak?
3: Savunma ittifakı olarak ifade
2: ediyor. Savunma ise saldırıya uğruyorsun. Onun için biraz herkesin şeyi göstermesi gerekir diye diyorum. Yani el yükseltmesi gerekir. Mekke ittifakının da Türkiye'nin de bunu savaşı önlemek için. Şey değil. Şey durulduğu sürece biraz üzerimize gelinecek gibi görülüyor açıkça. Bir de İsrail seçimleri, ben Netanyahu'nun kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani o şey, bazı haberlere baktığımızda hava öyle değil. Yani İsrail'de de önemli bir desteği var gibi görülüyor. Onun için Kasım'ı atlatalım, Kasım'dan sonra normalleşir. O zaman şeyi yükseltmemesi lazım. Eğer Türkiye'nin şey ise Suriye'deki hedeflerini belli ölçüde küçültmesi lazım. Eğer o zaman ben İsrail'le bir gerginlik yaratmak istemiyorum diyorsa. Yani ama şu, eğer Suriye üzerinde Türkiye'nin bir askeri kontrol demeyeyim de nüfuzu olmazsa, ekonomik nüfuzu olacağını da çok sanmıyorum. Yani orayı askeri olarak kim kontrol ederse onunla ilişkili ülkeler daha çok Suriye'deki ekonomiyi kontrol eder ya da Suriye yönetimini kontrol eder gibi düşünüyorum. Onu da İsrail doğrudan yapmasa da Körfez'deki ilişkilerin iyi olduğu ülkeler aracılığıyla yapar diye düşünüyorum. Zaten Suriye'deki şu an ekonomik ilişkilere baktığımızda işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin vesairenin oradaki ihracatı vesairesi çok daha yüksek düzeyde. Onun için Türkiye şeyi kaçırabilir. Yani bakın, Suriye'deki bu iç savaşın işte 11 senelik yükünü en çok Türkiye çekmiş oldu. En çok zararını her türlü anlamda. Hem içte terörün yükselmesi, katliamlar, bombalamalar vesaire, mülteci meselesi, ekonomiye olan yükü. Fakat bunun sonucunda da bunu gelip hiç bunun yükünü çekmeyen o ülkeler eğer Suriye'de ekonomik olarak, askeri olarak nüfus sahibi olursa bu işlerin iyi gitmediğini gösterir diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın, yakın zamanda, işte yaklaşık bir ay önce NATO zirvesi Ankara'da yapıldı. Türkiye'ye müthiş övgüler, değil mi? Şey olarak, Türkiye'siz NATO olmaz. Çok önemli şeyler. Ve ama oradaki hep bir şey de S-400'leri devreden çıkarmak üzerine. Bence buna da güvenlik uzmanlarının dikkat etmesi lazım. Yani Türkiye'nin şu an bir S-400'ün aktive edilmesine ihtiyacı var gibi görünüyor. Çünkü İsrail dediğin, İsrail'in gücü hava gücü. Yani İsrail'in karadan gelip ne Suriye'yle savaşacak hali var ne Türkiye'yle. Öyle bir cesareti yok yani. Ama bu S-400 meselesinde bir hile var mı, bir plan var mı, buna dikkat etmesi lazım. Yani Türkiye'nin kendi bir savunma gücü var vesaire ama S-400 düzeyinde bizim oluşturduğumuz bence şu an bir savunma gücümüz yok. Onun için Türkiye'nin her an hiç kimseye güvenmeden hava savunma sistemlerini güçlü hale getirmesi gerekir diye düşünüyorum.
4: NTV Radyo. Reklam. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği. NTV Radyo.

0: Mekan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında artış var. Ankara daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir'de 35 dereceye çıkıyor ve İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan kariyer bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk şu dakikalarda %22'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yönüne Çamcabeylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine aynı yöndeki yoğunluk Elmalı'da hissedilmeye başladı. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'li Avcılar Küçükçekmece arasında bir yoğunluk göze çarpıyor. Anadolu yakası Finanskent önünde de tem bağlantı noktası Çamcı Gişeler yönüne yoğun, yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi

0: Haftanın son gününden merhaba. Konuşuyoruz. Dün de aktardık. Güne başlarken de altını çizdiğimiz bir husus var. Dün geniş çevir parantez açtık. Çözüm süreciyle birlikte iç içe geçirdik. Küçük bir saldırı gibi görüldü ama Cumhurbaşkanı'nın Trump'la görüşmesiyle birlikte düşünelim diye konuştuğumuz mesele. Yani Suriye sahasındaki İsrail'in saldırısı, Ebu Zuhur üstüne yapılan o saldırı. Acaba Ankara'ya bir mesaj mı ve bunun daha da üstü gelebilir mi? Hep bunu konuştuk çünkü özellikle İsrail'in seçime gittiği bir yolda Ankara'yı hedef tahtasına oturtup Netanyahu'nun oy talebi var. Bu oy talebi sadece kendisiyle alakalı değil. Belki de dün ifade etmiştik, kendisinden daha da faşist olan Ben Gvir'le alakalı bir durum olabilir. Onun da aynı şekilde bir ifadesi var. Çünkü şu ifadeyi bile kullanabiliyorlar. Her gün sokakta bir Filistinli'yi öldürmeliyiz diye. Bu Suriye sahasıyla ilgili açıklamayı dün artık bizim de aktardığımız üzere, 3-4 gündür konuştuğumuz üzere ifade ettiler. Ankara'ya mesaj vermek için vurduk diyor Netanyahu.
1: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Türkiye ve İsrail arasındaki tansiyonu yükseltti. İsrail, Suriye'nin vurulan üste Türk askeri varlığına izin vereceği iddiasıyla vurduğunu söylüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Türkiye'ye açıkça söyledik, yapmayın. Görünüşe göre mesajı duymadılar. Bu yüzden daha iyi anlamalarını sağladık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor iddiasında. Reuters haber ajansına göre İsrail'in Suriye'deki üssü vurmasından 4 gün önce Mossad Başkanı Roman Goffman ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani telefonda görüştü. Haberde Goffman'ın Türkiye'nin Suriye'ye silah teminine ilişkin soruya yanıt aradığı belirtildi. Goffman'ın Şeybani'ye diğer bir sorusu da Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin oldu. Şeybani ise Axios haber sitesine konuştu. Şeybani, orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma ya da bölgeye Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu dedi. Vurulan üssün halen boş olduğunu belirtti. Şeybani, Türk askeri yetkililerinin saldırıdan önce bölgeyi ziyaret ettiğini de söyledi. Ancak bu ziyaretin Suriye ordusu için eğitim ve askeri işbirliği amacı taşıdığına dikkat çekti. Netanyahu'nun saldırı ve açıklamalarına İsrail içinden de tepki var. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Barak, 27 Ekim'deki seçimi işaret etti. İsrail Başbakanı'nın Ekim'deki seçim öncesi güvenlik endişelerini siyasi çıkara dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ankara ile çözülemeyecek hiçbir stratejik sorun olmadığının altını çizen Barak, Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır dedi. Barak ve İsrail muhalefeti Netanyahu'yu İsrail'in güvenliğinden çok kendi siyasi geleceğine odaklanmakla suçluyor. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Ebu Zuhur üssüne yönelik saldırı sonrası Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.
0: Ankara'nın tepkisine dün birkaç açıklamayla bunun kabul edilemez olduğunu duyurmuştuk ama tabii ki Savunma Bakanlığı'nın açıklaması var. Şimdi iddia ettikleri gibi, İsrail'in ifade ettikleri gibi orada Ankara'nın bir üs kurduğu, bir havalimanı yaptığı ya da bir askeri tesis yaptığı. Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu, zaten çok uzunca bir süredir Türkiye'nin orada olduğunu biliyoruz. İdlib özellikle en yakın noktalardan birisi. Silahlı kuvvetler PKK ile mücadele için girdi çıktı pek çok noktaya ama vurulan yerde bir askeri kapasite yok ama Suriye'nin askeri kapasitesini artırmak için, oraya destek vermek için inşaaya destek sürecek dedi Savunma Bakanlığı Netanyahu'nun bu açıklamasının hemen ardından.
2: İsrail, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
3: İsrail'in İdlib bölgesindeki Ebu Zuhur hava üssüne dönük saldırısına Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu ifadelerde tepki geldi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilan eden saldırıların kabul edilemez olduğu söylendi. İsrail savaş uçaklarının hava üssüne dönük saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığı belirtildi. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir denilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye askeri kapasite ve altyapı inşası için destek olmaya devam edeceği vurgulandı.
2: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
3: Teknofest, Mavi Vatan'ın düzenlendiği Gölcük'te gerçekleştirilen haftalık basın toplantısının gündeminde, Yunanistan'ın Ege'de ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi de vardı. Bakanlık açıklamasında çerçevenin yakından takip edileceği belirtildi. Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, Ege'deki tutumumuzu etkilemez ifadesi kullanıldı.
0: Tabii ki burada en önemli mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu. Bir kez daha hatırlatalım, hafta başında bu haberi verdik ama bu saldırıyla, Netanyahu'nun açıklamasıyla, Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte Trump-Erdoğan telefon görüşmesi daha da anlamlı bir hale geliyor elbette. Bundan sonra ne olacak sorusu önemli bir noktada, tam da çözüm süreciyle alakalı. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024'te açıklarken bu yeni çözüm sürecini, sadece iç siyasetle alakalı okunmuş, konuşulmuş, tartışılmış, sadece bir yeni anayasayla alakalı mı diye iç siyasetlere konuşulmuştu ama bölgesel bir durumdan bahsederek bu haftada Türk Gün Gazetesi'ne verdiği bir takım röportajlarda bir Türk barışından söz ediyor. Suriye sahasının en önemli noktası. İçeride konuşulurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela bu işe ilk baştan beri itiraz eden isim İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. O da diyor ki PKK'nın Suriye kolu ne olacak? Bu gibi meseleleri arka planda düşündüğümüz zaman Suriye'ye yapılan bu saldırı daha da farklı bir hal alıyor elbette. Bütün bunların dışında bir de Orta Doğu'daki başka bir anlaşma var bildiğiniz gibi. Dün aslına bakarsanız haberini de vermiştik sizlere. Mısırlı mevkidaşıyla Dışişleri Bakanı konuşacak diye Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla birlikte Mısırlı mevkidaşıyla da konuştu Hakan Fidan. Gazze Barış Planı'nın uygulamasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atılabilecek adımları değerlendirdiği ifade ediliyor ama hem Suriye'deki son gelişmeler, yani bu İsrail'in vurması, diğer taraftan Mekke anlaşması gündemde elbette. Fidan, Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık diyor bu konuyla alakalı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda durumu değerlendirdiklerini de söylüyor. Türkiye, Katar ve Mısır'ın İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına yayımladıkları ortak açıklamayla kınamasını hatırlatıyor. Üç ülke ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Barış Kurulu'na ateşkese uyulmasını sağlamak üzere gerekli adımları atması ve İsrail'e yapılması planlanan o yöndeki değişiklikleri ifade ediyor bu açıklamayla da birlikte. Geçelim Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına. Burası ne olacak? Bunu hep merak ediyoruz, konuşuyoruz. Bir saldırı mı olacak, topyekun bir savaşa mı dönecek, bu iş 3. Dünya Savaşı'na mı dönecek gibi 28 Şubat'tan beri sorduğumuz sorular vardı. Şimdi Trump son olarak kendi içerideki tartışmalarıyla birlikte şunu da açıkladı. Artık sadece bir yaptırım var ve hiçbir şekilde görülmediği kadar ekonomik yaptırım uyuracağız. Sadece İran'a değil, aynı zamanda İran'a hukuku dolanarak para gönderen ülkelere de diyerek. Bu ne durumda, ona bir bakalım.
4: İran'la savaşta strateji değiştirerek ekonomik baskıyı artıran ABD, Tahran'ı yeni yaptırımlarla vurmaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın eşi benzeri görülmemiş dediği yaptırımlar için gözler pazartesi gününe çevrildi. Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımların hafta başında açıklanacağını duyurdu. Amerikan CNBC kanalına konuşan Bessent, ekonomik baskının arttırılmasının yeni ve büyük çaplı saldırılara duyulan ihtiyacı azaltabileceğini savundu. ABD'li bakan yeni yaptırımların İran'a deniz ablukasıyla birlikte uygulanacağını belirterek bu iki aşamalı bir darbe dedi. Washington'ın hedefini de açıklayan Bessent, yaptırımların İran rejimini çökerteceğini iddia etti. Trump İran'a can simidi sağlayan ülkeleri isim vermeden tehdit etmişti. Söz konusu ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bir podcast yayınında İran'la savaşın yeni bir safhaya girdiğini kaydetti. Mevcut durumda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu aktardı. Washington'ın baskısının hedefindeki ülkelerden biri de Çin. Zira Amerikalı araştırmacılara göre Çin, İran'ın ihraç ettiği petrolün %80'inden fazlasını satın alıyor. Pekin'e mesaj gönderen Besant, Çin'in enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını Körfez ülkelerinden karşıladığını belirtti. Çin'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istemesinin kendi çıkarına olacağını ifade etti. Ancak Pekin yönetimi yaptırımlara karşı çıkıyor. Çin'in Washington Büyükelçiliği yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağının altını çizdi. Tarafları siyasi ve diplomatik yolları kullanmaya çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medyadan ABD hükümetinin borçlarının rekor kırarak 40 trilyon doları geçtiğini hatırlattı. Trump'ın yaptırım hamlesine tepki gösteren Arakçi, bunu Amerikan kamuoyunun dikkatini ülke içindeki ekonomik sorunlardan uzaklaştırma girişimi olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım tehditlerini ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde nitelendirdi.
0: Şimdi dönelim bu meselenin getirdiği ekonomik yüke. Ne olacak bundan sonrası sorusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı bu yükselen tahvil faizlerine müdahale etti. Ve tahvil alım miktarı iki katına çıktı. Bu hamle sonrası küresel anlamda dolar zayıfladı. Altın iki ayın zirvesinde. Haberi izleyin, içeride gram altına ne oldu ona da bakacağız.
3: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin tahvil hamlesiyle hareketlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizleri 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yani bir diğer anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma maliyeti yükseldi. Bu gelişme sonrası Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan müdahale geldi. Bakanlık tahvil geri alım miktarını en az iki katına çıkartacağını açıkladı.
5: Bu ihtiyacı ortaya çıkartan unsurların hala devam etmekte olduğunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle jeopolitik riskin nereye doğru evrileceğine bir bakmamız lazım. Tekrar 90 doların üstüne gelmiş bir petrol fiyatından söz ediyoruz. Karşılıklı mesajların tekrar sertleşmeye başladığı gözüküyor.
3: Karar sonrası piyasalarda pozitif hava esti. Tahvil faizlerinde sert gerilemeler izlendi. Doların küresel değeri zayıfladı. Bu gelişmeler altın ve kıymetli madenlere olumlu yansıdı. Ons altın 4500 doları geçti. İçeride gram altın yeniden 7000 liraya ulaştı. Gümüşte ise %7 artış izlendi.
5: Piyasalar açısından belki zamanlaması açısından sürpriz olduğunu söylemek mümkün. Bir iştah arttırıcı motivasyon sağladı. Çok net ortada. Altın fiyatlarında bunu gördük, hisse senetleri piyasasında gördük. Kısa vade bakarsanız etkinin pozitif olduğunu söylemek çok net mümkün. Bu etkinin bir süre daha devam etmesini tahmin etmek bence çok zor değil.
0: Küresel anlamda ne durumdayız? Hem Brent petrole hem altına bir bakalım şimdi. O grafiği getireceğiz ekrana. Ons altın 4538 dolar. Hafta başında bile 4000 dolarlar seviyesindeydi. Hatırlayın bu açıklamayla birlikte ekranda da gördüğünüz üzere içeride artık gram altın ve şu anda köşede bizim ticker'ımızda da görüyorsunuz. Gram altın 7014 liraya kadar varmış durumda. Elbette kapalı çarşıda biraz daha farklı bir durum var bu konuyla alakalı. Çünkü hem kapalı çarşının hem de bu konuyla ilgili bankaların kurlarının biraz daha farklı olduğunu hep aktarıyorduk sizlere. Kapalı çarşıya baktığımız zaman da yine benzer bir durumun olduğunu görüyoruz. 7000 liranın üzerine geçti ama hemen şunu söyleyelim. Amerika'nın müdahalesiyle birlikte ani bir yükseliş oldu. Hem kuyumculara gittiğiniz vakit hem de kapalı çarşıya gittiğiniz vakit şu anda makasın yani alım ve satım arasındaki makasın biraz farklı olacağını da hatırlatalım. Birkaç gün bu işin yani fevri davranmamak için almak anlamında da satmak anlamında da daha doğru olacağını hatırlatalım. Konunun uzmanları bunu ifade ediyorlar çünkü. Kamu borçlarına bakalım bir de. Yapılandırma için artık son 12 gün. Ay sonuna kadar başvuru yapanlar düşük faiz fırsatından yararlanabilecekler.
1: Borç yapılandırmada düşük faiz için son tarih 31 Ağustos. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu. Kamu borçlarına yapılandırma getiren düzenlemede sayılı günler kaldı.
6: Vatandaşımızın 300 bin TL bir borcu var. Normal yapılandırma döneminde yani 31 Ağustos'a kadar bir başvuru yaparsa %29'dan 36 ay yapması durumunda taksitlendirmeyi 434 bin lira ödeyecek. Yani 300 bin artı 134 faiz 434 bin lira. aynı borçlu 1 Eylül'de yani bir gün sonra başvurması durumunda 300 bin lira ana para borcuna karşılık 180 bin lira bir faiz ödemesi var. 480 bin lira diyor.
1: Ay sonuna kadar başvuru yapanlar yıllık %29'luk faizden borçlarını yapılandırabilecek. Başvurular 1 Eylül'den sonra da devam edecek. Ancak faiz oranı 10 puan artarak %39'a yükselecek. Taksitte vade sınırı vatandaşlar için 48 ay, KOBİ'ler için ise 72 ay. Ancak yüksek vade çok zor durumdaki borçlulara sağlanıyor.
6: Bir gün gecikmeyle 46 bin lira ekstradan bir faiz ödeme, 300 bin lira senaryo için söylüyorum. Bir durum söz konusu, Haziran 2026 öncesi dönemler kapsıyor.
1: Vergi borcunda ilk taksit Eylül'de ödenecek.
0: Üniversite tercih sonuçlarının artık açıklanması ile birlikte öğrencilerin ev ve yurt telaşı da başladı. Dün de bahsetmiştik bunda. Özellikle İstanbul gibi yerlerde kalmak isteyenler, KYK yurdu zaten çok zor bulmak. Özel yurtlar ne durumda? Bir yandan ev tutsanız, okula yakın bir yerde arasanız 70-80 bin liradan aşağı kira yok. 1+1 evler dahi diye söylemiştik. Şimdi İstanbul'da tek kişilik yurt odası 50 bin liradan aşağı yok.
3: Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerin barınma telaşı başladı. İstanbul Beşiktaş'ta 36 bin liradan başlayan yurt fiyatları tek kişilik odalarda 50 bin liranın üzerine çıkıyor.
7: Geçen seneye göre fiyatları biz çok fazla yükseltmedik. Bir kişilik odamız 50 bin bandında, iki kişilikler 35 bin ile 39 bin bandında. Bunlar aylık rakamlar tabii ki. Dört kişiliklerde 26 binden başlayan rakamlarla devam ediyor. Çünkü baz alır, ranzalı şeklinde metrekare olarak değişken şekilde odalarımız var. Ona göre değişkenlik gösteriyor. Geçen sene 6 kişilik oda örnek veriyorum 17 bin bandındaydı. Tek kişilikte 35 bin bandındaydı.
3: Fiyat semtlere göre değişiyor. İstanbul Avcılar'da özel yurt fiyatları aylık 20 bin lirayla 40 bin lirayken Esenyurt'ta 15 bin liraya yurt odası bulunabiliyor.
8: Bu yıl üniversiteye başlayacağım. Biraz endişeliyim aslında yani çünkü yurt fiyatlarını araştırdım. Her yıl gittikçe pahalaşıyor. Eve mi çıksam yurtta mı kalsam diye bir ikilem içerisinde kaldım ama bilmiyorum ne yapacağımı. Öğrenciyiz de hani sonuçta.
9: Son zamanlarda artan hem yurt fiyatları hem de ev fiyatları gerçekten korkunç bir seviyeye ulaştı. Çünkü insanlar artık üniversite tercih ederken yurtta kalabilecek miyim, evde kalabilecek miyim düşünmeye başladılar.
10: Yurt fiyatları maalesef çok arttığı için biz 2-3 arkadaş birlikte ev kiraladık. Çok daha makul bir fiyata denk gelmiş oldu bu şekilde.
3: Öğrenciler artan yurt maliyetlerine ilişkin düzenleme yapılmasını talep ediyor.
0: Şimdi bu hafta en çok konuştuğumuz mevzuya bakalım. Yani Mavi Takkeliler yahut Süleymancılar olarak bilinen gruba yönelik yapılan o operasyona. O operasyonun en önemli isim grubun daha önceki lideri olan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosya ve yeniden açılması. Ve artık onun cenazesinin 2 gün önce bir kez daha mezarının açılarak bir soruşturmaya tabi olması. Şimdi yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Denizolgun'un ölümünden yani eski bakanın yaklaşık 36 saat önce, 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması ve o 36 saatte neler olduğu sorusu gündeme geliyor tam 10 yıl sonra.
3: Savcılık Denizolgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Denizolgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetlinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Deniz Olgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyiz Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Deniz Olgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Acaba bu ve buna benzer gruplara yani FETÖ'vari yapılanmalara yönelik yeni operasyonlar da olacak mı sorusu soruluyor. Hem İçişleri Bakanı hem Adalet Bakanı bu konunun altını ısrarla çiziyorlar. Bu bazı dini gruplara yönelik değil, bu tip örgütlere yönelik bir operasyondur diyerek Ali Han Kuriş suç örgütü diye ismi konuldu ve ısrarla ifade ediliyor. Süleymancılar yahut işte Mavi Takkeliler demektense bu şekilde konuşuluyor ama şimdi bir yeni gruba, benzer bir gruba daha operasyon var bildiğiniz gibi. Önceki gün haberleştirmiştik, oradaki son durum ne ona bakalım. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonla Furkan Vakfı Başkanı yani Kuytulcular olarak kamuoyunda bilinen Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi bu operasyonda vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı'nın iddiaları etkili oldu. Ne diyor? Bir bakalım.
3: Şiddet gördüm, elektroşoka maruz kaldım. Beni ailemle tehdit ettiler. Zorla 6-7 milyon dolarlık 30 senet imzalattırdılar. Eşi insanı Koray Sarısaçlı'nın bu ifadeleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda önemli rol oynadı. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuytulcuların suç oluşturan faaliyetleriyle suçtan elde edilen gelirlerin mercek altına alındığını söyledi. Operasyonda vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri etkili oldu. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarısaçlı, kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını anlattı. Ailesiyle tehdit edildiğini, kendisine Furkan yapılanmasını aklayan yayınlar yaptırıldığını ifade etti. Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra bile vakıfla birlikte olduğu izlenimi vermeye mecbur bırakıldığını öne sürdü. Alparslan Kuytul'un çağrısına uyacağı, ve ne söylerse harfiyen yerine getireceği yönünde talimat verildiğini söyledi. Zanlılar, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefetten suçlanıyor.
0: İzmir'e gidelim. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına bir saldırı düzenlendi. Olayla ilgili de bir şüpheli gözaltında şimdi. Sabah saatlerinde dün Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta yaşanıyor bu olay. Saldırgan otoparkta bir motosikletle giriyor. Park halinde ve boş olan makam aracına silahla saldırıyor gördüğünüz gibi. Kaçmaya çalışan zanlı belediyenin güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Polis ekiplerine teslim edildi. Saldırı sırasında kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu öğrenildi sonradan. Sorgusu sürüyor. Saldırıyı neden gerçekleştirdiğini henüz bilmiyoruz. Olayla ilgili CHP sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız'a yönelik saldırıyı kınıyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Teknofest Gölcük'te ve donanmanın da katılımıyla yapılıyor biliyorsunuz. Dün bazı canlı görüntülerle de ekrana getirmiştik. Ne durumda bir bakalım.
1: Atatürk'ün manevi mirası Savarona, donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, Mavi Vatan'ın gözbebeği gemiler Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi.
11: Gönüllü olarak geldim. Sualtı roket yarış programında görevliyim. Deneyim kazanmak için geldik. 1500 gönüllü var şu an alanda.
12: Geleceğimiz olan çocuklarımız için bu tür etkinliklerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendis olmak istiyor.
1: Kocaeli Gölcük'teki festivalin ilk gününde ilgi yoğundu. Komando gösterilerinden yarışmalara, konserlerden atölyelere pek çok etkinlik yer aldı.
13: derin göz otonom sualtı aracıyla...
1: Aselsan tarafından geliştirilen derin göz otonom sualtı keşif ve gözetleme aracı seyir gerçekleştirdi.
13: Derin gözle birlikte gözlemleyeceğiz.
1: Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İZAH'a tanıtıldı.
14: Şu tuşa basınca şuradaki pervane çalışıyor ve şu ip balıkçılar gibi mesela balıkları tutuyor gibi.
15: İlk günden hemen kontenjanımızı aldık geldik. Çok memnunuz. Bu kadar büyük gemilerin tamamen yerli olması bizi gururlandırdı.
16: Sayın Yaşar Güler'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alandaydı.
13: Öyle ki teknofestlerimiz siz gençlerimizi bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan ve milli teknoloji hamlemizin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli bir platform haline gelmiştir.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte standları gezdi.
17: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
13: Nasıl ki evimizin modasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan mavi vatanın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
1: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak.
0: Biraz havalara bakalım. Dün biraz hissettik İstanbul'da yaşayanlar da. Birkaç gündür hava serindi ama artık hani hep Afrika sıcakları geliyor ya da Eyyamu Bahur deniyor ya da bunaltıcı sıcaklar diyoruz. Hissediyoruz bu saatte dahi.
1: Termometreler 30 derecenin üstünü gösterdi. Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini artırdı. Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti. Kimi balık tuttu, kimi denize girdi.
18: Hava sıcaktı, geldik. Su serin, gayet güzel. Balıklar var. Kaya balıkları, sonra şöyle yengeçler gördüm. Sonra kefaller vardı.
19: Biz serinliyoruz, deniz kenarındayız. Galiba onun etkisiyle beraber. Denize giremedik, birazdan gireceğiz. Ama önceliğimiz palamut avcılığı. Tarabya'da güzel palamut vermekte şu anda.
20: Biraz evvel çıktım denizden.
21: Su nasıl?
20: Su beklediğimizden daha sıcak. Yani şu anda çok daha serin olması lazım. Çok serinletmiyor. Boğazın suyu bile sıcak şu anda. Demin ölçüm yaptılar arkadaşlar. 22 derece. Yani normalde 17-18 derece olması gereken su şu anda bayağı sıcak.
21: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası özellikle de gece saatlerinde etkisini daha da artıracak. Dolayısıyla nemle birlikte İstanbullular akşam saatlerinde çok daha bunaltıcı bir havayla karşı karşıya olacak.
22: Akşam saatlerinde çok bunaltıcı oluyor özellikle evde. Bir de bizim evde klima falan da olmadığı için yani yanıyoruz.
1: Sıcak hava dalgasının Ağustos sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
0: Bir yandan da yağışlar var ama bir de onlara bakalım. Yağışlarda Türkiye'nin son 10 aylık yağışı 66 yılın zirvesinde. Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçtiğimiz yıla göre 2 kattan fazla arttı bu sene yağış.
1: Türkiye'de 1 Ekim 2025, 31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar normalin %30, geçen yılın aynı döneminin %76 üzerinde gerçekleşti. Son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1991 ve 2020 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak hesaplanan su yılı normali metrekareye 533,7 kilogram. Türkiye genelinde bu yıl 10 aylık dönemde metrekareye ortalama 693 kilogram yağış düştü. Geçen yılın aynı döneminde ise metrekareye 393,2 kilogram yağış kaydedilmişti. Bölgesel yağışlar Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında hem normalin hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. Normaline göre en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Bu bölgeyi %45 ile Akdeniz, %33 ile Doğu Anadolu, %29 ile Ege, %28 ile İç Anadolu, %18 ile Karadeniz ve %11 ile Marmara izledi. İller genelinde en fazla yağış metrekareye 1347,7 kilogramla Rize'de, en az yağışsa 370,4 kilogramla Iğdır'da ölçüldü. Su yılı yağışları Bursa ve Sinop'ta normalleri civarında. Tekirdağ ve Artvin'de normallerin altında. Diğer tüm illerde ise normallerin üzerinde gerçekleşti. Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tokat, Manisa ve Niğde'de son 66 yılın en yüksek 10 aylık su yılı yağışı kaydedildi.
0: Çankırı'ya gidelim. Ilgaz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve AFAD bunu saat 5.06 olarak, depremin de merkez üssünü Ilgaz ilçesi olarak duyurdu. Yerin 12 kilometre derinliğinde oluşuyor bu deprem, meydana geliyor. Çevre il ve ilçelerden de hissedildi elbette. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi neyse ki. Dünden beri adalardaki o depremlere bir bakalım. Bir deprem fırtınası şeklinde 70'ten fazla mikro, yani 1-2-2,5 civarındaki büyüklüklerde depremler meydana geldi. Hiçbirinin büyüklüğü 3.2'yi geçmedi ama bu hareketlilik elbette İstanbullularda ne oluyor sorusunu sordurtuyor. 17 Ağustos haftasındayız bir de. Biliyoruz kendimizi de depreme hazır değiliz. Peki gerçekten bu depremler bir büyük depremin habercisi olabilir mi? Bakalım.
2: Bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir. Ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz.
3: İstanbul'da adalar açıklarında son 2 günde 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu sarsıntılar gerçekten büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
2: Bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi Adalar Fayı. Düşünün, koskoca bir Kuzey Anadolu Fayı var. Ortasında Adalar Fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar.
3: Depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından inceleniyor. Uzmanlar sosyal medyadan yapılan paniğe neden olabilecek paylaşımlara karşı uyarıyor.
2: Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim.
3: Yalnızca çarşamba gecesi 42 mikro deprem oldu. Ancak hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi.
0: Şimdi Hatay'a da gidelim. Bir 17 Ağustos'un 27. yıl dönümünü geride bıraktık bu hafta, az önce de ifade ettiğim gibi. Çok daha yakın bir felaketin, 6 Şubat depreminin ise izleri hala görünür halde. Kayıpların acısı büyük ama geride kalanların geçmişlerini, hatıralarının yasını tutması da elbette devam ediyor ve bitmeyecek bir durum bu. Geleceği tutunmak için hem kendi hafızalarını hem de şehrin hafızasını diri tutmaya çalışıyorlar. Arkadaşımız Melike Şahin anılarla geleceğe tutunma çabasını Hatay'da deprem gecesi 20 kişinin hayatını kaybettiği Doktor Sevdar Yılmaz'la konuştu.
4: Gittiğiniz çıktığınız sokaklar artık yok. O sokaklarda o sokakları tanıyamıyorsunuz artık. Her gördüğümüzde tabii ki bu yüreğimize oturan bir taş gibi hissediyoruz, hissettiriyor bize.
5: Ailelerine, sevdiklerine, doğup büyüdükleri evleri, mahalleleri, sokakları, hatta şehirlerini kaybettiler. Hatay şimdi dönüşüyor, bambaşka bir çehreye bürünüyor ama onlar için artık eski Hatay değil. Geride kalanların, bir parçası 6 Şubat'ta olanların tutunduğu tek nokta hafızaları.
4: Buradan gidelim desen aslında hemen gidebileceğimiz çok yer var ama buradan kopamıyoruz. Bizi buraya bağlayan, bizi buraya kilitleyen bir şeyler var.
1: Doktor Sevdar Yılmaz 6 Şubat depreminde yıkılan Akademi Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmak için yatan annesinin refakatçisiydi. O gece 20 kişinin hayatını kurtardı.
4: Biz 5. kattaydık ama yıkıldığında altımızda sadece bir kat kalmıştı. Ki ayrıntıları anlatsam bir film hikayesinden çok da farklı değil.
5: Kaç kişiyi kurtardın?
4: 20 kişi. Annem ve kız kardeşimle beraber 20 kişi vardı.
1: Enkazdan kurtardığı annesi 2 hafta sonra Mersin'de geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
4: Özellikle de evinin yıkıldığını gördükten sonra çok daha kötüleşti. Yani görmek istemedi tekrar belki Hatay'ı. Belki de bizim tekrar bu tarafa gelmemizi de istemedi. Ama tekrar biz gelmek durumunda kaldık buraya. Halen bizi burası çok güçlü bir çekim alanı bizim için.
1: Yenilenen yüzü mü yoksa geçmişin enkazı mı daha fazla acı veriyor bilinmez. Ancak Hataylılar şehirlerini hafızalarında canlı tutmaya çalışıyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde ve Sakarya-Hendek yolunun 3-5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Gökyüzünde hep aynı şeyler diye düşünenler olabilir. Her seferinde yeni bir şey görmek mümkün mü? Özellikle yeni başlayanlar için gökyüzü gözlemcisi Burcu Parmağı sorduk.
8: Evet, düşününce güneş, ay, gezegenler, meteor yağmuru, işte şanslıysak bir iki kuyruklu yıldız diye geçiyor gökyüzümüz. Ama değişen bir şey var ki takım yıldızların konumları. Bazı takım yıldızlar yaz görünürken bazıları kışın görünüyorlar. Bazen ayın yanında bir gezegen görebiliyoruz. Bazen o gezegen ayın yanında öyle bir konumda oluyor ki ay yıldız bayrağımız görüntüsü oluşuyor ve çok hoş bir görüntü oluyor bu gerçekten. Yani belki sanatçılarımız aynı ama her seferinde farklı bir sanat eseri gösteriyor gibiler. O yüzden bence vazgeçmesinler gökyüzüne bakmaktan. Her seferinde yeni bir sahne. Mesela güneş tutulması akşam saatlerinde gerçekleştiği için gün batımında kıpkırmızı bir güneş tutulması dedik, izlediler. İspanya'da. O yüzden bence apayrı güzellikteydi. Halbuki güneş tutulması 2 yılda bir izlediğimiz bir gök olayı. Ay da yine aynı şekilde nereden batacağı, nereden doğacağı gökyüzündeki konumuyla bize bambaşka sahneler sunuyor.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Tek reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
11: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
12: Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden Recaizade Mahmut Ekrem'in Unutulmuş Mektupları,

0: Nuru Aynım Efendim adıyla Timaş yayınlarından çıktı. Mektupları yayına Necati Tonga hazırlamış. Recaizade Mahmut Ekrem 1847 İstanbul doğumlu. Küçük yaşta babasından Arapça ve Farsça öğrendi. Beyazıt Rüşdiyesi ve Mektebi İrfan'dan sonra eğitimine Harbiye İdadisi'nde başladıysa da hastalık sebebiyle devam edemeyerek ikinci sınıftayken okulu bıraktı. Hariciye Mektubi kaleminde çalışırken eski şiir taraftarı bazı şairler ve Namık Kemal gibi yenilikçi gençlerle tanıştı. Bu yıllarda bir yandan divan şiirine benzer şiirler kaleme alırken, diğer yandan da Fransızcadan yaptığı çeviriler üzerinden Batı edebiyatını tanıdı. İlk edebi yazıları Tasvir-i Efkar ve Hazine-i Evrak gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Namık Kemal, Avrupa'ya mecburi sürgüne giderken Tasvir-i Efkar'ı Recaizade Mahmut Ekrem'e bıraktı. Çeşitli memurluklardan sonra Mektebi Sultani ve Mektebi Mülkiye'de edebiyat hocalığı yaptı Recaizade. Bu yıllarda verdiği dersleri Talim-i Edebiyat adıyla kitaplaştırdı. Kitap, edebiyat dünyasında çeşitli tartışma ve polemiklere sebep oldu. Mektebi Mülkiye'den öğrencisi Ahmet İhsan'a yayımladığı Servet-i Fünun dergisini yeni edebiyat anlayışını savunan gençlere açmasını tavsiye etti. Hatta derginin edebiyat bölümünün başına Tevfik Fikret'in geçmesini önerdi. Zaten tam da bu dönemde 1896'da Edebiyat-ı Cedide topluluğu kuruldu. Recaizade Mahmut Ekrem 1914 yılında hayata veda etti. Recaizade en çok Araba Sevdası isimli romanı ile tanınır. Araba Sevdası, Türk Edebiyatı'nda romantizmden realizme geçiş köprüsü olarak değerlendirilir. Öte yandan roman, şiir, hikaye, piyes, makale, eleştiri, mektup gibi edebiyatını hemen her türünde eserler vermiş olan yazarın, modern şiirin yolunu açan kuramsal çalışmaları da vardır. Evet, mektuplara gelirsek. Recaizade Mahmut Ekrem Külliyatı'nın yayınlanması hususunda bazı çalışmalar yapılmış olmakla birlikte bunun tamamlandığından bahsedilemez. Yazara ait bazı hususi resmi mektupların antoloji ve biyografi türünden kitaplar ile mecmualarda, özel arşivlerde kaldığı görülmekte. Kültür tarihçisi Necati Tonga, Nuru Aynım Efendim, Recaizade Mahmut Ekrem'in Unutulmuş Mektupları adlı çalışmasında yazarın kitaplaşmamış 32 mektubunu yayımlayarak edebiyat tarihimize önemli bir katkıda bulunmuş. 1868-1913 yıllar arasında yazılan ve ilk defa Latin harfleriyle neşredilen bu mektuplar, Recaizade'nin biyografisine katkı sağlamalarının yanı sıra yazarın dilindeki ve üslubundaki değişmeler ile yazıldıkları dönemin zihniyetini yansıtmaları bakımından önem arz etmekte. Kitapta mektuplar orijinal metinlerle ve bu metinlerin günümüz Türkçesine çevrilmiş halleriyle yer almakta. Ekler bölümünde mektupların kronolojik listesi sunulmuş ve bir Recaizade Mahmut Ekrem albümü hazırlanmış. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan sıcak hava dalgası, kronik rahatsızlığı olanları, tansiyon hastalarını, yaşlı ve çocukları daha fazla etkileyebileceğinden bugünlerde daha dikkatli hareket edilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
4: Mobiliz. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
5: Mobile Systems. Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo

0: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam.
11: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
12: Arvento, Arvento.
13: Mobile Systems.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Türk takımları Avrupa Ligi playoff ilk maçlarından bir galibiyet bir mağlubiyet çıkardı. Organizasyonda ülkemizi temsil eden takımlardan Beşiktaş, İstanbul'da Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırladı. Maça hızlı başlayan siyah beyazlar Oh'un kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Mourinho 12. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarında penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlar Kauno Žalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı. Diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa tur şansını Macaristan'a bıraktı. Bordo Mavililer evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan ekibine galibiyeti getiren gol 17. dakikada Zakaria Sen'in kafasından geldi. Trabzonspor maçın sonlarında Vivo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Avrupa Ligi playoff ikinci maçları 27 Ağustos'ta yapılacak. Galatasaray yeni transferi Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Jose Mourinho, Arda Güler'in zaman içinde 10 numaradan 6 veya 8 numaraya evrilebileceği görüşünde. Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü milli futbolcuya duyduğu hayranlığı da vurguladı.
17: Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti, yıldız futbolcunun zaman içinde başka bir pozisyona evrilebileceğini söyledi. Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik direktör, İspanya'da El Chiringuito yayınında takımını değerlendirdi.
18: Arda Güler'e bayılıyorum. Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzer bir kariyeri olabilir. 10 numarayken 8 veya 6 numaraya dönüşebilir. Bence Arda geliştikçe ve futbolu daha çok öğrendikçe bu yönde ilerleyecek.
17: Arda Güler yeni sezon öncesi Real Madrid'in oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünde ilk 11'de ve 10 numara olarak görev yaptı. Milli futbolcu geçen sezon toplam 51 karşılaşmada 6 gol 14 asistle oynadı. Real Madrid bu transfer döneminde Bernardo Silva, Yann Diamonde, Marc Cucurella, Carlos Espi ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.
16: Barcelona, Cancelo ile 2029'a kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncunun El Hilal ile 1 yıl daha devam eden sözleşmesi feshedildi. Katalan ekibi Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Deneyimli sağ bek daha önce 2 farklı dönemde Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Cancelo, Barcelona'ya dönmek için maaşının bir bölümünden feragat etti. Filenin sultanları son şampiyon ünvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya.
17: Filenin sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Ay yıldızların yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'da oynanacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Ay yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. 6'şar takımlı 4 grupta ilk 4'e girenler son 16 turuna kalacak.
10: Şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması gerçekten büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumdalar. Derya şu an en ideal durumunda değil ama bazı yetenekleri çok üst düzey. Özellikle hücumda çok etkili. Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize çok yardımcı olacaktı.
17: Türkiye bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.
12: İstanbul'da oynamak, seyircimizle beraber burada mücadele edecek olmak bizim için bence büyük bir avantaj olacak. Evet, son Avrupa şampiyonuyuz, son Viyener şampiyonuyuz, sorumluluklarımızın da farkındayız ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun da bilincindeyiz. Tamamıyla sahaya iyi oyunumuzu korumak için mücadele edeceğiz. Bunun sonucunda da zaten maç maç gidip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ben.
17: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'teki zaferin ardından turnuvaya son şampiyon Apoleti ile katılacak. Milletler Ligi'nin de son şampiyonu Ay Yıldızlar turnuvanın doğal favorisi. Filenin Sultanları grubundaki tüm maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Avrupa şampiyonu 6 Eylül'de yine İstanbul'da belli olacak.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
13: Ardento. Mobile Systems.
19: Reklam.
20: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
21: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
22: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Türkcell'le bağlan hayata.
15: NTV Radyo.

0: Erkan.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı bugünlerde rüzgar çok sert olmadığı için biraz daha yüksek. Kilyos, Gelibolu, Marmara geneli, Ayvalık ve Kuşadası boyunca 25 derece. Didim ve Marmaris'te 26, Fethiye, Kaş, Finike'de 29, Antalya, Konya 6, Mersin ve İskenderun'da 30, Silifke'de 32 derece.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8. NTV Radyo.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Tekrar merhaba. Saatler 8. Dolayısıyla ikinci dilimdeyiz. Güne başlarken devam ediyor. Kocaeli'ye gidelim. Darıca sahilinde bir saat içinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, ölen kişilerin kardeş olduğu belirlendi. Öğle saatlerinde yurttaşlar sahilde hareketsiz halde duran 2 kişi olduğu yönünde polise ihbarda bulununca hemen ekipler harekete geçti. Sudan çıkarılan cansız bedenlerin Gülşah ve Berinay Sakar'a ait olduğu öğrenildi. İnceleme sürerken kısa süre sonra bir benzer ihbar daha alındı. Bu kez Ali Sakar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ın arama çalışmalarında sağ olarak bulunduğu ifade ediliyor. Bunu da aktaralım. Bu çocuk neyi gördü de öldürüldü? Neden üzeri kapatılmaya çalışıldı Ma aile tarafından diye sorduğumuz soru var. Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Narin Gülan öleli 2 sene oldu.
5: Tüm Türkiye onu konuşmuştu. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti.
6: Bugün Narin'in 2. yıl dönümüdür. Rabbim kızımın hakkını bırakmasın. Narin'in hakkını bırakmasın. 2 yıldır hepimiz ölüyoruz.
5: 8 yaşındaki kız Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldı. Aramaların 19. gününde ölü bulundu. Narin'in cansız bedeni dere yatağında bir çuvalda üzeri taşlarla kapatılmış haldeydi. Otopside Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma titizlikle yürütüldü. Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran'la cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı. Aileden bu 3 kişiye iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeden 4 yıl 6 ay ceza aldı. Ancak Yargıtay kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozdu. Nevzat Bahtiyar ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırmadan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
7: Narin'e nasıl kıydınız? Parmağınız var mı bu işte?
5: Narin Güran'ın katledilmesi Türkiye'yi derinden sarstı. Küçük kızın ismi ülkenin farklı bölgelerinde birçok park ve okula verildi.
4: Ankara'ya gidelim şimdi. Fuhuş ve insan ticaretine yönelik 2 ayrı soruşturma var. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanı bilgi verdi. Çaresizliği kazanç kapısı çevirenlere, kadınları istismar edenlere hiçbir alan bırakmayacağız diyor.
5: Ankara'da insan ticareti ve fuhuş soruşturması başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürek 2 farklı soruşturmada 49 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
8: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara, göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecektir.
5: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Etimesgut ilçesindeki günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı belirlendi. 47 kişinin ifadesine başvuruldu. 50 ayrı eylemde 29 mağdur kadın ve 21 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarla 18 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da hedef Çankaya bölgesindeki 5 eğlence mekanıydı. Soruşturmada insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 kişi hakkında işlem başlatıldı.
4: Bursa'ya gidelim, bir kaza var. 2 otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Nilüfer'de Çolu Mahallesi'nde oluyor bu kaza. İki otomobil Ağızka Caddesi'nde çarpışıyor. Kazada özel güvenlik görevlisi Yalçın Ö ve yanındaki arkadaşı Olgun Y. Olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobildeki Gülçin K ve Yağmur K de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Hayat tehlikesi yok. Kayseri'de 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada artık karar çıktı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edildi.
3: Tıp fakültesinde okuyordu. Alkollü bir sürücü tarafından hayattan koparıldı. 22 yaşındaki Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücüye 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme sürücünün tahliye edilmesine hükmetti.
9: İstinaf aşamasında ve diğer kanun yolu aşamalarında da cezasından herhangi bir indirim yapılmaksızın en üst cezayı alması için de hukuk bir mücadelemiz devam edecek.
3: Yaren Mercan, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Stajyer hekimdi. Yeşilay'da gönüllü olarak görev alıyordu. Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili gençleri bilgilendiriyor, bu konuda mücadele ediyordu. Ancak 19 Mart akşamı alkollü bir sürücü onu hayattan kopardı. Motosiklete binen Yaren Mercan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın bilinçli taksirde ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti. Sanık Kadir Efe savunmasında olayın bir kaza olduğunu ve herhangi bir kastının olmadığını ileri sürdü. Alkol araç kullandığı için çok pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, Sanık Efe'nin bilinçli taksirde ölüme neden olma suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına ve sürücü belgesine 2 yıl el konulmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.
4: Yalova'ya gidelim. Kürek sörfü tahtasıyla denize açılan baba ve kızı rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Sonrasına bir bakalım.
3: Kürek sörfü tahtasıyla açıldılar. Dalgaların etkisiyle açığa sürüklendiler. Sörf tahtasına tutunarak saatlerce kurtarılmayı beklediler. Baba ve kızı böyle kurtarıldı. Yalova'nın Armutlu ilçesinde 13 Ağustos'ta Mustafa Yalçınkaya, 11 yaşındaki kızı Ela ve kızının arkadaşı T.Ö. kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladılar. T.Ö. yüzerek sahile dönmeyi başardı. Ancak baba ve kızı sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat sonra baba ve kızı Bozburun açıklarında kürek sörfü tahtasına sarılmış halde dalgalara direnirken bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi.
4: Giresun'a gidelim şimdi. Sele kapılarak kaybolan Mehmet Akkaya 13 Ağustos'tan bu yana aranıyordu. Akkaya'nın cansız bedeni Trabzon'un Ortahisar ilçesi açıklarında bulundu. Giresun'da geçtiğimiz hafta Perşembe günü etkili olan o şiddetli yağışta sele sebep olmuş ve Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkoğlu'nun bulunduğu araç suya kapılmıştı. Cansız bedeni çarşamba günü bulunan Hakkoğlu Keşap ilçesinde toprağa verildi. Aynı gün Trabzon'da Ortahisar'da bir cansız beden bulunuyor. İncelemelerde o kişinin 45 yaşındaki Mehmet Akkaya olduğu anlaşıldı. Ve cansız bedenin ilçedeki dereden sürüklenerek Trabzon'a kadar gittiği ortaya çıktı. Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan kendisini uyaran polise de taksinin içinden ateş açıyor. Polisin karşılık vermesi sonucu hayatını kaybetti. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendiriyor.
10: Polis dur!
5: Önce iş yeri çalışanını vurdu, ardından sivil polise hedef aldı. Silahı tutukluk yapan saldırgan polisin ateş açmasıyla hayatını kaybetti. Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda eğlence merkezinde hesap yüzünden kavga çıktı. Berk Keleş iş yeri çalışanı Önder Ye'yi silahla bacağından yaraladı ve taksiye bindi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve izinli olan polis M.S. kendisini tanıtıp dur ihtarında bulundu. Keleş taksinin içinden polise ateş etti. Polis de karşılık verince kısa süreli çatışma çıktı. O anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
10: Polis dur! Dur!
5: silahı tutukluk yapan Önder Keleş vurularak hayatını kaybetti. Otopside Önder Keleş'in 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa olarak değerlendirdi.
10: Eğer polisin amacı şahsı etkisiz hale getirmek değil, şahsı öldürmek olsaydı ateşlemeye devam ederdi. Çünkü olayda video kamera kayıtlarına göre engel, mani bir durum olmadan eyleme kendiliğinden son vermiş.
11: Polis dur! Dur!
5: Gözaltına alınan polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
4: Sokaktaki şiddet ne yazık ki bitmiyor. Adana'ya gidelim bir de. Emekli polis memuruyla oğlu borç meselesi yüzünden husumette oldukları zanlı tarafından öldürüldü.
5: Baba ve oğlunu öldürdü, anneyi yaraladı. Adana'da alacak verecek kavgasında aileye hedef alan saldırgan yakalandı. Acılı anne cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı. 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Bu sırada çiftin oğlu zanlıya müdahale etmeye çalıştı. 30 yaşındaki Sinan Fil şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Ataş Sinan Fil'i de seyir halindeyken başından silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli Gürselpaşa Mahallesi'nde otomobilini terk etti. Operasyon başlatan polis zanlıyı saklandığı evde yakaladı. Baba oğlun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saldırıda yaralanan anne Neslihan Fil cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı.
4: Geride bıraktığımız günlerde motosikletli saldırılarla ilgili bir azalma var, bu verilere de yansıdı demiştik ama ne yazık ki bitmedi, devam da ediyor. Sultan Gazi'de motosikletli ve kasklı iki şüpheli sokakta bekledikleri otomobile silahlı saldırı düzenledi. Sürücü son anda kurtuldu. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyelim hemen. Gece saat 2 sıraları şu an izlediğiniz görüntüler. Bu motosikletli iki kişi sokağa giriyorlar. Otomobilin gelmesini bekliyorlar. Daha sonra da şüphelilerden biri otomobilin gelmesi üzerine motosikletten inerek sürücüye doğru ateş açıyor gördüğünüz gibi. Sürücü hızla uzaklaşıyor, saldırıdan kurtuluyor. Silahı tutukluk yapan saldırgan da kaçmaya başlıyor sonra. Motosikletle başka bir sokaktan geçen suç ortağı saldırganı alarak kaçıyor. O an işte gördüğünüz gibi bu şekilde güvenlik kameralarına yansıdı. Dün bir haber vermiştik, devamına bakalım şimdi. Trabzonspor Kasımpaşa maçının oynandığı sırada stadyumun yakınlarından atılan havai fişek bir ressamın 20 yıllık emeğini yok etmişti. Fişeğin isabet ettiği dairede çıkan yangında Murat Melih Özen'in tabloları, kişisel eşyaları yandı. O anların yeni görüntüsü var şimdi, ona bir bakalım.
12: Hiçbir şeyim yok benim, her şeyim bitti yani.
13: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
3: İşte bu havai fişekler sergi açmaya hazırlanan bir ressamın dairesine düştü. Çıkan yangında sanatçının tabloları, hatıraları yok oldu, eşyası kullanılamaz hale geldi.
13: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdi. Yani en azından insanların sergide görmelerini isterdim.
3: 15 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında taraftarların attığı iddia edilen havai fişek 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in evinin camından içeri düştü. Daireden alevler yükselmeye başladı.
14: Son dakika Kasımpaşa tribününden.
15: Bu amuşaklar yaktı evi abi.
14: Oo, bayağı yandı.
16: Yanıyoruz. Maçı durdurun.
3: İtfaiye kırılan pencerenin altında havai fişek parçası buldu. Polis de fişeğin ateşlendiği anların görüntülerine ulaştı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan polis kayıtları olduğu belirlendi. 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Orman yangınlarına bakalım. Riskli dönem sürüyor bu orman yangınları için. Uyarıyı Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan yaptı. Bakalım bir.
15: Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Bu Ağustos ve Eylül aylarının yani yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım. Köylülerimize buradan seslenmek istiyorum. Eğer oraya bir yabancı gelmişse, yabancı birisi geziyorsa bunu hemen güvenlik güçlerine intikal ettirelim.
3: Öz Orman İl Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, bu yıl çıkan yangınların yaklaşık 1200'ünün orman yangını olduğunu söyledi. Yangınlar için riskli dönemin devam ettiğine dikkat çeken Aslan, büyüyen otların ayrı bir tehlike oluşturduğunu belirtti.
15: Orman uzakta olabilir ama bu seneki yağışlardan dolayı kırsal kesimde otlar fevkalade büyüdü ve bu sıcaklarında kurudu, bir örtüye dönüştü. Bu örtü yangını eğer gerçekten de bir rüzgar varsa benzin gibi fırlayıp gidiyor.
3: Aslan, yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele için Karadeniz bölgesinden Akdeniz bölgesine işçi gönderildiğini söyledi. Orman işçisi sayısı artırılmalı çaresi yaptı.
15: İşçilerin 24 saat orada yatıp kalkmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü burada artık ikili vardiya sistemine geçilerek 15 gün bir vardiya gece çalışıp 15 gün diğer vardiyada gündüz çalışarak işçimiz dinlenmiş olarak daha zinde olarak yangınlara müdahale etmesi gerekir.
3: Aslan, orman yangınına sebep olanlara daha caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini de söyledi.
4: İstanbul'dan bir haber daha vereceğiz. T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Olay sonrasında yolcular tahliye edildi. İstanbul'da büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. Gördüğünüz bu görüntü ve fotoğraf sebebiyle T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonu da raydan çıkıyor gördüğünüz gibi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolcular hemen tahliye edildi. Kazada yaralanan yok neyse ki. Tramvay seferleri kısa süre içerisinde normale döndü. Ekiplerin çalışmasıyla birlikte bölgeden çıkarıldı tramvay da. Kocaeli'ye gidelim. Gölcük ilçesinde deniz ve savunma teknolojilerini oluşturan Teknofest Mavi Vatan heyecanı yaşanıyor bildiğiniz gibi. Etkinliklere gelen gençlerin ilgisi yoğun. Buluşmanın hedefinde sadece savunma teknolojilerini tanıtmak değil, yeni nesilde Mavi Vatan bilincini güçlendirmek de yer alıyor. NTV yayınına katılan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin bu teknolojileri yerinde görerek ilham almasını istediklerini söyledi.
17: Mavi Vatan'a gönül vermiş Teknofest kuşağı ve aynı zamanda Bahriye'mizin eserleri burada sergileniyor. Hem de savunma sanayimizin. İnşallah tam bağımsız ve müreffeh yarınları inşa edecek kuşaklarda bu gibi etkinliklerden ilham alarak yetişecek. Bu anlamda ben tüm milletimizi Teknofest Mavi Vatan'a Gölcük Tersanesi'ne davet ediyorum. 20-23 Ağustos arası buradayız. Mavi Vatan bilincine aşılamak, yüksek teknolojiyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etmek amacıyla bu etkinliği biz düzenliyoruz. Teknofest'in bir parçası olarak düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın paydaşlığıyla yapılıyor T3 Vakfımızla birlikte. Burada tabii teknolojinin şampiyonları hem insansız sualtı yarışmasında yarışıyor. Bunun yanında türlü türlü mavi vatan etkinlikleri, deniz etkinlikleri var. Yüzme yarışlarından, yelken yarışlarına, SAT gösterilerinden, donanmamızın milli gemilerine kadar, hatta dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya kadar hepsini burada ziyaret etme imkanını sunuyor Teknofest Mavi Vatan. Burası aynı zamanda bir denizaltı tersanesi. Denizaltı, Türkiye'de de tek denizaltı yapabilen tersane ve dünyada da bir sayılı tersanelerden bir tanesi. O anlamda yüksek teknoloji üretip ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak gençlerimize ilham olacağını düşünüyorum. Ben böylesine bir tersaneyi ilk defa 40 yaşından sonra ziyaret etme imkanı buldum. Ama isterim ki evlatlarım da, Türk gençliği de buraları görsün, ilham alsınlar ve mavi vatan bilinciyle tam bağımsız müreffeh Türkiye'yi inşa etsinler. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılım artık bütün dünyanın göz önünde. Dünyanın en büyük SİHA firması Baykar, yine Aselsan'ın geliştirdiği teknolojiler, Roketsan burada, Havelsan burada, dünyaya damgasını vurdu. Bu alanda güçlü olmamız elbette bu gibi anlaşmaları da beraberinde getiriyor. Türkiye'yi müttefik olarak görmek isteyen tüm dostluk kardeş coğrafyaya da güven veriyor. Burada yüksek teknoloji çok önemli. Büyük katma değeri dünyada teknoloji rüzgarını dönüştürenler, estirenler gerçekleştiriyor. Biz böyle bir kuşağı yetiştirmek maksadıyla Teknofest'i düzenliyoruz.
4: AFAD'ın drone pilotları bu kez hava araçlarını tatbikat için gökyüzüyle buluşturdu. 300'e yakın drone birbiriyle yarıştı.
5: İnsansız hava araçları gökyüzüyle buluştu. AFAD Samsun'da drone yarışmasının ikincisini düzenledi. Dronelar bu kez görev için değil, tatbikat ve pilotların rekabeti için uçtu.
18: Bu dronların kullanımı, pilotajı çok önemli. Bunun için de gene kendi personelimizden 600 mesai arkadaşımızı, AFAD personelimizi drone pilotu olarak yetiştirdik.
5: Yetiştirilen o pilotlardan 246'sı yarışmaya katıldı. Toplamda 400 AFAD personelinin katılımıyla düzenlenen yarışmada koordinatla yer tespiti yapma, kayıp bir kişiyi bulma, arazi tarama gibi görevler gerçekleştirildi. Zorlu yarışmada pilotlar dronların kontrolünü sağlarken ekip arkadaşları da onları yönlendirdi, alanı kontrol etti. 3 gün süren yarışma sonunda dereceye girenler ödüllerini AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'dan aldı. Envantere gece görevlerinde aydınlatma özelliği bulunan kablolu dronların da katıldığını söyleyen Pehlivan, araçların kurtarma operasyonlarına yaptığı katkıya dikkat çekti.
18: Teknolojiyi kullanma sahada bize büyük bir avantaj sağlıyor. Son 3 yılda insansız hava araçlarımız yaklaşık 1750 operasyon gerçekleştirdi. Ve toplamda yaklaşık 10.000 saat uçuş gerçekleştirdi. Ve bu uçuşlarla toplamda 244 vatandaşımıza sağ olarak ulaşıldı.
4: Sınırlarımızın dışına çıkacağız biraz. İran'a gidelim. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran-Irak'ta mevkidaşı Heybet Halbusi ile görüşmesi sonrasında iki isim sosyal medyada dikkat çeken bazı paylaşımlar yaptı. İkili Basra Körfezi'nin isimlendirilmesi konusunda sembolik mesajlar veriyor. Galibaf, daha önce Basra Körfezi için Arap Körfezi diyen Amerika Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımında Fars Körfezi ifadesini kullanmasına atıfta bulundu. İranlı yetkili arka planda Fars Körfezi ifadesinin yer aldığı bir haritanın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşıyor. Irak Meclis Başkanı Halbusi de mevkidaşının bu paylaşımı üzerine arka planda Arap Körfezi yazılı harita önünde yine bir fotoğraf paylaşıyor. Paylaşım trafiğinin Galibaf'la Halbusi'nin Bağdat'ta yüz yüze görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti elbette. İran Dışişleri Bakanlığı daha önce Irak dahil bazı Arap yetkililerin Arap Körfezi kullanımını protesto etmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonu hayata geçirdiği söyleniyor. Axios'un haberi bu. Bu operasyon sayesinde günde 10 milyon varil petrol boğazdan geçebiliyor. Ayrıntısına bakalım.
3: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndan her gün milyonlarca varil petrol sevk edebilmek için deniz koridoru oluşturdu. Haber Amerikan Axios sitesinde yer alıyor. Site haberini iki Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatı için gizli bir operasyonun devreye sokulduğu belirtildi. Operasyon son birkaç haftadır yürütülüyor. Her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın Umman kıyılarındaki güney koridorundan geçiriliyor. Amerikalı yetkinler böylece her gün 10 milyon varil petrolün boğazdan geçirilerek uluslararası piyasaya sunulduğunu söyledi. Bu miktar savaş öncesi oranın yarısı olsa da yine de küresel arz üzerinde gözle görülür bir fark oluşturduğu vurgulandı. Operasyon çerçevesinde Amerikan ordusu boş tankerlerin Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'nı kullanarak Basra Körfezi'ne gitmesine yardımcı oluyor. Bu boş tankerler bölge ülkelerinden petrol alarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun rehberliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geri çıkıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri, İran füze ve dronlarına karşı boğazdan geçen petrol tankerlerine koruma sağlıyor. İran ordusu tankerleri hedef almaya çalışsa da saldırıların büyük bölümü Amerikan ordusu tarafından engellendi. Amerikalı yetkinler bu hafta başında 8 drone ve 2 füzenin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hürmüz Harekatı Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Kara Kuvvetleri Karargahı'ndan idare ediliyor. Operasyon Körfez ülkeleriyle işbirliği içinde yürütülüyor. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın İran'ın Hürmüz kıyılarındaki radar ve deniz trafiğini izleme sistemlerini etkisiz hale getirmesiyle hayata geçirilebildiği vurgulandı. Amerikalı yetkinler, İran'ın Boğaz'ın güney kanalındaki trafiği izleme kabiliyetini büyük ölçüde yitirdiğini söylüyor. Bu nedenle İran'ın gemilerin geçiş güzergahına rastgele drone ve füze fırlattığı ve isabet oranının azaldığı belirtildi.
4: Yemenli Husiler de Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havalimanını ve Aramco petrol tesisini vurduklarını duyurdu. Suudi Arabistan'dan henüz bir doğrulama yok bununla ilgili ama Husilerden yapılan açıklama, Riyad hükümetine ait Aramco petrol rafinerisinin Necran kentindeki tesisinin vurulduğu duyuruldu. Ayrıca hassas bir saldırı düzenlenerek Necran havalimanının da hedef aldığı söyleniyor. Husiler son bir ayda 8 Suudi Arabistan petrol tankerini hedef aldıklarını da söylemişti. İran destekli biliyorsunuz Husiler 20 Temmuz'da Yemen'e saldırı düzenlediği iddiasıyla Suudi Arabistan'a yönelik Babül Mendeb Boğazı'nda abluka duyurmuştu ve o günden bu yana karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail'de işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yaklaşık 1200 konutluk yasa dışı yerleşim projesi için ihaleye çıkma kararı almıştı. Bu karara karşı uluslararası toplumdan tepki var ve artarak devam ediyor. Batı Şeria'da E1 adı verilen bölgede 1234 konutun inşa projesi tepkiler nedeniyle yaklaşık 30 yıldır erteleniyordu. Söz konusu yasa dışı proje Batı Şeria'nın Doğu Kudüs'le bağlantısını keseceği gerekçesiyle gelecekte bir Filistin devletinin kurulmasını fiilen engelliyor. Dolayısıyla İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada liderleri ortak bir bildiriyle E1 yerleşim projesi için ihale açma kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı. İsrail'i planları derhal geri çekmeye çağırdı. Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Filistin'de ayrı açıklamalar yaparak Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletme adımını kınıyor İsrail'in. Bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunun altını çiziyor. Hemen hatırlatalım. Ekim'deki seçimle bu işin ne kadar alakası var ya da bugünlerde bu neden bu kadar gündeme getiriliyor sorusunu da bir tarafta tutalım. Çünkü Netanyahu oy toplamak için bir yandan Batı Şeria'yı, diğer taraftan işte Ankara'yla bir savaş halinde varmış gibi Suriye'yi bombalamayı sürdürüyor. Gazze'ye bakalım. Bu İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazında kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için hala çıkarılamayan onlarca, yüzlerce cenaze var. Filistinli aileler aylardır, hatta yıllardır enkaz altında kalan sevdikleriyle ulaşmaya çalışıyorlar. Haftada, son iki haftada çıkarılan 50 kişi içinde bir cenaze töreni vardı.
5: Aylar, hatta bazıları yıllar sonra ancak son yolculuğuna uğurlanabiliyor. Gazze'de enkazda kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için çıkarılamayan naaşlara ulaşma çabası sürüyor. Son olarak enkazdan çıkarılan 50 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. İçlerinden 20'si çocuktu. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Baptist mezarlığına defnedildi. Cenazelerin İsrail'in Aralık 2023'te Gazze şehrinde evlerinin bombalanması sonucu öldürülen Suvay Firi Batnici, Kerm, Ah, Haraz ve Rukayka ailelerinin fertlerine ait olduğu belirlendi. Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yıkılan evlerinin enkazından çıkarılması için arama çalışmaları devam ediyor. Ancak Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'ne göre çalışmalar ekipman yetersizliği nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
19: Uluslararası kuruluşların ve bağışçı kurumların enkaz altındaki binlerce şehidin çıkarılması için iş makinesi sayısını arttırmasını umuyoruz. Dünyaya mesajımız şu: bu savaşı ve bu katliamları durdurun. Gazze'de yaşananlar artık yeter. Burayı yeniden inşa edin ve Gazze şeridine yeniden hayat verin.
5: 8 bin kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
4: İspanya'daki Murcia kentinde, güneyindeki Murcia kentindeki göçmen akınına bakalım. 60 göçmen tekneden atlayarak kente girdi. İspanyol hükümetiyle bir kamp kurdu.
20: İspanya bir kez daha göçmen sorunuyla karşı karşıya. Ülkenin Murcia kentine göçmenler böyle bırakıldı. Teknelerle Afrika'dan Murcia'ya getirildiği tahmin edilen 60 göçmen tekneden atıldı. O anlarda plajdakiler de kaçtı. İspanya hükümeti ise sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Polis 2000'e yakın göçmeni yeni inşa edilen kampa götürdü. Haftalardır Septe'deki plajda kalan ve kötü koşullarda barınan göçmenler artık kampta kalacak. Polis göçmenlere refakat ederek çadırlara yerleştirdi. İspanya hükümetinin ayrıca 500 kız çocuğu İspanya'ya kabul edeceği ifade ediliyor. Çocuk ve Gençlik Bakanı Rubén Pérez, ülke basınına verdiği röportajına çocukların toplu sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Septe'deki kız çocuklarının ebeveynlerinin olmadığı ya da zorlu koşullarda olduğunu söyledi. Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine geçmeye çalışan 70 bin kişi sınırı aşmıştı. Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti. İspanya hükümeti, Septe'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeyi konuşlandırılmasına karar vermişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı. Birçoğu Fas'a geri dönen göçmenlerden şu anda İspanya'da kalanların sayısı 2000 olarak açıklanıyor.
4: Gidelim Pakistan'a. Eski başbakanı Pakistan'ın İmran Han tutulduğu cezaevinden hastaneye götürülmüştü. Ülkenin en popüler politikacılarından Han'ın daha sonra cezaevine geri gönderildiği bildirildi. Yolsuzluk suçlamasıyla 2023'ten bu yana cezaevinde tutuluyor Han ve dün gece Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki şifa hastanesine sevk edildi. Salı verilmesi için kampanyalar düzenleyen destekçileri haber üzerine hastane önünde toplandı. Sevinç gösterilerinde bulundu ancak bu sevinç uzun sürmedi. Zira ülke medyasında Han'ın saatler sonra cezaevine geri gönderildiği yazıyor. Pakistan Yüksek Mahkemesi salı günü 73 yaşındaki Han'ın avukatlarının talebi üzerine eski başbakanın hastaneye sevkini karar vermişti. Ve avukatlar mahkemeye kan basıncındaki dalgalanmalar ve anksiyete gerekçelerini ileri sürmüştü. İsviçre hükümeti de artan tehditleri gerekçe göstererek hava savunma sistemini güçlendirmek için parlamentoda 1 milyar 200 milyon dolar ek kaynak talep ediyor. İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF bu açıklamayı duyurdu. Yapılan bu açıklamayla birlikte hükümetin hava savunma sistemlerini güçlendirmek istediği ifade ediliyor. İsviçre'nin bu hamlesi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkenin en radikal güvenlik politikası değişikliği olarak yorumlanıyor. Yaklaşık 300 milyon dolara eşdeğer 250 milyon İsviçre frangı kısa menzilli kara tabanlı hava savunması için kullanılacak. Yaklaşık 800 milyon dolara eşdeğer 650 milyon İsviçre frangı ise orta menzilli hava savunması için ayrılacak. Bütçe kurumsal vergilerden elde edilecek.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Arvento. Mobile Systems.
10: Murat Ferman'la evdeki hesap.
11: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon size.
12: Ayhan Bey günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş gidişatında 60 günlük kesin ateşkese giden sürecin nihayetsiz bir tabloyla karşımıza çıkması ve her iki tarafında artık benzeri bir yeni süreç belirlemekten yana tavır koymaması durumunda karşımıza belirsiz bir tablo çıkıyor. Tabii Başkan Trump adeta ortada bir boşluk kalmasın, İnisiyatif elinden gitmesin diye şimdi yeni bir retoriği devreye sokuyor. Nedir bu? Benzeri, eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş. Tabii bu savaş ve yaptırım, ekonomik savaş ve yaptırım denildiğinde İran bu konuya zaten yabancı değil. İran senelerdir bu türden bir kuşatmanın ve yaptırım zincir halkalarının altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Enteresan bir nokta, Başkan Trump'ın bu yeni açıklamasını yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ekonomik savaş ilan ettiğini ifade ettiği tarih 19 Ağustos.

ve emperyalist ekonomik çıkar çatışmalarına karşı duruşun sembol bir ismi olarak halen anılıyor. Peki bu tam ekonomik savaş öncesinde, aritesinde tarafların durumu nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın özellikle ekonomideki icraatı %30 düzeyinde bir destekle halk tarafından taçlandırılıyor. Bu gerçekten çok düşük bir oran. Amerika'da işler pek iyi gitmiyor. Netice itibariyle Hazine Bakanı Scott Bessent'ın sadece saatler önce sürpriz bir kararla açıklamış olduğu Amerikan tahvillerinin tekrar geri alınması ve geri alınması likiditasyonu bakımından kaynakların iki misline çıkartılması haberi önce özellikle 5 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü baskı yaptı. Böylece aslında Amerikan yönetimi Fed'in faiz indirimini beklemeden özellikle Kasım seçimleri öncesinde kredi kartları, konut kredileri ve ihtiyaç kredilerinde belirleyici rol oynayan uzun vadeli tahvil getirilerini aşağıya çekmiş oldu. Bir parça Amerikan halkını rahatlatmak. Bu arada güçlü dolar sendromunu biraz baskılayarak gene tam 48 saat evvel ilk defa 40 trilyon dolar limitini aşan dış borçları iskonto etmek için bizim daha evvelde paylaştığımız DC Gap modeli uyarınca yeni bir oyun perdesi, sahne perdesi açtı. Bundan sonra da gelişmeleri göreceğiz. İlk okumalar altının önünün açıldığı yönünde. Öyle ya, faiz indirimine benzer bir etki, doların güçlü sendromu bir parça tekrar rafa kaldırılıyor. Zaten hani o DC Gap modelinde olduğu gibi ikincisi biliyorsunuz kriptoydu. Kriptolarda da beklenmeyen bir artış oldu. Acaba neden? Herhalde sürpriz değil. Amerika gene her hal ve şartta kendisinin karlı çıkacağı yeni bir kurguyu başlatmış bulunuyor. Tabii İran tarafında da işler oldukça sıkıntılı. İran tam şiddetle ve savaşı tüm yönlerine taşıyarak, tüm coğrafyalara taşıyarak cevap vereceğini, bu tehditlere tırnak içinde pabuç bırakmayacağını açıkladı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı çerçevesinde bugüne kadar İran'ın altyapı bakımından 300 milyar dolara yakın bir tahribatla karşı karşıya, kayıpla karşı karşıya olduğu düşünülüyor. İran riyali çok sert bir şekilde değer kaybetti. Günümüzde bir Amerikan doları 2 milyon riyale yakın bir kurdan işlem görüyor. Savaş öncesi %68 olan enflasyon %88'e çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti'nin ifadesiyle İran'ın petrol ihracatı tamamen durmuş bulunuyor. Bu ekonomik savaş teranesinden bir gün evvel Birleşik Arap Emirlikleri herhalde erkenden haber alarak İran'la hatırlandığı üzere tüm ticari ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini, parasal transferlerini durdurmuştu. Bu çok önemli çünkü İran'ın ithalatına baktığımızda bir numara Birleşik Arap Emirlikleri idi. İki numara Çin, o da bir protesto yayınladı. Yani İran'ın yanındayız dedi. Üç numarada Türkiye. Dolayısıyla şimdi bu ekonomik savaş açmazında yeni antlaşta Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler yeniden bir risk değerlendirmesi yapmak durumundalar. Özellikle Steve Bessent sadece saatler önce Amerikan hazinesinin ekonomik savaş çerçevesinde İran'la en ufak bir işbirliği gösterenlere dahi acımasızca yaptırım uygulayacağını ve tedbir alacağını ifade etti. Nihayet haftanın son bir notunu da içeriden verelim. TÜİK'in yılın ikinci çeyreğine ait işsizlik rakamları açıklandı. Çeyreklik rakamlar önemli. Buna göre manşette işsizlik seviyesi bir önceki çeyreğe, yılın ilk çeyreğine göre 0,3 puanlık azalışla 7,9 seviyesine indi. %7,9'luk işsizlik oranı 2005 tarihinden bu yana en düşük manşeti gösteriyor. Ama arka plan okumalarında Türkiye'de çalışabilir her 100 kişiden sadece 34'ünün tam zamanlı istihdamda olduğunu da görüyoruz. Bu da dikkatle kayıt altına alınması gereken bir başka unsur.

0: Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi güne 14.396 puandan başlayacak. Serbest piyasada dolar yine güne 48 lira, euro 56 lira 64 kuruş seviyesinden başlayacak. Gram altın 7.010, çeyrek altın 11.400 lirada. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise 93 dolar seviyelerinden işlem görecek.
1: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında da artış var. İç Anadolu'da hava çok sıcak, Ankara 33 derece. Ege'de orta hızlı olan kariyer bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. İzmir 35 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 40 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklıklar artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Oo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
14: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
3: Merhabalar. Denizin güzel tadını, güzel kokusunu, deniz tuzunu soframıza getiren su bitkilerine devam ediyoruz. Deniz börülcesinden başladık, kaya koruğuna gittik. Kaya koruğunun İtalya'daki kullanımında, çizmenin bize bakan tarafında, kullanımında bizden bazı etkiler de var. Bizden derken Bizans İmparatorluğu'na gidiyoruz. Bizans ordularının o bölgede etkisi var ve onların getirdiği çok enteresan bir ekmek var. Aynı bizim bütün Anadolu'da köy yerlerinde yapılan katmer gözleme gibi bir ekmek. Hatta buna da kreşa deniliyor. Hatta kat kat katmer gibi olduğu zaman kreşa sfolyata deniliyor. Şimdi sfolyata zaten folya, yaprak demek. Yani yaprak yaprak anlamında. Böyle hani bizim katmerde böyle hani hamuru açarız, ondan sonra bir yağlarız, burarız. Ondan sonra kendi etrafında böyle salyangoz kabuğu gibi bükeriz. Ondan sonra yassıltırız ve saç üzerinde pişiririz ya. Aynı o şekilde yapılan bir ekmek. Biraz daha incesi, birazcık daha katları eksik. Onu ikiye aynı lavaş ekmek gibi katlıyorlar. İçine bol mortadella salamı koyuyorlar ve illaki kaya koruğu turşusu koyuyorlar. Evet, turşuyu yapmak için de illaki yağda saklamak gerekmiyor. Sirke, su eşit miktarlarda haşlanıyor. Kendisi zaten tuzlu ama birazcık da tuz ekleyebilirsiniz korunması için, turşu yapmak için. İsterseniz sarımsak koyun. Bu şekilde haşlanmış kaya koruğunu çıkarın. Üstüne de soğumuş sirke su karışımını koyun. İşte size sirkeniz kısa bir zamanda hazır olacak. Ya da o şekilde bir süre buzdolabında saklayıp kullanabilirsiniz. Şimdi burada o ekşi lezzet aslında bizde de salam sosis sandviçlerine mutlaka bir turşu girer ya. Bir karşı lezzet lazımdır. Hem ekşi hem böyle bir kontrast bir lezzet. İşte orada da mortadella salamıyla birlikte kullanılıyor. Öyle sandviçler yapılıyor. Bu kaya koruğunun biraz böyle gaz yağını andıran terebentin tadı var demiştik. Aslında bu sirkeyle birlikte haşlama sırasında da o tat biraz gidiyor. Dolayısıyla tadı birazcık yumuşuyor. Deniz börülcesini nasıl kullanacağız derseniz, İngiltere'de özellikle de İskoçya kıyılarında cam yapımında kullanıldığını söylemiştim ya. Tabii ki orada da yenmeye başlanmış. Fakat orada bayağı böyle pahalı, zor bulunur bir malzeme olarak kullanılıyor. Fakat oralarda zeytinyağı ne geçsin, biz hemen üstüne biraz haşlıyoruz. Üstüne zeytinyağı, sarımsak koyuyoruz. Oluyor, bitiyor. Orada da tereyağıyla. Ve orada da zaten birazcık da kuşkonmaza benzetiyorlar. Biraz tereyağıyla şöyle tavada çeviriyorlar. Ya da kuşkonmaza yakıştırdıkları mesela yumurta bazlı, yani yumurtalı mayonez gibi olan ama sıvı yağ yerine tereyağı ile yapılan Hollandaise sosu kullanıyorlar ve çok özel bir lezzet olarak sofralara geliyor. Şimdi tereyağında aslında deniz börülcesini çevirebilirsiniz. Hatta ben size tuhaf bir şey önereceğim. Üstüne bir de yumurta kırın. Bir de öyle deniz börülcesini deneyin. Bir başka tarifte bonus olarak benden deniz börülcesini haşlayın. İster zeytinyağı ile ister gene tereyağı ile yapabilirsiniz. Şöyle biraz sarımsakla zeytinyağında veya tereyağında çevirin. Üstüne bol haşlanmış spagetti. O uzun uzun deniz börülceleri ile spagettinin, makarnanın hemhal olması son derece güzel olacak. Size deniz lezzeti getiren, isterseniz içine elbette ki deniz malzemeleri de koyabilirsiniz. Tarak gibi. Hepsiyle birlikte şöyle bir alt üst edin. Size deniz börülceli bir makarna. Afiyet olsun diyelim. Takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
1: Mobile Systems.
0: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
8: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
9: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Anahtar teslim mutluluk.
13: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
12: Anahtar teslim mutluluk.
14: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
16: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
17: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: Reklam.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Arvento. Mobile Systems.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
19: Doğa takvimi. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bugün konumuz filin küçük bir yaprağı nazikçe kavramaya da devasa bir ağacı devirmeye de yarayan hortumu. Müthiş bir hassasiyetle hortumuyla tek bir küçük yaprağı diğerlerinden ayırıp alabilir. Yağlı boya fırçasını tutarak ince çizgiler çizerek resim yapabilir. Ama aynı zamanda kendisinden daha iri ağaçları bile hortumuyla devirebilir. Koku duyusu hortumu sayesinde bir av köpeğinden daha güçlüdür. Suyun varlığını ve yerini birkaç kilometre öteden algılayabilir. Aynı zamanda hortumuyla nefes alır. Hatta iyi bir yüzücü olarak su yüzeyinde rahatça kalabildiği gibi dalması gerektiğinde de hortumunu şnorkel gibi kullanır. Fil için hortumun en önemli işlevlerinden biri kendini huzursuz hissettiğinde hortumunu kullanır. Hayvan davranışı uzmanlarına göre fil hortumuyla yüzüne, kulaklarına, dişine dokunarak kendini rahatlatır. Yani daha iyi hissetmek için kendi başını okşar. Anne fil bunu yavrusuna da öğretir. Aslında filler tüm bildiklerini nesilden nesile dişi filler kanalıyla aktarır, böylece hayatta kalırlar. Afrika filleri ana erkilken Asya fillerinde böyle bir hiyerarşi gözlenmiyor. Bir not daha, tüm memeliler arasında en uzun gebelik süresi de fillerde. 18 ila 22 ay sürüyor fillerin gebeliği.
19: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
16: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
20: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
16: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
16: Arvento, Arvento.
21: Her mevsimde, her havada.
22: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
23: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
24: Deniz suyu sıcaklığı bugünlerde rüzgar çok sert olmadığı için biraz daha yüksek. Kilyos, Gelibolu, Marmara geneli, Ayvalık ve Kuşadası boyunca 25 derece. Didim ve Marmaris'te 26, Fethiye, Kaş, Finike'de 29, Antalya, Konyaaltı, Mersin ve İskenderun'da 30, Silifke'de 32 derece.
21: Her mevsimde, her havada.
22: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
23: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Saatler 9, güne başlarkenin 3. ve son dilimindeyiz artık. Şimdi önceki dilimde verdiğimiz haberle ilgili bir canlı telefon bağlantısı yapacağız. Kocaeli'de, Darıca'da 3 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu ve ilk bulgulara göre de bir darp izi yok. Bu kardeşlerin ölüm nedeni araştırılıyor şimdi. Hemen gidelim, telefon attığımızda NTV Kocaeli muhabiri Cemal Kaplan var. Son bilgiler neler aktaracak? Cemal Kaplan.
3: Evet Osman, senin de dediğin gibi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler var bu sabah. Denizden çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu. Yapılan incelemeler sonucunda cesetlerin bir süredir kendilerinden haber alınamayan 4 kardeşten Gülşah Sakar, Ali Sakar ve Belinay Sakar olduğu tespit edildi. Kayıp olan diğer kardeş ekiplerin çalışması sonucunda sabah saatlerinde bulundu. Şu anda olayla ilgili henüz bir bilgi netlik kazanmış değil. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor. Özellikle kardeşlerin denize giriş anları, olay öncesinde yaşananlar ve varsa çevredeki güvenlik kameraları tek tek inceleniyor. Kocaeli Emniyet yetkilileri ilerleyen saatlerde konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Osman, biz de buradan takip ediyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Cemal Kaplan aktardığı bir yeni bilgi olduğu takdirde aktarmayı sürdüreceğiz. Kocaeli'de kalalım. Mutfakta yangın çıktı Kocaeli'de. Ardından doğalgaz kaynaklı olduğu sanılan bir patlama da oldu. Yine Darıca ilçesinde Sıra Söğütler Mahallesi'ndeki bir apartmanda oranın işte bu patlamayı duyuyorsunuz. Bir dairenin mutfağında çıkıyor bu yangın. Alevlere müdahale edildiği sırada doğalgaz kaynaklı sanılan bir patlama oldu. Neyse ki yaralanan yok. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
4: Gördün mü çocuk?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği kadın buluşmasına telefon bağlantısıyla katıldı. Bir sonraki yerel seçimler için mesaj verdi. AK Partili kadınlara Balıkesir'in yeniden bir dönüşümü sağlayacağına inanıyorum diye konuştu.
5: Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. İnşallah.
6: Telefon bağlantısıyla AK Partili kadınlara seslendi. Yerel seçimleri işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi.
5: İnşallah Balıkesir yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum.
6: AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı Kadın Buluşması etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan kanser nedeniyle yaşamını yitiren eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül için başsağlığı diledi.
5: Kocaeli Kadın Kolları'nda ebediyete uğurladığımız kardeşimiz Azize Sibel Gönül'e de hep birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum.
2: Türkiye'nin denizlerdeki gücü ve savunma teknolojileri bu kez Kocaeli'de, Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da vitrine çıktı. Milli gemilerden denizaltılara, insansız sistemlerden gençlerin geliştirdiği projelere kadar pek çok teknoloji ziyaretçilerle buluştu.
7: Atatürk'ün manevi mirası Savarona donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu, fırkateynler, korvetler, denizaltılar, Mavi Vatan'ın gözbebeği gemiler Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi.
8: Gönüllü olarak geldim. Sualtı roket yarış programında görevliyim. Deneyim kazanmak için geldik. 1500 gönüllü var şu an alanda.
9: Geleceğimiz olan çocuklarımız için bu tür etkinliklerin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendis olmak istiyor.
7: Kocaeli Gölcük'teki festivalin ilk gününde ilgi yoğundu. Komando gösterilerinden yarışmalara, konserlerden atölyelere pek çok etkinlik yer aldı.
10: Derin göz otonom sualtı aracıyla
7: Aselsan tarafından geliştirilen derin göz otonom sualtı keşif ve gözetleme aracı seyir gerçekleştirdi.
10: derin gözle birlikte gözlemleyeceğiz.
7: Çok maksatlı modüler insansız amfibi araç İZAH'a tanıtıldı.
11: Şu tuşa basınca şuradaki pervane çalışıyor ve şu ip balıkçılar gibi mesela balıkları tutuyor gibi.
12: İlk günden hemen kontenjanımızı aldık geldik. Çok memnunuz. Bu kadar büyük gemilerin tamamen yerli olması bizi gururlandırdı.
13: Sayın Yaşar Güler'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de alandaydı.
14: Öyle ki teknofestlerimiz siz gençlerimizi bilimin ve teknolojinin farklı alanlarıyla buluşturan ve milli teknoloji hamlemizin insan kaynağını yetiştiren çok kıymetli bir platform haline gelmiştir.
7: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte standları gezdi.
15: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
16: Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız.
7: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi'nde ziyarete açık olacak.
2: Terörsüz Türkiye yani yeni çözüm süreci ya da milli dayanışma yasasının amacı atılacak adımlar ve kırmızı çizgiler AK Parti'nin hazırladığı bir rehberde artık anlatılıyor. Sürecin şeffaf yürütüleceği, çıkarılan yasanın bir af olmadığı ve herhangi bir pazarlık yapılmadığı da yine bu çerçevenin içerisinde vurgulandı.
7: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Terörsüz Türkiye ve Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin teşkilatlara bir rehber hazırladı. Terörsüz Türkiye, ortak söylem başlıklı metinde sürecin tarihi ve stratejik bir adım olduğu ifade edildi. Sürecin hedefinin terör örgütü PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulandı. Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Şeffaf bir şekilde yürütülmektedir denildi. Teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine yönelmesinin amaçlandığı da söylendi. Milli Dayanışma Kanunu'nun geçici olduğu bir af ya da kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizildi. Bunun AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanmayacağı hatırlatıldı. Öcalan'ın düzenlemeden faydalanamayacağı, metinde umut hakkı ve genel af ifadelerinin kanun metninde yer almadığı belirtildi. Sürecin bir müzakere veya pazarlık olmadığı anlamına geldiği söylendi. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız vurgusu yapıldı.
2: İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi ve bu olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Çiğli Belediyesi'ne, belediye binasına alt katındaki otoparkta meydana geliyor. Gördüğünüz gibi bir motosikletle gidiyor otoparka bu saldırgan. Park halinde ve boş olan makam aracına ateş açıyor. Sonrasında kaçmaya çalışıyor ama belediyenin güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Zanlının saldırı sırasında kullandığı motosiklette çalıntı çıktı. Sonradan bu şekilde anlaşıldı. Şimdi sorgusu sürüyor. Henüz bu saldırı neden yapıldı bilinmiyor. Olayla ilgili CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız'a yönelik saldırı yakınıyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor. İstanbul polisi özellikle toplu taşıma araçlarını kullanan turistlere yönelik yan kesicilik yapan çeteye operasyon düzenledi. Baskınlarda 20 şüpheli yakalandı. Asayiş yan kesicilerin turistlerin yoğun olduğu Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüp Sultan gibi ilçelerde toplu taşıma araçlarının kalabalık olduğu saatlerde hırsızlık yaptığını belirliyor. Hırsızların sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yan kesicilik olayına karıştığı tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. 25 olayda 5 milyon lirayı bulan yan kesicilik vakası tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda da bir kamyonetin içinde 83 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen bu soruşturma kapsamında bir araca operasyon düzenliyor. Kamyonet içinde yapılan aramalarda 83 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü anlaşılan 8 yaşındaki Narin, ilgili davada aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Cesedi taşıyan komşuları ise 17 yıl hapis cezası almıştı.
7: Tüm Türkiye onu konuşmuştu. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti.
17: Bugün Narin'in ikinci yıl dönümüdür. Rabbim kızımın hakkını bırakmasın. Narin'in hakkını bırakmasın. 2 yıldır hepimiz ölüyoruz.
7: 8 yaşındaki kız Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldı. Aramaların 19. gününde ölü bulundu. Narin'in cansız bedeni dere yatağında bir çuvalda üzeri taşlarla kapatılmış haldeydi. Otopside Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma titizlikle yürütüldü. Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran'la cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı. Aileden bu 3 kişiye iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeden 4 yıl 6 ay ceza aldı. Ancak Yargıtay kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozdu. Nevzat Bahtiyar ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırmadan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
18: Narin'e nasıl kıydınız? Parmağınız var mı bu işte?
7: Narin Güran'ın katledilmesi Türkiye'yi derinden sarstı. Küçük kızın ismi ülkenin farklı bölgelerinde birçok park ve okula verildi.
2: Gidelim Çankırı'ya. Ilgaz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı yönetimi yani AFAD saat 5.06'da meydana gelen depremin merkez üssünün Ilgaz ilçesi olduğunu duyurdu. Yerin 12 kilometre derinliğindeki deprem çevre il ve ilçelerde de elbette hissedildi. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. Salı gününden bu yana İstanbul'da adalar açıklarında da 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Hiçbirinin büyüklüğü 3.2'yi geçmiyor ama bu hareketlilik elbette İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu depremler büyük bir depremi tetikler mi? Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şükrü Ersoy NTV yayınında anlattı.
19: Bu fay üzerinde depremler meydana gelebilir ama bunlara bakarak bir büyük deprem bekliyoruz şeklinde söylemek çok doğru olmaz.
20: İstanbul'da adalar açıklarında son 2 günde 70'ten fazla mikro deprem meydana geldi. Adalar fayındaki hareketlilik İstanbulluları tedirgin etti. Peki bu sarsıntılar gerçekten büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
19: Bu depremler bölgenin ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Ama paniklemek gerekiyor mu? Hayır, bu olağan aktivitelerden bazıları. Koskoca 1200 metreye varan bir çınarcık çukuru var. Bu çınarcık çukurun açılmasına neden olan faylardan bir tanesi Adalar Fayı. Düşünün, koskoca bir Kuzey Anadolu Fayı var. Ortasında Adalar Fayı pasif. Böyle bir durum olabilir mi? Hayır. Bu söylediğimiz tüm faylarda birbirinden kopuk gibi görünse de yerin altında bunlar birleşik vaziyette ortak hareket ediyorlar.
20: Depremler AFAD Bilim Kurulu tarafından inceleniyor. Uzmanlar sosyal medyadan yapılan paniğe neden olabilecek paylaşımlara karşı uyarıyor.
19: Sosyal medyada büyük bir kirlilik var. Sürekli speküle eden görüşler var. Sanki uzmanlarmış gibi konuşmalar var. Kamuoyundaki bu kirlilik korku ve endişe yaratıyor. Yer bilimcilere güvenelim, jeologlarımıza, jeofizikçilerimize, uzmanlarımıza güvenelim.
20: Yalnızca çarşamba gecesi 42 mikro deprem oldu. Ancak hiçbirinin büyüklüğü 3,2'yi geçmedi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Kahve makinesi deyince vatan.
21: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
22: PTR. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
23: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
24: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi.
6: Beşiktaş Dolmabahçe'de rahat kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Ohun kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Mourinho 12. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarında penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kaunas Žalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı.
25: Maça iyi başladık. Çocukları tebrik ederim. Harika iş çıkardılar. Bize inanç var. Bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Daha iyi olmalıyız. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz.
6: Rıdvan Yılmaz yaptığı 2 asiste galibiyette büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović oyun 60. dakikada Ohun yerine dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Leandro Trossard ikinci yarıda sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Bu skorla Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 resmi maçı kazanmanın yanı sıra kalesinde hiç gol görmedi. Eurovanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
24: Trabzonspor Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını Macaristan'da açmaya çalışacak.
6: Trabzonspor tur şansını Macaristan'a bıraktı. Bordo Maviller evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan ekibine galibiyeti getiren gol 17. dakikada Zakaryesli'nin kafa vuruşuyla geldi. Trabzonspor maçın sonlarında Vivo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoffları ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi.
26: Nasip olmadı ama oyuncularımın üzerine giren çıkan herkesten ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Şimdi avantajlı onlar ama biz Trabzonspor olarak oraya kesinlikle bu lige, Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz.
6: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kendi taraftarı önünde ilk kez maça çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki Bordo Maviler Avrupa'daki ilk karşılaşmasında mağlubiyetle ayrıldı. Salah hayranı Isaac Kearney de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromuna sahip olan minik taraftar seremoniye Mısırlı yıldızla birlikte çıktı. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
24: Galatasaray yeni transferi Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Futbolcu geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Jose Mourinho, Arda Güler'in zaman içinde 10 numaradan 6 veya 8 numaraya evrilebileceği görüşünde. Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü milli futbolcuya duyduğu hayranlığı da vurguladı.
3: Jose Mourinho Arda Güler'den övgüyle bahsetti, yıldız futbolcunun zaman içinde başka bir pozisyona evrilebileceğini söyledi. Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik direktör İspanya'da El Chiringuito yayınında takımını değerlendirdi.
20: Arda Güler'e bayılıyorum. Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzer bir kariyeri olabilir. 10 numarayken 8 veya 6 numaraya dönüşebilir. Bence Arda geliştikçe ve futbolu daha çok öğrendikçe bu yönde ilerleyecek.
3: Arda Güler yeni sezon öncesi Real Madrid'in oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünde ilk 11'de ve 10 numara olarak görev yaptı. Milli futbolcu geçen sezon toplam 51 karşılaşmada 6 gol 14 asistle oynadı. Real Madrid bu transfer döneminde Bernardo Silva, Yann Diamande, Marc Cucurella, Carlos Espi ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.
24: Barcelona, Cancelo ile 2029'a kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncunun El Hilal'le bir yıl daha devam eden sözleşmesi feshedildi. Katalan ekibi Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Deneyimli sabek daha önce iki farklı dönemde Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Cancelo, Barcelona'ya dönmek için maaşının bir bölümünden feragat etti. Filenin sultanları son şampiyon ünvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya.
3: Filenin sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Ay yıldızların yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'da oynanacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Ay yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. 6'şar takımlı 4 grupta ilk 4'e girenler son 16 turuna kalacak.
4: Şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması gerçekten büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumdalar. Derya şu an en ideal durumunda değil ama bazı yetenekleri çok üst düzey. Özellikle hücumda çok etkili. Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize çok yardımcı olacaktı.
3: Türkiye bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.
5: İstanbul'da oynamak, seyircimizle beraber burada mücadele edecek olmak bizim için bence büyük bir avantaj olacak. Evet, son Avrupa şampiyonuyuz, son Viyener şampiyonuyuz, sorumluluklarımızın da farkındayız ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun da bilincindeyiz. Tamamıyla sahaya iyi oyunumuzu korumak için mücadele edeceğiz. Bunun sonucunda da zaten maç maç gidip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ben.
3: Amili kadın voleybol takımı 2023'teki zaferin ardından turnuvaya son şampiyon Apoleti ile katılacak. Milletler Ligi'nin de son şampiyonu Ay Yıldızlar turnuvanın doğal favorisi. Filenin Sultanları grubundaki tüm maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Avrupa şampiyonu 6 Eylül'de yine İstanbul'da belli olacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde ve Sakarya-Hendek yolunun 3-5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: 17-24 Ağustos tarihleri arasında MSI 26.5 inç 0,03 ms 240 Hz WQHD QD OLED oyuncu monitörü 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Reklam.
7: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
8: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
9: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
7: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
9: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
8: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
7: Silah bırakma süreci ne aşamada?
9: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
8: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
7: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var? Ya nedir?
9: Trump vites düşürmüyor.
8: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin. NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
10: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 21 Ağustos 2026 Cuma günü sabahında, haftanın son işlem gününde geri sayım programımızda karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim Hoca bizimle birlikte olacak. Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu vardı. Oradan yansıyan notlar, yılın geri kalanına ilişkin beklentiler ve elbette uluslararası piyasalar. Uluslararası piyasalar demişken Amerikan ekonomisinde yaşanan, önceki gün Amerikan Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alımını artıracağını açıklaması, işe yarar mı yaramaz mı diye düşünürken yaradı mı yaramadı mı, bir günde sonuç aldık mı, hocamız anlatacak bize. Bütün gelişmeleri takip ediyoruz, sizlerle paylaşacağız. Haberler ve elbette rakamlar da ekranlarınızda olacak. Bu sabahı başlatıyoruz öne çıkan satır başlarıyla değerli izleyenler. İlk başlığımız, ilk maddemiz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin açıklama geldi. Bakan Şimşek, mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor ifadesini kullandı. Atılan adımlarla vatandaşa yansımasını sınırladıklarını söyledi. Mehmet Şimşek, Eşel Mobil sistemi kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde toparlanma ivmesi devam etti. 14 Ağustos'ta biten haftada brüt rezervler 5,1 milyar dolar artışla 183,5 milyar dolara yükseldi. Böylelikle brüt rezervler Mart ayının ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı haftada net rezervlerde 4,2 milyar dolar artışla 67,1 milyar dolara çıktı. Yabancı yatırımcı geçen hafta hisse senedi, yani 14 Ağustos'ta biten haftada hisse senedi alırken tahvil satışı yaptı. Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 176,1 milyon dolar hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Önceki hafta ise 1,5 milyon dolar hisse senedi almıştı. Aynı dönemde, yani 14 Ağustos'ta biten haftada değerli izleyenler, tahvil tarafında satış vardı ki 306 milyon dolarlık bu 9 hafta sonra yabancının tahvilde satışa döndüğünü gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la savaşın yeni bir safhaya girdiğini belirtti. Tahran'a karşı mevcut en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu ve bu politikayı sürdüreceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ise Amerika'nın yeni ve kapsamlı yaptırımlarının İran vatandaşlarının temel insan haklarını hedef aldığını savunarak yaptırımları ekonomik terörizm olarak değerlendirdi. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alımı sonrası altın fiyatlarındaki hareketlilik bu sabah da devam ediyor. Ons altında 4500 dolar aşılmış gibi görünüyor. İçeride gram altın yeniden 7000 lirayı geçti. Birazdan rakamları paylaşacağız değerli izleyenler. Hatta demişken hemen gidelim tam da bu noktada rakamlara. Önce ama bizim borsamıza, iç piyasaya bir bakalım. Borsada dün %0,43'lük bir geri çekilmeyle 14.397 puan kapanışını gördük. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.268, yukarıdaysa 14.562 puan gördüğümüz en yüksek seviyeydi. İşlem hacminin 175 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtelim. Bankacılık alt endekslerde, bankacılık endeksinde %1,7 kayıp vardı. İletişimde %1 kayıp vardı. Sigorta ticaretine yarım puan civarında geri çekildi. Onun dışında holdinglerde %0,57'lik yükseliş. Petrokimya yine hafif de olsa pozitif ayrıştı. Sanayi ve ulaştırma endeksleri de dünün pozitif olarak ayrışan endeksleriydi. Yarım puan ile %1 arasında. Para piyasalarında dolar 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 24 kuruş seviyelerinde. Uluslararası para piyasalarında dolar endeksi bu sabah 98,7 seviyelerinde. Euro dolar karşısında 1.17'ye geldi, değdi. 1.17.02, 1.17.03'lerde bir aşağı iki yukarı, iki aşağı bir yukarı gibi şu sıralarda. Euro dolar karşısında, sterlin dolar karşısında da 1.36.50 seviyelerinden geçiyor. Bu gelişmeler doların 99, hani 101 diyorduk, oradan 100'e geldi, oradan 99, şimdi 98,7 98,6'lara kadar geri çekilince elbette altın fiyatları da yükseldi. Bugün de devam ediyor %0,81 yükselişle 4556 dolar seviyesinde, ki hani dün kapanışı 4520 dolardı uluslararası piyasalarda, bugün de yükselişini sürdürüyor. Bunlar herhalde yaklaşık bir hafta, belki 10 gün önce yaptığımız bağlantılarda Zafer Ergezen, altın ve para piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'in değerlendirmesi, eğer bu iki unsur, yani dolar endeksindeki gevşeme ve jeopolitik gelişmeler, çatışmalar tekrar alevlenmez ise, merkez bankaları yeniden alım yapmaya başladı. Dolayısıyla bu ortamda dolar endeksinin de geri gelmesiyle beraber 4500-4550 seviyelerine gelebiliriz demişti. Şu an o senaryoyu yaşadığımızı söyleyebiliriz. Petrol fiyatları dünkü işlemlerde 94,5 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah baktığımız zaman 91 dolar, 92 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ne takip ediliyor? Elbette Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı, artık bir barış anlaşması olacak mı, olacaksa ne zaman olacak, ama az önce de söylediğimiz gibi askeri safa bitti. J.D. Vance'in sözlerinden yeni bir safa başladı. O da ekonomik baskı safası. Bakalım nereye varacak. Dönelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı bankalar arası piyasada 7036 lira, çeyrek altında 11526 lira seviyelerinden işlem görüyor. Asya borsalarına baktığımız zaman yatay seyirler olduğunu söyleyebiliriz büyük oranda. Japonya hafif ekside yarım puan kadar, Çin yatay negatif, Hong Kong yatay pozitif. Keza aynı şekilde Güney Kore'de de %1 civarında, 0.80 %1 civarında bir yükseliş olduğunu söyleyelim. Amerikan borsaları da haftanın son işlem gününde, burada bir vadeli işlemlerde yatay pozitif başladı. 0.1 0,2 civarına ulaşan yükselişler var. Yatay pozitif diyebiliriz. Kripto para evreninde durum nedir? Orada dün de sabah size bahsetmiştik. Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto sektörü temsilcileriyle Beyaz Saray'da bir araya geleceği ve bir yasal çerçeve ile destekleyeceği, kripto evrenini destekleyeceği beklentisi dün en büyük para birimi Bitcoin'de %8 yükseliş getirmişti. Bugün de yine bir %8 daha 75.400-75.500'lere kadar gelmiş durumda. Bu toplantı haberiyle birlikte, beklentilerin güçlenmesiyle birlikte Ethereum 2.300 doları aşmış durumda. Orada %5'lik yükseliş var. Ripple %10'luk bir yükseliş var, hatta daha da üstte. Solana ve Cardano'da da yine %6 ile %10 arasında yükselişler var. Yani kripto para evreninde son iki gündür hareketli. Hem risk iştahı, uluslararası risk iştahı, hem de Donald Trump'ın kripto para yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir toplantı yapacağı haberiyle. Piyasalardaki gelişmeler de böyleydi. Bir haberimiz var. O haberi aktaracağız şimdi size. Sonra da hocamızla sohbetimize başlayacağız. Kamu borçlarında yapılandırma için son 12 gün değerli izleyenler. Ay sonuna kadar, Ağustos ayı sonuna kadar başvuru yapanlar düşük faiz fırsatından yararlanabilecek. İzleyelim hep beraber.
11: Borç yapılandırmada düşük faiz için son tarih 31 Ağustos. Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu. Kamu borçlarına yapılandırma getiren düzenlemede sayılı günler kaldı.
12: Vatandaşımızın 300 bin TL bir borcu var. Normal yapılandırma döneminde, yani 31 Ağustos'a kadar bir başvuru yaparsa %29'dan 36 ay yapması durumunda taksitlendirmeyi 434 bin lira ödeyecek. Yani 300 bin artı 134 faiz 434 bin lira. Aynı borçlu 1 Eylül'de, yani bir gün sonra başvurması durumunda 300 bin lira ana para borcuna karşılık 180 bin lira bir faiz ödemesi var. 480 bin lira diyor.
11: Ay sonuna kadar başvuru yapanlar yıllık %29'luk faizden borçlarını yapılandırabilecek. Başvurular 1 Eylül'den sonra da devam edecek. Ancak faiz oranı 10 puan artarak %39'a yükselecek. Taksitte vade sınırı vatandaşlar için 48 ay, KOBİ'ler içinse 72 ay. Ancak yüksek vade çok zor durumdaki borçlulara sağlanıyor.
12: Bir gün gecikmeyle 46 bin lira ekstradan bir faiz ödeme, 300 bin lira senaryosu için söylüyorum. Bir durum söz konusu, Haziran 2026 öncesi dönemler kapsıyor.
11: Vergi borcunda ilk taksit Eylül'de ödenecek.
10: Bir kez daha altını çizelim. Haberimizde de gördüğünüz son 12 gün kamu borcu olanlar için, ondan sonra Eylül ayında da başvurabilirsiniz ama 10 puan faiz artışı olacak. Hocam hoş geldiniz. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Akin bizimle birlikte. Günaydın.
13: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar olsun.
10: Hepimize çok teşekkürler. Hocam dünya kadar mevzu var. Nerede? Amerika'da. Scott Bessent'ın açıklamaları, tahvil geri al. Hepsini konuşacağız ama önce bir yurt içine bakalım. Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporu sunumu gerçekleştirdi. Hani biraz zaten bekliyor muyduk? Zaten beklentiler dahilinde mi? Tartışılması gerektiği kadar sanki tartışılmadı gibi geldi bana. Haksızlık ediyor da olabilirim, affınıza sığınarak. Şunu soracağım. Hem hedefler değişti. Hani 2026 yıl sonu %26'dan %28'e çıkarıldı. Hem de Bakan Fatih, özür dilerim, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları var. O da %40 hafta gecelik fonlama faizinden %37 haftalık, yani bir normalleşme adımını düşünüyoruz dedi soru cevap kısmında. Yine şeyden sunumdan öne çıkan bazı noktalar var. Gıda üretimi diyor Merkez Bankası, günümüzdeki genel iyileşmeye karşın gıda enflasyonundaki olumsuz ayrışma belirginleşmeye devam ediyor diyor. Yani gıda Merkez Bankası'nın nezdinde de hala kanayan yara mı diyelim, sızlayan yara mı diyelim, ya da bütün planları alt üst eden unsurlardan biri mi diyelim, onun altı çizilmiş. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlara yapılan ayarlamaların altı çizildi yine. Arz yönlü baskılar bir miktar hafiflese de dezenflasyonda ivme kaybına neden olmaya devam etti diyor. Onun da savaş etkisi diye değerlendirebiliriz özetle. Çok fazla başlık var ama ben size şunu soracağım. Siz birincisi, revizyonu nasıl buldunuz? Yıl sonu enflasyon hedefinde revizyonu nasıl buldunuz? İki, sizde hangi noktalar öne çıktı sunumdan? Buyurunuz.
13: Şimdi öncelikle revizyonu aslında yapmak durumundaydı diyeyim. Çünkü %6'ydı, %26'ydı oradaki enflasyon beklentisi hedef, ara hedef %24 olmasına rağmen, ama herhalde kimse piyasada %26 olacağını beklemiyordu. Yani genel beklentiler özellikle piyasa katılımcıları anketinde de öyle. Zaten reel kesim ve hane halkını hiç koymuyorum. Piyasa katılımcıları anketinde bile %29'lar civarındaydı. Doğru. Dolayısıyla piyasada beklenti yayınlayan bir takım kuruluşlar da benzer şeyler bekliyorlar. Dolayısıyla bunun bir revize edilmesi bu mantıkla yapılmış. Yani biraz daha inandırıcılığı olsun diye düşünüyorum. Ama tabii Merkez Bankası bize bu iletişime geçerken şöyle demişti.

0: kısmı da oradan geliyor. Yani gıda tarafında herhalde bir 6 puanlık yukarı doğru yeniden bir revizyon yapıldı. Dolayısıyla bu bizim hem gıda fiyatları, küresel anlamda da gıda fiyatlarında biraz hareketlenmeler başladı. Hem Türkiye içerisinde de ciddi bir ayrışmamız var. Yani burada gerek gübre fiyatlarında, savaşın etkisini de buna katabiliriz. Mazotun etkisini de buna katabiliriz. Bir de mazota ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü mazot normalde petrol fiyatının üzerinde, bir de rafineri spreadi nedeniyle de yükseldi. Yani o yüzden bugün baktığımızda Mehmet Şimşek buradaki ÖTV'yi, mazottaki ÖTV'yi indirdi. Yani bu mazotun da böyle olması, gübrenin de böyle olması, gıda fiyatlarını zaten bizde sorunlu olan, bunu hep konuşuyoruz sizinle biliyorsunuz, zaten bizde sorunlu olan gıda fiyatlarını daha da sorunlu hale getirdi. Bu da revizyonun en önemli nedenlerinden bir tanesi.
1: Peki hocam, şimdi yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ağustos ayının da sonuna geliyoruz. Daha çok erken elbette Ağustos ayı enflasyonunu görmek için, ama bir yandan bakıyoruz işte tarımsal girdi, enflasyonu açıklandı, endeksi açıklandı. Hala tarım tarafında bir öngörülebilirlikten uzağız. Yani acaba bu ay enflasyonu düşük mü çıkaracak, yüksek? Onu bir kenara koyacak olursak eğer, sizin tahmininiz Ağustos ayı. Sonrasında Eylül ayı geliyor. Okullar açılacak, mevsim değişecek. Hem okul malzemeleri, eğitim malzemeleri, bunun alışverişi, ayakkabısı, ceketi, kaza, kalın ve kışlığı var. Hani yıl sonuna doğru yaklaşırken enflasyon, evet yıl sonu %28. Hani şöyle sorayım özetle. Ağustos ayı beklentiniz nedir? Diyorum biraz erken ama yıl sonu tahmininiz nedir? Ağustos, enflasyonda.
0: Ağustos biraz yüksek çıkacak galiba. Çünkü galiba Temmuz'dan bir takım sarkan etkiler de var. Burada yönetilen, yönlendirilen fiyatlardaki değişiklik, burada sağlık uygulama tebliğinin değişmesi, bunların hepsinin etkilerini Ağustos'ta da göreceğiz gibi görünüyor. Ağustos'un şöyle bir durumu var. Bu biliyorsunuz ki yapılan böyle anında hesaplamalar var. Yeni bir takım böyle uğraşan araştırmacılar var bu konularda. Onlar da yüksek gösteriyor. %2'nin üstünde gösteriyor. %2 veya %2'ye yakın bir yerlerde olacağını tahmin ediyorum ben. Geçen Temmuz beklentilerimizin altında gelmişti ama burada herhalde muhtemelen %2'ler civarında bir enflasyonla karşılaşacağız. Şimdi ondan sonra ise Eylül'de zaten enflasyon yüksek olduğu bir ay. Dolayısıyla Eylül ayında bu enflasyonun etkisini daha fazla göreceğiz. Muhtemelen biz yıl sonuna kadar bence 30'ların altında olursa, yani %29 gibi bir oranda tamamlarsak burada pozitif tarafa yazmalıyız. Herhalde 30'lar veya onun biraz altı olacak. Tabii hep şöyle varsayımımız var. Savaş daha da derinleşmeyecek. Petrol fiyatları çok daha doğru da yükselmeyecek. Ve bu şu anki gördüğümüz koşulların sürdüğü durumda.
1: Peki hocam, şimdi enflasyon raporu sunumunda sıkı para politikasının tüketim talebinde yol açtığı yavaşlama. Ben talep mevzusunu biliyorsunuz her zaman konuşuyoruz. Diyor ki sıkı para politikasının tüketim talebinde yol açtığı yavaşlama temel mal enflasyonundaki artışı sınırlayan önemli bir faktör oldu. Bu ne demek? Fiyatlama davranışlarında da bir miktar. Şöyle soracağım. Fiyatlama davranışı, hem bir vatandaş olarak hem bir akademisyen olarak, hoca olarak, fiyatlama davranışlarında bir düzelme, iyileşme görebiliyor musunuz?
0: Bazı sektörlerde var. Yani yine Türkiye için böyle tüm sektörler olarak
1: hizmeti
0: konuşmak
1: bir kenara bırakarak diyorsunuz değil
0: çok
1: mi?
0: Çok yanlış. Bazı sektörlerde bunun böyle yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Gerçekten talebin yavaşlamaya başladığına dair emareler var. Yani burada baktığınızda perakende satışlar hala artıyor ama o artış ivmesi, yani trendin bir miktar altına düşmüş durumda şu anda da. Yani hangi trendten ayırma yöntemini uygularsak uygulayalım, altına düşmüş durumda. Diğer taraftan kredi kartıyla harcamalara baktığımızda orada da bir ivme kaybı olduğunu görüyoruz. Yani ufak bir böyle bir talepte düşüş var. Ama bu talepteki düşüş bizim için yeterli mi? Bence işte o noktada bizi %20'lere, yani alt 20'lere taşıyacak bir şey yok. Bir talep yavaşlaması yok. Bazı sektörlerde, özellikle tekstilde, bunu hep konuşuyoruz. Burada esnekliği yüksek olan, fiyat esnekliği, fiyat elastikliği yüksek olan sektörlerde fiyatlama davranışlarında biraz aşağıya doğru gelmeyi görüyoruz gerçekten. Hani eskisi kadar yüksek fiyat artışları göremiyoruz ama bazı sektörlerde, hizmet sektörleri gibi, orada maliyetin de baskın olduğu sektörlerde, iş gücü maliyetinin çok yoğun olduğu yerlerde maalesef burada oradaki fiyat şeyini, düşüşünü, yani oradaki fiyatların baskılanmasını diyeyim, fiyat fiyat düşüşü değil de artış hızının yavaşlamasını yeterince göremiyoruz. Bu nedenle bence Türkiye'de yapışkan bir hizmet enflasyonu hala devam ediyor. Orada kiralar tarafında yavaş yavaş böyle yeni kira endeksine baktığımızda orada bir geri çekilme var. Ama bunların hepsi çok maalesef yavaş oluyor. Yani bizim

0: Yavaş ve çok parçalı oluyor.
1: Evet.
0: Şehir bazında, aynı
1: evet,
0: şehrin semtleri bazında o da kafaları karıştırıyor biraz.
1: Kesinlikle öyle, doğru. Yani orada kira tarafında da biz tabii tek bir endeksi görüyoruz. Ama baktığınızda böyle ayrı ayrı lokasyon olarak baktığınızda o çok belirleyici, çok fark edebiliyor. Bu da bak dönüp yine enflasyon bekleyişini etkiliyor, aynen, yine fiyatlama davranışını etkiliyor.
0: Yani iyileşmeler olsa bile o parçalı olması bunun kafaları biraz ya öyle mi acaba diye gerçekten evet, karıştırıyor. O da talep konusuna yansıyor dediğiniz gibi, sonra da enflasyona yansıyor. Peki hocam şu şeyi de soracağım ama ya süreye baktım, yavaş yavaş yurt dışına geçmemiz lazım. Onu da bir sonraki yayınımızda yaparız. Hani atıyorum kaleme alacağım diyelim 1000 lira. Atıyorum işte bir top kağıt alacağım 1000 lira, bir bardak alacağım 1000 lira. Ya bunun fiyatı acaba mı falan, bu kafa karışıklığını nereye koyacaksınız diye soracağım ama onu bugün konuşmayalım.
1: Evet,
0: onu bir sonraki yayınımızda konuşalım. Doğru. Neden? Çünkü dedik ya uluslararası piyasalarda da çok şey oluyor. Bir haberimiz var, onu aktaralım, sonra hocamıza da soracağız. Haberimiz şu: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ekonomik baskıyı arttırmaya hazırlanıyor. Hem başkan yardımcısı konuştu, hem Donald Trump konuştu, hem de Hazine Bakanı Scott Bessent konuştu. Tarihin en sert yaptırımları dedi. Buyurun izleyelim.
2: İran'la savaşta strateji değiştirerek ekonomik baskıyı artıran ABD, Tahran'ı yeni yaptırımlarla vurmaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın eşi benzeri görülmemiş dediği yaptırımlar için gözler pazartesi gününe çevrildi. Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni yaptırımların hafta başında açıklanacağını duyurdu. Amerikan CNBC kanalına konuşan Bessent, ekonomik baskının arttırılmasının yeni ve büyük çaplı saldırılara duyulan ihtiyacı azaltabileceğini savundu. ABD'li bakan yeni yaptırımların İran'a deniz ablukasıyla birlikte uygulanacağını belirterek bu iki aşamalı bir darbe dedi. Washington'ın hedefini de açıklayan Bessent, yaptırımların İran rejimini çökerteceğini iddia etti. Trump İran'a can simidi sağlayan ülkeleri isim vermeden tehdit etmişti. Söz konusu ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bir podcast yayınında İran'la savaşın yeni bir safhaya girdiğini kaydetti. Mevcut durumda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu aktardı. Washington'ın baskısının hedefindeki ülkelerden biri de Çin. Zira Amerikalı araştırmacılara göre Çin, İran'ın ihraç ettiği petrolün %80'inden fazlasını satın alıyor. Pekin'e mesaj gönderen Bessent, Çin'in enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını Körfez ülkelerinden karşıladığını belirtti. Çin'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istemesinin kendi çıkarına olacağını ifade etti. Ancak Pekin yönetimi yaptırımlara karşı çıkıyor. Çin'in Washington Büyükelçiliği, yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağının altını çizdi. Tarafları siyasi ve diplomatik yolları kullanmaya çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medyadan ABD hükümetinin borçlarının rekor kırarak 40 trilyon doları geçtiğini hatırlattı. Trump'ın yaptırım hamlesine tepki gösteren Arakçi, bunu Amerikan kamuoyunun dikkatini ülke içindeki ekonomik sorunlardan uzaklaştırma girişimi olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım tehditlerini ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde nitelendirdi.
0: Yani bugüne kadar aslında yazılan, Amerikan basınında da yazılan Amerika Körfez'deki askeri varlığını azaltmaya hazırlanıyor iddiaları, yani bilmiyorum bununla bağlantılı mıdır ama sanki bana bağlantılı gibi geldi. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bu tamamen kişisel bir görüş. Şimdi elimizde ne var? 40 trilyona ulaşmış Amerikan kamu borcu. %4, bu sabah itibariyle tekrar %4,71'lere gelmiş Amerikan 10 yıllık gösterge tahvil faizi. 98'lere doğru inmiş Amerikan doları. Ne yapacağı belli olmayan bir Amerikan Merkez Bankası ve hem hazinesini hem de Merkez Bankası'nı test eden, zorlayan bir piyasa var elimizde. Baktığınız zaman Donald Trump'ın istediği hiçbir şey, ekonomik anlamda hiçbir şey, hani faizleri düşürecekti, enflasyon düşecekti, hiçbirisi olmuş, olmaya yakında değil. Hocam bu tahvil geri alım planı dün çok işe yaradı. Hakikaten hızlı bir şekilde açıklanır. Dün değil, özür dilerim. Anladım. Önceki gün, dün akşam bir baktık ki bir gün sürdü. Uluslararası piyasalarda şu yorum yapılıyordu. Etkileri kısa vadede evet olumlu ama etkilerini göreceğiz. Hani ne kadar sürecek, bir gün sürdü. Ya da bilmiyorum, ne dersiniz, siz nasıl buldunuz?
1: Şimdi ABD tahvilleri, yani gerçekten tahvil piyasası şu anda bizim en çok dikkatimizi çeken piyasa uluslararası anlamda. Sadece ABD'de de değil, Japonya'yı konuştuk biliyorsunuz bundan önce. Fransa'da, Almanya'da. Bunlar bir de bulaşıcı tabii Murat Bey. Tabii. Yani birbirine bulaşıyor, bir piyasada olan bir şey diğerine de bulaşıyor. Şimdi burada 40 trilyon dolarlık bir ABD borcundan bahsediyoruz. Yani evet, burada aslında ABD tahvilleri hala talep ediliyor. En son yapılan 30 yıllık tahvil ihalesine çok iki katından fazla bir talep geldi. Ama artık yatırımcılar diyorlar ki madem ben bu kadar bir tahvil tutacağım uzun vadeli bir tahvil için vade primini daha çok isterim. Çünkü bu artık riskli olmaya başladı. Enflasyon var birincisi. Doğru. Artık enflasyon diye bir gerçek var. Yani bu gitse yani gitse bile petrol fiyatları düşse bile burada yerleşmiş bir enflasyon bekleyişi var artık. Enflasyon bir miktar daha yüksek. Dolayısıyla faizlerin de yüksek olması gerekiyor. İkincisi burada ABD'nin borcunu ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik bir takım
0: endişe,
1: soru işaretleri başladı. Şimdi öder diyoruz. Evet dolar sonuçta bu borcu öder diyoruz ama bunu nasıl ödeyecek? İşte para basar öder. O zaman enflasyon olacak. Yani o yine onu
0: körükleyen. Bir de sadece Amerika'da değil birçok yerde.
1: Evet yine onu körükleyen bir şey. Yani yine o vade primini artıran bir şey.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla artık o tahvilleri tutmak için daha fazla getiri istiyor yatırımcı. Ve bu sadece tahvil alımıyla birlikte yani Besant'ın tahvil alımıyla birlikte hazinenin çözülecek bir sorun değil. Bunun arkasındaki en temel problem ABD'nin çok borçlu olması, sürekli bütçe açığı veriyor olması. Bakın bugün bütçe açığı %6'lar civarında ama seneye yine artacak. Çünkü biraz önce bahsettik işte ekonomik yaptırımlar neden vazgeçti. Çünkü elindeki mühimmatlar bitti. Seneye 1,5 trilyon dolarlık bir savunma bütçesi koydu Donald Trump. Şimdi bunu koyduğunuz zaman, bu olduğu zaman demek oluyor ki bu seneye de yine açık bir bütçeyle devam edeceksiniz. Tarifelerden beklediği geliri alamadı. Öbür taraftan da bir vergi indirim taslağı yaptı. Şimdi de yeni bir vergi indirimi hazırlıyormuş şey öncesinde. Yani bu seçimler öncesinde. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğinizde düzelen bir mali tablo yok. Bir
0: Doğru.
1: mali konsolidasyondan bahsedemiyoruz. O zaman demek ki bu devam edecek, artacak. Bir taraftan da enflasyon kaygıları devam ediyor. O zaman bu tahvil piyasasında işte yüksek getiri olarak yansıyor. Uzun vadeli tahvilleri tutmak için yatırımcılar daha yüksek getiri istiyorlar veya uzun vadeli tahvillerden çıkıyorlar. Getiri kontrolü gibi bir şeyi dönüşür mü bu Japonya'nınki gibi? İhtimal dışı değil. Bir de şöyle bir şey olabilir. Biliyorsunuz böyle bir takım ilk başta Trump'ın geldiği zaman bir takım projeleri vardı. Yabancılara uzun vadeli tahvil aldırmak gibi.
0: Vadeyi değiştirmek,
1: uzatmak gibi. Yani ABD'nin sunduğu savunma şemsiyesinin altında kalıyorsanız o zaman bunları alacaksınız gibi. Böyle projeler gündeme gelebilir. İkincisi mesela sizin verdiğiniz şeyde de vardı, haberde de vardı. Bu kriptolar. Bu kriptolarda özellikle bu stable coin dediğimiz stable coinlerde onların bir şeyi olması gerekiyor. Evet. Yani bir rezerve olması gerekiyor. O rezervinde rezerv tutulması gerekiyor. Buraları hareketlendirebilir ve bu tahvillere bir talep yaratabilir. Ama bunların hepsini göreceğiz. Bakalım şapkadan ne çıkacak aslında bilmiyoruz biz de. Ama şu an için bu ufak sinyaller pek işe yaramamış görünüyor. İstenen şu, mali bir konsolidasyon. Gerçekten hani bütçedeki bu açığı nasıl düzeltineceğine dair bir yol haritası. Bakalım onu yapabilecek mi? Besant'ın öyle açıklamaları var ama yapabilecekler mi ben çok emin değilim.
0: Bütçe açığı zirve seviyelere ulaşmış olabilir diyor. İhtimal yüksek. Bundan sonraki süreçte mali konsolidasyona daha fazla odaklanacağız.
1: Evet.
0: 40 trilyon dolara ulaşan kamu borç yükü de büyüme yoluyla çözülebilir demiş Scott Bessent. Bir de şu var. Tekrar tahvil geri alımıyla alakalı bu planla geri alakalı olarak kapsamı arttırabiliriz. 4 milyar dolara çıkarabiliriz demiş. Baktı ki bir gün sürdü. O da elini arttırdı. Peki hocam
1: evet.
0: Son 2,5-3 dakika. Amerikan Merkez Bankası Fed dedi ki yeni başkan ben sözlü iletişim yapmayacağım. Çünkü piyasalar çok rahat ediyor.
1: Evet.
0: Ben onları parmak üstüne tutacağım. Ne istiyorlarsa, ne görüyorlarsa risk almasınlar, ona göre davransınlar dedi. Çok onun istediği gibi olmuyor. Daha çok kendisi test ediliyormuş gibi. Amerikan Merkezi bu hamlenin tahvil geri alım hamlesinin Merkez Bankası'nı faiz arttırmaya zorlayacağı yorumları da var. Ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle ben burada Fed'in bu işte hatta daha çok tahvil alım yoluyla müdahale edebileceğini düşünüyorum. Yani bu olmazsa Besant'ın bu hamleleri Fed devreye girebilir. Çünkü ABD tahvil faizleri, 10 yıllık tahvil faizleri özellikle zaten finansın temeli.
0: Doğru.
1: Haliyle burada ben çok fazla bir faiz artışı şu an için borçtan beklemiyorum. Yani zaten öyle o şeyde biri de değil. Yani özellikle son zamanda Trump'a verdiği sözler de konuşuluyor. Çok görüştüğü de konuşuluyor. Dolayısıyla yapmak istemeyecektir. Tabii diğer FOMC üyeleri eğer hepsi yapmak isterse, onları ikna edemezse o konuda çok fazla bir söz olamaz ama yapmak istemeyecektir. Ona zorlayacaktır. Ama burada tahvil alım noktasında belki devreye girebilir istemese de. Çünkü 10 yıllık tahvil faizleri hem mortgage faizlerini ilgilendiriyor ki bu çok önemli bir yük baktığımızda ABD hane halkında, hem bütün finansın temeli, bütün finans piyasasını etkileyen bir faiz oranı. O yüzden bunun çok fazla yüksek olmasını istemeyecektir. FED de bu konuda müdahale edebilir diye düşünüyorum.
0: Hakikaten zorlu bir dönemde. Şimdi çok kısa rica edeceğim. Aha. Belirsizlik politikası yürüttüğüne, evet, katılıyor musunuz ve bunu hani faydalı buluyor musunuz diye soracağım. Nasıl değerlendiriyorsunuz değil.
1: Şöyle, aslında çok da yanlış bulmuyorum. Çünkü eğer belirsizlik azalırsa piyasalar, bu kadar kendini görürler, önünü görebilirse piyasalar, çok fazla risk alma davranışı oluyor. Ve bizim iktisatta çok karşımıza çıkan krizlerde moral hazard dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Yani ahlaki tehlike. Ne de olsa bizi kurtaran biri var diye kaldıraçlı işlemlerin çok arttığı bir durum oluyor. Onun altını çiziyor aslında Walsh'ta. Çok da yanlış değil bu söylediği. Burada bir belirsizlik primi yaratmaya çalışıyor piyasalar üzerinde. Bu belirsizlik primiyle birlikte işte onların da risk alma davranışını yönetmeye çalışıyor. Nasıl başarılı olacak? Göreceğiz.
0: Bir bilek güreşi var gibi geliyor, evet, piyasalarla Merkez Bankası arasında. Bakalım kim kazanacak. Çok teşekkür ediyoruz. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Ekim Hocam, bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Değerli izleyenler, şimdi sona geldik artık. Bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar borsada açılışla beraber karşınızdayız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Türkcell'le bağlan hayata. Reklam.
8: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
9: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao. Katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
8: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenleri için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında artış var. Ankara daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir'de 35 dereceye çıkıyor ve İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan kariyer bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10. NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria'yı işgal planına tepki var. Çelik, Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor dedi. Başka neler söyledi? Ayrıntıları Özden Erkuş aktaracak. Özden.
1: Burak, İsrail hükümeti kısa süre önce Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimciler için yeni bir toplu konut ihalesi açma kararı aldı. İşte bu karara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, az önce senin de belirttiğin gibi Netanyahu'yu Batı Şeria'yı Gazze'leştirme ve buna dönük soykırım politikasını uygulamakla suçlayan bir yazılı açıklama yaptı. AK Parti sözcüsü İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığının mekansal bir soykırım olduğunu belirtti. Yerleşim ve yerleşimci kavramlarının da yanlış olduğunu, bunların işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddeti olarak tanımlanması gerektiğine vurgu yaptı. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir ifadesini kullandı açıklamasında. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır dedi AK Parti sözcüsü. Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir ifadelerine de yer verdi. Yaptığı yazılı açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in adımlarının sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil tüm insanlığı ve kuralları hedef aldığını belirtti Ömer Çelik açıklamasında. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır ifadesini kullandı ve buna karşı tüm ülkelerin ortak ve somut adımlar atması gerektiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yaptığı yazılı açıklamada.
0: Özden Erkuş aktardı. İsrail'in Batı Şeria işgal planına karşı uluslararası tepkiler de artarak sürüyor. Batı Şeria'da E1 adı verilen bölgede 1234 konutun inşa projesi tepkiler nedeniyle yaklaşık 30 yıldır erteleniyordu. Söz konusu yasa dışı proje Batı Şeria'nın Doğu Kudüs'le bağlantısını keseceği gerekçesiyle gelecekte bir Filistin devletinin kurulmasını fiilen engelliyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada liderleri ortak bir bildiride E1 yerleşim projesi için ihale açma kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı. İsrail'i planları derhal geri çekmeye çağırdı. Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Filistin'de ayrı ayrı açıklamalar yaparak İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletme adımını kınadı. Bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunun altı çizildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek neler söyledi? Ayrıntıları şimdi Öykü Tüccar aktaracak. Öykü.
2: Taksim Meydanı, Dolmabahçe ve Kabataş bölgesi, Eminönü ve Sirkeci tramvay durakları, yani aslında yabancı turistlerin oldukça yoğun olarak bulunduğu bu bölgelerde gruplar halinde organize hırsızlık yaptığı tespit edilen bir örgüt çökertildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek bu duraklarda sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle turistleri hedef alan çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin tespit edildiğini belirtti. Emniyetle birlikte yürütülen çalışma kapsamında örgütün 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemine karıştığı, günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin lira civarında suç geliri elde ettiği belirlendi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı ve 35 adrese eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda da bu şüphelilere ve soruşturmanın devamına dair adli işlemler devam ediyor. Akın Gürlek bu operasyonu şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz notuyla duyurdu. Gürlek aynı paylaşımda İzmir'de gerçekleştirilen bir operasyonun daha bilgilerini paylaştı. Bu kez bu operasyon aslında iki taraftar grubuna yönelik gerçekleştirildi. O da Forza ve Yalı adlı taraftar grupları. Bu gruplar içerisinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen diğer soruşturma kapsamında iki organize suç yapılanması olduğu belirlendi. 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen bir soruşturmadan söz ediyoruz. İki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edildi yapılan izleme sonucunda. Ardından da yakın takibe alındı bu örgütler ve toplamda 59 kişiden oluşan bir yapılanma olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucunda 59 şüphelinin 27'sinin hali hazırda cezaevinde olduğu belirlendi. Geriye kalan 32 şüphelinin yakalanması içinse 4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve aralarında örgüt yöneticilerinin olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Akın Gürlek şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
0: Öykü Tüccar karşımızdaydı. Teknofest, Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor. NTV muhabiri Deniz Tüysüz canlı yayın için hazır. Bugünkü programda neler var, gün boyunca neler yaşanacak? Deniz Tüysüz aktaracak. Deniz.
3: Sabah saatlerinde çok güzel bir yoğunluk vardı.
4: Burak, 4 gün süren bir festivalden başlıyoruz. Program da hayli yoğun. Dün başladı. Pazar gününe kadar da devam edecek. Bu yıl ikincisi yapılıyor. Bu sefer adres Gölcük Tersanesi Komutanlığı Mavi Vatan Teknofest kapsamında ve savunma sanayinin önde gelen unsurları sergileniyor. 37 savaş gemisi burada sergileniyor. Platformlar ve denizaltılar. Biz şimdi Milden projesinin önemli bir parçasının hemen yanındayız. Teknofest Mavi Vatan'da sergilenen Milli Denizaltı Milden'in ilk bloğu burada ziyaretçileri karşılıyor. Milden'in 80 metrenin üzerinde boya yaklaşık 2700 ton deplasmana ve 50 günden fazla görev süresine sahip olması planlanıyor. Bu konuya ilişkin de yani Milden denizaltına ilişkin teknik özelliklerde ilk olarak Teknofest Mavi Vatan'da kamuoyuyla paylaşıldı ve şu anda burada da ziyaretçilerin ilgisine sunulmuş durumda. Herkes burayı ziyaret edip bu projeyle ilgili de bilgi alabilir. Hemen yanında TCG Sancaktar gemisi var, savaş gemisi var. O geminin içine doğru gidiyoruz. Ziyarete açık bir gemi. Hemen onu da hatırlatalım. Burada 37 platform yer alıyor. TCG Savarona, TCG Yavuz Müze Gemisi ve birçok Sancaktar, Bayraktar, İstanbul, Oruç Reis hepsi burada yer alıyor ve ziyaretçilere de görüldüğü gibi açık. Peki bu geminin özellikleri neler? Ne kadar süredir denizlerde görev yapıyor? Önemi nedir? İşte bunların hepsini konuşacağız. TGC Sancaktar Komutanı Albay Tolga Kestek yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
5: Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle donanmamızın kalbi Gölcük Poyraz Limanı'na siz de hoş geldiniz. TCG Sancaktar ailesi olarak bu güzel organizasyonda Teknofest'te bulunmaktan gurur duyuyoruz. İsterseniz TCG Sancaktar nasıl bir gemidir?
4: Kısaca evet, özelliklerini soracağım. Ziyarete açılmış durumda, yoğun da bir ilgi var. Dışarıda sıra var.
5: Evet, biz de bu ilgiden çok memnunuz. İsterseniz yavaş yavaş gezerekten sancak tarafımızda gel. Sağ tarafımızda gördüğümüz kısım piyade askerlerimizin imkan ve kabiliyetleri. Gemimizde 550 adet piyade personel taşıyabiliyoruz. Bunların ekipmanlarını, araçlarını ve bütün malzemelerini taşıyabilme kapasitemiz bulunmaktadır. Bu araçlar nelerdir? En çok dikkat çeken ZAHA dediğimiz zırhlı amfibi hücum aracı. İleride göstereceğim ki mümkün olursa. Bu araçla piyadelerimizi hiçbir karaya bağlı kalmadan herhangi bir düşman sahiline veya dost sahiline geminin yanaşmasına yanaşmadan transfer edebilmekteyiz. Aynı zamanda piyadelerimizi transfer etmek için ikinci bir imkanımız da bulunmaktadır. Helikopter platformu aracıyla Cougar helikopterlerimizle gemiden hedefe diye tarif ettiğimiz manevralarla helikopterle yaklaşık 100 milden veya 100 kilometreden amfibi personelimizi transfer edebilmekteyiz.
4: Komutanım, şöyle ilerleyelim. Uzun süredir de görevli olan bir Evet. Bahsediyoruz aynı zamanda. Şimdi tankları görüyoruz burada. Tank çıkarma gemisi aynı zamanda.
5: Evet, doğrudur. 20 adet tank kapasitemiz bulunmaktadır. Yerli ve milli Altay tankımızla devreye girince onu da taşıyabilecek donanımlara sahip olacaktır. Bu 20 adet tankımızı bir yerden herhangi görev verilen herhangi bir limana rahatlıkla intikal ettirebilmektedir. Bahsettiğimiz ağ cihazlarımız da karşımızda bulunuyor.
4: Şöyle çok kalabalık tabii, evet, şöyle müsaade isteyerek geçelim.
5: Zağ araçlarımızda da 18 adet piyade personelimiz ve 3 tane kullanıcı personelimizle intikal ettirebilmekteyiz. Bu gördüğünüz zağ aracın tamamı suyun içinde gitmektedir. Çok az bir görüntü sağlamaktadır. Bu sayede düşman tarafından tespiti gayet zordur. Tamamen binli imkanlarla geliştirilmiştir. Bizim amfibicilerin gurur kaynağıdır. Bunun sayesinde piyade askerlerimiz rahat bir şekilde herhangi bir yere intikal edebilmektedirler.
4: Hemen karşıdaki unsuru da sormak istiyorum. O da ilgi çekti.
5: Bu da komuta kontrol aracımız. Burada da personelimiz, bildiğiniz gibi LST'ler esasında lojistik destek gemileri ve çağrı dalgası ifadesini kullandığımız gemilerdir. Komuta kontrol aracında komuta heyeti eğer herhangi bir sahilde komuta ihtiyacı olduğu zaman sahile bu araçlarımızı çıkarıyoruz ve piyade unsurlarımızı bu araç sayesinde idame imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda LST'mizin diğer imkanlarından da bahsedelim. Mayın dökme imkanı vardır amfibi harekat dışında. Yaklaşık 139 metre boyundadır gemimiz. Dünyanın en büyük ve en modern LST'sidir. 20 metre enindedir ve 21 metre yukarıdan kullanmaktayız. Bunu nasıl tasarruf edeyim? Türk Boğaz Köprüsü 60 metre olduğunu düşünürsek biz bunun 1/3 mesafesinden gemiyi kullanıyoruz. Gemimiz tamamen moderndir. Tamamen yerli imkanlarla yapılmıştır. Ve bu da Türk askerine, Mehmetçiğe gururla dünya denizlerinde dolaşma imkanı sağlamaktadır.
4: Helikopter iniş kalkış pisti de bulunuyor gemi.
5: Doğrudur. Helikopter iniş kalkış pistimiz var. Donanmamızda ve kuvvetimizde, deniz kuvvetlerinde bulunan tüm unsurları iniş kalkış imkanına sahibiz. Aynı zamanda kara kuvvetleri unsurlarını bulunan helikopterlerle, kurgu helikopterleriyle de harekat icra edebilmekteyiz.
4: En uzun görev yolunuz?
5: En uzun görev yolumuz şöyle söyleyeyim. Geminin kapasitesi 6000 mil. 6000 mil nereye tasarruf ediyor? Buradan Panama Kanalı'na kadar hiçbir lojistik imkan veya ihtiyaç duymadan intikal edebilmektedir. Gemimiz Atlantik Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. En son Somali görevine intikal etti. Yaklaşık 1-1,5 ay boyunca Hint Okyanusu'na görev icra ettik.
4: Ve Bayraktar kardeş gemilerden biri.
5: Doğrudur. Aynısı 2 adet bulunmaktadır. İkisi de donanmamızın güzide gemisi ve gurur kaynağıdır.
4: Şurada bir tank daha var. Onu da sormak istiyorum. İkizler mi yoksa farklı bir özellik?
5: Hemen hemen ikizler diyebilirim. İkisi de ZPF sınıfı zırhlı personel taşıyıcı. Bunlar sadece zağlardan farkı karada gidebilmektedirler. Karada bir güç transfer ihtiyacı olduğu zaman bunları kullanıyoruz. Altay tankımız gelince de onu da gururla sergileyeceğiz burada.
4: Gemiye girer girmez maketler karşılıyor, evet, ziyaretçileri. Subaylar var, evet, anlatıyorlar. Bilgiler veriyorlar.
5: Bilgiler veriyorlar. Tamamen birebir ölçeklerimizde LCT gemimiz, bu gemilerimizin ufakları. Bunlar da tamamen yerli ve milli. 159 gemisi bu sene sıfır olarak bariyemize teslim edildi. Burada da bayrakların birebir maketi bulunmaktadır. İçindeki araçlarıyla beraber.
4: Ve hayli taşıma kapasitesine, evet, sahip gemi.
5: Evet, dünyanın en büyük kendi sınıfında LST'sidir. Şu an itibariyle dünyada bundan daha büyük LST sınıfı bir gemi bulunmamakta.
4: Komutanım, şimdi buraya ziyaretçiler geliyor. Sizinle de fotoğraf çekiliyor. Birebir de bilgi veriyorsunuz. Onları da gördük ve 4 gün boyunca da, daha doğrusu 3 gün kaldı. Pazar gününe kadar burada olacaksınız herhalde, değil mi?
5: Doğrudur. Burada olacağız. Zevkli ama yorucu. Biz askerler için zevkli ve yorucu görevler en güzel görevler. Özellikle halkımızla beraber olmak, halkla kaynaşmak bizim için çok önemli. Burada en çok tercih ettiğimiz çocuklarımız. Hatta çocuklarımıza bir anı köşesi açtık. Orada geleceğe dair düşüncelerini yazıyorlar. Biz sonuçta onlardan emanet aldık bu görevi. Kendilerine teslim edeceğiz. ve çocuklarımızın bu gemileri ziyaret etmesi bizim için ayrı bir gurur verici kaynak oluyor.
4: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için. TCG Sancaktar Komutanı Albay Tolga Kestek bizimle birlikteydi ve görev aldığı, komutanlığını yaptığı gemiyle ilgili bilgiler aktardı.
0: Deniz Tüysüz Teknofest'ten karşımızdaydı. Tabii ilerleyen bültenlerde yine bağlantılarımız olacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin kapanan dosyanın yeniden açılmasıyla her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Denizolgun'un ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması o 36 saatte neler oldu sorusunu gündeme getirdi. Denizolgun'un ölümüne ilişkin yapılan fethi kabir işlemi de tamamlandı. Mezarından çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.
6: Savcılık Denizolgun'un ölmeden önceki 36 saatlik belirsizliği araştırıyor. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri, Denizolgun'un son görüldüğü saatler inceleme altında. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Denizolgun'un şoförü ve evdeki hizmetlinin ifadeleri alındı. Dosyadaki ifadelere göre Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü sabah saatlerinde şoförü Murat Bayrak tarafından iş yerine götürüldü. Saat 13'te geri geldi. Bir süre at bindi. Ardından odasına girdi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar sessizlik devam etti. 7 Eylül sabahında şoför Murat Bayrak, Seyis Kadiroğlu'ndan evi kontrol etmesini istedi. Denizolgun koltukta ölü halde bulundu. İfadelerde Denizolgun'un üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği belirtildi. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. Polis ve savcılık ekipleri de çiftliğe giderek inceleme yaptı. Denizolgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Definden 10 yıl sonra mezarın açılmasıyla gerçekleştirilen adli ve tıbbi incelemelerin Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün gerçek nedenine ilişkin soru işaretlerini aydınlatması bekleniyor.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Mezardan çıkarılan örnekler yerine konuldu. Tabii bu iddiaları da bundan sonra ne olacağına dair iddiaları da adli tıp uzmanı Nevzat Alkan NTV yayınında değerlendirdi.
7: Mevcut otopsi raporunu ben görmedim ama kamuoyuna aktarılan bazı bilgi notları var ve bazı bilgiler var. Ona baktığımızda ve sonradan ortaya çıkan iddialara baktığımızda şüpheli bir durum oluşmuş. Bunu da savcılık makul bulmuş ve muhtemelen adli tıpçılarla da görüş alışverişinde bulundu ilgili savcılık. Mezarın açılması olayı aydınlatmak için fayda sağlar dendi. Mezarda açıldı çarşamba günü. Mezardan çıkartılan kalıntılar tekrar mezar yerine defnedilmiş ve şu an mezar yerinde artık şahıs yatıyor ama analizler, örnekler için alınan materyaller adli tıpta inceleniyor. Şimdi muhtelif iddialar var, hepsi birbirinden vahim ve en kötüsü de tabii aslında ilk otopsi işleminde çok sayıda zehir vardı ama bunlar bir hafta sonra rapora ilave edilmeyecek şekilde ortadan kaldırıldı iddiası. Bu doğru olabilir mi? Gerçekten çok ağır bir iddia. Bunu doğrulacak olan şey var mı yok mu diye şu an mezardan çıkartılan kemikler var. Çünkü Arif Ahmet Denizolgun'un nereye defnedildiği biliniyor. Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından. O kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. Ve denmesi gerekiyor ki evet biz Arif Ahmet Denizolgun'un mezarını açtık, kemik elde ettik, ondan da DNA'yı ayırdık. Adli tıpta şu an soğuk odalarda bekletilen daha önce incelenmiş doku örnekleriyle de DNA'ları karşılaştırdık. Aynı şahsa ait tekrar analiz yaptık dokuları ve işte zehir var yok şeklinde bir değerlendirme. Tabii yoku bekleriz. Var çıkarsa ortalık çok karışacaktır ve çok sayıda kişi muhtemelen tutuklanacaktır. 17.30'da şahsın ölüm gerçekleşti diye bir bilgi var. Ama ilgili doktorun muayenesi gece 02.30'da. Yani o esnada asla hiçbir şekilde sağlık kuruluşuna kişi aktarılmamış, beklenmiş ve o esnada da muayene eden doktor demiş ki, aktarılan bilgi o şekilde, ölüm 24 saat evvel gerçekleşti demiş. Bunlar hepsi kafa karıştırıcı durumlar. 2016'da otopsi işlemi sonrası cenaze defnedildiği için ve muhtemelen şu an sadece kemik ele geçebileceği için ve bölge toprağı, hani boyundaki yarayı göremeyeceğiz bir. İkincisi, ağır ağır verildiği ifade edilen bir zehir varsa kemiklere sirayet edebilir, bunu görebiliriz. Artı ani ölüme sebebiyet verecek bir zehir varsa cenazedeki dokulardan toprağa geçmesini bekleriz ama 10 yıl içinde yağan yağmurlarla bu ortadan kalkabilir, kaybolabilir, kaybolmaya da bilir. Ama bir de otopsi işleminde 145 tane fotoğraf çekildiğine dair acil tıp ilgili savcılar bilgi vermiş. Öyle olunca video kaydı yapılmadıysa eğer otopsi işleminde, bu fotoğraflara bakılarak da o boyunda bahsedilen yara izi gerçekten var mı, nasıl oluşmuş yorumlanabilir. Adli tıp zaten yorum yapan bir alandır. Yani her şeyi biz %100 tespit ediyor değiliz. Değerlendirmeleri yapıp şu şekilde bir oluş diye yorum yapabiliyorum. O yorum yine yapılabilir. Bunu savcılık dikkate alabilir. Diğer iddialarla da üst üste koyarsa bir anda konuyu hakikaten cinayet yönünde yürütebilir. Ama hani cinayet yönünde yürütürse kim fail, kim bu eylemi gerçekleştirdi? O ayrı bir konu. Onlar adli tıpla ilgili değil. Ama kim üstünü örttüğü için bazı iddialar var şu an mesela. İşte adli tıpta görevli personel şu yapının elemanıydı gibi bazı iddialar var. Bunların hepsi birkaç hafta içinde netleşecek gibi gözüküyor. Yani süreç bence hızlı ilerleyecek. Çünkü adli tıp şu an birçok işini bir kenara koydu, bu işle uğraşıyor. Analizler yapılıyordur. Haftaya pazartesi salı heyet toplanacaktır. Ve rapor hazırlanıp da hafta sonuna doğru ilgili savcılar gönderilecektir. O da savcılık marifetiyle kamuoyuyla belki paylaşılır. Yani iki hafta sonra falan konunun kamuoyunda endişeleri, merakları giderecek bir hale geleceğini ben öngörüyorum. Tıbbın bir kuralı vardır. En kötüyü biz düşünürüz, en iyiyi de umut ederiz. En iyi umut kısmından başlayayım. Umarım konu aydınlanır. Çünkü kurum kuruluşlara güven çok azalıyor. Bu ülke için kötü bir şey. Çünkü kurumlara güvenmezsek ülke çok büyük sıkıntı yaşar. Ama benim kanaatim, eğer saç, tırnak, kefen parçası ya da yumuşak doku çıkmadıysa, ki ben çıkmadığını tahmin ediyorum, kemik analizlerinden bir yere varılamayacağı fikrindeyim. Akabinde toprak analizleri yapılacak. Çevre toprakla karşılaştırılacak. Diğer mezardaki topraklarla. Oradan da kayda değer bir zehir kanaatim yok. Ama bu benim sadece öngörüm, bir bilgim değil. O nedenle bu süreci hep birlikte izleyeceğiz. Umarım konu aydınlatılır. Kurum kuruluşlara güven de tesis olur ama böyle bir sonuç da çıkarsa, yani kemikten bir netice çıkmadı ya da topraktan bir netice çıkmadı, toplum yine nasıl güven hissedecek? O da ayrı bir konu. Çünkü biliyorsunuz Turgut Özal mezarı açıldı 18-19 sene sonra, işte zehirlenerek ölmedi dendi. Hala toplumun çok önemli bir kısmı, belki de üçte biri zehirlenerek öldü diye inanışa sahip. Hani bazen bir şüphe oluştuktan sonra onu ortadan kaldırmak maalesef mümkün olmuyor. İşin içindekiler açıklama yapsa bile.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi açıklanacağını duyurdu. ABD'li bakan ekonomik baskının yeni bir askeri saldırıya duyulan ihtiyacı azaltabileceğini de belirtti. İran petrolünün alıcılarından Çin ise ABD'nin yaptırımlarına destek olmayı reddetti.
8: İran'la savaşta strateji değiştirerek ekonomik baskıyı artıran ABD, Tahran'ı yeni yaptırımlarla vurmaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın eşi benzeri görülmemiş dediği yaptırımlar için gözler pazartesi gününe çevrildi. Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımların hafta başında açıklanacağını duyurdu. Amerikan CNBC kanalına konuşan Bessent, ekonomik baskının arttırılmasının yeni ve büyük çaplı saldırılara duyulan ihtiyacı azaltabileceğini savundu. ABD'li bakan yeni yaptırımların İran'a deniz ablukasıyla birlikte uygulanacağını belirterek bu iki aşamalı bir darbe dedi. Washington'ın hedefini de açıklayan Bessent, yaptırımların İran rejimini çökerteceğini iddia etti. Trump İran'a can simidi sağlayan ülkeleri isim vermeden tehdit etmişti. Söz konusu ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bir podcast yayınında İran'la savaşın yeni bir safhaya girdiğini kaydetti. Mevcut durumda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu aktardı. Washington'ın baskısının hedefindeki ülkelerden biri de Çin. Zira Amerikalı araştırmacılara göre Çin, İran'ın ihraç ettiği petrolün %80'inden fazlasını satın alıyor. Pekin'e mesaj gönderen Bessent, Çin'in enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını Körfez ülkelerinden karşıladığını belirtti. Çin'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istemesinin kendi çıkarına olacağını ifade etti. Ancak Pekin yönetimi yaptırımlara karşı çıkıyor. Çin'in Washington Büyükelçiliği yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağının altını çizdi. Tarafları siyasi ve diplomatik yolları kullanmaya çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medyadan ABD hükümetinin borçlarının rekor kırarak 40 trilyon doları geçtiğini hatırlattı. Trump'ın yaptırım hamlesine tepki gösteren Arakçı, bunu Amerikan kamuoyunun dikkatini ülke içindeki ekonomik sorunlardan uzaklaştırma girişimi olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım tehditlerini ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde nitelendirdi.
0: Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazında kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için hala çıkarılamayan çok sayıda naaş var. Filistinli aileler aylardır hatta yıllardır enkaz altında kalan sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Enkazdan son 2 haftada çıkarılan 50 kişi için cenaze töreni düzenlendi.
9: Aylar hatta bazıları yıllar sonra ancak son yolculuğuna uğurlanabiliyor. Gazze'de enkazda kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için çıkarılamayan naaşlara ulaşma çabası sürüyor. Son olarak enkazdan çıkarılan 50 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. İçlerinden 20'si çocuktu. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun mahallesinde bulunan Baptist mezarlığına defnedildi. Cenazelerin İsrail'in Aralık 2023'te Gazze şehrinde evlerinin bombalanması sonucu öldürülen Suvay Firi Batnici, Kerim, Ah, Haraz ve Rukayk ailelerinin fertlerine ait olduğu belirlendi. Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yıkılan evlerinin enkazından çıkarılması için arama çalışmaları devam ediyor. Ancak Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'ne göre çalışmalar ekipman yetersizliği nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
10: Uluslararası kuruluşların ve bağışçı kurumların enkaz altındaki binlerce şehidin çıkarılması için iş makinesi sayısını arttırmasını umuyoruz. Dünyaya mesajımız şu: bu savaşı ve bu katliamları durdurun. Gazze'de yaşananlar artık yeter. Burayı yeniden inşa edin ve Gazze şeridine yeniden hayat verin.
9: 8 bin kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: İspanya'nın güneyindeki Murcia kentine göçmen akını oldu. 60 göçmen tekneden atlayarak kente girdi. İspanyol hükümeti ise göçmenler için yeni bir kamp kurdu.
11: İspanya bir kez daha göçmen sorunuyla karşı karşıya. Ülkenin Murcia kentine göçmenler böyle bırakıldı. Teknelerle Afrika'dan Mursiya'ya getirildiği tahmin edilen 60 göçmen tekneden atıldı. O anlarda plajdakiler de kaçtı. İspanya hükümeti ise sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Polis 2000'e yakın göçmeni yeni inşa edilen kampa götürdü. Haftalardır Septe'deki plajda kalan ve kötü koşullarda barınan göçmenler artık kampta kalacak. Polis göçmenlere refakat ederek çadırlara yerleştirdi. İspanya hükümetinin ayrıca 500 kız çocuğu İspanya'ya kabul edeceği ifade ediliyor. Çocuk ve Gençlik Bakanı Rubén Pérez, ülke basınına verdiği röportajına çocukların toplu sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Septe'deki kız çocuklarının ebeveynlerinin olmadığı ya da zorlu koşullarda olduğunu söyledi. Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine geçmeye çalışan 70 bin kişi sınırı aşmıştı. Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti. İspanya hükümeti, Septe'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeyi konuşlandırılmasına karar vermişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı. Birçoğu Fas'a geri dönen göçmenlerden şu anda İspanya'da kalanların sayısı 2000 olarak açıklanıyor.
0: Bursa'da bir eğlence mekanında iş yeri çalışanını yaralayan saldırgan kendisini uyaran polise de taksinin içinde ateş açtı. Polisin karşılık vermesi sonucu hayatını kaybetti. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa kapsamında değerlendirdi.
12: Polis dur!
9: Önce iş yeri çalışanını vurdu, ardından sivil polisi hedef aldı. Silahı tutukluk yapan saldırgan polisin ateş açmasıyla hayatını kaybetti. Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda eğlence merkezinde hesap yüzünden kavga çıktı. Berk Keleş iş yeri çalışanı Önder Ye'yi silahla bacağından yaraladı ve taksiye bindi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve izinli olan polis M.S. kendisini tanıtıp dur ihtarında bulundu. Keleş taksinin içinden polise ateş etti. Polis de karşılık verince kısa süreli çatışma çıktı. O anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Silahı tutukluk yapan Önder Keleş vurularak hayatını kaybetti. Otopside Önder Keleş'in 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Savcılık polisin ateş etmesini meşru müdafaa olarak değerlendirdi.
13: Eğer polisin amacı şahsı etkisiz hale getirmek değil, şahsı öldürmek olsaydı ateşlemeye devam ederdi. Çünkü olayda video kamera kayıtlarına göre engel, mani bir durum olmadan eyleme kendiliğinden son vermiş.
12: Polis!
9: Gözaltına alınan polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tunak Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı içinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi. Ayrıntıları alacağız. Sibel Can telefon hattında. Sibel.
14: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Sen de söyledin. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına çıkma, kaçma hazırlığı içerisinde oldukları tespit edildi. Yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı ifade edildi. Suç örgütü kurma yönetimi ve üye olma suçundan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 32 şüpheli tutuklanmıştı. Hilmi Tuna Kuriş'in ortağı olduğu Ümraniye'deki işletmede 200 kilogram altında ele geçirilmişti. Yine diyelim, aranan şüpheliler gözaltına alındı. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandı.
0: Sibel Can aktardı. Şimdi bir kez daha kameralarımızı Kocaeli'ye, Gölcük Tersane Komutanlığı'na çevireceğiz. Şu sıralarda sualtı taarruz ve sualtı savunma birlikleri bir tatbikat gerçekleştiriyor. O tatbikattan canlı görüntüleri ekrana getiriyoruz efendim. Şimdi burada düzenlenen Teknofest'te tabii bir taraftan Türk donanmasının imkan ve kabiliyetleri tanıtılıyor. Yeni gemiler, Milgem projesi kapsamında inşa edilen gemiler tanıtılıyor. Bir taraftan da işte yine böyle elit birliklerinin, Türk donanmasının, Türk ordusunun elit birliklerinin faaliyetleri de burada sergileniyor. Burada tabii şu an icra edilen faaliyetin birkaç aşaması olabilir. Sualtı Taarruz Komutanlığı'nın görevleri arasında gizli baskın olduğunu biliyoruz. Sabotaj, düşman hedeflerine yönelik sabotaj olduğunu biliyoruz. Hedef işaretleme, sinsi taarruz, sızma gibi operasyonları gerçekleştirmek üzere çok ciddi eğitimlerden geçirilen askerler bunlar. Aslında birçok görevi aynı anda icra edebilen, su altında uzun süre kalabilen veya bazen sadece su altında da düşünmemek lazım. Çünkü SAT ve SAS komandolarının zaman zaman Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarda da sınır ötesine geçtiğini, orada işaretleme faaliyetleri yaptıklarını, istihbari anlamda bir takım faaliyetler yaptıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla böyle çok iyi gizlenebilen, zor koşullarda kendini uzun süre düşman hatlarında bazen saklayabilen elit askerlerden oluşan birlikler bunlar ve şu dakikalarda da işte tam teçhizatlı bir halde Gölcük'te Teknofest'in gerçekleştirildiği Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir tatbikat gerçekleştiriyorlar. Şimdi o noktaya gidelim. NTV ekibinden Deniz Tüysüz orada. Nasıl bir senaryo burada çalışıldı? Neler olacak şimdi? Deniz Tüysüz bize aktaracak. Deniz.
4: Evet Burak, SAT ve SAS komandoları dün de burada bir senaryo gereği gösteri düzenlemişti. Bugün de yine bir gösteri düzenliyorlar. Senaryoya göre denizin ortasında bir düşman unsuru var ve o unsura yönelik bir operasyon yapılıyor. Biraz önce bir helikopterle bir indirme yapıldı ve şu anda da operasyon senaryo gereği işliyor, yapılıyor, operasyon icra ediliyor. Dün de yine burada SAT ve SAS komandolarının gösterisi vardı. Teknofest Mavi Vatan'da Gölcük Tersanesi'nde gerçekleştiriliyor. İkinci gününde gerçekleştiriliyor bu etkinlik ve bu gösteriler iki gün boyunca da devam edecek. Yani yarın ve pazar günü de yine aynı şekilde böyle senaryo gereği operasyonlar yapılacak. Evet, şimdi gördüğünüz gibi oradan kırmızı dumanlar da çıkıyor. Ateşleme düzeni aktif hale getirildi ve SAS komandoları da senaryoya göre tehditten hızla uzaklaşarak görevlerini icra ediyorlar ve SAS harekatı şu an için senaryo gereği yapılıyor. İşte ekranlara da geliyor. Hem kırmızı hem de beyaz dumanlar yükseliyor. Orada bir SAS komandosu var ve suyun üzerinde uçarak geliyorlar ve komandoların emniyetini sağlamak üzere bölgeye ulaşmış durumdalar. Bu operasyonda senaryo gereği burada bir gösteri şeklinde buraya gelen ziyaretçilere gösteriliyor, yapılıyor, icra ediliyor. Tabii yoğun bir kalabalık var Mavi Vatan Teknofest'te. Şu anda da bu SAS komandolarının yaptığı gösteriyi, senaryo göreyi gerçekleştirdiği operasyonu izleyen çok sayıda Gölcüklü burada. Sadece Gölcük'ten değil, Türkiye'nin dört bir tarafından buraya insanlar akın akın geliyorlar ve işte bu gösterileri izliyorlar. Sadece bu gösteriler değil, hava unsurlarının da gösterileri gerçekleştiriliyor gün içerisinde. Yarışmalar yapılıyor. Özellikle denizaltı unsurlarının, denizüstü unsurlarının tanıtım burada yapılıyor. 37 savaş

0: görevi, senaryo gereği de başarıyla yerine getirmiş oldu Teknofest Mavi Vatan'da. Bu gibi gösteriler iki gün boyunca da yine devam edecek. İşte sadece Gölcüklüler değil, Türkiye'nin dört bir tarafından Teknofest Mavi Vatan'ı ziyaret için gelenler de bu senaryoyu, bu gösteriyi izlemiş oldu. SAS filmlerinin gösterisi şu anda burada sona ermiş durumda.
1: Deniz Tüysüz aktardı. Kasımpaşa Trabzonspor maçı oynandığı sırada stadyumun yakınlarından atılan havai fişek bir ressamın 20 yıllık emeğini yok etti. Fişeğin isabet ettiği dairede çıkan yangında Murat Melih Özen'in tabloları ve kişisel eşyaları yandı. O anların yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Hiçbir şeyim yok benim. Her şeyim bitti yani.
3: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası şehrin göbeğinde. Yani birileri etrafı yıkıp dökecek, her şeyi kıracak, dökecek ve hayatına devam edecek.
4: İşte bu havai fişekler sergi açmaya hazırlanan bir ressamın dairesine düştü. Çıkan yangında sanatçının tabloları, hatıraları yok oldu, eşyası kullanılamaz hale geldi.
3: 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada. Burada benim resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim.
4: 15 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sırasında taraftarların attığı iddia edilen havai fişek, 5 katlı binanın 4. katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in evinin camından içeri düştü. Daireden alevler yükselmeye başladı.
5: Bu son dakika Kasımpaşa tribününden.
6: Bu amuşaklar yaktı evi abi.
5: Oo bayağı yandı.
7: Yanıyoruz.
5: Maçı durdurun.
4: İtfaiye kırılan pencerenin altında havai fişek parçası buldu. Polis de fişeğin ateşlendiği anların görüntülerine ulaştı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ünün uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan polis kayıtları olduğu belirlendi. 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
10: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan sıcak hava dalgası, kronik rahatsızlığı olanları, tansiyon hastalarını, yaşlı ve çocukları daha fazla etkileyebileceğinden bugünlerde daha dikkatli hareket edilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Genç Japon yazar Rie Kuda'nın Tokyo Empati Kulesi isimli romanı Itaki'den yayımlandı. Romanı dilimize Ebru Sarıkaya çevirmiş. Rie Kuda 1990 doğumlu. Tokyo Empati Kulesi ile 2024 yılında Japonya'nın en prestijli edebiyat ödülü olan Akutagawa ödülüne layık görüldü. Tokyo Empati Kulesi, yapay zekanın gündelik yaşamı ele geçirdiği yakın bir gelecekte, Tokyo'da lüks bir hapishane kulesi tasarlayan bir mimarın hikayesi. Evet, geleceğin Japonya'sında suçlulara karşı aşırı empati norm haline gelmiştir. Tokyo'nun kalbinde yapılacak büyük bir gökdelenin suçluları şefkat dolu konforuyla içinde barındırması planlanmaktadır. Ödüllü mimar Sara Makina bu kuleyi tasarlamakla görevlendirilir. Lakin Sara şüpheler içinde kıvranmaktadır. Zira gençlik yıllarında başından geçen korkunç bir suçun gölgesinde yaşamaktadır ve kariyerinin zirvesi olabilecek bu projenin kendi değerleriyle çelişip çelişmediğini sorgular. Sara bu duygularla boğuşurken kendisinden çok daha genç erkek arkadaşıyla ilişkisi de giderek gerilir. Teselli arayan ve yaratıcı bir ilhama ihtiyaç duyan Sara, her şeyi bilen bir yapay zeka sohbet robotunun bilgece sözlerine sığınacaktır. Evet, Tokyo Empati Kulesi kısmen yapay zeka ile yapılan konuşmalardan da ilham alan bir eser. Nitekim yazar Rie Kuda'dan kitaptaki yapay zeka diyaloglarının gerçekliğini sağlamak amacıyla romanın yaklaşık %5'ini ChatGPT yardımıyla yazdığını açık yüreklilikle söylemiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
5: Son araştırmalar demansız yaşam süreci için 3 önemli faktör olduğunu gösteriyor. Bunlar normal tansiyon, diyabetin bulunmaması ve sigara içilmemesi. Araştırmanın sonuçlarını nörolog Beyza Çitçi NTV Radyo'da yorumladı.
6: Şimdi demans da beyindeki damar sağlığıyla çok ilişkili bir şey. Tansiyon, şeker, kolesterol de bunun içine koyalım. Sigara ve hareketsiz yaşam. Bunlar kalp damar sağlığımızı korumak için yapacağımız şeyler değil mi? Bunları biliyor artık herkes. Bunların hepsi demans için ve beyin damar sağlığımız için de geçerli. Yani işte diyelim ki ailede işte annenizde erken yaşta demans var, teyzenizde demans var. Genetik olarak demans açısından riskiniz yüksek. Burada yapacağımız şey sizin yine damar sağlığınızı korumak. Tansiyonun düşük olması, şekerin yolunda olması, kolesterolünüz varsa onun düşük olması, sigaradan uzak durmak ve egzersiz. Ve de Akdeniz diyeti. Riski çok düşürüyor.
4: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
7: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları son şampiyon ünvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya.
9: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Ay yıldızların yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'da oynanacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Ay yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. 6'şar takımlı 4 grupta ilk 4'e girenler son 16 turuna kalacak.
10: Şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması gerçekten büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumdalar. Derya şu an en ideal durumunda değil ama bazı yetenekleri çok üst düzey. Özellikle hücumda çok etkili. Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize çok yardımcı olacaktı.
9: Türkiye bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.
11: İstanbul'da oynamak, seyircimizle beraber burada mücadele edecek olmak bizim için bence büyük bir avantaj olacak. Evet, son Avrupa şampiyonuyuz, son Viyener şampiyonuyuz, sorumluluklarımızın da farkındayız ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun da bilincindeyiz. Tamamıyla sahaya iyi oyunumuzu korumak için mücadele edeceğiz. Bunun sonucunda da zaten maç maç gidip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ben.
9: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'teki zaferin ardından turnuvaya son şampiyon Apoleti ile katılacak. Milletler Ligi'nin de son şampiyonu Ay Yıldızlar turnuvanın doğal favorisi. Filenin Sultanları grubundaki tüm maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Avrupa şampiyonu 6 Eylül'de yine İstanbul'da belli olacak.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi.
10: Beşiktaş Dolmabahçe'de rahat kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Oh'un kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Murillo 12. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarında penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kaunas Žalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı.
12: Maça iyi başladık. Çocukları tebrik ederim. Harika iş çıkardılar. Bize inanç var. Bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Daha iyi olmalıyız. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz.
10: Rıdvan Yılmaz yaptığı 2 asiste galibiyette büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović oyun 60. dakikada Oh'un yerine dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Leandro Trossard ikinci yarıda sakatlanarak yerini Milot Rašić'a bıraktı. Bu skorla Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 resmi maçı kazanmanın yanı sıra kalesinde hiç gol görmedi. Eurovanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
1: Trabzonspor Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını Macaristan'da açmaya çalışacak.
10: Trabzonspor tur şansını Macaristan'a bıraktı. Bordo Maviler evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan ekibine galibiyeti getiren gol 17. dakikada Zakaryesli'nin kafa vuruşuyla geldi. Trabzonspor maçın sonlarında Vivu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoffları ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi.
13: Nasip olmadı ama oyuncularımın özellikle giren çıkan herkesten ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Şimdi avantajlı onlar. Ama biz Trabzonspor olarak oraya kesinlikle bu lige, Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz.
10: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kendi taraftarı önünde ilk kez maça çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki Bordo Maviler Avrupa'daki ilk karşılaşmasında mağlubiyetle ayrıldı. Salah hayranı Isaac Kearney de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromuna sahip olan minik taraftar seremoniye Mısırlı Yıldız'la birlikte çıktı. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
1: Galatasaray yeni transferi Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Futbolcu geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Jose Mourinho, Arda Güler'in zaman içinde 10 numaradan 6 veya 8 numaraya evrilebileceği görüşünde. Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü milli futbolcuya duyduğu hayranlığı da vurguladı.
9: Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti, yıldız futbolcunun zaman içinde başka bir pozisyona evrilebileceğini söyledi. Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik direktör, İspanya'da El Chiringuito yayınında takımını değerlendirdi.
14: Arda Güler'e bayılıyorum. Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzer bir kariyeri olabilir. 10 numarayken 8 veya 6 numaraya dönüşebilir. Bence Arda geliştikçe ve futbolu daha çok öğrendikçe bu yönde ilerleyecek.
9: Arda Güler yeni sezon öncesi Real Madrid'in oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünde ilk 11'de ve 10 numara olarak görev yaptı. Milli futbolcu geçen sezon toplam 51 karşılaşmada 6 gol 14 asist oynadı. Real Madrid bu transfer döneminde Bernardo Silva, Yann Diamande, Marc Cucurella, Carlos Espi ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.
1: Barcelona, Cancelo ile 2029'a kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncunun El Hilal'le bir yıl daha devam eden sözleşmesi feshedildi. Katalan ekibi Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Deneyimli sabek daha önce 2 farklı dönemde Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Cancelo, Barcelona'ya dönmek için maaşının bir bölümünden feragat etti.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında artış var. Ankara daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir'de 35 dereceye çıkıyor ve İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan kariyer bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.
2: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler var. Ayrıntıları alacağız Sibel Can'dan. Sibel.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi. Yine nasıl yakalandığına ilişkin de detaylar netleşti. Yapılan incelemelerde plakası tespit edilen aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Elde edilen görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, araç içerisindeki diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçtan inmediği tespit edildi. Yine Özmen'in şüphelileri Muğla'ya bıraktıktan sonra araçla yeniden İstanbul'a döndüğü de değerlendirildi. Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici tespitte ise Özmen'in kullandığı belirlenen GSM hattını 16 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında kapattı. Aracınsa aynı gün 15.05 sıralarında plaka tanıma sistemi kayıtlarına girdiği belirlendi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahlarında telefonunu kapalı tuttuğu, hattın 17 Ağustos günü saat 11.05'te ise plaka tanıma sisteminde yeniden aktif hale geldiği tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda da Özmen'in İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin yer aldığı ve belirlenen aracın hangi şekilde temin edildiği ve kaçışa yardım eden diğer kişilerin tespitine yönelik soruşturmadaki detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış. Bu kapsamda da 32 şüpheli tutuklanmıştı.
2: Sibel Can aktardı. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor, tatbikatlar, gösteriler yapılıyor. NTV muhabiri Deniz Tüysüz şimdi bir kez daha festival alanından karşımızda. Deniz.
4: Burak, az önce senaryo gereği SAT ve SAS komandolarının gösterisi oldu burada Gölcük'te, hemen tersanenin yanında, buradaki deniz alanında. 3 tane senaryo gerçekleştirildi. Bunlardan biri düşman unsurlarının denizde SAT komandoları tarafından imha edilmesi, yok edilmesiydi. Bir diğeri bir rehin operasyonuydu. SAS komandoları tarafından teröristler tarafından rehin alınmış bir kişinin görevi icra ederek kurtarma senaryosuydu. Bir diğeri ise denizaltı savunma gemisinin TCG Alemdar'ın senaryo gereği ele geçirilmesi ve daha sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlar tarafından başarıyla kurtarılması. İşte bu üç senaryo burada gösteri şeklinde düzenlendi. Tabii yoğun ilgi de gördü Gölcük'te. Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor Mavi Vatan. Teknofest Mavi Vatan. İkinci günündeyiz. Pazar gününe kadar devam edecek. Biz şu anda Onur'la beraber şunu söyleyelim. Burada 37 savaş gemisi denizaltılarla birlikte sergileniyor. Buraya gelen ziyaretçiler bu gemileri inceleme fırsatı buluyor. Komutanlardan bilgi alma fırsatı buluyor. Biz şu anda TCG Oruç Reis'teyiz. Oruç Reis de bildiğimiz üzere yıllardır kullanılan bir savaş gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ve hem İHA ve SİHA'ların da İHA'lar ve SİHA'lar da bu gemide kullanılabiliyor. Onun da altını çizelim. Hemen burada da geminin tam güvertesinde sergilenen bir insansız hava aracı Bayraktar Kalkan, Bayraktar tarafından üretilen bir insansız hava aracı burada geminin güvertesinde sergileniyor. Özellikleri de yer alıyor. Bayraktar Kalkan'ın operasyon irtifası 6000 feet, haberleşme görüş hattı, haberleşme menzili 70+ kilometre, operasyon menzili 500 kilometre, havada kalış süresi 6 saat. Bu Bayraktar Kalkan keşif görevi gerçekleştiriliyor ve TCG Oruç Reis gemisinde de kullanılıyor. Hemen yanında da TCG Koç Hisar gemisi bulunuyor ve onun yanında da denizaltılar var. Burası büyük bir alan ve çok sayıda savaş gemisi, işte ziyaretçilere de açık, insanların da ilgisini çekiyor. Komutanlar tarafından da bilgiler veriliyor. Tabii gün boyunca da burada programlar gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar çeşitli gösteriler, programlar ve yarışmalar, özellikle gençlerin katıldığı ve insansız araçların kullanıldığı robot yarışmaları da gerçekleştiriliyor Burak.
2: Deniz Tüysüz aktardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimciler için yeni bir konut ihalesi açmasına tepki gösterdi. Çelik açıklamasında İsrail'in Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü yerleşimci kavramlarının yanlış olduğunu, İsrail hükümetinin yaptıklarının işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddet olarak tanımlanması gerektiğini belirtti. Ömer Çelik, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikasının sürdüğünü söyledi. İsrail'in Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflediğini vurguladı. Çelik, açıklamasında adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır ifadesini kullandı. İsrail'de Filistinlilerin idam edilmesi için kullanılacak tesisin inşasına başlandı. İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir sosyal medyada yayınladığı videoda inşaat alanını göstererek tesisin yapımının başladığını duyurdu. İsrail Meclisi Ben-Gvir'in öncülük ettiği idam cezası tasarısını Mart ayında 62'ye karşı 48 oyla kabul etmişti. Tepki çeken yasa terör suçundan hüküm giyenler için idam cezasını öngörüyor. Ancak idam cezası Yahudi İsrailliler için uygulanmayacak. 27 Ekim'deki seçimlere hazırlanan aşırı sağcı bakan göreve geldiğinde terör suçluları için idam cezasını yasalaştırma sözü verdiğini, bunu da yerine getirdiğini söyledi. Ben-Gvir tesiste idam infazlarının izlenebileceği seyir odalarının bulunacağını da aktardı. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havaalanını ve Aramco petrol tesisini vurduklarını duyurdu. Suudi Arabistan'dan henüz doğrulama gelmedi. Husilerden yapılan açıklamada Riyad hükümetine ait Aramco petrol rafinerisinin Necran kentindeki tesisinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca hassas bir saldırı düzenlenerek Necran havaalanının hedef alındığı ifade edildi. Husiler son bir ayda 8 Suudi Arabistan petrol tankerini hedef aldıklarını da açıklamıştı. İran destekli Husiler 20 Temmuz'da Yemen'e saldırı düzenlediği iddiasıyla Suudi Arabistan'a yönelik Babülmendeb Boğazı'nda abluka duyurmuştu. O günden bu yana karşılıklı saldırılar sürüyor. Terörsüz Türkiye süreci ve milli dayanışma yasasının amacı, atılacak adımlar ve kırmızı çizgiler AK Parti'nin hazırladığı rehberde anlatıldı. Sürecin şeffaf yürütüleceği, çıkarılan yasanın bir af olmadığı ve herhangi bir pazarlık yapılmadığı vurgulandı.
5: AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, Terörsüz Türkiye ve Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin teşkilatlara bir rehber hazırladı. Terörsüz Türkiye, ortak söylem başlıklı metinde sürecin tarihi ve stratejik bir adım olduğu ifade edildi. Sürecin hedefinin terör örgütü PKK-KCK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulandı. Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Şeffaf bir şekilde yürütülmektedir denildi. Teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine yönelmesinin amaçlandığı da söylendi. Milli Dayanışma Kanunu'nun geçici olduğu bir afyada kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizildi. Bunun AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı. Bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanmayacağı hatırlatıldı. Öcalan'ın düzenlemeden faydalanamayacağı, metinde umut hakkı ve genel af ifadelerinin kanun metninde yer almadığı belirtildi. Sürecin bir müzakere veya pazarlık olmadığı anlamına geldiği söylendi. Bu sürecin hiçbir safhasında şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek bir tavır, davranış ve eylem içinde olmadık, asla olmayacağız vurgusu yapıldı.
2: Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin'le ilgili davada aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları ise 17 yıl hapis cezası almıştı.
5: Tüm Türkiye onu konuşmuştu. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti.
6: Bugün Narin'in 2. yıl dönümüdür. Rabbim kızımın hakkını bırakmasın. Narin'in hakkını bırakmasın. 2 yıldır hepimiz ölüyoruz.
5: 8 yaşındaki kız Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 Ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldı. Aramaların 19. gününde ölü bulundu. Narin'in cansız bedeni dere yatağında bir çuvalda üzeri taşlarla kapatılmış haldeydi. Otopside Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma titizlikle yürütüldü. Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran'la cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı. Aileden bu 3 kişiye iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeden 4 yıl 6 ay ceza aldı. Ancak Yargıtay kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozdu. Nevzat Bahtiyar ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırmadan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
7: Narin'e nasıl kıydınız? Parmağınız var mı bu işte?
5: Narin Güran'ın katledilmesi Türkiye'yi derinden sarstı. Küçük kızın ismi ülkenin farklı bölgelerinde birçok park ve okula verildi.
2: Kocaeli'ndeki Darıca sahilinde bir saat içinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişilerin kardeş olduğu belirlendi. Öğle saatlerinde vatandaşlar sahilde hareketsiz halde duran 2 kişi olduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. Sudan çıkarılan cansız bedenlerin Gülşah ve Belinay Sakar'a ait olduğu belirlendi. İncelemeler sürerken kısa süre sonra benzer bir ihbar daha alındı. Aynı bölgede bu kez Ali Sakar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ın arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulunduğu bildirildi. Giresun'da sele kapılarak kaybolan Mehmet Akkaya 13 Ağustos'tan bu yana aranıyordu. Akkaya'nın cansız bedeni Trabzon'un Ortahisar ilçesi açıklarında bulundu. Giresun'da geçen hafta Perşembe günü etkili olan şiddetli yağış sele neden olmuş. Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun bulunduğu araç suya kapılmıştı. Cansız bedeni çarşamba günü bulunan Hakkıoğlu Keşap ilçesinde toprağa verildi. Aynı gün Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir cansız beden bulundu. İncelemelerde o kişinin de 45 yaşındaki Mehmet Akkaya olduğu belirlendi. Akkaya'nın cansız bedeninin ilçedeki dereden sürüklenerek Trabzon'a kadar gittiği ortaya çıktı. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. İstanbul'da termometrelerde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı. Yüksek nemle birlikte evlerinde bunalanlar sahilleri ve parkları tercih etti.
5: Termometreler 30 derecenin üstünü gösterdi. Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini artırdı. Sıcaktan bunalan İstanbullular sahillere akın etti. Kimi balık tuttu, kimi denize girdi.
8: Hava sıcaktı, geldik. Su serin, gayet güzel. Balıklar var. Kaya balıkları, sonra şöyle yengeçler gördüm. Sonra kefaller vardı.
9: Biz serinliyoruz, deniz kenarındayız. Galiba onun etkisiyle beraber. Denize giremedik, birazdan gireceğiz ama önceliğimiz palamut avcılığı. Tarabya'da güzel palamut vermekte şu anda.
10: Biraz evvel çıktım denizden.
3: Su nasıl?
10: Su beklediğimizden daha sıcak. Yani şu anda çok daha serin olması lazım. Çok serinletmiyor. Boğazın suyu bile sıcak şu anda. Demin ölçüm yaptılar arkadaşlar, 22 derece. Yani normalde 17-18 derece olması gereken su şu anda bayağı sıcak.
11: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası özellikle de gece saatlerinde etkisini daha da artıracak. Dolayısıyla nemle birlikte İstanbullular akşam saatlerinde çok daha bunaltıcı bir havayla karşı karşıya olacak.
12: Akşam saatlerinde çok bunaltıcı oluyor özellikle evde. Bir de bizim evde klima falan da olmadığı için yani yanıyoruz.
5: Sıcak hava dalgasının Ağustos sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
2: Türkiye'de son 10 aylık yağış 66 yılın zirvesinde. Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı.
5: Türkiye'de 1 Ekim 2025, 31 Temmuz 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılının 10 aylık döneminde yağışlar normalin %30, geçen yılın aynı döneminin %76 üzerinde gerçekleşti. Son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 1991 ve 2020 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak hesaplanan su yılı normali metrekareye 533,7 kilogram. Türkiye genelinde bu yıl 10 aylık dönemde metrekareye ortalama 693 kilogram yağış düştü. Geçen yılın aynı döneminde ise metrekareye 393,2 kilogram yağış kaydedilmişti. Bölgesel yağışlar Türkiye'nin 7 bölgesinin tamamında hem normalin hem de geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. Normaline göre en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Bu bölgeyi %45 ile Akdeniz, %33 ile Doğu Anadolu, %29 ile Ege, %28 ile İç Anadolu, %18 ile Karadeniz ve %11 ile Marmara izledi. İller genelinde en fazla yağış metrekareye 1347,7 kilogramla Rize'de, en az yağışsa 370,4 kilogramla Iğdır'da ölçüldü. Su yılı yağışları Bursa ve Sinop'ta normalleri civarında. Tekirdağ ve Artvin'de normallerin altında. Diğer tüm illerde ise normallerin üzerinde gerçekleşti. Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tokat, Manisa ve Niğde'de son 66 yılın en yüksek 10 aylık su yılı yağışı kaydedildi.
2: Brad Pitt'in yapımcıları arasında olduğu Hint Recep'in Sesi filmine konu olan olaya ilişkin İsrail ordusu tarafından soruşturma başlatıldı.
13: Venedik'te ödül kazandı. Tunus'un Oscar adayı oldu. İzleyenler etkisinden uzun süre çıkamadı. Çünkü yaşanan her şey gerçekti. The Voice of Hind Recep filmine konu olan Gazze'de 5 yaşındaki Hind Recep'in ailesiyle birlikte öldürüldüğü saldırıya ilişkin İsrail ordusu tarafından cezai soruşturma başlatıldı. 2024'te Gazze'de ailesiyle birlikte bir araçta seyahat ederken İsrail ateşi sonucu ailesini kaybeden Hind Recep, sağ kurtulduğu saldırı sonrası mahsur kaldığı araçta Filistin Kızılayı'ndan görevlilerle saatlerce konuşmuş, o konuşmalar bütün dünyada ses getiren filmde kullanılmıştı. Sinema yazarı ve yönetmen Abdülhamit Güler, Birol Güven'le Beyaz Perde programında filmle ilgili sarsıcı bir saptama yapmıştı.
14: Hind Recep'in Sesi filminde 5 yaşındaki Hint Recep bir arabada. Ya zaten İsrail askerlerinin saldırısı sonucu arabada bulunduğu akrabaları ölüyor. Kendisi sağ kalıyor ama öldüklerinin farkında değil. Nasıl yapıyorsa telefonla arıyor Kızılay'ı. Ve orada burada bir şey oluyor. Uyuyorlar. Kim bana yardım edebilir falan diyor. Yani o zaten o çocuğun masumiyeti, aslına bakarsanız yani bu meseleyi tam olarak vakıf olmayan dünya halklarının, vakıf olamayan dünya halklarının durumunu gösteriyor Hint Recep. Yanımda birileri uyuyor diyor. Yani amcam evet. Uyuyor galiba. Yani katledildiğini bilmiyor ki. Dünya halkları da öyleydi. İşte anca böyle anlatabiliyoruz bunu ve...
15: Çok doğru bir yerden bakıyorsun.
14: Evet. Göz göre göre yani orada kız çocuğun olduğunu Filistin Kızılay'ı İsrail yetkililere bildiriyor. Film bunu anlatıyor.
13: Hint Recep'in ve Kızılay görevlilerinin hayatını kaybettiği olayla ilgili İsrail ordusunun ilk açıklaması bölgede İsrail askerlerinin bulunmadığı yönündeydi. Yeni soruşturma kararı ordunun olayla ilgili önceki değerlendirmesinden geri adım atması şeklinde yorumlanıyor.
2: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
1: NTV Radyo. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
16: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
17: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
18: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
19: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
20: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
21: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan sıcak hava dalgası, kronik rahatsızlığı olanları, tansiyon hastalarını, yaşlı ve çocukları daha fazla etkileyebileceğinden bugünlerde daha dikkatli hareket edilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: 0 Atık Vakfı bilgilendiriyor.
3: Yarınlar için 0 Atık.

0: Bir damla suyun korunması, bir atığın yeniden dönüşmesi, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Çünkü doğa beklemiyor, gelecek ertelenmiyor. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için sıfır atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.
1: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
2: Geri dönüşümü olan sürdürülebilir, ekosisteme faydalı bir ürün yapmış ve satışa sunmuş oluyoruz.
0: Henüz 12 yaşında ama yaşadığı çevreyi anlatan paylaşımlarıyla her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Trabzon'da yaşayan 12 yaşındaki Ufuk Sıraç Köroğlu, çevre temizliğine gösterdiği duyarlılıkla Sıfır Atık Vakfı tarafından yılın sıfır atık bekçisi seçildi. Kentte yapılan çalıştayda da kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını içeren sıfır atık hedef belgesi açıklandı.
3: Beypınarını açtım da Honefter'e yanaştım, Honefter'e yanaştım.
0: Trabzon'daki yaylalarda yaşıyor, yemek tarifleri verip komşularıyla sohbet ediyor. Yayla hayatını anlatıyor. Sosyal medyada Lafir Çiçeği ismiyle açtığı hesabını 335 bin kişi takip ediyor.
4: Ne yaptın yemeğe? Naşlık'ta ne yiyorsun?
5: Yakıldı bak, ne yaptın?
0: 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Ufuk Sıraç Köroğlu, çevrenin temiz kalması için gösterdiği duyarlılık kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından yılın sıfır atık bekçisi seçildi.
4: Uşaklar, yılın sıfır atık bekçisi seçildim.
6: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet abi şehrimize geldi.
7: Yaylalara çok çöp atanlar oluyor. Sen de o yaylalarda hem hayvanlara bakıyorsun. Bundan sonra senin yaylanın sorumlusu sensin. Gelen insanlara uyaracağız, çöp atmamalarını söyleyeceğiz. Bu işin patronu sensin. Biz seni senin yaylanın sorumlusu ilan ettik.
8: Sağ olun başkanım.
6: Bu önemli görevi layığıyla yerine getirmem lazım.
0: Ufuk'un sosyal medya hesabında kullandığı lafir çiçeğindeki lafir kelimesi bezelye anlamına geliyor.
9: Yarın dileklerime,
10: yarın dileklerime.
0: Trabzon'da çevre, iklim değişikliği ve kaynak verimliliğinin ele alındığı sıfır atık çalıştayı da tamamlandı. Kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını içeren sıfır atık hedef belgesi açıklandı.
11: Sıfır Atık Vakfı'nın yerelden ulusala israf, atık ve kaynak yönetimi anlayışıyla başlattığı çalıştaylar bu modelin fikri zeminini güçlendiren, şehirlerimizin bilgi, tecrübe ve ihtiyaçlarını milli hedeflerimizle buluşturan çok kıymetli bir istişare mekanizması. Sıfır Atık Hareketi, bugün artık insanlığın ortak davası haline gelmiş küresel bir çevre seferberliğidir.
12: Daha yaşanılabilir bir dünya inşa etmek istiyoruz. Ve şehirlerimizin sorunlarını yerelde yaşayan paydaşlarımızla beraber tartışarak çözüm yollarını hep birlikte bulmak istiyoruz.
0: Pet şişelerin kullanımını azaltacak ücretsiz su noktaları kurulması, evlerde oluşan organik atıkların aynı şekilde toplanması, ikinci el ve takas alanlarının oluşturulması da hedefler arasında. Fındık kabuğu ve çay lifi gibi Karadeniz'e özgü atıklar da yeniden değerlendirilecek. Çevre ve İklim Değişikliği Merkezleri doğayı korumanın önemli bir parçası. Atıklar nasıl toplanıyor, nasıl ayrışıyor? Çevre farkındalığı için neler yapılıyor? İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nin Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettik.
13: Pazar tezgahlarından geriye kalan sebze ve meyveler toplanıyor, ayrıştırılıyor, işleniyor ve gübreye dönüşüyor. Her gün milyonlarca İstanbullunun uğrak yeri olan semt pazarlarında arta kalan sebze ve meyveler sıfır atık anlayışıyla geri dönüşüme kazandırılıyor. Zeytinburnu'nda haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları belediyenin Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi'ne getiriliyor.
14: İlçemiz genelinde bulunan 6 pazarımızda topladığımız organik atıklarımızı getirip burada işliyoruz. Arkamızda görünen makinalarla öncelikle bu organik atıklarımızı ayrıştırarak kompost malzemesine, yani bir nevi toprağa çeviriyoruz.
13: Kompostun bir bölümü ise yaklaşık 2 milyon solucanın besini oluyor. Solucanların işlediği komposttan da gübre elde ediliyor. Gübreler de bahçe ve çatı tarımında kullanılıyor.
14: Yaklaşık 2022 yılından bu yana 140 ton kadar bir organik atığı tesisimize işledik.
13: Tesisin çatısındaki güneş panelleri merkezin ihtiyacının yaklaşık 3 katı kadar elektrik üretiyor. Kullanılmayan enerji belediyenin diğer birimlerinin elektrik ihtiyacının karşılanmasında değerlendiriliyor. Yağmur suyu da boşa gitmiyor.
8: Çatı oluklarından yağmur sularını süzerek depoluyoruz. Daha sonra bu suları da bahçe ve çatı tarım sulamalarında, ayrıca solucanlarımızın nemlendirilmesinde kullanıyoruz.
13: Merkezde biyolojik çeşitliliği korumak için bir de böcek oteli var. Arı, karınca ve diğer yararlı böceklere yaşam alanı sağlanıyor. Böylece tarımda kimyasal ilaç kullanmadan doğal dengenin korunması hedefleniyor.
8: Karınca, uğur böceği, peygamber devesi, arılar gibi birçok böcek aslında toprağımız ve bitkilerimiz için faydalı özellikte. Topraktaki zararlılarla mücadele ediyorlar. Böylece ilaçsız bir tarım sağlamış oluyoruz.
13: Bu merkezde kullanılan kaynaklar yeniden döngüye kazandırılıyor.
0: Seramik fabrikalarından çıkan atıkların da dönüşeceğini biliyor muydunuz? Seramik atıkları sıfır atık tesisinde tekrar ham maddeye dönüşüyor.
15: Seramik atıkları çöpe gitmiyor, bu tesise getiriliyor ve tekrar ham maddeye dönüştürülüyor.
16: Burada biz fabrikalarımızdan gelen pişmiş ürünlerimiz, ıskarta ve kullanılmayacak ürünleri, seramik atıklarını burada öğüterek ham madde geri kazandırmaya çalışmaktayız.
15: Türkiye'nin en büyük seramik üreticilerinden olan bir firma kurduğu kırık seramik öğütme tesisiyle sıfır atık projesine destek veriyor. Firma Sıfır Atık Vakfı tarafından da iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi.
16: Kepçeler yardımıyla birinci beşiklerimize yüklemeler yapmaktayız. Bu yüklemeler yapıldıktan sonra konveyör bantlarla artık kırıcılarımıza beslemeler yapıyoruz. Burada ilk konveyör bantımız ilk kırıcımıza düşmektedir. Orada kırma işlemi, yani darbeli çeneli kırıcımızla 4-5 saatime kadar ürünü düşürmekteyiz. Daha sonra ara beslemede stoklama yapıyoruz ve tekrar ikinci sekonder kırıcı, yani dik mini kırıcımızla tekrar bir öğünme yaparak nihai ürüne yaklaşmaktayız. Bunda bir kısmımız 4 milim altını artık nihai ürün olarak alıyoruz. 4 milim üstünü bypassla tekrar ara besleme bunkerinden sisteme dahil ediyoruz. En son olarak da artık 4 milimin altını bizim stoklama alanımızda içeride box alanında stoklayarak Arge'nin verdiği reçetelerde bunu kullanmak için kepçeler yardımıyla ham maddeye tedarik ediyoruz.
15: Tesis yıllık 21.640 ton kapasiteyle bulunduğu bölgedeki tek ıskarta seramik öğütme merkezi.
0: Depozito iade sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık makinası bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek.
17: Yoğun ilgi gören depozito iade sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Türkiye Çevre Ajansı'nın yürüttüğü depozitosu olan ambalajlar sistemine erişim daha da kolay hale geldi.
18: Doğa sisteminde artık yeni bir uygulama başlıyor. Depozito iade makinesi bulunmayan bakkal ve marketlerde artık işte bu gördüğünüz el terminaliyle iadeler alınabilecek. İade edilen her ürün başına vatandaşlar 1 lira kazanırken marketler ise 50 kuruş gelir elde edecekler.
19: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde çok daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek adına, sisteme erişimi daha rahat kılmak adına artık esnaflarımız da sisteme dahil oldu. İade noktası olarak hizmet verebiliyorlar.
17: Gerekli şartları yerine getiren işletmeler mobil DOA cihazını temin ederek iade noktası olarak hizmet verebilecek.
20: Cihaz, büyük cihazlarda, metro girişlerinde veya alışveriş merkezlerinde olan cihazlarda yığılmalar oluyordu. Ya, üretilen bu cihaz bu işlemi hızlandırdı. Vatandaşın orada bir saate teslim ettiği 15 dakika içerisinde burada iade alabiliyoruz.
17: Sistem sayesinde iade sürecinin hızlanması planlanıyor.
20: Maksimum 15 dakikada 100 tane, 150 taneye yakın ürünü iade alabiliriz. Yani esnafı zorlayacak bu konuda hiçbir şey yoktur. Okutma sistemi de çok basittir. Yani şöyle göstereyim bir yandan uygulamalı da size. Gördüğünüz üzere böyle ürün, deforme olmuş ürünleri almıyoruz. Aldığımız ürünler cam şişeler, yani şöyle cam şişeler, plastik şişeler ve teneke kutular.
17: İade edilecek ürünlerin üzerinde depozitosu olan ambalajlar, yani doğa logosunun olması gerekiyor.
0: Zekeriya Alagöz emekli bir bilgisayar teknisyeni. Onu haberin konusu yapansa atık ve hurda malzemeleri dekoratif eşyalara dönüştürüyor olması.
1: Atık su borularından sokak lambası ve kapı, elektrik süpürgesinden insan figürü, eski lastik ve su borularından su kuyusu, davlumbaz atığından uçak tasarlıyor. Sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasına örnek oluyor. Emekli bilgisayar teknisyeni Zekeriya Alagöz, tüm bunları Zonguldak'ta yaşadığı apartmanın bahçesinde yapıyor.
21: Evin önündeki atık malzemeleri hem dekoratif ürünlere çeviriyorum, hem evini güzelleştiriyorum, hem de doğaya katkı sağlıyorum.
1: 45 yaşındaki Alagöz'ün bu hobisi çocuk yaşlarda atık temizlik malzemesi kutularını kesip maket yaparak başlamış. Uzun yıllardır da bu dekoratif eşyaları ortaya çıkarıyor.
21: Klima dışarısından tank yaptım. Davlumbazdan uçak, helikopter yaptım. Ağaç dekorlu ev yaptım. Vantilatörden kuğu, deve kuş tarzında şeyler yaptım. Özellikle de su borusundan daha çok yaptıklarım şeyler var. Yani kaktüsüne kadar, palmiye ağacına kadar su borusundan. Bisiklet üzerinde insan şeklinde figürler. Lastikleri çok şeye çevirdim.
1: Zekeriya Alagöz, pandemi döneminde apartmanın 40 metrekarelik bodrum katını sıfır atık atölyesine çevirerek çalışmalarına ağırlık verdi.
21: Tek başıma yeterli değil ama yani Türkiye çapında herkesin de biraz sahip çıkması lazım. Yani geri kalan böyle çok ufak parçalar da kalıyor sıfırlık yaptıktan sonra. Onları da hurdacılığa geliyor. Onlara ücret karşılığında veriyorum ben zaten.
1: Alagöz'ün yaşadığı apartman sıfır atık apartmanı olarak biliniyor.
21: Yani herkes çok beğeniyor. Geliyorlar her gün 3-5 ziyaretçi geliyor, bakıyorlar öyle.
0: Diyarbakır'ın farklı noktalarında uzun süredir terk edilen hurda araçlar ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bununla ilgili uzmanlardan bir öneri geldi. Araçların geri dönüşüme kazandırılması istendi. Böylece çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar ekonomiye kazandırılmış olacak. Nizamettin Kaplan ve Seyfettin Ay'ın hazırladığı haberi getiriyoruz ekranlara.

0: Birçoğu yanmış, kimi ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş. Diyarbakır'ın birçok noktasında bu araçları görmek mümkün.
1: Şimdi bunlara baktığımız zaman çok ciddi anlamda kötü bir görüntü, çevre kirliliği, bir de gördüğünüz araçlar metal, yanıcı madde, tüplü olan araçlar. Yarın Allah korusun burada bir patlama olduğu zaman, çevreye gördüğünüz zaman ekinlere de zarar verecek. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılması zaruri.
0: Sayıları 4000'in üzerindeki bu araçlar artık kent için ciddi bir sorun. Farklı noktalarda uzun süredir terk edilen hurda araçlar tehlike oluşturuyor.
2: Sanayi sitelerinde, otoparklarda ve kamuya açık alanlarda yıllardır kaderine terk edilen hurda araçlar hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu alanlarını işgal ediyor. Diyarbakır'da bu sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma önerisi gündemde. Hedef, atıl durumdaki araçların tespit edilmesi, toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması.
0: Araçların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için bir komisyon kurulması isteniyor. Ayrıca hurda araçların toplanacağı geçici depolama merkezi oluşturulması talep ediliyor. Böylece araçların şasi ve plaka bilgilerinin kayıt altına alınarak hırsızlık ya da farklı amaçlarda kullanılmasının önüne geçilecek.
1: Biz ekibimizle, çünkü biliyorsun oto sanayide ekibimiz hazır, bütün araçları götürüp uzman ekiplerimiz tarafından araçları askıya kaldırıp bütün içindeki plastik ham maddesinden yakıcı, yanıcı maddelerini ayrıştırmak üzere kalacak olan metal sacı presleyip geri dönüşüm tesislerine göndermektir. Yani birinci hedefimiz bu.
0: Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34.545.132. Sorun sadece Diyarbakır'la sınırlı değil, birçok ilde hurda araç mezarlıkları var. Diyarbakır'da başlatılması önerilen geri dönüşüm modelinin Türkiye genelindeki hurda araç sorununa kalıcı çözüm sunması amaçlanıyor.
3: Dilimi kesmeden inşallah. Çok şefler şöyle şöyle yapıyor, ben onu yapamam. Yarınlar için...

0: Mutfağımızda mümkün olduğunca sıfır atığa ve sürdürülebilirliğe dikkat etmeye çalışıyoruz. Bugün de size burada kavun kullanacağım.
1: Evet.
0: Kavunu bir kompres yapacağım.
1: Onun kavunun da çekirdekleri var.
0: Aynı zamanda
1: ki normalde çöpe atılır,
0: evet,
1: ama atılmamış.
0: Çok çok doğru. Kavunun bazı bölümlerini tıraşlayacağız. Onu da kullanacağız içinde. Bunu misket limonu, acı biber, zencefil, kişnişle böyle fresh, yaza uygun bir tabak haline getireceğiz.
1: Şimdi balığın burada pilotu halinde var. Bunu da atmamışsınız şefim. Bunu nerede kullanacaksınız? Kılçığı ve kafası.
0: Kafası. Tabii bunlar aslında balığın önemli parçaları.
1: Evet.
0: Filetosu kadar. Bunlar da bizim için çok önemli. Bunlardan da balık suyu yapıyoruz. Stoklarımıza koyuyoruz. Aromalandırıyoruz bunları. Bunlar bizim için değerli. Kesinlikle atmıyoruz.
1: Çöpe atmıyoruz.
0: Evet.
1: Başlayabiliriz. Ben de size elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım.
0: Tabii,
1: becerebilirsem.
0: Şimdi
1: siz bana görev verin.
0: Tamam.
1: Ben onu yapmaya çalışacağım.
0: Tamamdır. Şimdi burada tabii kavunumuz var. Kavunumuzu temizledik, içine aldık görmüş olduğunuz gibi.
1: Evet.
0: Bunları önce çekeceğiz. Bundan bir kavun sübye yapacağız. Biliyorsunuz aslında bir içecek ama biz bunu birazcık daha narenciye, kişniş, zencefil ve acı biberle lezzetlendireceğiz. Balıklarımızı bunun içinde marine edeceğiz.
1: Tamam.
0: Öncelikle.
1: İstanbul'da artık restoranlar da bu gıda israfını önlemek amaçlı işte sıfır atık uygulamalarını hayata geçirmeye başladı değil mi? Yani biz şu anda İstanbul'un kalbinde Nişantaşı'nda bir restorandayız.
0: Evet.
1: Ve bakıyorum sıfır atık belgeniz var sizin.
0: Evet. Çevre mühendisiyle çalışıyoruz. Özellikle bu konuya çok dikkat ediyoruz. Gıda atıklarımız, kullanılmış yağ atıklarımız, bunların hepsi değerlendiriliyor. Bunlar işte aracı kurumlarla beraber barınaklara, ilgili kurumlara gönderiliyor. Mümkün olduğunca sıfır atık ve sürdürülebilirliği desteklemeye çalışıyoruz. Sertifikalarımız da var bununla ilgili. Dediğim gibi
1: yerleşmeye başladı aslında.
0: Tabii yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Aslında tabii işletmemiz bir otel içindeyiz. Tarihteki aklınıza gelebilecek işte tekstil atıkları, plastik atıklar, bunların hepsi değerlendiriliyor.
1: Bu arada yapmayı biz devam edelim.
0: Dediğim gibi kavunun
1: bu
0: temizlemiş olduğumuz içi. Bunu önce çekeceğiz. Bir sıvı haline getireceğiz.
1: Tamam.
0: Arzu ederseniz bunu kabaca bana doğrarsanız çok sevinirim.
1: Elimi kesmeden inşallah. Çoğu şefler şöyle şöyle yapıyor, ben onu yapamam. Yok. Hızlı hızlı kesemem. Zencefil bu değil mi?
0: Önce güvenlik. Evet, zencefil.
1: Evet.
0: İçine atabiliriz. Aynı zamanda burada kişnişimiz de var. Bunu da direkt içine atıyorum. Dediğim gibi aslında bu kavunun kullanılmayan parçası. Bazı bölgelerde bundan biliyorsunuz sübe yapılıyor,
1: evet,
0: içecek şekline getiriliyor. Biz bunu birazcık daha balık marinasyonuna uyarlamaya çalıştık. Zencefil, acı biberle biraz daha fresh bir hava vermeye çalıştık. Bunu çekiyoruz şimdi.
1: Porsiyonları israf etmeden işte barınaklara yolluyoruz dediniz vesaire. Porsiyonları da ona göre yapıyorsunuz.
0: Tabii yani aslında
1: işte
0: bu
1: rezervasyon aldığınız kişi sayısına göre
0: tabii,
1: fazladan
0: doğru.
1: Hiçbir şey olmuyor.
0: Çok doğru. Aslında tabii ki bu planlama en başından başlıyor. Bu planlamayı yaparken biz rezervasyon sayımız, kişi sayımıza göre siparişlerimizi, tedarimizi geçiyoruz. Aslında en önemli aşama bu. Sıfır atıkta bana kalırsa. Biz bunu dengeli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz, gayret ediyorsunuz. Ekmeklerimiz her gün taze pişiyor rezervasyon sayısına göre. Dediğim gibi siparişlerimiz rezervasyon sayımıza göre veriliyor. Tedariği öyle sağlanıyor. Bu da bir aşama olarak etkisi oluyor. Burada misket limonlu, hafif çili biber acılı, kişnişli bir sosumuz var. Bununla karıştırıyoruz. Kalanı da tabaklama aşamasında kullanacağız.
1: Ben en çok bunları nerede kullanacaksın? Onu merak ediyorum şimdi.
0: Onlardan da çok güzel bir balık suyu yapacağız. Balık dilimlerimizi kesiyoruz. Bunları bunun içinde bir süre bekleteceğiz.
1: Tamam.
0: Hafif asidik olduğu için balığı aslında birazcık pişirecek. Direkt ısı göstermiyoruz ama böyle bir pişme aşaması oluyor. Kavunlar da aynı şekilde aslında balığa yakın dilimler şeklinde dilimleyip kendi suyuyla hafif bir vakumlayacağız bunları.
1: Hı hı, tamam.
0: Vakumdan geçireceğiz.
1: Hiçbir şey atmadan değerlendirilebilecek bir tarif.
0: Evet, mümkün olduğunca az atıkla yapabileceğiniz bir tarif. Dediğim gibi balıklarımız marinasyonda kalacak. Bunların bir 7-8 dakikaya ihtiyacı
1: tamam
0: var.
1: Şimdi balıklarımız hazır ama balık

0: mutfaktan arta kalanlarla da şef bir tarif hazırlayacak bize. Bunu da dileyen deniz ürünleri yemeklerinde kullanabilir ki bu evlerde de kolayca hazırlanacak bir tarif değil mi şef?
1: Tabii muhakkak. Dediğim gibi kemiklerimizi israf etmiyoruz. Evet. Bunlardan da çok aromatik, çok güzel soslar, stoklar elde edebiliyoruz. Dediğim gibi burada sebzelerimiz var. Soğan, pırasamız var. Kereviz sapımız var. Bunları da içine ekliyoruz. Dediğim gibi defne yaprağı.
0: Tamam.
1: Bunları şimdi üzerine su ekleyeceğim.
0: Kaynatıp suyunu
1: alacağız, süzeceğiz, suyunu alacağız. İstersek dondurabiliriz, daha sonra kullanabiliriz. İsterseniz hemen kullanabiliriz. Ne de istiyorsanız aromatik bir balık tadı yakalamak isterseniz.
0: Vitamin kaynağı da bu aynı zamanda.
1: Tabii ki. Bundan çok güzel çorbalar yapabilirsiniz.
0: Kolayca evde yapılabilecek bir et suyu gibi, tavuk suyu gibi.
1: Aynı şekilde balık suyu, evet.
0: Sıra servise geldi şefim.
1: Evet, servise geldi. Bu.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Bunlar dilimlediğimiz, vakumladığımız kendi suyuyla kavun parçaları. Bunları gelişigüzel.
0: Atılmayan kavun parçaları. Tabii daha çok restoranlara yönelik bir yemek bu. Ama burada amaç zaten israfın önüne nasıl geçileceğine ilişkin bir uygulama örneği vermek.
1: Evet.
0: Bu bir fikir olabilir. Yani fikir verebilir.
1: Tabii, biz
0: evde
1: birazcık daha tabii sunumlara özen gösteriyoruz ama evde de yapılabilir. Yani gayet basit.
0: Porsiyonları küçük tutmanızın sebebi var mı?
1: Porsiyonlarımızın küçük olmasının sebebi hem başlangıç yormasın insanları hem de dediğim gibi
0: israf
1: olmasın. İsraf, tüketim odası. Burada da yapmış olduğumuz limondan
0: limon yağı
1: yaptık. Bunu da yapacağız.
0: Ve hazır. Evet. Teşekkür ederiz şefim. Şef Deniz Otun mutfağına konuk olduk bugün. Özellikle restoranlarda gıda israfını önlemeye ilişkin menüler nasıl hazırlanıyor? İşte ona bir örnek gösterdi bize.

0: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Yarınlar için Sıfır Atık.
2: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo.
3: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Deniz suyu sıcaklığı bugünlerde rüzgar çok sert olmadığı için biraz daha yüksek. Kilyos, Gelibolu, Marmara geneli, Ayvalık ve Kuşadası boyunca 25 derece. Didim ve Marmaris'te 26, Fethiye, Kaş, Finike'de 29, Antalya, Konya 6, Mersin ve İskenderun'da 30, Silifke'de 32 derece.
3: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa konuşmaları.
8: Biz ekranda sadece akıllı bir sohbet robotu görürken arka planda gezegenin fiziki sınırlarını zorlayan nasıl bir somut dünya var? Yapay zeka dünyanın kaynak sınırlarına nasıl çarpıyor? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
9: Yapay zekanın fiziksel altyapısı veri merkezleri, sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar binlerce sunucunun gece gündüz çalıştığı büyük tesisler. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bu tesislerin hem sayısı hem de büyüklüğü çok hızlı bir şekilde arttı ve artıyor. Bugün veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık 1/5'i yapay zeka faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2030'a geldiğimizde bu oranın da 2 katına çıkması bekleniyor. Bu durum gezegen üzerinde 4 temel baskı yaratıyor diyebiliriz. Birincisi enerji ve karbon salımı. Veri merkezleri çok büyük miktarda elektrik tüketiyorlar ve birçok ülkede bu elektriğin önemli bir kısmı hala fosil yakıtlardan geliyor. Bunun ötesinde veri merkezleri kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyan tesisler. Bir anlık bir kesinti bile ciddi veri kayıplarına yol açabiliyor. Dolayısıyla çoğu zaman kendi fosil gaz yakıtlı yedek sistemleri de bulunuyor. Yani büyük çaplı veri merkezlerinin çoğu kendi fosil gaz santralleriyle beraber inşa ediliyorlar. İkinci baskı su kullanımı. Sunucuların sürekli soğutulması gerekiyor veri merkezlerinde. Bunun için genellikle çok büyük miktarlarda içme suyu kullanılıyor. Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerde bu durum yerel halkı su kaynaklarından yoksun bırakacak noktalara gelebiliyor. Halihazırda geldi. Bu noktada bütüncül değerlendirme yapmak önemli. Örneğin su kullanımı daha az olan veya su bazlı soğutma yapmayan tesislerin soğutma için enerji kullanımı dolayısıyla karbon ayak izi artabiliyor. Yani bir taraftan etki azalırken diğerinden artıyor, bunu göz ardı etmemek gerekir. Üçüncü olarak veri merkezleri genellikle enine yaygın tesisler. Arazi kullanımından bahsediyoruz. Tarım veya çeşitli toplumsal amaçlar için kullanılabilecek büyük alanların veri merkezlerine özgülenmesi söz konusu. Dördüncüsü ise kaynak kullanımı. Bu merkezlerde kullanılan bilgisayar ekipmanlarının periyodik aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Bu ekipmanların üretimi için kritik mineraller gerekiyor. Bunların çıkarılması ciddi çevresel ve insan hakları sorunlarına yol açabiliyor. Ekipmanların üretiminde ayrıca sonsuz kimyasallar dediğimiz PFAS içerir maddelerin girdisi de söz konusu. Bu ekipmanlar zamanla elektronik atık haline geliyorlar. Bertarafları da önemli bir dert. Zira kurşun, civa gibi ağır metaller içeriyorlar. Dolayısıyla hem kritik mineral ve PFAS girdisi hem de elektronik atık boyutunu düşünmemiz veri merkezlerinin yaşam döngülerinin ikincil etkilerinin de dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla mesele yalnızca karbon ayak izi değil, enerji, su, arazi kullanımı, madencilik ve elektronik atık sorunları, bütün bunların birlikte değerlendirilmesi gereken bir tabloyla karşı karşıyayız diyebilirim.
7: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
11: Merhabalar, Denizin güzel tadını, güzel kokusunu, deniz tuzunu soframıza getiren su bitkilerine devam ediyoruz. Deniz börülcesinden başladık, kaya koruğuna gittik. Kaya koruğunun İtalya'daki kullanımında, çizmenin bize bakan tarafında kullanımında bizden bazı etkiler de var. Bizden derken Bizans İmparatorluğu'na gidiyoruz. Bizans ordularının o bölgede etkisi var ve onların getirdiği çok enteresan bir ekmek var. Aynı bizim bütün Anadolu'da köy yerlerinde yapılan katmer gözleme gibi bir ekmek. Hatta buna da kreşa deniliyor. Hatta kat kat katmer gibi olduğu zaman kreşa sfogliata deniliyor. Şimdi sfogliata zaten folya, yaprak demek. Yani yaprak yaprak anlamında. Böyle hani bizim katmerde böyle hani hamuru açarız, ondan sonra bir yağlarız, burarız. Ondan sonra kendi etrafında böyle salyangoz kabuğu gibi bükeriz. Ondan sonra yassıltırız ve saç üzerinde pişiririz ya. Aynı o şekilde yapılan bir ekmek. Biraz daha incesi, birazcık daha katları eksik. Onu ikiye aynı lavaş ekmek gibi katlıyorlar. İçine bol mortadella salamı koyuyorlar ve illaki kaya koruğu turşusu koyuyorlar. Evet, turşuyu yapmak için de illaki yağda saklamak gerekmiyor. Sirke, su eşit miktarlarda haşlanıyor. Kendisi zaten tuzlu ama birazcık da tuz ekleyebilirsiniz korunması için, turşu yapmak için. İsterseniz sarımsak koyun. Bu şekilde haşlanmış kaya koruğunu çıkarın. Üstüne de soğumuş sirke su karışımını koyun. İşte size sirkeniz kısa bir zamanda hazır olacak. Ya da o şekilde bir süre buzdolabında saklayıp kullanabilirsiniz. Şimdi burada o ekşi lezzet aslında bizde de salam sosis sandviçlerine mutlaka bir turşu girer ya. Bir karşı lezzet lazımdır. Hem ekşi hem böyle bir kontrast bir lezzet. İşte orada da mortadella salamıyla birlikte kullanılıyor. Öyle sandviçler yapılıyor. Bu kaya koruğunun biraz böyle gaz yağını andıran terebentin tadı var demiştik. Aslında bu sirkeyle birlikte haşlama sırasında da o tat biraz gidiyor. Dolayısıyla tadı birazcık yumuşuyor. Deniz börülcesini nasıl kullanacağız derseniz, İngiltere'de özellikle de İskoçya kıyılarında cam yapımında kullanıldığını söylemiştim ya. Tabii ki orada da yenmeye başlanmış. Fakat orada bayağı böyle pahalı, zor bulunur bir malzeme olarak kullanılıyor. Fakat oralarda zeytinyağına geçsin. Biz hemen üstüne biraz haşlıyoruz. Üstüne zeytinyağı, sarımsak koyuyoruz. Oluyor, bitiyor. Orada da tereyağıyla. Ve orada da zaten birazcık da kuşkonmaza benzetiyorlar. Biraz tereyağıyla şöyle tavada çeviriyorlar. Ya da kuşkonmaza yakıştırdıkları mesela yumurta bazlı, yani yumurtalı mayonez gibi olan ama sıvı yağ yerine tereyağı ile yapılan Hollandaise sosu kullanıyorlar ve çok özel bir lezzet olarak sofralara geliyor. Şimdi tereyağında aslında deniz börülcesini çevirebilirsiniz. Hatta ben size tuhaf bir şey önereceğim. Üstüne bir de yumurta kırın. Bir de öyle deniz börülcesini deneyin. Bir başka tarifte bonus olarak benden deniz börülcesini haşlayın. İster zeytinyağıyla ister gene tereyağıyla yapabilirsiniz. Şöyle biraz sarımsakla zeytinyağında veya tereyağında çevirin. Üstüne bol haşlanmış spagetti. O uzun uzun deniz börülceleriyle spagettinin, makarnanın hemhal olması son derece güzel olacak. Size deniz lezzeti getiren, isterseniz içine elbette ki deniz malzemeleri de koyabilirsiniz. Tarak gibi. Hepsiyle birlikte şöyle bir alt üst edin. Size deniz börülceli bir makarna. Afiyet olsun diyelim. Takipte kalın. Hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Kim buldu, nasıl buldu?
12: Mikrodalga fırının icadında patlamış mısırın rolü.
13: Patlamış mısır önemli tabii. Ama ondan önce çikolatalı gofret var. Mikrodalga fırının mucidi Amerikalı Spencer, cebindeki çikolatalı gofretin bir anda eridiğini fark edince geçtiği yollardan tekrar geçti ve yemek pişirmede devrim yaratacak bir iz üstünde olduğunu anladı. Gofret, mikrodalga ışın yayan magnetron aygıtının önünden geçerken erimişti. Mikrodalga ışının ısıtma etkisini fark ederek araştırmasını derinleştiren Spencer, ilk olarak ışının önüne bir torba mısır koydu ve saniyeler sonra bir torba patlamış mısır elde etti. Spencer ikinci adımda çaydanlığın yanına delik açıp mikrodalga ışını o delikten içeri yönlendirdi ve ilk mikrodalga fırını yapmış oldu. Çaydanlığın içindeki yumurta öyle çabuk pişti ki ne olduğunu anlayamadan patladı. Yıl 1945'ti. Spencer, gıda maddelerini işleyen bir yöntem açıklamasıyla patent başvurusu yaptı. Patenti aldıktan hemen sonra da Boston'da bir restoran için ilk mikrodalga fırını yaptı. Bu ilk fırının ağırlığı 350 kilo, boyu 2 metreydi ve yaklaşık 5000 dolara mal olmuştu. Spencer, mikrodalga fırını icat ederken Amerikalıların çok sevdiği patlamış mısır içinde yeni bir dönem başlatmıştı. 1992 yılında ünlü yemek köşesi yazarı Betty Fassel'ın patlamış mısır üzerine yazdığı şu sözleri ekleyelim. Patlamış mısır, Amerikan yaşamının bitmek bilmez sirki içinde her yaştan, her yöreden, her ırktan ve sınıftan insanı birbirine bağlayan, rengin yalnızca derinin yüzeyinde kaldığına ve sınıf ayrımının gereksizliğine olan inancımıza tanıklık etmek üzere içini dışına çıkaran büyük eşitleyicidir. Kim buldu, nasıl buldu?
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında artış var. Ankara daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir'de 35 dereceye çıkıyor ve İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
16: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 12.
17: Merhaba, saat 12. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den gelen yeni bir açıklama var. Özellikle İsrail'in Suriye'de bir askeri üsse, bir hava üssüne düzenlediği saldırıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in etkisizleştirilmesi hakkında bir açıklama bu. Ayrıntıları alalım şimdi. Uraş Bingöl telefon hattında. Uraş.
18: MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. İsrail'in İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur askeri hava üssüne Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Devletlerin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukuka aykırı küstah tavrının yeni bir göstergesi olmuştur. İster tarihi yayılmacılığının ve hukuk tanımazlığının tezahürü, isterse de yaklaşan seçimlere yönelik bir girişim olsun, yapılan hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Türkiye karşıtlığını her geçen gün daha da tırmandırırken uluslararası desteğini, meşrutiyetini giderek kaybeden İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir ifadesini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Devamında şu ifadeler yer aldığı metinde İsrail'in Suriye sahasında Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla kesişen hamleleri, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamaya dönük arayışları ve bölgesel parçalanmayı teşvik eden yaklaşımları dikkatle takip edilmektedir. İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretimine kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeye savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini, zafiyet itidalini, acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcıdan yoksunluk olarak yorumlama hatasına düşmemelidir ifadesini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli.
19: Uraş Bingöl aktardı. Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Şimdi operasyona ilişkin ayrıntıları Sibel Can aktaracak. Sibel.
20: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Şahısların yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde söz konusu aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkiinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Elde edilen görüntülerde Özmen'in araçtan indiği ancak içerisindeki diğer kişilerin tezbiren araçtan inmediği tespit edildi. Özmen'in şüphelileri Muğla'ya bıraktıktan sonra da araçta yeniden İstanbul'a döndüğü belirlendi. Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici tespitte ise Özmen'in kullandığı GSM hattını 16 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında kapattığı, aracınsa aynı gün 15.05 sıralarında plaka tanıma sistemi kayıtlarına girdiği belirlendi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, hattın 17 Ağustos saat 11.05'te aracın plaka tanıma sistemi kaydıyla uyumlu şekilde yeniden aktif hale geldiği de yine tespitler arasında yer aldı. Bu veriler doğrultusunda Özmen'in İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı da yine kayıtlara geçti. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1.34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere kayyum atanmış. Soruşturma kapsamında da 32 kişi tutuklanmıştı.
19: Sibel Can aktardı. Kocaeli Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da hem bugünün hem de geleceğin savunma teknolojileri sergileniyor. NTV muhabiri Sinan Kunter, savunma sanayindeki yerli ve milli projeleri TUSAŞ Genel Müdürü Doktor Mehmet Demiroğlu ile konuştu.
21: Teknofest Mavi Vatan kapsamında çok sayıda yerli önemli kuruluşta stand açarak son geliştirdikleri teknolojileri görücüye çıkartıyorlar. Roketsan, Havelsan gibi ve onlardan bir tanesi de tabii ki TUSAŞ. İsmini açarak söyleyecek olursak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi. Son dönemde TUSAŞ'ın gerçekleştirdiği, ürettiği çok önemli ürünler var. Başta Hürjet ve Kaan olmak üzere gökyüzünde çok önemli yerli ve milli bir atılıma sahne oldu. Ve biz de şu anda TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Doktor Mehmet Demiroğlu ile birlikteyiz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Bir kere daha Mavi Vatan Teknofest gerçekleşiyor. Yüzümüzü gökyüzünden biraz da denizlere çeviriyoruz. TUSAŞ'ın da her ne kadar havacılık ve uzay üzerine çalışmalar yürütse de deniz teknolojileri üzerinde de çalışmaları var. Herhalde onlardan belki de en çok dikkat çekeni Kaan uçağının ve Hürjet'in bir parça deniz koşullarına uyarlanması. Hürjet için bildiğimiz iki prototip var. Biri kırmızı, biri gri olmak üzere. Üçüncü bir prototip var mı? Yakın zamanda görür müyüz?
22: Esasında Hürjet'in dört tane daha prototipi. Bu ikisinin üzerine dört tane daha prototipi yapılıyor. Önümüzdeki haftalarda diyeyim, aylarda da demeyeceğim, haftalarda bunlardan birincisi, yani ikinin arkasından gelecek olan dördün ilk konfigürasyonu uçuyor olacak. Arkasından ikinci ve üçüncü gelecek. Bu sene sonuna kadar en az ikisini uçurmayı planlıyoruz. Hatta üçüncüsü de havalanmış olur diye ümit ediyoruz. Çünkü bunları uçak prototip sayılarının çok olması bizim yapılması gereken testleri daha hızlı, daha kısa sürede bitirmemizi sağlayacak. Biliyorsunuz 2027 sonuna doğru planımız Hürjet'i bizim hava kuvvetlerine teslim etmek. 2028'de ise İspanya teslimatları başlayacak. Bunlar için de bizim yoğun bir test kampanyasına, bu elimizdeki 6 tane prototiple test kampanyasını yapıyor olacağız. İkinci prototip bildiğiniz gibi uçak silahlı versiyonu göre ayarlanmış. Arkasından gelenler hem eğitim hem de silahlı versiyonlar olarak, konfigürasyon olarak semalarımıza buluşacaklar inşallah.
21: Tabii bir de Kaan var. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı. Birincisi göklerde çok defa gördük. Acaba ikincisi için durum nedir? Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri lideri Trump'la olan görüşmelerinde motorların satışı konusunda bir parça ümit doğmuştu. Acaba yakın zamanda ikinci, hatta belki üçüncü Kaan'ı göklerde görebilir miyiz?
22: Var olanın dışında üç tane prototipimiz uçmaya hazırlanıyorlar. Bunların bir tanesi çok yakın. Şimdi ilk olduğu için çok dikkatli oluyoruz. Her şeyin dört dörtlük çalışması lazım. Ufak tefek arızaları gidere inşallah çok yakında hep beraber Kaan'ımızı semalarda göreceğiz. İkincisi hemen arkasından geliyor olacak. Üçüncüsü de önümüzdeki senenin işte ilk yarısında diyelim. Daha sonra bir üç tane daha yapacağız. Şimdi bu prototipler için bizim motorlarımız var.
21: Yani prototip üretim var. Hızı da o zaman artacak anladığım kadarıyla.
22: Üretim hızını da artıracağız. Çünkü geçtiğimiz yaz yani İDEF sahada imzaladığımız anlaşma 20 tane Kaan'ımızı biz Türk Hava Kuvvetlerimize 2028 sonu 2029 başında teslimata başlıyoruz. Bunlar için motorların onayları kongreden çıktı. Geçtiğimiz NATO zirvesi sonrasında 80 tanelik motorumuzun onayı kongreden çıktı. Bu şu demek, artık bundan sonra biz teslimat tarihlerini konuşuyoruz. İhracat lisansını konuşmuyor olacağız. Bizim de 2028'in ortasına kadar motorlar için gelme süremiz var. Yani biz 2027'nin sonunda da motorlarımız gelmeye başlasa teslimatlarımızı etkilemiyor.
21: Acaba bir yeni versiyonu üzerine çalışılıyor mu Aksungur'un, yoksa zaten hali hazırda en iyisini yaptık mı diyorsunuz?
22: Aksungur gerçekten çok güzel platform ama geliştirecek çok yönü de var. Şimdi platformlar iki yönde gelişiyorlar. Bir, yük kaldırma kabiliyetleri anlamında. Bir, esasında siz görev yüklerini taşıyacak bir platform oluşturuyorsunuz. Bu ne kadar uzun süre havada kalırsa, ne kadar fazla yükü aynı anda taşıyabilirse o kadar değerli oluyor. Aksungur'umuz şu anda 50 saatin üzerinde havada kalabiliyor. 750 kilogram maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. Biz bunu önümüzdeki sene işte 1250 kilograma çıkarmayı planladık. O konuda çalışıyoruz. 60 saate havada kalmayı planladık ve bunlar maksimum değerleri. Ve entegrasyonu da gerek deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan entegrasyonları. Bunların içerisinde sonoboylar var. Bunun içerisinde torpidolar var. Bunun içerisinde deniz karakol görevinin hepsini olmasa da belli bir kısmını yapacak görev yükleri var. Bunların hepsini çalışıyoruz. Entegrasyonumuz devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın diğer yerlerindeki, ülkelerindeki deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri de Aksungur'umuz satmak için, onları ihracat için çalışmalarımız devam ediyor.
21: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demiroğlu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Sayın Doktor Mehmet Demiroğlu ile beraberdik. TUSAŞ ismiyle biliyoruz daha çok. Özellikle Türkiye'de havacılık anlamında çok önemli işlere imza atıyorlar. Mühendislik biliminin deyim yerinde ise sınırlarını zorlayan çalışmalara imza atıyorlar. Sayın Demiroğlu'ndan bunları dinledik ve Mavi Vatan Teknofest kapsamında çok sayıda bu şekilde milli savunma sanayine ait şirket son geliştirdikleri teknolojileri sergiliyorlar. Aynı zamanda bu şirketler Türkiye'nin ihracat gücü anlamında da ne kadar önemli olduklarını ortaya koyuyorlar.
19: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi açıklanacağını duyurdu. ABD'li bakan, ekonomik baskının yeni bir askeri saldırıya duyulan ihtiyacı azaltabileceğini de belirtti. İran petrolünün alıcılarından Çin ise ABD'nin yaptırımlarına destek olmayı reddetti.
0: İran'la savaşta strateji değiştirerek ekonomik baskıyı artıran ABD, Tahran'ı yeni yaptırımlarla vurmaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın eşi benzeri görülmemiş dediği yaptırımlar için gözler pazartesi gününe çevrildi. Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımların hafta başında açıklanacağını duyurdu. Amerikan CNBC kanalına konuşan Bessent, ekonomik baskının arttırılmasının yeni ve büyük çaplı saldırılara duyulan ihtiyacı azaltabileceğini savundu. ABD'li bakan yeni yaptırımların İran'a deniz ablukasıyla birlikte uygulanacağını belirterek bu iki aşamalı bir darbe dedi. Washington'ın hedefini de açıklayan Bessent, yaptırımların İran rejimini çökerteceğini iddia etti. Trump İran'a can simidi sağlayan ülkeleri isim vermeden tehdit etmişti. Söz konusu ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bir podcast yayınında İran'la savaşın yeni bir safhaya girdiğini kaydetti. Mevcut durumda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu aktardı. Washington'ın baskısının hedefindeki ülkelerden biri de Çin. Zira Amerikalı araştırmacılara göre Çin, İran'ın ihraç ettiği petrolün %80'inden fazlasını satın alıyor. Pekin'e mesaj gönderen Bessent, Çin'in enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını körfez ülkelerinden karşıladığını belirtti. Çin'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istemesinin kendi çıkarına olacağını ifade etti. Ancak Pekin yönetimi yaptırımlara karşı çıkıyor. Çin'in Washington Büyükelçiliği yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağının altını çizdi. Tarafları siyasi ve diplomatik yolları kullanmaya çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medyadan ABD hükümetinin borçlarının rekor kırarak 40 trilyon doları geçtiğini hatırlattı. Trump'ın yaptırım hamlesine tepki gösteren Arakçi, bunu Amerikan kamuoyunun dikkatini ülke içindeki ekonomik sorunlardan uzaklaştırma girişimi olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım tehditlerini ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde nitelendirdi.
19: Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazında kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için hala çıkarılamayan çok sayıda naaş var. Filistinli aileler aylardır, hatta yıllardır enkaz altında kalan sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Enkazdan son 2 haftada çıkarılan 50 kişi için cenaze töreni düzenlendi.
1: Aylar, hatta bazıları yıllar sonra ancak son yolculuğuna uğurlanabiliyor. Gazze'de enkazda kalan ve yeterli iş makinesi olmadığı için çıkarılamayan naaşlara ulaşma çabası sürüyor. Son olarak enkazdan çıkarılan 50 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. İçlerinden 20'si çocuktu. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun mahallesinde bulunan Baptist mezarlığına defnedildi. Cenazelerin İsrail'in Aralık 2023'te Gazze şehrinde evlerinin bombalanması sonucu öldürülen Suvay Firi Batnici, Kerm, Ah, Haraz ve Rukayk ailelerinin fertlerine ait olduğu belirlendi. Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yıkılan evlerinin enkazından çıkarılması için arama çalışmaları devam ediyor. Ancak Gazze şeridindeki Sivil Savunma Müdürlüğü'ne göre çalışmalar ekipman yetersizliği nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.
5: Uluslararası kuruluşların ve bağışçı kurumların enkaz altındaki binlerce şehidin çıkarılması için iş makinesi sayısını arttırmasını umuyoruz. Dünyaya mesajımız şu: bu savaşı ve bu katliamları durdurun. Gazze'de yaşananlar artık yeter. Burayı yeniden inşa edin ve Gazze şeridine yeniden hayat verin.
1: 8 bin kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
19: İspanya'nın güneyindeki Murcia kentine göçmen akını oldu. 60 göçmen tekneden atlayarak kente girdi. İspanyol hükümeti göçmenler için yeni bir kamp kurdu.
23: İspanya bir kez daha göçmen sorunuyla karşı karşıya. Ülkenin Murcia kentine göçmenler böyle bırakıldı. Teknelerle Afrika'dan Mursiya'ya getirildiği tahmin edilen 60 göçmen tekneden atıldı. O anlarda plajdakiler de kaçtı. İspanya hükümeti ise sorunla başa çıkmaya çalışıyor. Polis 2000'e yakın göçmeni yeni inşa edilen kampa götürdü. Haftalardır Septe'deki plajda kalan ve kötü koşullarda barınan göçmenler artık kampta kalacak. Polis göçmenlere refakat ederek çadırlara yerleştirdi.
3: çocuğum var.
23: İspanya hükümetinin ayrıca 500 kız çocuğu İspanya'ya kabul edeceği ifade ediliyor. Çocuk ve Gençlik Bakanı Rubén Pérez, ülke basınına verdiği röportajına çocukların toplu sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Septe'deki kız çocuklarının ebeveynlerinin olmadığı ya da zorlu koşullarda olduğunu söyledi. Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Septe kentine geçmeye çalışan 70 bin kişi sınırı aşmıştı. Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti. İspanya hükümeti, Septe'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeyi konuşlandırılmasına karar vermişti. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı. Birçoğu Fas'a geri dönen göçmenlerden şu anda İspanya'da kalanların sayısı 2000 olarak açıklanıyor.
19: İngiltere'nin gündeminde kraliyet ailesi var. Beklenmedik bir gelişme oldu. İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan'ın İngiltere'ye geri taşınma kararı aldığı duyuruldu. Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye giden çiftin 6 yıl sonra bu ay sonunda İngiltere'ye dönmeyi planladığı belirtildi.
1: İngiltere'de Prens Harry manşetlerde. Kral Charles'ın küçük oğluna bu ilginin sebebi ise ABD'den İngiltere'ye dönüş kararı alması. Kraliyet görevlerini bırakıp İngiltere'den ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle şimdi 6 yıl sonra çocuklarıyla birlikte dönmeye hazırlanıyor. İngiliz medyasına göre Sussex Dükü ve Düşesi bu ay içinde ABD'den İngiltere'ye taşınacak. Bunun en büyük kanıtı çiftin 7 yaşındaki çocukları Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'i İngiltere'de bir okula kaydettirmeleri oldu. Archie ve Lilibet Eylül ayında eğitimlerine İngiltere'de başlayacak. Ailenin Londra dışında kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşaması bekleniyor.
4: Bu karar Harry ve Meghan'ın yeniden çalışan kraliyet üyeleri olacağı anlamına gelmiyor. Bunu özellikle belirtmemiz lazım. Kral Charles'ın plan hakkında pazar günü bilgilendirildiği de ifade edildi. Ailesini daha sık görebilecek olduğundan dolayı memnun olduğu ifade ediliyor. Ama çiftin özel kişi ve çalışan olmayan kraliyet üyesi statüsünün ise değişmeyeceği konusunda kralın net olduğu da bildirildi.
1: Harry ve Meghan Ocak 2020'de kıdemli kraliyet üyeliğinden çekileceklerini açıklamış. Mart sonunda da İngiltere'den ayrılmıştı. Önce Kanada'ya ardından Kaliforniya'nın Montecito bölgesine yerleştiler. O dönem amaçlarını kraliyet ailesinden mali olarak bağımsız hale gelmek ve Birleşik Krallık'la Kuzey Amerika arasında daha özgür bir hayat kurmak olarak açıklamışlardı. Kırılma, Meghan'ın kraliyet hayatına ve İngiliz medyasına ilişkin yaşadığı sorunlarla giderek büyüdü.
19: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
16: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
24: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
25: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
26: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
0: Bugün konumuz filin küçük bir yaprağı nazikçe kavramaya da devasa bir ağacı devirmeye de yarayan hortumu. Müthiş bir hassasiyetle hortumuyla tek bir küçük yaprağı diğerlerinden ayırıp alabilir. Yağlı boya fırçasını tutarak ince çizgiler çizerek resim yapabilir. Ama aynı zamanda kendisinden daha iri ağaçları bile hortumuyla devirebilir. Koku duyusu hortumu sayesinde bir av köpeğinden daha güçlüdür. Suyun varlığını ve yerini birkaç kilometre öteden algılayabilir. Aynı zamanda hortumuyla nefes alır. Hatta iyi bir yüzücü olarak su yüzeyinde rahatça kalabildiği gibi dalması gerektiğinde de hortumunu şnorkel gibi kullanır. Fil için hortumun en önemli işlevlerinden biri kendini huzursuz hissettiğinde hortumunu kullanır. Hayvan davranışı uzmanlarına göre fil hortumuyla yüzüne, kulaklarına, dişine dokunarak kendini rahatlatır. Yani daha iyi hissetmek için kendi başını okşar. Anne fil bunu yavrusuna da öğretir. Aslında filler tüm bildiklerini nesilden nesile dişi filler kanalıyla aktarır, böylece hayatta kalırlar. Afrika filleri anaerkilken Asya fillerinde böyle bir hiyerarşi gözlenmiyor. Bir not daha. Tüm memeliler arasında en uzun gebelik süresi de fillerde. 18 ila 22 ay sürüyor fillerin gebeliği.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
3: İyi günler. İçeride ve dışarıda açıklanan veriler, savaş ve Hürmüz Boğazı odaklı gelişmelerin piyasalardaki yansımaları, yeni orta vadeli program hazırlıkları ve reel sektörden gelen çağrılar. Yoğun bir haftayı geride bırakırken ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi ekonomi notlarında Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Başlıyoruz.
4: Bütçe Temmuz ayında yeniden eskiye döndü. Merkezi yönetim bütçesi 378 milyar lira açık yazdı. Bütçede faiz yükü artıyor mu? Akaryakıttaki vergi indirimleri gelirleri düşürdü mü? İşsizlik ikinci çeyrekte %8'in altına geriledi. Son 21 yılın en düşük oranına indi. İşsiz sayısı 2 milyon 799 bin kişi olurken istihdam oranı %48,5 olarak belirlendi. Düşüşü ne sağladı? Ekonomide 3 yıllık yol haritası şekilleniyor. Orta vadeli plan Eylül'ün ilk haftasında açıklanacak. Ekonomide hangi hedefler belirlenecek?
3: Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
3: Şimdi bu hafta birkaç önemli veri var üstünde konuşmamız gereken. Aslında her gün açıklanan veriler oldu. Ama hafta başında olsa da ben dün bile değerlendirmeler gördüğüm bir veriye öncelik vereyim istedim. Bütçe. Merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayında 378,1 milyar lira açık verdi. Faiz dışı denge 51,3 milyar lira Temmuz ayı için. Haziran'ı hatırlatayım, 114,2 milyar lira bütçe fazlası vardı. 315,8 milyar lira faiz dışı fazla verilmişti. Baktığımız zaman Temmuz'da giderlerin yıllık %59,8, gelirlerin ise %28,8 arttığını görüyoruz. Faiz harcamaları da 326,8 milyar liraya ulaşmış. Dikkat çekici verileri bunlar. Detayları, başka ayrıntıları var ama sadece bu veriler üstünden bir bütçe görünümünü bir değerlendirerek başlayalım hocam.
5: Aslında bu yıl tabii bütçe için çok umutlu başlamıştık, hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıklanan orta vadeli programda bütçe gerçekleşmelerinin deprem harcamalarının olumsuz etkisine rağmen çok iyi gittiğini ve bu yıl içinde daha da iyi olacağını konuşuyorduk. Özellikle bütçe tarafının enflasyonla mücadeleye de destek vereceğini konuşuyorduk. Ama geldiğimiz noktada maalesef arada yaşanan, işte 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı, sonrasında içerideki bazı ekonomiyi etki eden ekonomi dışı faktörlerin, siyasi gelişmelerin etkisi, sonrasında savaşın devamında maalesef Eşel Mobil tarafındaki uygulamaların bütçe üzerinde getirdiği yük ve bir türlü düşmeyen faiz maalesef bütçeyi de hırpalamaya başladı. Ama buna rağmen aslında bütçe gerçekleşmelerinde nominal rakamlar çok yüksek görünse de ben orana baktığımda, yani gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığımda kötü durumda değil gibi görünüyor. Çünkü %2.8'ler civarında tahmin ediyoruz biz bütçe açığını bu yıl için. Hatırlayacaksınız, depremin ilk yılında 5.1'lere kadar çıkmıştı. Takip eden yılda 4.7 civarındaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada 2.8-2.9'luk bir bütçe açığı konuşuyoruz. Bu yüksek faize rağmen konuştuğumuz bir konu. Çünkü hazine de yüksek faizle borçlanmak zorunda kalıyor. Hazinenin de bir üzerinde faiz yükü var. Hatta faiz dışı harcamalara baktığımızda aslında dönem dönem belirli aylarda bütçenin fazla verdiğini bile görüyoruz. Faiz dışı tarafta. Eşel Mobil bayağı ağır bir bütçede hasar oluşturuyor. Biz savaşın ilk günlerinde açıklanan Eşel Mobil'i savaşta ateşkes ilan edildiğinde acaba savaş bitiyor mu diye normale döndürmeye yönelik de bir adım atıldığını görmüştük. Ama hatırlayacaksınız iki hafta önce motorin fiyatlarındaki çok yoğun küresel baskı nedeniyle orada farklı bir uygulamaya daha gidildi. Yani tabii tam kestirmek çok mümkün değil ama neredeyse 400 milyar TL civarında Eşel Mobil'in bütçeye bir yükü eksi yazdığını, yük oluşturduğunu tahmin ediyoruz. O da bütçe gerçekleşmelerini olumsuz etkiliyor. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen hala gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığımızda %2.8-2.9, yani kötünün iyisi olarak adlandırılabilir.
3: Yılın kalanında böyle devam edebilir mi hocam? Yani kalan bölümde bizi zorlayacak Eşel Mobil dışında bir şey görüyor musunuz?
5: Ya aslında en büyük darbeyi Eşel Mobil'den yedik. Maalesef orada motorin fiyatları bayağı hırpaladı ama savaş bitmedi. Savaşın bitmemesinin petrol fiyatları üzerinde yarattığı bir baskı var. Şu anda biz 93-94 dolarları konuşuyoruz varil başına ama uluslararası bazı kurumların raporları 100 doların üzeri 110 doları da işaret ediyor. Bu kötü. O zaman Eşel Mobil tarafında acaba vazgeçeceğimiz ilave bir alan mı olur? Yoksa hazine der ki tamam ben yapacağım fedakarlığı yaptım mı der. Bunu kestiremediğimiz için yılın geri kalanına ilişkin çok net konuşamıyorum. O yüzden yani ben %2.8-2.9 bütçe açığı ile bitirebilirsek bunu başarı kabul ederim.
3: Peki. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bu konuda bir değerlendirmesi var. Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz diyor Sayın Bakan. Dezenflasyonu desteklemek amacıyla Eşel Mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat etmemize ve iç talepteki dengelenmenin gelir performansı üstündeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz diyor. Burada borç çevirme oranını %87 seviyesinde tuttuk ifadesi de önemli. O sizin de bahsettiğiniz borçlanma çerçevesinde de yine hedefler doğrultusunda ilerlediğimizi belirtiyor Sayın Bakan. Gelir politikamızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disipliniyle sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz diyor Sayın Bakan açıklamasında bütçe verisiyle ilgili olarak. Şimdi İşsizlik ikinci çeyrek verisi %8'in altına gerileyen bir tablo görüyoruz. 0,3 puanlık bir gerilemeyle %7,9 seviyesinde gerçekleşti. 2012 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. Baktığımızda işsiz sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalmış, 2 milyon 799 bin kişi olmuş. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da %48,5 hocam.
5: Evet. Şimdi bunlar tabii manşet veriler. Hep konuşuyoruz aslında, evet. Biz ekonomi notları programımızda altını çiziyoruz. Bu manşet verileri hesaplamanın bir uluslararası standardı var. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yapmış olduğu bir işsizlik tanımı ve yine Eurostat kapsamında bu tanıma bağlı olarak işsizlik oranını ölçtüğümüz bir metodoloji var. Evet. Bu metodoloji kapsamında ortaya çıkan manşet veriler bunlar. Bunun içerisinde belirli bir süre işsiz olmak, bir süreden bu yana iş arıyor olmak, bir iş kurumuna, iş aradığınıza ilişkin müracaatta bulunmak gibi kriterler var. O kriterlerden süzülerek oluşan rakam bu. Dolayısıyla bu rakamın tek hanede olması veya %8'in altında olması önemli olmakla birlikte tek başına da çok büyük bir anlam atfedemiyoruz. Çünkü arka planda atıl işsizlik oranı dediğimiz 15-64 yaş arasında, yani çalışma çağında olup iş aramayanları da kapsayan, aslında çalışabilecek durumda olup çalışmayan, iş aradığı halde herhangi bir iş kurumuna müracaat etmediği için iş aradığı resmileşmemiş olan çalışma çağındaki nüfusu dahil ederek baktığımız atıl iş gücünde de %28-29 bandındayız. Yani kabaca her 3 kişiden birisinin işsiz olduğu bir banttayız. Ben o veriyi biraz daha önemsiyorum. Yine hatırlayacaksınız, 2 yıl önceki orta vadeli programın ilanı gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz atıl iş gücünü aşağıya çekmeye yönelik politikalar geliştirmek istiyoruz. Buraya çalışmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere manşet verinin oluşmasında belirli kısıtlar var diye Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının da bir açıklaması vardı. Şimdi oradan yola çıktığımızda manşet verinin düşmesi önemli ama atıl iş gücüne bakıp gerçek resmi çektiğimizde hala kat etmemiz gereken bir yol olduğunu ifade etmeliyiz. Evet.
3: Sayın Bakan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda da bir açıklaması var. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı %15,7 ve bu oranla tarihsel ortalamanın oldukça altında seyreden bir veriye dikkat çekiyor Sayın Bakan. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor demiş değerlendirmesinde. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı da sürdüreceğiz, sürdürüyoruz demiş. Şimdi hocam biz takvim olarak aslında 3 aşağı 5 yukarı ne zaman olacağını biliyoruz. Çünkü orada yasal kısıtlar da var, bağlayıcı bir tarih var. Orta vadeli programdan söz ediyorum. Eylül'ün ilk yarısı bitmeden tamamlanması, açıklanması, resmi gazetede yayınlanması, kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Son birkaç yıldır da orada bir takvim netleşti gibi, böyle 6-7 Eylül civarında açıklanan bir dökümandan söz ediyoruz. Şimdi yine dünden itibaren haberler var. Ekonominin yeni 3 yıllık yol haritası, orta vadeli program 2027-2029 dönemi 7 Eylül'de açıklanacağına dair haberler var, notlar var. İşte hepimiz biliyoruz orada makro göstergelere ilişkin 3 yıllık hedefler tablosu yer alacak. Temel politikalara ilişkin, reform alanında önceliklere ilişkin notlar olacak. Küresel, bölgesel, ulusal ekonomilerde son duruma dair değerlendirmeler olacak. Ama sanki bu sene gündeme gelen başka haberler nedeniyle de orta vadeli programda biz biraz daha önceki yıllara göre öne çıkan unsurlar görecek miyiz? Bu yılki orta vadeli program biraz daha böyle kendini daha büyük dikkatle, ilgiyle izleten bir döküman olacak mı?
5: Ya buradaki samimi görüşüm şu aslında. Orta vadeli program yapısı itibariyle dinamik bir program değil. Dolayısıyla her yılın Eylül ayında ilan ediyoruz. Ondan sonra güncelleme bir sonraki yılın Eylül'üne kalıyor. Ama aradaki 365 günde, 12 ayda, hatta saatlik bazda baktığımızda her saat başka bir gelişme olup orta vadeli programı oluştururken kullanılan değişkenlerin tamamen ortadan kalktığı ya da tamamen değiştiği sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla dinamik bir yapı değil orta vadeli program. O yüzden ben orta vadeli programdaki işte enflasyon hedefi, büyüme rakamı, o büyüme rakamından hesaplanan ortalama kur gibi tartışmaları çok doğru bulmuyorum. Ama çok eski bir alışkanlık, kanunla ortaya çıkmış bir durum. Her yıl biz bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Orta vadeli program açıklandıktan sonraki 1-2 haftada bunun tartışması devam ediyor ve bana göre yersiz tartışmalara sebep olan sonuçlar da çıkabiliyor. Belki yapısal reformdan bahsediyorsak bu orta vadeli program konusunu da gündeme almak gerekebilir. Çünkü hakikaten dinamik değil. Yani çok statik bir şeyden bahsediyoruz. Bir yılın Eylül ayında bir sonraki yılın, ondan sonraki yılın ve ondan sonraki yılın, önümüzdeki 3 yılın sonuna ilişkin enflasyon tahminleri, büyüme rakamları, bunları konuşuyoruz. Bunların çoğu da gerçekleşmiyor.
3: Bir arada sürü, müdahale edemeyeceğiniz...
5: Tabii. Bir sürü değişkenden
3: özellikle
5: dolayı.
3: Özellikle dışsal faktörler.
5: O yüzden samimi görüşüm, orta vadeli programa çok fazla anlam yüklemekten vazgeçmeliyiz. Belki Strateji Bütçe Başkanlığı'nın da her yıl bu kadar yoğun bir şekilde mesai harcamasını gerektiren bir yapıdan belki de çıkarmalıyız. Bilmiyorum. Çünkü yani 2 hafta konuşuyoruz, sonra orta vadeli program kapanıyor. Sonra hiçbir tartışma bulamazsak birileri çıkıp şey diyorlar işte, OVP'de öyle demiştiniz ama böyle oldu.
3: Yani hedefler tutmadı
5: yani, hedefler
3: gibi.
5: Tutmadı gibi bir şeye dönüşüyor. Ama zaten statik bir şeyden bahsediyoruz. Hani çok tartışılır mı? Yine tartışılacaktır muhtemelen. Yine hemen orta vadeli programdaki büyüme tahminleri üzerinden bir kur tahmini yapılacak. Onlar haberleşecek, sosyal medyada dönecek. Yine denilecek ki, vay işte Merkez Bankası böyle hesaplamıştı, OVP'de böyle hesaplanmış, oradaki tartışmalar çıkacak. Gerçi son dönemde OVP ile Merkez Bankası arasında ciddi bir uyum var. Ama OVP'nin yapısı gereği OVP'yi yılda bir kere güncellediğiniz için şu anda mesela şöyle bir tartışma olacak muhtemelen. Geçtiğimiz yıl OVP açıklandığında 2026 yıl sonu enflasyon tahmini neydi? 16 civarındaydı. Evet. Şimdi Merkez Bankası 28'i aldı. Muhtemelen OVP'de 26-28 aralığında bir şey söyleyecek. Şöyle haberler göreceğiz. İşte OVP'de enflasyon tahmini 12 puan güncellendi. Evet. Öyle değil aslında, biliyorsunuz aradaki gelişmeleri. O yüzden ben yapısal reform tarafına odaklanılması gerektiğini, orta vadeli programın içinde nominal rakamlar yerine yapısal reform başlıklarına odaklanılması gerektiğini değerlendiriyorum. Bu yapısal reformların başında da OVP'nin içindeki o tahminlere çok fazla anlam yüklemeyecek bir yeni yapının tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Evet. Hocam şimdi önemli bir haber yayınlandı. Çarşamba günü diye hatırlıyorum. Meslektaşımız Bekir Gürdamar'ın haberi. Evet. Daha sonra yazılı basında da bu haber yer aldı dün itibariyle. Şimdi maliyeden sıcak paraya yeni vergi formülü haberin başlığı, flaşı. Yabancı ve kurumsal yatırımcıların özellikle para piyasası fonlarında yoğunlaşan kısa vadeli sermaye hareketlerini maliyenin mercek altına aldığı belirtiliyor. Bekir Gürdamar.

0: Bir tabii haber abi. Vardı biliyorsunuz işte kurdan vazgeçildi işte kredi büyümesi falan diye. O yalanlandı Hazine ve Maliye tarafından. Hani bununla ilgili bir yalanlama gelir mi diye bekledik, gelmedi. Demek ki bir şey var. Bu önemli. Dolayısıyla Bekir Gürdemar'ı tebrik etmek lazım. Önemli bir habere imza attı. Ama çok cesur bir adımdan bahsediyoruz. Çok kolay olmayabilir. Böyle çok mikro hassasiyetle ayarlanması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü adı sıcak para olan, carry trade için gelişmekte olan ülkeye giden paranın sevdiği ortam, yani hızlı çıkabileceği ama kaldığı dönemde de yüksek getiri elde etme üzerine kurulu olduğu için, biz şimdi hem hızlı çıkmasın, evet, hem de buradaki kazançları vergilendirilsini konuşuyoruz. Yani çok hassas bir dengeden bahsediyoruz. Yani bu kadar ekonomi programının önemli bir kısmının TL'nin reel olarak değerli kalmaya devam etmesi üzerine kurulu olduğu ve bu reel olarak değerli kalmanın bir değişkeni olarak da yüksek faize bağlı yurt dışından gelen sıcak paranın içeride tutulmaya çalışıldığı bir ortamda, bu parayı ürkütecek bir sonuç doğurma riskinin hakikaten büyük, cesur bir adım gerektirdiğini değerlendiriyorum. O yüzden belki bir ayarlama olacaksa bile bunun belirli bir vadeyi kapsayacağı, yani bugünden itibaren değil de işte 2027'den geçerli gibi, belki 2028'den geçerli gibi, yani bir takvime yayılacağı. Yani
1: bir geçiş süreci ya içeren da, kademeli, evet, bir düzenleme.
0: Çünkü bir anda boşaltma riski olabilir. Çünkü carry trade için işlem yapan kurumların bir stratejisi var. O strateji kapsamında oluşturdukları bir getiri beklentisi ve o getiri beklentisine göre bu fon sahiplerine sunduğu bir vaat var.
1: Evet.
0: O vaadi bozacak, o getiriyi aşağıya çekecek bir uygulamadan önce muhtemelen çıkıyor olabilirler. O yüzden çok hassas. Bunun iletişiminin çok doğru yapılması, eğer böyle bir çalışma varsa, iletişiminin çok doğru yapılması, detaylarının çok açık, şeffaf olması ve bunun çok iyi kurgulanması ve anlatılması gerekiyor. Eğer varsa. Ha, bu arada hani carry trade benim çok sevdiğim bir şey de değil. Mutlaka bu carry trade'e bir noktada dur demek, yani belirli bir seviyeye çekmek gerekiyor. Yani şu anda bir hesaplamaya göre 62, bir hesaplamaya göre 67 milyar dolarlık Türkiye'de carry trade hacmi olduğundan bahsediyoruz. İnanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. Bunlar çok büyük paralar. Yani yarısının bile çıkışının ekonomiye ağır böyle bir sarsıntı oluşturabileceği paralardan bahsediyoruz. O yüzden yani olması gereken bir şey mi? Olması gereken bir şey, ama bunun nasıl yapılacağının çok böyle ince ayarlarla, hani eski radyolarda frekansı tutturmak, evet, için böyle çok böyle küçük dokunuşlar yapılır ya, öyle dokunuşlarla bunun yapılması gerekiyor, yapılacaksa da. Ama arada bir yerde hani carry trade için Türkiye'de bulunan parayı ürkütecek bir haber akışı olursa, biz bu kadar yoğun çıkışların etkisini maalesef rezervler tarafında, Merkez Bankası rezervleri tarafında hep kötü sonuçlarla yaşadık. Faiz tarafında kötü sonuçlarla yaşadık. Dahası kur tarafında kötü sonuçlarla yaşadık. Ya kur çok yukarı gitti hızlı bir şekilde, ya da o kur hızlı bir şekilde yukarı gitmesin diye rezerv kullanımı oldu, ya da rezerv kullanımı yetmeyince faiz artışları gördük. Şu anda Türkiye'nin bu üçünü de kaldırabilecek, yani uzun vadeli kaldırabilecek bir durumda olmadığını da kabul etmemiz lazım. Çünkü çok zaten bu yıl savaş, işte mutlak mutlan sonrası, iç siyasi gelişmelerin ekonomiye yansımaları, çok zaten yoğun bir stres yönetimi yaşadık. Bir yenisine sebep olmamak lazım.
1: Peki. Hocam, şimdi son 5-6 dakikamız, bir reel sektör bölümümüz, evet, yine olacak her programda olduğu gibi, ama bir küçük not var. Önemli gördüğüm bir not. Deutsche Bank dan bir değerlendirme var. Para politikasında Merkez Bankası'nın normalleşmeye Eylül ayında başlamasını beklediklerini açıkladı Deutsche Bank, ama sanki biraz aceleci bir değerlendirme mi
0: Yani şimdi normalleşmeden kısıt aslında şu, biliyorsunuz. Merkez Bankası mutlak putlan kararı sonrasındaki dönemde bir hafta vadeli repo ihalesi dediğimiz bizim politika faizine, politika faiziyle fonlamaya ara verip gecelik faize dönmüştü. Yani aslında 300 bas puanlık üstü kapalı bir piyasa faiz artışı vardı. Normalleşme dediği tekrar haftalık repo ihalelerine dönmek. Yani 300 bas

0: puanlık bir piyasa faiz indiriminden bahsediyoruz kabaca. Bunu yapabilir mi? Bir de şimdi orada bir 300 bas puan aşağı çektik. Burada carry trade'e vergilendirme, ikisi eş zamanlı nasıl olur? Biraz aceleci bir yorum olmuş olabilir. Bu arada piyasanın buna ihtiyacı var. Hatta bırakın normalleşmeyi, belki politika faizini aşağıya çekerek biraz sonra konuşacağımız reel sektörün serzenişlerine bir nebze olsun olumlu cevap verebilmek için bunlara ihtiyaç var. Ama yapılabilir mi bu konjonktürel, hani hem küresel hem yerel konjonktürel dengede? Ben çok emin değilim. Bir normalleşme ifadesi 300 bas puanlık indirim anlamına geliyor. Merkez Bankası o noktada olabilir mi? Eylül ayı için çok emin değilim
1: diyorsunuz. Peki. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan, biz zaman zaman reel sektörle ilgili bölümde konuştuğumuz açıklamaları oldu. Ama bu kez her zamankinden daha dikkat çeken bir açıklaması var Sayın Bahçıvan'ın. Bugün benim gördüğüm bir gazetede manşetti. Hepsini çok belki titiz izlemiş, izlememiş olabilir ama bir gazetede manşetti, onu söyleyeyim. Şimdi orta vadeli programın açıklanmasından önce, işte programa günler kaldı deyip, Türkiye sanayisinin yeni programda çok daha farklı bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini söylüyor. Son 3-4 yıldır sadece enflasyonu düşürmeye odaklanan program anlayışının Türkiye'yi getirdiği noktanın ortada olduğunu söyleyip, enflasyon uğruna biz Türkiye sanayisini feda ediyoruz, artık bıçak kemiğe dayandı diyor Sayın Bahçıvan.
0: Sabah Merkez Bankası kapasite kullanım oranı sonuçlarını açıkladı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı tam adı %73.8'den %73.5'e gerilemiş durumda. Yani pandemi dönemindeki seviyelerdeyiz kapasite kullanım oranında. Hatta pandeminin en yoğun olduğu, işte bütün kapatmaların yaşandığı, sokağa çıkma yasaklarının olduğu seviyelerdeyiz. Dolayısıyla Sayın Bahçıvan'ın ifadelerini destekleyen bir veri var. Diğer yandan baktığımızda son dönemdeki konkordato sayıları, iflasa dönüşen konkordatolar, karşılıksız çek senet hacimleri, yani sayının ötesine geçen hacimler, yine tahsili gecikmiş alacak oranlarını bankaların her türlü yüzdürme operasyonuna rağmen, bu önemli. Çünkü bankalar da karşılık ayırmamak için, yani zarar yazmamak için bir şekilde temdit ediyorlar belirli kredileri. Her türlü yüzdürme girişimine, operasyonuna rağmen tahsili gecikmiş alacak oranların %2 noktada, tahsili gecikmiş alacak oranlarının %2.9'lara geldiğini gördüğümüze göre Sayın Bahçıvan aslında yaşanan bir durumun nazik bir şekilde ifade edildiği bir açıklama yapmış. Reel sektörün, özellikle sanayicinin durumu çok zor. Devam eden kur patikası diyelim. Merkez Bankası bir hedefimiz yok diyor ama finansal istikrar görevi kapsamında aslında üstü kapalı bir kur rejimi var. Bu kurun tutulma modeli, dış talep koşulları da çok kötü bu arada. Yani onu da konuşmamız lazım. Bütün bunlar birleşince sanayicinin çok zor bir dönemde olduğunu görüyoruz. İstihdam verilerine baktığımızda toplam istihdam içinde sanayi istihdam %17'lere kadar geriledi. Büyüme verilerine baktığımızda sanayinin katkısı çok düşük seviyelerde. O yüzden bu Sayın Bahçıvan'ın yapmış olduğu haklı serzenişi verilerle de destekleyen bir makroekonomik görünüm olduğunu da ifade etmeliyiz.
1: Sayın Bahçıvan, finansmana en fazla ihtiyaç duyan sektör sanayi demiş. Çünkü yatırım kredisine de, işletme sermayesine de sanayinin ihtiyacı var diyor. Ve sanayici bir anlamda kendisinden kaynaklanmayan enflasyonun bedelini ödedi deyip, yeni orta vadeli programda sanayiyi daha destekleyen bir içerik olmasını beklediklerini ifade etmiş. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu haftayı da tamamladık. Yine haftanın öne çıkan önemli konularını değerlendirdik. Haftaya yine başka gündem maddeleriyle sohbet etmeye devam edeceğiz hocam. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, ekonomi notlarını bu hafta da tamamladık. Haftanın öne çıkan, ekonomi gündeminden öne çıkan başlıklarını Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Yılmaz'la konuştuk. Önümüzdeki hafta aynı gün, aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Filenin Sultanları son şampiyon ünvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya.
6: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Ay yıldızların yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'da oynanacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Ay yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. 6'şar takımlı 4 grupta ilk 4'e girenler son 16 turuna kalacak.
7: Şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması gerçekten büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumdalar. Derya şu an en ideal durumunda değil ama bazı yetenekleri çok üst düzey. Özellikle hücumda çok etkili. Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize çok yardımcı olacaktı.
6: Türkiye bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.
8: İstanbul'da oynamak, seyircimizle beraber burada mücadele edecek olmak bizim için bence büyük bir avantaj olacak. Evet, son Avrupa şampiyonuyuz, son Viyener şampiyonuyuz, sorumluluklarımızın da farkındayız ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun da bilincindeyiz. Tamamıyla sahaya iyi oyunumuzu korumak için mücadele edeceğiz. Bunun sonucunda da zaten maç maç gidip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ben.
6: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'teki zaferin ardından turnuvaya son şampiyon Apoleti ile katılacak. Milletler Ligi'nin de son şampiyonu Ay Yıldızlar turnuvanın doğal favorisi. Filenin Sultanları grubundaki tüm maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Avrupa şampiyonu 6 Eylül'de yine İstanbul'da belli olacak.
5: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kaunas Jalgiris'i 3-0 yendi.
7: Beşiktaş Dolmabahçe'de rahat kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde Kaunas Jalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Oğun kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Murillo 12. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarında penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kaunas Jalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı.
9: Maça iyi başladık. Çocukları tebrik ederim. Harika iş çıkardılar. Bize inanç var. Bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Daha iyi olmalıyız. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz.
7: Rıdvan Yılmaz yaptığı 2 asiste galibiyette büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović oyun 60. dakikada Oğun yerine dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Leandro Trossard ikinci yarıda sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Bu skorla Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 resmi maçı kazanmanın yanı sıra kalesinde hiç gol görmedi. Eurovanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
5: Trabzonspor Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını Macaristan'da açmaya çalışacak.
7: Trabzonspor tur şansını Macaristan'a bıraktı. Bordo Maviller evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan ekibine galibiyeti getiren gol 17. dakikada Zakaryeste'nin kafa vuruşuyla geldi. Trabzonspor maçın sonlarında Vivo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoffları ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi.
10: Nasip olmadı ama oyuncularımın üzerinde giren çıkan herkesten ellerine gelen en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Şimdi avantajlı onlar ama biz Trabzonspor olarak oraya kesinlikle bu lige, Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz.
7: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kendi taraftarı önünde ilk kez maça çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki Bordo Maviler Avrupa'daki ilk karşılaşmasında mağlubiyetle ayrıldı. Salah hayranı Isaac Kearney de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromuna sahip olan minik taraftar seremoniye Mısırlı yıldızla birlikte çıktı. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
5: Galatasaray yeni transferi Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Futbolcu geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Jose Mourinho, Arda Güler'in zaman içinde 10 numaradan 6 veya 8 numaraya evrilebileceği görüşünde. Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü milli futbolcuya duyduğu hayranlığı da vurguladı.
6: Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti, yıldız futbolcunun zaman içinde başka bir pozisyona evrilebileceğini söyledi. Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik direktör, İspanya'da El Chiringuito yayınında takımını değerlendirdi.
11: Arda Güler'e bayılıyorum. Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzer bir kariyeri olabilir. 10 numarayken 8 veya 6 numaraya dönüşebilir. Bence Arda geliştikçe ve futbolu daha çok öğrendikçe bu yönde ilerleyecek.
6: Arda Güler yeni sezon öncesi Real Madrid'in oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünde ilk 11'de ve 10 numara olarak görev yaptı. Milli futbolcu geçen sezon toplam 51 karşılaşmada 6 gol 14 asistle oynadı. Real Madrid bu transfer döneminde Bernardo Silva, Yan Diamonde, Marco Correa, Carlos Espi ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.
5: Barcelona, Cancelo ile 2029'a kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncunun El Hilal'le bir yıl daha devam eden sözleşmesi feshedildi. Katalan ekibi Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Deneyimli sabek daha önce 2 farklı dönemde Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Cancelo, Barcelona'ya dönmek için maaşının bir bölümünden feragat etti.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Deniz suyu sıcaklığı bugünlerde rüzgar çok sert olmadığı için biraz daha yüksek. Kilyos, Gelibolu, Marmara geneli, Ayvalık ve Kuşadası boyunca 25 derece. Didim ve Marmaris'te 26, Fethiye, Kaş, Finike'de 29, Antalya, Konyaaltı, Mersin ve İskenderun'da 30, Silifke'de 32 derece.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13.

Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden Cuma, hafta sonuna hazırlanıyoruz. Gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni ve dikkat çeken gelişmeler var. Soruşturma kapsamında aranan firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığındaydılar. Dikkat çeken ayrıntı, zanlıların Marmaris'e giderken kullandıkları araç. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı o aracın. Daha fazla ayrıntı birazdan canlı bağlantıyla ekranda olacak. Ankara'da en çok konuşulan başlık İsrail'in Suriye'deki provokasyonu. Başbakan Netanyahu, Türkiye sınırına yakın Ebu Zuhur askeri havalimanının vurulmasını Türkiye'ye net bir mesaj olarak duyurdu. Ankara bir yanda İsrail'de yaklaşan seçime işaret ediyor, niyeti biliyorum diyor. Diğer yanda tepkisini sürdürüyor. Yapılan açıklamalara bakacağız birazdan. Ekonomi gündeminde dikkat çekense altın ve dolardaki yükseliş. Peki neden yükseliyorlar? Kapalı çarşıdan bir yayın planladık. Hem an itibariyle altın ve dolara bakacağız hem de uzmanına neden diye soracağız. Ve son başlık spor gündeminden Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. İlk maç bugün saat 19'da. Rakip Letonya. İstanbul'daki maça dair ayrıntı da Öğle Bülteni'nde olacak. Başlıyoruz.

0: Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı. Operasyona ilişkin ayrıntıları Sibel Can aktaracak bize. Sibel.
1: Firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerin izi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Bu hat üzerinden irtibat kurulan diğer telefonlara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu da yine bu soruşturma neticesinde ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkiinde bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin de tedbiren inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a döndükten sonra da telefonunu tekrar açtığı da yine belirlendi. Operasyonun detayları bu şekildeydi. Araçta 58 bin euro bulundu. Yine aynı araç bir ay süreyle de trafikten men edildi. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da kimya tesisine yapılan baskında 1.34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Yine mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere kayyum atanmış. Bu soruşturma kapsamında da 32 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Sibel Can aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalara tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
3: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
2: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
3: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
3: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yaptığı saldırı sonrası Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözleri açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdittir dedi. Bu üslup egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehdit edilemez dedi. Şimdi ekonomi gündemine bakalım. Oraya baktığımızda altın fiyatları dikkat çekiyor. Altın fiyatı 5 ayın zirvesine çıktı. Uzmanlar fiyatlarda artışın devamını bekliyor mu? Acaba şu an için altın ya da dolarda durum nedir? NTV muhabiri Sena Gürbıyık İstanbul'da piyasanın kalbi Kapalı Çarşı'da güncel bilgilerde onda. Sena, nasıl, altına talep var mı? Nedir orada durum?
4: Ahmet Arpat, aslında altına talep olduğunu söylememiz doğru olmaz. Şöyle ki, uzmanlarla yayınımız öncesi konuştuğumuzda altının 7 bin liraya çıkmasıyla aslında satanların olduğunu söylediler uzmanlar. Ve çarşıda da aslında satış hareketliliğinin olduğunu belirtelim. Cahit Kazan'dan rica edelim kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirsin. Alış şu anda 6.979, satış da 7.058 lira. Ve aşağıda da yine yarım altın, tam altın fiyatlarını görebiliyorsunuz. Eski yarım altın 22 bin liradan satışa sunuluyor. Yine euro ve altın dolar fiyatlarını görebiliyoruz burada. Yine gümüşü görebiliyoruz. Kısaca altından bahsedelim. Altın fiyatlarında ibrenin bir anda yukarıya çıktığını söyleyebiliriz. Gram altın yaklaşık 4 ay sonra ilk kez 7 bin lira seviyesinin üstüne çıktı. Bundan birkaç ay önce gram altın 8 bin lirayı aşmıştı ve rekor seviyeydi bu. Ve bu rekor seviyeyi de yayınlar yapmıştık. Ve aylar sonra da aslında 7 bin lira seviyesinin üzerine çıktı ve 5 ayın en yüksek seviyelerini gördüğünü belirtebiliriz. Şu anda 7 bin liranın üzerinde rakam, satış rakamı. Tabii alıcılarla konuştuğumuzda da onlar daha çok altın yükseldiği için cash yatırım aracı olarak gördükleri için bugüne kadar biriktirdikleri altınları sattıklarını söylüyorlar. Ve aslında araba almak için, ev almak için yüklü miktarda altını olanlar da altınlarını satmak için geldiklerini söylüyorlar. Şu sıralarda satış hareketliliğini, yani aslında birikim yapanların sattığını belirtebiliriz. Dediğimiz gibi Şubat ayında özellikle 8 bin liranın üzerine çıkmıştı. Şu sıralarda da daha sonra 6 bin lira seviyesine düşmüştü. 6.300, 6.400 gibi rakamları görmüştük. Şu sıralarda da 7 bin liranın üzerinde, 7.058 liranın üzerinde bir satış rakamı olduğunu belirtelim. 6.900 küsur liradan da alışı var. Dediğimiz gibi pazardaki hareketlilik bu şekilde. Yani gram altının aslında uzmanlar tabii Amerika'daki hareketlilikten dolayı da, savaş gündeminden dolayı da aslında 8 binlerin üzerine çıkabileceğini öngördüklerini belirtiyorlar. Ancak önümüzdeki 3 ayında riskli olduğundan bahsediyorlar. Büyük alım satımlar yapılmaması gerektiği konusunda uzmanların uyarıları vardı. Ve bu noktada da aslında tekrardan bakacak olursak gram altın şu anda 6.976 liradan alışı ve 7.055 liradan da satışı var. Yılın ilk aylarında 8.000 lirayı görmüştü demiştik ve yaklaşık şu anda 8.000 lirayı düşündüğümüz zaman zirve seviyenin aslında %12 altında olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de gram altın yönü açısından da ons altının seyri, dolar kuru gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek savaş açıklamalarıyla beraber aslında bu noktada da altının hareketliliğini süreceğini uzmanlar söylüyorlar. Şimdilik Kapalı Çarşı'da dediğimiz gibi gram altın 7 bin lira seyrinde ve şu anda da alım satım yapılıyor, ancak daha çok satmaya gelenlerin olduğunu belirtebiliriz Ahmet Arpat.
0: Sena Gürbıyık aktardı. Şimdi altını daha detaylı konuşacağız. 5 aydır yükselmeyen altın Ağustos'ta neden birdenbire bu kadar yükseldi? Fiyat artışı sürer mi? Finansal danışman Mustafa Aşkın karşımızda. Hoş geldiniz Mustafa Aşkın.
5: İyi yayınlar Ahmet Bey, sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Şimdi altın petrol fiyatındaki artışa rağmen neden yükseldi? Bu yükseliş bir trende dönüşür mü? Ne dersiniz?
5: Evet, petrolle ilişkisi biraz ters çalışmaya başladı. Petrol fiyatı yükselmesine rağmen altın yükseliyor ama bunun arkasında farklı nedenler var. Şubat ayında 5.500 dolarlar civarına çıkan ons fiyatı ardından savaş ve likidasyon ihtiyacı nedeniyle 3.900 dolara kadar gerilemişti. O günlerde petrolün her artışı altına satış getiriyordu. Ancak son bir aylık periyotta 3.900-4.100 bandında yine önemli merkez bankalarının alımlarını gördük piyasada. Fonların tekrar pozisyonlarını arttırdığını gördük. Ancak bunu etkileyen en önemli olaylardan bir tanesi de geçtiğimiz birkaç gün içinde Amerikan hazinesinin uzun vadeli tahvilleri almak için piyasaya 2 milyardan 4 milyar dolara çıkardığı alım yönündeki hareketi oldu. Dün de yaptığı açıklamada bunu da artırabileceğini söyledi. Malum tahvillerdeki alış tahvil faizlerini aşağı çeker. Hazine bir bakıma kendi faizlerini alarak Amerikan tahvil faizlerini aşağı çekip borçlama maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Ancak tabii bu biraz taşıma suyuyla değirmen döndürmek gibi bir döngü. Ancak piyasaya bir parça likitasyon çıkacağı ile ilgili beklenti zaten düşük kalmış ve hareket etmemiş olan altın ve coinleri önemli derecede hareketlendirdi. Bu son harekette de bunun net bir yansımasını görüyoruz.
0: Peki fon geçici bir hareket midir yoksa artık bu bir trend diyebilir miyiz? Yükseliş trendi başladı diyebilir miyiz?
5: 4500 doların üstünde kalmış olması gerekiyor trend olabilmesi için. 4600 dolarlara yaklaştık bugün. Eğer burayı kırabilirse 4700 ve 4900 dolarları görebiliriz. Ancak yine Körfez bölgesindeki hareketler ve haberler önem taşıyor. Doğru. Orada savaş tekrar ısınır veya yayılma eğilimi gösterirse likidasyon ihtiyacı doğacağında tekrar 4300 dolarlara kadar geri gelme ihtimali var. Ancak işler yolunda giderse, normal bir seyir seyrederse genel ekonomik konjonktür ve jeopolitik riskler yıl sonuna doğru 4900-5000 dolarları görmemiz normal karşılanmalı altının ons fiyatında.
0: Şimdi piyasayı bilenlerle konuştuğumuzda örneğin işte altın fiyatından bahsederken eğer bir yeri gördüyse sonra düşse bile sonra yeniden oraya çıkar derler. 8 bin lirayı görmüştü. Sonra evet geriledi. Şimdi 7 binlerde. Tekrar 8 bin bandına eğer siz işte yaptığınız öngörü yıl sonunda dediğiniz ons fiyatları orada gerçekleşirse belki görebilir. Haliyle de şu soru geliyor akla. Biraz önce Sena'ya bağlandı. Kapalı çarşıda alınmıyor ama satılıyor altın demişti. Satmak ya da almak için doğru zaman mı altın?
5: Tabii burada küçük yatırımcının tavrı, risk algısı çok çok önemli. Geçtiğimiz dönemde ne yazık ki özellikle 7 bin lira gram fiyatının üzerinde çok yatırımcı pozisyon açtı burada. Doğru. Onlar aylar sonra faiz kaybında sineye çekerek şu anda nakde dönmeye çalışıyorlar. Alım veya satım kişisel veya pozisyona bağlı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ama genel olarak baktığınızda yatırım amacıyla aldıysanız 4900-5000 dolarlar civarından satış denilebilir. Alış için de acele etmemek lazım. 4300 dolarlara gelirse oradan pozisyon alınabilir diye kısaca özetleyebilirim.
0: Peki Mustafa Aşkın çok teşekkür ederim yayına katkı için. Rusya'da akaryakıt piyasasında alarm zilleri çalıyor. Moskova'da da bazı istasyonlarda benzin bulunmuyor. Bazılarında da uzun kuyruklar oluştu. Hükümet bu duruma çözüm arayışında. Uzmanlar Kremlin'in Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana en büyük iç krizle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Ayrıntıları Moskova'da bulunan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır'dan alacağız. Ümit.
6: Evet, Rusya'da bir akaryakıt krizi var. Mayıs ayından beri devam eden bir kriz. Ve ilk defa, hatta ilk defa değil, daha çok Ukrayna Savaşı daha fazla Rusya'da hissedilmeye başlandı. Çünkü bu kriz Ukrayna'nın özellikle Rusya içerisindeki petrol rafinerilerine saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle ortaya çıktı. Ve Mayıs ayında ortaya çıkmaya başlamıştı. Fakat o zamandan bugüne tam olarak çözülebilmiş değil. Hatta Temmuz ayında biraz bir takım düzeltmeler yapıldı. Fakat Ağustos ayında krizin yeni bir dalgası geldi ve bununla beraber tabii toplumda da bir takım şikayetler oluşmaya başladı. Çünkü özellikle belli bölgelerde akaryakıt kısıtlamaları arttırılmaya başladı. Belli bölgelerde petrole, benzine daha doğrusu ulaşmak sorun olmaya başladı ve bazı bölgelerde de kartla benzin alabiliyorsunuz. Bundan dolayı da yavaş yavaş Rus toplumunda tabii eleştiriler ve tepkiler de oluşmaya başladı. Fakat özellikle bu tarz şikayetlere yönelik para cezası verilmeye başlandı. Bundan dolayı da bu kaotik bir hal almaya başladığını söyleyebilirim. Tabii bununla ilgili olarak bir örnek Volgograd bölgesinde yaşandı. Burada 5 tane yerel bölgede yaşayan, o bölgede yaşayan daha doğrusu kişi video çektiler. Ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne istinaden bir video yayınladılar. Ve burada özellikle bölgedeki akaryakıt sorununu dile getirdiler. Ve buradaki videodaki şikayetlerden bir tanesi de şuydu. Özellikle belediye yetkililerinin oradaki akaryakıtları, yönetim temsilcilerinin doğrudan akaryakıt benzine ulaştığını, kartlarıyla depolama yaptıklarını. Fakat bölgedeki diğer insanların ise kısıtlamalara maruz kaldığına dair Rusya Soruşturma Komitesi'ne bir video yayınlandı ve burada durumun düzeltilmesi gerektiğine dair bir içerik vardı videoda. Fakat sonrasında bu Rus polisi tarafından izinsiz toplumsal etkinlik olarak adlandırıldı ve idari cezaya tabi tutuldular. Bu 5 kişi ilk önce gözaltına alındı. Daha sonra ise 10 bin rublelik para cezasına çarptırıldılar. Tabii bu 5 kişiden bir tanesi zaten miting düzenlemek istedi. İzinsiz bir miting düzenlemek istedi ve kendi Telegram kanalında da bunun duyurusunu yaptı ve belediyeye de bunu bildirdi hatta. Çünkü bölgedeki akaryakıt sorununun, benzin sorununun büyük hale geldiği ve bununla ilgili olarak da özellikle bir miting yapılması gerektiğini beyan eden bir paylaşımda bulundu. Fakat bu kişi de daha sonra yasa dışı propaganda gerekçesiyle tutuklandı. Şunu söyleyebilirim, Rusya'daki benzin sorunu daha fazla toplumsal bir hal almaya başlıyor ve bundan dolayı da şikayetler artmaya başlıyor. Rusya hükümeti ise sorunun geçici olduğunu dile getiriyor ve yakıt ithalatına başka ülkelerden başlandığını belirtiyor. Örneğin Belarus ve Kazakistan'dan bir süredir zaten Rusya tarafı yakıt ithalat etmekte ve Ağustos ayında da Hindistan'dan da ithalat etmeye başladı. Ve Rusya hükümeti biraz daha toplumu sakinleştirici, sorunun geçici olduğunu belirten açıklamalarda bulunuyor. Fakat öte yandan bu akaryakıt sorununun tam olarak çözülüp çözülmeyeceği hala meçhul. Bazı kaynaklara göre ise Eylül ayında sorunun tekrar yeni bir kriz dalgasının ortaya çıkabileceği de söylenmekte. Çünkü Rusya'nın akaryakıt ithal ettiği Belarus'taki petrol rafinerisinde tadilat çalışması olacak. Başka Rusya içerisindeki bir rafineride de tadilat çalışması olacağından dolayı Eylül ayında da krizin devam etme ihtimali bulunmakta.
0: Ümit Nazmi Hazır aktardı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. ABD'li bakan ekonomik baskının yeni bir askeri saldırıya duyulan ihtiyacı azaltabileceğini de belirtti. İran petrolünün alıcılarından Çin ise ABD'nin yaptırımlarına destek olmayı reddetti.
7: İran'la savaşta strateji değiştirerek ekonomik baskıyı artıran ABD, Tahran'ı yeni yaptırımlarla vurmaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın eşi benzeri görülmemiş dediği yaptırımlar için gözler pazartesi gününe çevrildi. Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent yeni yaptırımların hafta başında açıklanacağını duyurdu. Amerikan CNBC kanalına konuşan Bessent, ekonomik baskının arttırılmasının yeni ve büyük çaplı saldırılara duyulan ihtiyacı azaltabileceğini savundu. ABD'li bakan yeni yaptırımların İran'a deniz ablukasıyla birlikte uygulanacağını belirterek bu iki aşamalı bir darbe dedi. Washington'ın hedefini de açıklayan Bessent, yaptırımların İran rejimini çökerteceğini iddia etti. Trump İran'a can simidi sağlayan ülkeleri isim vermeden tehdit etmişti. Söz konusu ülkelerin muazzam ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bir podcast yayınında İran'la savaşın yeni bir safhaya girdiğini kaydetti. Mevcut durumda ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu aktardı. Washington'ın baskısının hedefindeki ülkelerden biri de Çin. Zira Amerikalı araştırmacılara göre Çin, İran'ın ihraç ettiği petrolün %80'inden fazlasını satın alıyor. Pekin'e mesaj gönderen Bessent, Çin'in enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını Körfez ülkelerinden karşıladığını belirtti. Çin'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istemesinin kendi çıkarına olacağını ifade etti. Ancak Pekin yönetimi yaptırımlara karşı çıkıyor. Çin'in Washington Büyükelçiliği yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağının altını çizdi. Tarafları siyasi ve diplomatik yolları kullanmaya çağırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medyadan ABD hükümetinin borçlarının rekor kırarak 40 trilyon doları geçtiğini hatırlattı. Trump'ın yaptırım hamlesine tepki gösteren Arakçı, bunu Amerikan kamuoyunun dikkatini ülke içindeki ekonomik sorunlardan uzaklaştırma girişimi olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım tehditlerini ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde nitelendirdi.
0: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor. NTV muhabiri Deniz Tüysüz, müze gemi TCG Yavuz gemisinden canlı yayın için hazır. Bir de konuğu var, sözü Deniz'e bırakalım.
8: Ahmet, evet sen de söyledin, Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde bu yıl ikinci kez düzenleniyor ve tüm hızıyla sürüyor. Pazar gününe kadar da sürecek bu Mavi Vatan Teknofest'te ilk olarak müze gemi Yavuz izleyicilerin dikkatine sunuldu. Daha doğrusu ziyarete açıldı. Bu bir ilk, onun Hikayesini soracağız. Yayın konuğumuz var. Deniz Albay Serhan Aras, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı.
9: Efendim, hoş geldiniz.
8: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Şanlı Yavuz Kuruvazörü'nün, Bahriye'mizin göz bebeği, Şanlı Yavuz Kuruvazörü'nün ismini taşıyan, onun emanetlerini bugüne kadar kalbinde, bünyesinde, Bahriye'mizde bize sunan müze gemi Yavuz'dayız şu anda. Şu an bulunduğumuz salon Yavuz Kuruvazörü'nün şanlı hikayesini gençlerimize aktarmak, gelecek nesillere aktarmak için hazırladığımız bir salon.
8: Neler yer alıyor?
9: Evet, bu gemi 2 yıl boyunca bir tadilattan sonra müze gemi haline getirildi. Bu salonda 1914'te 1. Dünya Savaşı ile birlikte Bahriye'mize katılan Yavuz Kuruvazörü'nün hatıralarını, gemide görev yapan personelin isimlerinin bulunduğu, yine aynı şekilde diplomatik faaliyetlerde yaptığı protokol görevlerinin anlatıldığı, aktarıldığı ve en önemlisi Yavuz'un, az önce de belirttiğim gibi, Şanlı Yavuz'a ait olan çok önemli emanetleri günümüze kadar getiren bu geminin kasasından çıkan Yavuz zırhlısına ait tarihi eserleri, asar-ı atika, yani 100 yaşını geçmiş eserleri burada Türk milletinin teveccühüne Teknofes Mavi Vatan Gölcük aşamasında gururla sunuyoruz.
8: Efendim, biraz daha ilerleyelim. İleriki bölümlerde de müze devam ediyor. Bu arada da anlatmaya devam etmenizi rica edeceğim. Biz, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu.
9: Evet, 2 yıllık bir çalışma. Buradaki en büyük amacımız gençlerimize denizi, denizciliği sevdirmek, Bahriye hayatını aktarmak ve
8: maketlerde.
9: Evet,
8: var.
9: Evet. Çünkü yaşayan müze konseptinde yaptık gemimizi. Gemimizin her adımında bizim gemilerde nasıl bir hayat sürdüğümüz. Açıkçası tabii ki mesleğin meşakkatli olduğu bilgisini de burada görmüş oluyoruz.
8: Atatürk ve Deniz Salonu.
9: Evet, atamızın denize ve denizciliğe olan sevgisini bilmeyen yoktur. Burada Atatürk'ün Savaruna'daki son günlerine ait siyah beyaz bir fotoğrafın canlandırılmış halini görüyoruz. Atamız Bahriye'mizde çokça gemiye ziyarette bulundu. Burada baktığımız zaman bizzat kendisinin kullanmış olduğu bazı gemilerden de anekdotlar sunmak istedik. Anıtkabir'de gerçeğinin Türk milletin teveccühlerine sunulduğu Sarı Zeybek teknesi. Yine şu anda Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenmekte olan Acar botu, ki atımız bu botla çokça diplomatik faaliyet icra etmiştir. Yine Kartal İstim botu ve gemilerde şeref defterlerini imzaladığı anlar, evet, burada tecrübe ediyoruz. Aynı şekilde
8: Savarona yatında bir maket.
9: Savarona yatında, Gül Cemal gemisinde gemilere isim verme geleneğinin devamlılığını sağlayan atamız Başbakan Celal Bayar'a denizaltılar alınırken 4 adet isim direktifi vermiştir. Bunlar Batıray, Atılay, Yıldıray ve Saldıray'dır. Biliyorsunuz MİL'den şu an Türkiye'nin reis sınıfı denizaltıları, göz bebeklerimiz. Bu gelenek o yıllardan beri bugünlere kadar devam ettirilmiştir. Gemimiz yaşayan müze konseptinde demiştim daha önce. Şu anda gezdiğimiz salonlar geminin girişine ait. Devamında çocuk eğitim atölyeleri, briefing salonları, yemek salonları, geçici sergileme alanları, kiralama alanları gibi çok maksatlı platformları da geminin içinde görmek mümkün. Türk gençliğini, Türk milletini Yavuz'a her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya ve ziyarete gelmeye devam etmelerini istiyoruz.
8: Çok teşekkür ederim.
9: Sağ olun efendim.
8: Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Albay Serhan Aras yayın konuğumuzdu. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı. Bu yıl ilk defa Teknofes Mavi Vatan'da hizmete açılan, görücüye çıkan Yavuz Müze gemisiyle alakalı bilgiler verdi.
0: Deniz Tüysüz aktardı. Dün akşam Kocaeli Darıca sahilinde 3 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu. İlk bulgulara göre darp izi yok. Kardeşlerin ölüm nedeni araştırılıyor. Telefon attığımızda NTV Kocaeli muhabiri Cemal Kaplan var. Son bilgileri ondan alacağız. Cemal Kaplan, kardeşler boğuldu mu yoksa öldürülüp oraya mı bırakıldı? Polis en çok hangi ihtimal üzerinde duruyor?
10: Evet Ahmet Arpak, senin de anlattığın gibi yavaş yavaş olay açıklanmaya başlandı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde peş peşe cansız bedenleri bulunan Gülşah Sakar, Ali Sakar ve Belinay Sakar'ın cenazeleri Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bugün ailelere teslim edildi. Aileler de bunu teşhis ettiler. Üç kardeşin ölüm nedenini senin de dediğin gibi suda boğulma olduğu mu yoksa yapılan incelemelerde boğuşma mı olduğu konusunda belirtili izlere rastlanmadı. Onunla ilgili şu anda detaylar araştırılıyor. Bununla ilgili otopsi daha derin bir şekilde devam ediyor. Polis ve sahil güvenlik ekipleri kardeşlerin denize nasıl düştüğünü belirtmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Soruşturma kapsamında kardeşlerin denize atlayıp atlamadıkları veya kaza sonucu suya düşüp düşmedikleri araştırılıyor. Öte yandan olayın ardından ailenin dördüncü çocuğu Bilgenur Sakar'ın da kayıp olduğu belirlenmişti. Ahmet Arpak bugün sabah saatlerinde ekip çalışmaları sonucunda Bilgenur Sakar'ı denizin dışında farklı bir noktada buldular. Olayla ilgili de soruşturma şu an devam ediyor. İlerleyen saatlerde bununla ilgili valiliğin veya emniyet müdürlüğünün bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Şu anda da biz de takipteyiz.
0: Sekiz yaşındaki Narin Güran tam 2 yıl önce bugün kayboldu. Onu arama çalışmaları tam 18 gün sürdü. Ancak cansız bedeni dere yatağında bir çuvalda üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu. Şimdi Narin'in köyü Tavşantepe'ye götüreceğiz sizleri. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan Narin'in mezarında yayın için bizi bekliyor. Nizamettin.
11: Evet Ahmet, tam 2 yıl geçti Narin'in ölümünün üzerinden ve 21 Ağustos 2024 tarihinde bugün yani akşam saatlerinde kayboldu ve günlerce yapılan aramalar sonunda maalesef cansız bedeni hemen köyün alt kısmından kısmında geçen Eğer Tutmaz Deresi'nde bulundu. 8 Eylül'de yani kaybolduktan tam 17 gün sonra ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Tabii yapılan aramalar sonrasında yapılan soruşturma sonrasında birçok kişi gözaltına alınmış. Yargı önüne çıkarılmıştı. Yargılama sonunda anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi Nevzat Bahtiyar'la ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan yeniden yargılanmasını istedi ve yapılan yargılama sonunda da mahkeme sanık Bahtiyar'ı nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Evet, şu anda Narin'in mezarında bulunuyoruz. Burada bugün bir anma etkinliği var. Aile hazırlıklarını tamamladı. Saat 16'da küçük Narin kabri başında bir kez daha anılacak. Ağabey Baran Güran bir paylaşım yaptı Narin'le ilgili hem de bugünkü anma programıyla ilgili. 2 yıl önce biricik kardeşim hayattan koparıldı. Ailemiz toplum tarafından linç edildi. Hayatımız zindan oldu. Narin'imizin 2. yıl dönümünde kabri başında adalet çağrısı yapacağız dedi paylaşımında ve adalet mücadelemize herkesin katılmasını istiyoruz ve onları buraya destek olmaya çağırıyoruz şeklinde bir paylaşım yaptı. Evet, aile yargılamanın başından beri anne, ağabey ve amcaya verilen cezaların adil olmadığı görüşünde ve bu yönde de özellikle de kamuoyu önünde mücadele etmeye devam ediyor. Bugün de burada Nari'nin mezarının başında buna benzer çağrıların geleceğini bir kez daha belirtelim. Tabii akşam saatlerinde saat 16'da, yani yaklaşık 2 saat sonra, 1,5 saat sonra burada bir anma programı olacak. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz Ahmet.
0: Nizamettin Kaplan aktardı. İstanbul'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova'nın ailesi konuştu. Kızlarının çocukluğundan itibaren hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını ve üniversitede mezun olduğu bölümde de bu duyguyla seçtiğini anlattılar.
12: Onunla gurur duyuyorum. Her zaman da onunla gurur duydum. Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi, psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu.
2: İstanbul Şile'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Ceyda Yakova'nın ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Üniversiteden bir ay önce mezun olan Yakova, motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
13: Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdi. Daha geçen ay mezuniyeti vardı. Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Daha sonradan da işte böyle mutluydu. Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk.
2: Ceyda Yakova, motosikletiyle virajı dönerken iddiaya göre tekerin mıcıra girmesi sonucu aracın kontrolünü kaybederek yön tabelasına çarptı. Ağır yaralanan Yakova kaldırıldığı hastanede kurtulamadı.
13: Kaza anında yüzle tekerlek mıcıra giriyor, biraz asfalttan çıkıyor ve motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
2: Ailesi Yakova'nın çocukluğundan beri hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını anlattı.
12: Hem okuyordu, hem çalışıyordu, hem sosyaldi, her şeyi güzel yapıyordu. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark, bir daha odası hiç dağılmayacak. Her zaman böyle toplu kalacak. Hep bizimle olacak Ceyda. Hep kardeşiyle olacak.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de iki farklı operasyon düzenlendiğini duyurdu. İstanbul'da özellikle turistleri hedef alan hırsızlar yakalandı. İzmir'de ise taraftar grupları içinde şiddet eylemlerine karışan zanlılar hedefteydi.
14: Aç kapıyı! Polis, aç kapıyı!
2: Taksim Meydanı, Dolmabahçe ve Kabataş bölgesi, Eminönü ve Sirkeci durakları. İstanbul'da turistik bölgelerde özellikle yabancı turistleri hedef alan hırsızlar yakalandı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden yapılarla mücadele ediyoruz dedi. Emniyette yürütülen çalışmalarda örgütün gruplar halinde hareket ederek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle organize hırsızlık yaptığı belirlendi. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli tespit edildi. 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemine karıştıkları belirlenen örgütün günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirdiği, bu sayede 400 bin lira civarında suç geliri elde ettiği belirlendi. İzmir'de ise Forza ve Yalı taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Emniyeti ile yürütülen soruşturma 19 Eylül 2025'te Emircan Övünç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirildi. Tespit edilen 59 örgüt mensubundan 27'sinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Geriye kalan 32 şüpheliyi yakalamak için 4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde silah, mühimmat, uyuşturucu, hap ve çeşitli suç unsurları da ele geçirildi. Gürlek, kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez dedi. Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
0: Müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ardından da adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Google sosyal medyada en çok kullanılan emojileri açıkladı. Araştırma bazı emojilerin artık yaşlandığını, gençlerin ise yaşlı görünmemek için bu emojileri kullanmadığını gösterdi. En çok kullanılan gülerken ağlayan yüz artık eskidi. Bu yılın modası ise ağlayan yüz emojisi. Amerikan The New York Times gazetesi gençler arasında emojilerin neden değiştiğini araştırdı. Buna göre gençler artık bazı emojileri modası geçmiş buluyor. Özellikle X kuşağı olarak adlandırılan 1980 öncesi doğan kuşağın kullandığı emojileri kullanmak istemeyen gençler sessizce kendi aralarında emojileri ve anlamlarını değiştirdi. Örneğin mutluluğu ve kahkahayı ifade etmek için gülerken ağlayan yüz yerine ağlayan yüz kullanılıyor. Kırgınlığı ve üzgünlüğü, üzüntüyü sembolize eden kırık kalp emojisi ise yerini solan güle bıraktı. Sevgiyi simgeleyen kalp emojisi de modası geçenlerden. Onun yerine baş ve işaret parmaklarını birleştiren bir eli gösteren Kore kalbi emojisi şimdilerde moda. Çevrim içi bir platform bu yılın Temmuz ayında yayınlanan şarkıların %40'ına yakınının yapay zeka ile yapıldığını tespit etti.
15: Müzik dünyasında dengeler mi değişiyor? Tehlike çanları mı çalıyor? Bu tedirginliğin sebebi çevrim içi platform Submit Hub'ın yaptığı bir çalışmada gizli. Platform, Temmuz 2026'da küresel olarak yayınlanan yeni müziklerin %40'ına yakınının yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu tespit etti. Yani her 10 şarkıdan 4'ünde yapay zeka var. Sanatçılara göre bu durum telif hakları konusunda hukuksuzluğa yol açmasının yanı sıra mesleklerini de tehlikeye sürüklüyor. Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, Jon Bon Jovi, Imagine Dragons ve Kate Bush gibi dünyaca ünlü pek çok isim, yapay zekanın müzik sektörünü sömürmesine ve sanatçıların geçim kaynaklarını tehdit etmesine karşı açık mektuplar yayımlamıştı. Araştırmaya imza atan şirket, hayata geçirdiği yeni girişimle müziklerde yapay zeka kullanımının belirlenmesine ve bunun daha görünür hale getirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Şirketin başkanı, dinleyiciler yapay zeka üretimi müziklerle etkileşime girip girmeyeceklerine kendileri karar verebilmeli. Bizim görevimizse bu kararı alabilmeleri için gereken net bilgiyi sunmak, diyor.
0: Star'ın merakla beklenen ve tanıtımlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Tuzlu Kahve dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı. O görüntülerle bülteni noktalayacağız. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
16: Oğlum geliyor, oğlum geliyor, oğlum.
15: Aile sıcaklığı.
17: Anacığım.
16: Oğlum.
15: Neşe.
16: Anne sana ne kadar düşkün.
15: İçtenlik.
16: Annesinin.
15: İzleyicilerin uzun zamandır.

araya geldiği dizinin müzikleri, oyuncu kadrosunda da yer alan Melis Fis'e emanet. Aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatan dizi yakında Star'da.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Kerem abi.
15: Hayrola çocuklar?
14: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
16: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
15: Turkcell çözüm gücü.
17: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
15: Turkcell çözüm gücü.
14: Vallahi bravo Turkcell'e.
15: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
18: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: ilgilendiriyor.
1: Sadece yazın mı güneş koruyucu kullanılmalı?
0: Hayır, güneşin zararlı ultraviyole ışınları yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yeryüzüne ulaşır. Bulutlu havalarda bile bu ışınların önemli bir bölümü cilde temas edebilir. Bu nedenle güneşten korunmayı mevsimsel bir uygulama olarak değil, yıl boyunca sürdürülen günlük bakım alışkanlıklarından biri olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır. Her güzele bir Mindus. Mindus bilgilendirdi.
2: Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş gidişatında 60 günlük kesin ateşkese giden sürecin nihayetsiz bir tabloyla karşımıza çıkması ve her iki tarafında artık benzeri bir yeni süreç belirlemekten yana tavır koymaması durumunda karşımıza belirsiz bir tablo çıkıyor. Tabii Başkan Trump adeta ortada bir boşluk kalmasın, inisiyatif elinden gitmesin diye şimdi yeni bir retoriği devreye sokuyor. Nedir bu? Eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş. Tabii bu savaş ve yaptırım, ekonomik savaş ve yaptırım denildiğinde İran bu konuya zaten yabancı değil. İran senelerdir bu türden bir kuşatmanın ve yaptırım zincir halkalarının altında yaşamını sürdürmeye

0: çalışıyor. Enteresan bir nokta, Başkan Trump'ın bu yeni açıklamasını yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ekonomik savaş ilan ettiğini ifade ettiği tarih 19 Ağustos. 19 Ağustos 1953 yılında İran petrollerini millileştirmeye ve İngiltere'nin kontrolünden kurtarmaya çalışan Başbakan Musaddık'ın devrildiği, İngiliz-Amerikan ortak askeri darbesiyle devrildiği Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin tekrar Roma'dan çağrılarak 1979 İran İslam Devrimi'ne kadar 26 yıl hükümranlık sürdürmesi üzere tekrar yönetime getirildiği bir dönem. İran tarafı bunu oldukça manidar buluyor. Acaba Trump bunu özellikle mi ayarladı bilemiyoruz ama not etmeye değer. Muhammed Musaddık dünyada özellikle bu millileştirme ve emperyalist ekonomik çıkar çatışmalarına karşı duruşun sembol bir ismi olarak halen anılıyor. Peki bu tam ekonomik savaş öncesinde, haritasında tarafların durumu nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın özellikle ekonomideki icraatı %30 düzeyinde bir destekle halk tarafından taçlandırılıyor. Bu gerçekten çok düşük bir oran. Amerika'da işler pek iyi gitmiyor. Netice itibariyle Hazine Bakanı Scott Bessent'ın sadece saatler önce sürpriz bir kararla açıklamış olduğu Amerikan tahvillerinin tekrar geri alınması ve geri alınması likiditasyonu bakımından kaynakların iki misline çıkartılması haberi önce özellikle 5 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü baskı yaptı. Böylece aslında Amerikan yönetimi Fed'in faiz indirimini beklemeden özellikle Kasım seçimleri öncesinde kredi kartları, konut kredileri ve ihtiyaç kredilerinde belirleyici rol oynayan uzun vadeli tahvil getirilerini aşağıya çekmiş oldu. Bir parça Amerikan halkını rahatlatmak. Bu arada güçlü dolar sendromunu biraz baskılayarak gene tam 48 saat evvel ilk defa 40 trilyon dolar limitini aşan dış borçları iskonto etmek için bizim daha evvelde paylaştığımız DC Gap modeli uyarınca yeni bir oyun perdesi, sahne perdesi açtı. Bundan sonra da gelişmeleri göreceğiz. İlk okumalar altının önünün açıldığı yönünde. Öyle ya, faiz indirimine benzer bir etki. Doların güçlü sendromu bir parça tekrar rafa kaldırılıyor. Zaten hani o DC Gap modelinde olduğu gibi ikincisi biliyorsunuz kriptoydu. Kriptolarda da beklenmeyen bir artış oldu. Acaba neden? Herhalde sürpriz değil. Amerika gene her hal ve şartta kendisinin karlı çıkacağı yeni bir kurguyu başlatmış bulunuyor. Tabii İran tarafında da işler oldukça sıkıntılı. İran tam şiddetle ve savaşı tüm coğrafyalara taşıyarak cevap vereceğini, bu tehditlere tırnak içinde pabuç bırakmayacağını açıkladı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı çerçevesinde bugüne kadar İran'ın altyapı bakımından 300 milyar dolara yakın bir tahribatla karşı karşıya, kayıpla karşı karşıya olduğu düşünülüyor. İran riyali çok sert bir şekilde değer kaybetti. Günümüzde bir Amerikan doları 2 milyon riyale yakın bir kurdan işlem görüyor. Savaş öncesi %68 olan enflasyon %88'e çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hikmeti'nin ifadesiyle İran'ın petrol ihracatı tamamen durmuş bulunuyor. Bu ekonomik savaş teranesinden bir gün evvel Birleşik Arap Emirlikleri herhalde erkenden haber alarak İran'la hatırlandığı üzere tüm ticari ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini, parasal transferlerini durdurmuştu. Bu çok önemli çünkü İran'ın ithalatına baktığımızda bir numara Birleşik Arap Emirlikleri idi. İki numara Çin, o da bir protesto yayınladı, yani İran'ın yanındayız dedi. Üç numarada Türkiye. Dolayısıyla şimdi bu ekonomik savaş açmazında yeni antlaşmada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler yeniden bir risk değerlendirmesi yapmak durumundalar. Özellikle Steve Bessent sadece saatler önce Amerikan hazinesinin ekonomik savaş çerçevesinde İran'la en ufak bir işbirliği gösterenlere dahi acımasızca yaptırım uygulayacağını ve tedbir alacağını ifade etti. Nihayet haftanın son bir notunu da içeriden verelim. TÜİK'in yılın ikinci çeyreğine ait işsizlik rakamları açıklandı. Çeyreklik rakamlar önemli. Buna göre manşette işsizlik seviyesi bir önceki çeyreğe, yılın ilk çeyreğine göre 0,3 puanlık azalışla 7,9 seviyesine indi. %7,9'luk işsizlik oranı 2005 tarihinden bu yana en düşük manşeti gösteriyor. Ama arka plan okumalarında Türkiye'de çalışabilir her 100 kişiden sadece 34'ünün tam zamanlı istihdamda olduğunu da görüyoruz. Bu da dikkatle kayıt altına alınması gereken bir başka unsur. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
5: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
6: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
6: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
7: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
8: Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında artış var. Ankara daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir'de 35 dereceye çıkıyor ve İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan Karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.
4: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
6: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
5: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
6: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
5: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
6: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimciler için yeni bir konut ihalesi açmasına tepki gösterdi. Çelik açıklamasında İsrail'in Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü yerleşimci kavramlarının yanlış olduğunu, İsrail hükümetinin yaptıklarının işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddeti olarak tanımlanması gerektiğini belirtti. Ömer Çelik, Netanyahu'nun Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikasını sürdürdüğünü söyledi. İsrail'in Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflediğini vurguladı. Çelik açıklamasında adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa karşı herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır ifadesini kullandı. Alihan Kuliş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuliş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Teknofest Mavi Vatan'ın yapıldığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda NTV'nin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Türkiye'deki gemi trafiğini nasıl kontrol edildiğini anlattı.
7: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersane Komutanlığı'nda devam ediyor. Pazar gününe kadar da sürecek. Çok sayıda bakanlığın standları da var. Burada yarışmalar yapılıyor, etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yanımıza.
8: Teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz.
7: Şimdi Mavi Vatan'ı ziyaret ettiniz. Bütün gemileri dolaştınız, gösterileri izlediniz. İzlenimimizi ilk olarak sormak istiyorum.
8: Tek kelimeyle gurur duydum. Bugün de kendimi buraya gelmek durumunda hissettim gerçekten. Çok da iyi oldu. Bulunduğumuz yer bakanlığımızın standı. Birçok kurumumuzun standı var burada. Özel sektör olsun, kamu kurumlar olsun. Gemiler ve yapılmış olan ufak bir rehine kurtarma tatbikatını da izlemiş olduk. Ben tebrik ediyorum. Yani bir kere bu düşünce de Teknofest'ten sonra Mavi Vatan Teknofest ayrı bir güzel oldu. Gerçekten çok yüksek seviyede de bir katılım var.
7: Neler görecekler, bize anlatır mısınız? Gemi trafik sistemi burada yani 7/24 açık canlı bir sistem. Öncelikle bunu anlatmanız.
8: Doğru. Bizim tabii Türkiye'nin Merkez İstanbul olmak üzere muhtelif yerlerinde merkezlerimiz var. Gemi trafik hizmetleri yönetim merkezlerimiz var. Yapay zeka destekli, akıllı ulaşım sistemleri destekli yazılımlarla beraber yönetiyoruz. Gölcük'te şu anda bunların bir kısmı bizim askeri gemilerimizdir. Burada bulunan bir kısmı da ticari gemilerimizdir. Sadece yönetmiyoruz. Onlara kılavuzluk hizmetlerini, römörkör hizmetlerini hepsini de burada gerek özel sektör gerekse de bizim Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla ama Boğazlar'da doğrudan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz veriyor. Bu anlamda da dünyanın en zorlu su yollarından bir tanesini yöneten, başarıyla yöneten ülkeyiz diyebilirim.
7: Efendim şimdi mobil köprü üstü simülatörü, gemi makine simülatörü. Yani buraya gelen ziyaretçiler bir evet. bir deneyim de sunuluyor.
8: Evet.
7: Gemi makine simülatörü, köprü üstü simülatör yarışması gene yine aynı şekilde.
8: Bakın bir simülatördeki bir yine gencimiz gözlüğünü taktı. Bir gemide şu anda seyahat ediyor.
7: Bakanlığın projesi Yeşil Limanlar. Onu da sormak istiyorum. Sonsuz.
8: Tabii biz bir taraftan altyapı yatırımlarımızı, pahalı yatırımlar. Dolayısıyla orayı tam kapasite kullanmamız gerekir. Oralarda otomasyonu hayata geçiriyoruz. Yazılımlarla beraber insanın daha az müdahale ettiği, daha çok kontrol ettiği bir sisteme geçiyoruz. Bununla beraber de Yeşil Liman sertifikasyonu noktasında dünyanın gittiği yeri biz de kaçırmadan takip ediyoruz. Dolayısıyla oradaki egzoz emisyonlarının salımınızı azaltma noktasında yine daha çok elektrikli araçların devreye sokulması noktasında da gayret ediyoruz.
7: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu konuğumuzdu. Bakanlığın standında sergilenen ve deneyime sunulan araçları bize gösterdi.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon'da açıklamalarda bulundu. Özel, yeni partiyi biz bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk dedi.
9: İlk başta birkaç ay hep birlikte büyük üzüntüler çektik. Çok üzüldük, çok kırıldık, çok kızdık. Ama yeni partiyle birlikte artık tüm bunları geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz. Trabzon'un, Karadeniz'in güzel insanlarına Karadeniz'in yeni partisini getirdik. Trabzon'un yeni partisini getirdik. Artık yeni parti bir muhalefet partisi değil. Bunu herkes bilsin. Yeni partiyi biz bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk. Yeni parti elbette Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisi ama bütün demokratların yeni partisidir. Karadeniz'in yeni partisidir. İktidar partisidir yeni parti.
4: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin yaptırım açıklamasına tepkiyi Irak temasları sırasında verdi. İran'ın haksız yaptırımların üstesinden gelmek için plan yapması gerektiğini söyledi.
5: ABD'nin yeni yaptırım adımına tepki gösterdi. Irak'la işbirliğini güçlendirme mesajı verdi. İran'ın dini lideri anma törenlerine katıldı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak temaslarını sürdürdü. Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın duyurduğu yaptırımlara cevabını Irak'tan verdi. İran'ın haksız yaptırımların üstesinden gelmek için plan yapması gerektiğini söyledi. Galibaf, Bağdat'ta mevkidaşı Heybet Halbusi ile görüştü. Görüşme sonrası iki isim sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptı. İkili Basra Körfezi'nin isimlendirilmesi konusunda sembolik mesajlar verdi. Galibaf daha önce Basra Körfezi için Arap Körfezi diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımında Fars Körfezi ifadesini kullanmasına atıfta bulundu. İranlı yetkili arka planda Fars Körfezi ifadesinin yer aldığı bir haritanın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Irak Meclis Başkanı Halbusi de mevkidaşının bu paylaşımı üzerine arka planda Arap Körfezi yazılı harita önünde çekilmiş bir fotoğrafını yayımladı. Galibaf, Bağdat temaslarının ardından da Kerbela şehrine geçti. İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamene'nin toprağa verilmesinin 40. günü dolayısıyla Kerbela'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Burada da iki ülke hattındaki ilişkilerle ilgili mesaj verdi. Galibaf, iki ülkenin güvenlik ve istikrarını güçlendirmenin önemine değindi. Dış müdahaleleri engellemek ve halklarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak projeler geliştirmek için net bir gündemimiz var ifadelerini kullandı.
4: İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşı ile birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.
10: Kurbanları genellikle yabancı turistlerdi. Sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle kaşla göz arasında turistlerin para ve değerli eşyalarını çalıyorlardı. Polis operasyonuyla yakalandılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Üçü örgüt elebaşı olmak üzere çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple suç örgütlerinin organize yan kesicilik faaliyetleri bir bir deşifre edildi. Şüphelilerin Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş Bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü Tramvay Duraklarıyla yoğun yaya geçitlerinde yan kesicilik yaptığı tespit edildi. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle yan kesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
4: Balıkesir'de önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sındırgı'da çarşamba günü bir kamyonda çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale edildi. Yangın 21 saat sonra kontrol altına alındı. Valilik yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da bir tırdan dökülen boya araçları mor renge boyamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iki firmaya yaklaşık 21 milyon lira ceza kesildi. Olay Dinar Çay Karayolu'nda meydana geldi. Bir tırdan dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girerek asfalt üzerinde yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçların lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sorumlular belirlendi. Çevre kirliliğine neden olan iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin lira para cezası kesildi. Hakkari Yüksekova'da yaşayan Musa ve İsa Karaköm kardeşler tek odalı çatısı akan evde sınava hazırlandı. Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleşen ikiz kardeşlerden biri doktor, diğeri de yazılım mühendisi olmak istiyor.
5: Tek odalı evde bir köşeye çekilip saatlerce ders çalıştılar. Tüm imkansızlıklara rağmen umutlarını kaybetmediler. LGS sınavında büyük bir başarı elde eden ikiz kardeşler Fen Lisesi'ne yerleşti. Karaköm ailesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünde yaşıyor. Ailenin ikiz çocukları Musa ve İsa LGS'de büyük bir başarı elde ederek Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleşti. Ama bu başarıyı elde etmeleri hiç de kolay olmadı. Sınava babalarının 2 yıl önce yapımına başladı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlayamadığı derme çatma evde hazırlandılar. Kardeşler herkesin birlikte oturduğu tek odada bir köşeye çekilerek yer minderinde her gün 5-6 saat ders çalıştı. İkizlerden Musa Karaköm doktor, İsa ise yazılım mühendisi olmak istiyor.
11: Ben 2 defa önce oldum. Geçen ayda İstanbul'a gittim yine. Ben de bunları düşünerek okuyup tıp kazanmak istiyorum.
12: Bazen su damlıyordu kitaplarımızın üstüne. Zor çalışıyorduk ama günde 5-6 saat çalışıyorduk ve amacımıza ulaştık, Fen Lisesi'ni kazandık.
5: İki kardeş okula başlayacakları günü heyecanla bekliyor.
4: Sakarya'da eski milli karateci Füsun Örek karatedeki başarısını kızlarına da aktardı. Annelerinin yönlendirmesiyle 4 kız kardeş de karateye başladı. 3 kardeşinin ulusal ve uluslararası başarıları var. Hedefleri ise Avrupa ve Dünya şampiyonluğu.
5: 4 kız kardeş annelerinin izinden gidiyor. Sakarya'da yaşayan eski milli karateci ve lisanslı hakem Füsun Örek karate sevgisini 4 kızına da aşıladı.
13: İleri seviyeye geldikleri için acayip gurur duyuyorum. Çünkü kendi kızım sonuçta. Ben sporcularım için bile hani gözlerim yaşarıyor onlar derece yaptığında. Kendi kızlarımı düşünemiyorum bile. Yani düşünemezsiniz. Çok değişik bir duygu.
5: Spor kulübü kuran Füsun Örek, kızları 15 yaşındaki Kevser, 13 yaşındaki Ece Su, 10 yaşındaki İranur ve 7 yaşındaki Elfida'yı karateye yönlendirdi. 3 kardeşin yurt içi ve yurt dışında önemli dereceleri var. Kevser ve Ece Su dünya ikincisi. Ece Su aynı zamanda Türkiye şampiyonu. İranur'un ise bir Balkan, iki de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Şimdi hedefleri daha büyük. Avrupa ve dünya şampiyonluğu için yarışıyorlar.
13: 2 numaralı kızım Ece Su Hatun Öreğin yeteneğiyle başladı açıkçası. Çok esnekti. Bir baktım sıfır bacaklarını açabiliyor. Hiç daha bir eğitimi olmadan, hiçbir spor eğitimi olmadan 4 yaşındaydı kendisi. Ben de bu esnekliğini karate sporuna yönlendirerek ablası da ondan bir hafta sonra ben de istiyorum diyerek ufaklar zaten onların yanında yetişerek ben de destek olarak böyle ilerledik.
5: Dört kardeş şimdi İstanbul Başakşehir'de düzenlenecek uluslararası Turkish Open karate turnuvasına hazırlanıyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
13: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları son şampiyon ünvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya.
2: Filenin Sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Ay yıldızların yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'da oynanacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Ay yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. 6'şar takımlı 4 grupta ilk 4'e girenler son 16 turuna kalacak.
3: Şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması gerçekten büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumdalar. Derya şu an en ideal durumunda değil ama bazı yetenekleri çok üst düzey. Özellikle hücumda çok etkili. Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize çok yardımcı olacaktı.
2: Türkiye bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.
4: İstanbul'da oynamak, seyircimizle beraber burada mücadele edecek olmak bizim için bence büyük bir avantaj olacak. Evet, son Avrupa şampiyonuyuz, son Viyener şampiyonuyuz, sorumluluklarımızın da farkındayız ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun da bilincindeyiz. Tamamıyla sahaya iyi oyunumuzu korumak için mücadele edeceğiz. Bunun sonucunda da zaten maç maç gidip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ben.
2: Amili kadın voleybol takımı 2023'teki zaferin ardından turnuvaya son şampiyon Apoleti ile katılacak. Milletler Ligi'nin de son şampiyonu Ay Yıldızlar turnuvanın doğal favorisi. Filenin Sultanları grubundaki tüm maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Avrupa şampiyonu 6 Eylül'de yine İstanbul'da belli olacak.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi.
3: Beşiktaş Dolmabahçe'de rahat kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Ohun kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Mourinho 12. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarına penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kaunas Žalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı.
5: Maça iyi başladık. Çocukları tebrik ederim. Harika iş çıkardılar. Bize inanç var. Bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Daha iyi olmalıyız. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz.
3: Rıdvan Yılmaz yaptığı 2 asiste galibiyette büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović oyun 60. dakikada Ohun yerine dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Leandro Trossard ikinci yarıda sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Bu skorla Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 resmi maçı kazanmanın yanı sıra kalesinde hiç gol görmedi. Eurovanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
1: Trabzonspor Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını Macaristan'da açmaya çalışacak.
3: Trabzonspor tur şansını Macaristan'a bıraktı. Bordo Maviller evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan ekibine galibiyeti getiren gol 17. dakikada Zakaryesse'nin kafa vuruşuyla geldi. Trabzonspor maçın sonlarında Vivo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoffları ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi.
6: Nasip olmadı ama oyuncularımın üzerinde giren çıkan herkesten ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Şimdi avantajlı onlar. Ama biz Trabzonspor olarak oraya kesinlikle bu lige, Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz.
3: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kendi taraftarı önünde ilk kez maça çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki Bordo Maviler Avrupa'daki ilk karşılaşmasında mağlubiyetle ayrıldı. Salah hayranı Isaac Kearney de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromuna sahip olan minik taraftar seremoniye Mısırlı Yıldız'la birlikte çıktı. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
1: Galatasaray yeni transferi Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Futbolcu geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Jose Mourinho, Arda Güler'in zaman içinde 10 numaradan 6 veya 8 numaraya evrilebileceği görüşünde. Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü milli futbolcuya duyduğu hayranlığı da vurguladı.
2: Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti, yıldız futbolcunun zaman içinde başka bir pozisyona evrilebileceğini söyledi. Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik direktör, İspanya'da El Chiringuito yayınında takımını değerlendirdi.
7: Arda Güler'e bayılıyorum. Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzer bir kariyeri olabilir. 10 numarayken 8 veya 6 numaraya dönüşebilir. Bence Arda geliştikçe ve futbolu daha çok öğrendikçe bu yönde ilerleyecek.
2: Arda Güler yeni sezon öncesi Real Madrid'in oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünde ilk 11'de ve 10 numara olarak görev yaptı. Milli futbolcu geçen sezon toplam 51 karşılaşmada 6 gol 14 asistle oynadı. Real Madrid bu transfer döneminde Bernardo Silva, Yan Diamonde, Marc Cucurella, Carlos Espi ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.
1: Barcelona, Cancelo ile 2029'a kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncunun El Hilal ile 1 yıl daha devam eden sözleşmesi feshedildi. Katalan ekibi Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Deneyimli sabek daha önce 2 farklı dönemde Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Cancelo, Barcelona'ya dönmek için maaşının bir bölümünden feragat etti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan sıcak hava dalgası, kronik rahatsızlığı olanları, tansiyon hastalarını, yaşlı ve çocukları daha fazla etkileyebileceğinden bugünlerde daha dikkatli hareket edilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
9: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
11: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
12: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
13: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: Kerem abi.
15: Hayrola çocuklar?
14: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
16: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
15: Turkcell çözüm gücü.
17: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
15: Turkcell çözüm gücü.
14: Vallahi bravo Turkcell'e.
15: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
18: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
19: Turkcell'le bağlan hayata.
0: NTV Radyo.

0: yapmak bitecek, bunu yemezsen arkandan ağlar ya da onu yeme artık gibi ebeveyn sözleri her ne kadar masum gibi görünse de çocukları derinden etkileyebiliyor. Üstelik uzmanlar bu tarz yaklaşımların ve baskıların çocuklarda obezite ya da yeme bozukluğuna dönüşebileceğini söylüyor. Peki neden? Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'a sorduk.
1: Aslında baskıya maruz kalıyor. Çünkü sürekli bir yeme, hadi at ağzına son kaşık, hadi tıkalım falan. Hatta bundan sonra mesela şar diye kusan daha küçük çocuklarda karşınıza gelmiştir, duymuşsunuzdur ya da. Dolayısıyla çocuk doyduktan sonra eğer ben doydum diyorsa o bir kaşığı vermenizin artık bir anlamı yok. Hakikaten hem psikolojik olarak hem de bu yeme davranışını düzel, tabağım bitecek, işte tabağımda bir şey kalmasın. Çünkü yarın öbür gün bu çocuk annenin babanın yanından ayrıldıktan sonra, yatılı bir okula gittiğinde de ya da üniversitede bile ayrıldıktan sonra o psikolojiden kurtulamayabiliyor. Ya da bu onda yeme bozukluğu etkisi de yaratabiliyor. İşte hep baskılandım, hep tabağım bitecek diye baskılandım, şimdi bitirmek istemiyorum deyip birkaç lokma yiyip bırakıyor mesela. Bu tam tersi de olabiliyor, bu yönde de olabiliyor. O yüzden bu doğru bir tabir değil. Eğer çocuk doydum diyorsa, hepimiz tabii ki onların hiçbir zaman aç kalmasını istemiyoruz. Tüm besin gruplarını alsın istiyoruz, vitaminlerini alsın, hiçbir şey eksik kalsın istemiyoruz. Ama doydum diyorsa da doymuştur. Yani bu hani bu şekilde tüm canlılarda böyle aslında bakarsanız. Dolayısıyla ısrar etmemek ve çocuk doydum dedikten sonra da kalıyorsa kalsın, tabağı kaldırmak lazım önünden. Hiç yemeyen bir çocuk bazen de ağırlık düşük ve anne ısrarla bunu da yiyeceksin, bunu da yiyeceksin. Mesela o da maalesef yani çocukta baskı yaratıyor. Onun yarattığı baskı da yeme bozukluğunu tetikleyen bir kavram olabiliyor. Ya da farkında olmadan hep yemem gerekiyor diye kodlanıyor. Mesela yemezsem başarılı olamam, yemezsem hastalanırım, yemezsem ders çalışamam kodu geliyor. Ve çocukta şöyle bir baskı oluyor: eğer ben kilo verirsem ve az yersem başarısızımdır. Dolayısıyla bunu da kodlamamak gerekiyor çocuklarımıza. Kereviz yemiyorsa illa kerevizi yedirmek durumunda değiliz. Başka bir sebzeyle de onu destekleyebiliyoruz, oradaki potasyumu. O yüzden damak tadı bu. 7 yılda bir değişiyor. Çocuk 5 yıl yemiyor ama 6. yılda farklı bir şey tüketmeye başlayabiliyor. Ben bunu kendi kızımda da gözlemleyebiliyorum. Çok severek tükettiği bir şeyi 1 yıldır ağzına da sürmeyebiliyor. Zorlamamak lazım. İçerikleri, muadilleri belli. Başka bir besinle telafi edip çocuğa baskı yaratmamak gerekiyor bu anlamda.
0: Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan'ı dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
2: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
4: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
3: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
4: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
2: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
3: Silah bırakma süreci ne aşamada?
4: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
2: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
3: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
4: Trump vites düşürmüyor.
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz ve hemen ilk haberimize, daha doğrusu ilk canlı bağlantımızla başlatıyoruz Finans Kafe'yi. Altın fiyatları serbest piyasada tam 4 ay sonra ilk kez 7 bin lirayı geçti. Aynı zamanda son 5 ayında zirvesine çıktı. Kapalı çarşıya uzanacağız şimdi. Muhabir arkadaşımız Sena orada. Sena, kapalı çarşıda hemen soralım. Bir süredir oradasın, oranın nabzını ölçüyorsun, tansiyonunu ölçüyorsun. Nedir durum? Talep var mı? Uzmanlar fiyatlarda artışın devamını bekliyor mu?
1: Murat, aslında burada talep olduğunu söyleyebilmek pek mümkün değil. Çünkü altın yükselişe geçti, senin de belirttiğin gibi. 4 ay sonra altın 7 bin lira seviyesine çıktı. Aslında bundan birkaç ay önce yayınlarımızı yaptığımızda altın 8 bin lirayı aşmıştı. Ve bu noktada da uzmanların uyarısı vardı. Sene sonuna kadar 10 bin lirayı görebilir diye bir öngörüde bulunuyorlardı. Ama şu sıralarda kameraman arkadaşım Cahit Kazan ekranlarımıza getirsin. Altının alış fiyatı 7 bin 20 lira. Satış fiyatı da has altın olduğunu belirtelim. 7.079 lira gram altında, yine altında 6.998'den alışı, 7.092 liradan da satışı var. Aslında bugünkü 7.000 liralık seviyeye rağmen gram altının 8.000 liralık zirve rakamları hatırlayacak olursak yaklaşık %12 altında olduğunu söylemek mümkün. Şimdi aslında burada piyasanın kalbi kapalı çarşıdayız. Tabii ki burada fiyatlar biraz değişkenlik gösteriyor. Kapalı çarşıdaki fiziki fiyatla ekran fiyatı arasında da alış satış makasına bağlı olarak farklılıklar olabiliyor. Makas derken şunu da söyleyelim. Aslında altına talep düşük. Bu yüzden de bankalarda kapalı çarşı arasındaki makasın azaldığını belirtelim. Şimdi örneğin burada has altının satışı 7.084 lirayken bankalarda bu fiyat 20 lira 30 lira daha fazla olabiliyor. Şu günün koşullarında, tabii ki bugünün koşullarında, ama altının yüksek olduğu ve talebin daha fazla olduğu, yani aslında talep arttıkça banka ve kapalı çarşıdaki makasın artabileceğini uzmanlar öngörüyor ki 8 bin liralık fiyatları gördüğümüzde o zamanlarda banka fiyatlarında ve kapalı çarşı arasında 100 lira ile 200 lira arasında bir, tabii piyasa çok hareketli olduğu için de, bir hareketlilik olduğu için o makasın çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu makasın bugün talebin azalmasıyla birlikte aradaki makasın çok çok azaldığını, 20-30 liralara düştüğünü belirtmekte fayda var. Gram altın bu haftaki değer kazancı aslında %5. Ağustos ayındaki yükselişi ise yaklaşık %14. Aslında ay başında 6.300 liraydı. 6.400 liraları da görmüştü. Ancak bugün itibariyle 7.000 liranın üzerine çıktığını söylemek mümkün. Peki neden yükseliyor? Tabii yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savaş açıklamaları, buradaki enflasyon tahminleri, bunlar tabii ki altının fiyatını etkiliyor. Peki başka hangi sebepler var? Yine dediğimiz gibi kur etkisi var. Altın şu anda dediğimiz gibi 8 bin lira civarlarını görmüştü ve o güne göre aslında %12 gibi bir düşüş var. Yani 8 bin liraya göre değerlendirdiğimiz, o zamanlarda da piyasada bir panik oluşmuştu. Şu anda peki alım satım ne durumda? Bundan bahsedecek olursak, normalde alım yönlü insanlar hareket ediyor. Burada kuyumculara sorduğumuzda, ancak satışın daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Çok fazla altın birikimi yapanlar şu anda altınlarını satmaya geldiğini söyleyenler de oldu. Alyans bakanlar vardı ama fiyatları pahalı bulanlar da vardı. Şu anda hareketlilik aslında piyasada böyle ortalama diyebiliriz. Yani alım yapanlar da var, satım yapanlar da var ama satanların daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Şimdi tekrardan ekranlarınıza getirecek olursak burada değişkenlik gösteriyor fiyatlar. Yani 6.996 lira alış, 7.089 lira satış, yine yukarıda da has altının fiyatını görmektesiniz. Bu noktada da dediğimiz gibi bankalarla özellikle de kapalı çarşı arasında normalde 8.000 lira seviyelerini gördüğümüzde talep arttığından dolayı bu noktada 200 liraya varan bir makas farkı olduğunu görmek mümkündü. Ancak bugüne baktığımızda makas farkı talebin azalmasıyla birlikte 20-30 bin lira gibi düzeltelim 20 lirayla 30 lira gibi bir farkın olduğunu, yani bu farkın düştüğünü, talep düşünce bu farkın da düştüğünü söylemek mümkün. Şu sıralarda gram altının fiyatı 7 bin liranın üzerine çıktı, satış fiyatı, ve bu noktada da aslında alışveriş yapanlar bundan biraz muzdarip olduğunu söylüyorlar, ama birikim yapanlar için avantaj tabii bu rakamlar. Dolayısıyla da kimisi alım yapmaya geliyor, kimisi de satmak için buraya geliyor. Özellikle de gayrimenkul almak isteyenler ya da araba almak isteyenler birikimlerini bu şekilde değerlendirdiklerini söylediler bize. Uzmanlar ilk bundan sonraki 3 ay için aslında dikkat edilmesi konusunda uyardı. Panik yapılmaması konusunda da uyardı. Bunu da belirtelim. Yayınımız öncesi buradaki uzmanlarla ve kuyumcularla konuştuğumuzu belirtelim. Özetle yarım altın dediğimiz gibi 4 aydan sonra aslında 7 bin lira seviyesine çıktı. 6.300'leri görmüştü. 6 bin liraya kadar düşmüştü. Ve Ağustos ayından bu yana da %14 değer kazandığını söylemek mümkün. Dediğimiz gibi şu anda 7 bin lira seviyelerinde ve daha çok satış yapanların olduğunu söylemek mümkün Murat.

var ama sanki satanlar biraz daha fazla. Bu yükselişte bir miktar kar realizasyonu yapmak isteyenler sanki biraz daha fazla, Sena'nın anlattıklarından çıkardığımız kadarıyla. Piyasalar demişken buradan devam edelim değerli izleyenler. Altının özür dilerim, borsaya, önce borsaya bakalım. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,65 yükselişte 14.491 puan seviyelerinden işlem görüyor. Açılışta çok hafif bir aşağıya yaptı, 14.383. gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye. Sonra oradan gelen alımlarla bu kez yönünü yukarıya çevirdi. %0,9'luk bir yükselişle gün içi zirvemiz olan 14.529 puana kadar çıktı. Sonrasında ise yatay bir seyre, dar bir bantta yatay bir seyre döndüğünü, geçtiğini söyleyebiliriz. Yani kabaca 150 puanlık bir bant içerisinde şu dakika itibariyle işlemlerin geçtiğini söyleyebiliriz haftanın son işlem gününde. İşlem hacmi de 105 milyar lirayı aşmış durumda borsada BIST 100 endeksi için. Alt endekslere, sektör endekslerine baktığımız zaman bankacılıkta, gıdada, hizmetlerde, holdinglerde yarım puan civarında yükselişler var. İletişim ve petrokimya ve hatta ticaret %1'in üzerinde primli. Sigorta, sanayi endeks ve ulaştırmada da yine pozitif endeksler var. Yarım puan ile %1 arasında. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 26 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarına baktığımızda dolar endeksinin gerilediği seviyeler, yani 98,6'lardaki seyri devam ediyor. Euro dolar karşısında 1.1705. Sabah da söylemiştik, 3 ileri 2 geri, 1 geri 2 ileri bir seyirde 1.17 etrafında seyrini sürdürüyor. Sterlin dolar karşısında 1.3650 idi sabah da, şu sıralarda da onun hafif üzerinde işlem görüyor. Şimdi az önce Sena Gürbüyük de aktardı bizlere, altın neden yükseliyor? Önceki gün Amerikan Hazine Bakanlığı bir plan açıkladı. Aylık olarak geri alım yaptığı tahvil geri alımlarını ikiye çıkaracağını, iki katına çıkaracağını söyledi. Bu haber ilk elde gerçekten pozitif bir etki yaptı. Ancak bunun etkisi bir gün sürdü. Bir gün sonra Amerika'nın 10 yıllık gösterge tahvil faizi yeniden 4,70'in üzerine atınca tekrar Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'tan bir açıklama geldi. Scott Bessent dedi ki tahvil geri alımlarının kapsamını arttırabiliriz ve geri alımlar 4 milyar doların üzerine çıkabilir. Şimdi başka sözleri de var, onları birazdan söyleyeceğim. Bu hem tahvil faizlerini bir miktar aşağıya çekmek hem de piyasaya likidite, yani piyasaya para verme anlamına geliyor. Bunun yanı sıra Fed'in, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz arttırmayacağı beklentisi Eylül ayı için iyice kuvvetlenmiş durumda. Bu da faiz artmayacaksa, eğer sabit kalacaksa, o ülkenin hangi merkez bankası ise o ülkenin para biriminin aşağı gelmesi, hani basit bir mantıkla aşağı gelmesi anlamına geliyor. Dolar da bir miktar gevşedi zaten 98,6'lara doğru. Bunları bir tarafa koyduğumuz zaman diğer tarafta Scott Bessent dedi ki kamunun borcu 40 trilyon dolara ulaştı. Ancak bunu büyümeyle halledebiliriz dedi. Ne kadar inandırıcı bulundu, bulunmadı bunun piyasalar açısından, bunu biraz daha bekleyip göreceğiz. Bütçe açığı rekor seviyelere, özür dilerim, zirve seviyelere ulaşmış olabilir diyor. Ancak bundan sonra da mali konsolidasyonla bu konuyu çözeceğiz. Yani çözümleyeceğiz, farkındayız, üzerinde çalışıyoruz mesajı verdi. Bir taraftan altın fiyatları içerisinde işte bu mali endişelerin de fiyatlandığı ifade ediliyor. Hani bir dönem altını yukarıya doğru iten unsurlar çok kuvvetli diyorduk. Sonra o unsurlar ortadan kalktı diyorduk. İçinde bulunduğumuz şu son bir haftalık 10 günlük süre içerisinde yine altını yukarıya doğru iten unsurların bir miktar güçlendiğini söylemek mümkün. Yine Sena Gürbüyük'ten alıntı yapalım. Hakikaten uzmanların söylediği gibi dikkatli olmak lazım. Buralardan pozisyon açmak istiyorsanız, eğer bu fiyatlardan pozisyon açmak istiyorlarsanız hakikaten iyi takip edip, çünkü hakikaten çok kırılgan bir ortam ve çok fazla bilinmezin olduğu bir tarafta savaş var, bir tarafta Amerikan Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh, yeni başkan Kevin Warsh'un belirsizlik politikası var. Hakikaten çok fazla bilinmezin olduğu bir dönemin içinden geçiyoruz. Temkinli olmakta fayda var. Demişken altın fiyatları, az önce serbest piyasaya aktardık, 6.997, 7.000 lira civarında. Bankalar arası piyasada gram altın 7.104 lira, 7.102 lira. En yüksek 7.112 lirayı gördü. Ons altında 4.602 dolara kadar çıktı. Şimdi bir son dakika gelişmesi ekrana da yansıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu için hazırlanan kırmızı bülten talebine ilişkin bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın bu talebi Dışişleri Bakanlığı'na ilettiğini söyledi. Gelişmeyi saat başında yine NTV ekranlarından takip edebileceksiniz. Tekrar edelim. Değerli izleyenler,
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu için hazırlanan kırmızı

0: bülten talebine ilişkin bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın bu talebi, kırmızı bülten talebini Dışişleri Bakanlığı'na ilettiğini söyledi. Gelişmeler saat başında, saat 15'te NTV ekranlarında detaylı bir şekilde takip edilebilir. Ne demiştik? Bankalar arası piyasada gram altın 7.112 lira gördüğü en yüksek seviye şu sırada şu sıralarda 7.100 liradan geçiyor. Ons altında 4.602 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda 4.590 dolarlar civarında. Brent petrolde de 94 doların hemen altında bir seyir takip ediyoruz değerli izleyenler. Piyasalardaki gelişmeler bu şekilde devam edelim sıradaki haberimizle. En büyük kripto para birimi Bitcoin'de 75 bin dolar seviyesi aşıldı. Sabah da yayınımızda aktarmıştık. Haftalık yükseliş %20'yi geçmiş durumda. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alımını katlıyor, ikiye katlıyor olması ve doların küresel değerinin zayıflaması kripto para piyasalarını hareketlendirdi. Bu iyimserlik Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kripto para şirketi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu sektör temsilcileriyle Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından bir toplantının ardından da iyice desteklenmiş durumda. En büyük kripto para birimi Bitcoin'de 75 bin dolar aşıldı. 77 binlere geldi. Haftalık artış %20'yi, aylık yükseliş ise %15'i geçti. Bitcoin'deki pozitif seyir tüm kripto piyasasına, diğer coinlere de, altcoinler dahil olmak üzere yansımış durumda. Akaryakıtta zam üzerine zam geliyor. Motorinin litresi bu gece 82 liranın üzerine çıkacak. Özel tüketim vergisinin sıfırlanmasına rağmen son 2 aydaki zam tutarı 18 lira.
1: Petrol fiyatındaki artış tetikledi, ona Rusya'daki kriz de eklendi. Motorin fiyatı 82 lirayı geçti. Motorin 6 Temmuz'da 64 lira 61 kuruş seviyesindeydi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması önce petrolü sonra motorin fiyatını yukarı çekti. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri hedef alması piyasadaki arz talep dengesizliğini artırdı. Motorinin küresel fiyatı günden güne yükseldi. Bu durum içeride pompa fiyatını etkiledi. Motorine son olarak 2 lira 92 kuruşluk zam farkı doğdu. Son artışla İstanbul'da fiyat 82 lira 70 kuruşu buluyor. Bu da 2 ayda 18 liralık yükselişe işaret ediyor. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlanmıştı. ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 lira olacak şekilde kademeli artacak. Yani ay başında litre başına 3 lira daha zam gelecek.
0: Bu haberle birlikte Finans Kafe'nin sonuna geldik efendim. Hoşça kalınız.
2: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Bütün gün bomboş evde oturdu. Aynı cümleyi şöyle de söyleyebiliriz. Bütün gün bomboş evde oturdu. Ne dersiniz? Yazılışı birbirinin aynı iki tümce pekala farklı anlamlara gelebiliyor değil mi? Bakın tekrar ederken daha dikkatli dinleyelim. Bütün gün bomboş evde oturdu. Bütün gün bomboş evde oturdu. Birinci söylenişinde sözü edilen kişinin evde bir şey yapmadan bomboş oturduğu anlaşılıyor. Ama ikinci söylenişte sözü edilen kişinin bütün gün bomboş bir evde oturduğu anlamı çıkıyor. İşte bu farkı vurgulama doğuruyor. Bir de şu sözcüklere bakalım. Bodrum, bodrum. Aydın, aydın. Ordu, ordu. Evet. Aynı şey tek tek sözcüklerde de oldu. Yani aynı sözcüğü farklı vurgularla okuduk, farklı anlamlara geldi. Bu örneklerden konuşma sırasında yaptığımız vurguların ne kadar önemli olduğu çıkmıyor mu ortaya? Türkçe konuşmada vurgu yapmanın kuralları var. Fazla derinlemesine girmeden belli başlılarına kısaca bir göz atalım. Sözcük vurgusu hemen her zaman son hecededir. Ek geldikçe de sona doğru gider. İç, içi, içinde, içindeki, içindekiler, içindekilerin, ancak özel yer adlarında genellikle ilk hecededir. İki heceliler de kesin öyledir. Örnek: Bodrum, Aydın, Ordu, Kayseri gibi. Bu vurgu sayesinde tatil beldemiz Bodrum'la evimizin en alt katı olan Bodrum'u karıştırmaktan sakınmış oluyoruz. Az önceki örneklere tekrar bakalım. Bodrum, Bodrum. Aydın, Aydın. Ordu, Ordu. Bodrum'daki evimizin Bodrum'unda ufak bir oyun odamız var. Aydın nerede oturuyor biliyor musun? Aydın'da. Elbette her zaman olduğu gibi kural dışı olanlar var. Reklamlardaki vurgulara hiç takılmayın. Amaç ne koşulda olursa olsun ürün satmak. Bedava sözcüğünü duyuyorsunuzdur. Yıllar önce bu yanlış vurgu bir yerleşti. Şimdi reklam kuşaklarında uçuşup duruyor. Bedava değil de doğru söylenişiyle bedava denince albenisini yitiriyor zahir. Sağlıklı günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Engelsiz.
4: Engelsiz. Ben Ayşe Sude Makcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şey istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
2: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Deniz suyu sıcaklığı bugünlerde rüzgar çok sert olmadığı için biraz daha yüksek. Kilyos, Gelibolu, Marmara geneli, Ayvalık ve Kuşadası boyunca 25 derece. Didim ve Marmaris'te 26, Fethiye, Kaş, Finike'de 29, Antalya, Konya 6, Mersin ve İskenderun'da 30, Silifke'de 32 derece.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
0: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Bir süredir ekranda olan son dakika gelişmesiyle başlayacağız bültene. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı Netanyahu için hazırlanan kırmızı bülten talebine ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın bu talebi Dışişleri Bakanlığı'na ilettiğini söyledi. NTV muhabiri Özen Erkuş telefon attığımızda. Özen.
1: Ahmet, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek ve küresel somut filosu aktivistlerine dönük uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının ardından devam eden yargı sürecini hatırlattı. Ve bu çerçevede de 14 Temmuz 2026 tarihinde Benjamin Netanyahu ve Afek Moskovic hakkında bir yakalama emri verildiğini hatırlattı mahkeme tarafından. Ve sonrasında ise Adalet Bakanlığı'nca uluslararası seviyede aranması için Netanyahu'nun kırmızı bülten yayınlanması İçişleri Bakanlığı'ndan talep edilmiş, ilgili evrakta Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir ifadesi kullanıldı. Bakan Akın Gürlek'in yaptığı yazılı açıklamada Netanyahu ve Moskovic'in Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılandıklarını hatırlattı. Bakan Gürlek yaptığı yazılı açıklamada Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir surette kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorunların cezasızlık sırrıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun tüm imkanlarını kararlılıkla kullanacağız ifadesini de kullandı. Bir kere daha altını çizelim. 14 Temmuz 2026 tarihinde Netanyahu hakkında bir yakalama kararı verilmişti. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı'nca uluslararası seviyede Netanyahu'nun aranması amacıyla kırmızı bülten yayınlanması için İçişleri Bakanlığı'ndan bir talepte bulunuldu ve ilgili evrak da Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.
0: Özden Erkuş aktardı. İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur üssünü vurması Ankara ve Tel Aviv arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açtı. İsrail basınında çıkan yorumlarda diplomasiye öncelik verilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Haaretz gazetesinde çıkan analizde Trump, Erdoğan ve Şara Netanyahu'nun son seçim hamlesini boşa çıkardı başlığı kullanıldı.
2: İsrail'in Suriye'ye son saldırısı Şam'ı Ankara'ya daha fazla yakınlaştırma riski taşıyor. Washington'daki yetkililer bile İsrail'in seçim siyasetinin bu saldırının düzenlenmesinde etkili olduğu görüşünde. Bu tespitler İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin analizinde yer alıyor. Gazete İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de hava savunma sistemleri kurmaya çalışarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin harekat alanını kısıtlamaya çalışmakla suçladığını hatırlattı. İsrail'in özellikle son iki haftada Suriye'de askeri faaliyetlerini artırdığı vurgulandı. Ancak Şam'ın İsrail'e geniş çaplı bir karşılık vermekten kaçındığı da belirtildi. Gazete İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı tehdit olarak algıladığı ve bölgedeki son hasmı olarak gördüğü Türkiye'ye karşı giderek daha çatışmacı bir üslup benimsediğinin altı çiziliyor. Ebu Zuhur üssüne düzenlenen saldırının İsrail'in caydırıcılığını güçlendirdiğine inananların son günlerde Washington, Şam ve Ankara'dan gelen açıklamaları dikkate alması gerektiği de analizde yer aldı. Her üç başkentte de yetkililerin İsrail'in güvenlik kaygılarının yaklaşan seçimlerden dolayı siyasi hesaplarla iç içe geçtiğine inandığı vurgulanıyor. Haaretz'in analizinde İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki gücünün artmasını önlemek için sadece askeri güç kullanmasının yetersiz olduğu da savunuldu. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki etkisini azaltabilmek için Şam yönetimiyle ciddi diplomatik müzakereler yürütmesi gerektiğine dikkat çekildi. Haaretz'e konuşan bir Türk kaynaksa Suriye'ye siyasi ve savunma alanında destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ancak İsrail'e yaşanan gerilimin İsrail'e karşı siyasi veya medyatik bir avantaj elde etme fırsatı olarak görülmediğinin de altını çizdi. Aynı Türk kaynağa göre Ankara, Washington'ın İsrail'in askeri faaliyetlerini dizginlemesini bekliyor. Gazeteye konuşan Suriyeli bir kaynakta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Suriye cephesinde kazanımlar elde etmek için Şam'ı hazırlıksız olduğu bir çatışmanın içine çekmeye çalışmakla suçladı. Suriyeli kaynak bu saldırıyı aynı zamanda İsrail'in iç krizlerinden dikkati başka yöne çekme çabası olarak niteledi. Aynı kaynak Şam'ın İsrail'in hamlelerini yakından takip ettiğini, ABD ve Fransa ile düzenli temas halinde olduğunu ve her iki ülkeyi de gelişmelerden haberdar ettiğini de belirtti. Bir diğer İsrail gazetesi Jerusalem Post'a Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'nin 14 Ağustos'ta Mossad direktörü Roman Goffman'la telefonda görüştüğünü hatırlattı. Gazete İsrail'in Suriye ile hala bir barış antlaşması bulunmadığını ve iki ülkenin teknik olarak savaş halinde olduğuna dikkat çekerek bu görüşmenin öneminin altını çizdi. Jerusalem Post, Türkiye'nin İsrail için ciddi bir stratejik tehlike oluşturduğunu iddia etti. Bu nedenle İsrail'in askeri kırmızı çizgilerini diplomasiyle de birleştirmesi gerektiği belirtildi. Diplomasinin Suriye topraklarında bir NATO ordusuyla kaza ara yaşanacak bir çatışmanın engellenmesi için kritik önem taşıdığı vurgulanırken, Türkiye'nin NATO üyesi bir devlet olduğu da okuyucularına hatırlatıldı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
3: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
2: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
3: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
3: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yaptığı saldırı sonrası Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözleri açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdittir dedi. Bu üslup egemen bir devlete yönelik kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. Netanyahu yönetimi bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tehdit edilemez dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklamalar var. Pezeşkiyan, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Bir bağlantı yapalım, Ali Çabuk'a dönelim Tahran'a. Ali, Pezeşkiyan'ın açıklamaları ne anlama geliyor?
4: Ahmet, bir süredir İran içerisinde onurlu çıkış olarak adlandırılan savaşı zafer kazanmışken sonlandırmalıyız şeklinde açıklamalar geliyordu. Bir yenisi de Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan gelmiş oldu. Mesut Pezeşkiyan savaşın bir noktada sona ereceğini söyledi. Ve bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. Ülke içerisinde hükümete yönelik bazı eleştirilere de yanıtı vardı. Sahanın dışında oturan bazı kişiler devletin hangi koşullar altında görev yaptığını bilmedikleri için pervasızca yorum ve analizler yapıyorlar. Kendileri hiçbir sıkıntı ve zorluk yaşamamış olmalarına rağmen çıkıp pahalılıktan şikayet ediyorlar şeklinde bir tepkisi de oldu. Ve yine sınırların ötesinden düşmanı İran'a saldırmak için teşvik edenlerin de İranlı olmadıklarını söyledi. Bunlardan utanç duyuyoruz ve bunlar kesinlikle İranlı olamaz ifadesini kullandı ve İran'ın dışından ABD'nin İran'a saldırmaya teşvik eden kesimleri de bu şekilde eleştirdi. Bu anlaşmanın İslamabad mutabakatının bir geri adım ve teslimiyet olmadığını da söyledi. Çünkü ülke içerisinde bu mutabakat imzalandığında bu mutabakattan çıkacak nihai bir anlaşmayı şimdiden eleştiren kesimler de vardı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian İslamabad mutabakatını savunduklarını söyledi bu şekilde ve bunun doğru bir temel olduğunu ve İran'ın bu zaferi kazandığının bir anlamda belgesi olduğunu söyledi. Benzer açıklamalar Meclis Başkanı Galibaht'tan da geliyordu Ahmet. Galibaht da İslamabad mutabakatının bir anlamda İran'ın zaferinin bir belgesi olduğunu söylüyordu. Benzer bir çıkış geçtiğimiz günlerde İran eski Cumhurbaşkanı ve reformist lider Muhammed Hatemi'den de geldi. Hatemi onurlu çıkış kavramını kullandı. Savaşın bir noktada sona ermesi gerektiğini belirtti ve barışa yönelmemiz gerekiyor ifadesini kullanarak buradan onurlu bir şekilde çıkabiliriz yorumunu yaptı. Tabii Pezeşkian'ın bu pozisyonu biliniyor. Ülke içerisinde barışa dair ve savaşa dair görüş ayrılıkları var. Barışın hangi şartlar altında olacağı konusu İran'da görüş ayrılığını biraz daha artırıyor diyebiliriz. Bir görüş caydırıcılığı ve askeri gücü daha da fazla artırılması gerektiğini savunuyor. Bu şekilde barışın tesis edilmesi ve savaşın bir daha tekrarlanmamasına tamamıyla öncelik veriyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian onurlu bir çıkış vurgusu yaptı. Son olarak İran Meclis Başkanı Galibaht Bağdat'ta, Irak'ta 3. gününde temasları devam ediyor ve burada yaptığı son açıklamada İran ve Irak kaderlerini yabancıların müdahalesine izin vermeyecektir ve ABD'nin her türlü fitne girişimi Tahran ve Bağdat'ı birbirine daha da yakınlaştıracaktır ifadesini kullandı Ahmet.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. ABD Başkanı Donald Trump 6. ayını tamamlamak üzere olan İran Savaşı'nda yeni bir yöntem deniyor. Bu kez ekonomik baskıyla İran'ın teslim olmaya zorlanması hedefleniyor. Peki bu strateji işe yarar mı? Amerikan basını işte bu sorunun yanıtını aradı. Bu stratejide Çin'in kilit rol oynayacağına dikkat çekildi.
5: Hello everyone. Thank you very much.
2: Trump yönetimi İran'ı teslim olmaya zorlamak için bu kez ekonomik baskıyı devreye soktu. İran'la iş yapan ülkelere de yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunuyor. ABD basını Trump'ın elindeki seçenekler tükendiği için yaptırımlara yöneldiği görüşünde. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde ekonomik savaş kararı bir nevi itibar kurtarma hamlesi olarak nitelendirildi. Trump'ın seçtiği bu yöntemin başarılı olması için İran'la ticaret yapan ülkelere baskı uygulanmasının kritik önem taşıdığına vurguda bulunuluyor. Ancak analistler Trump'ın İran'ın iki önemli ticaret ortağı olan Çin ve Rusya üzerindeki nüfuzunun sınırlı olduğunun altını çiziyor. Rusya halihazırda Ukrayna Savaşı dolayısıyla ABD'nin kapsamlı yaptırımları altında. Bu nedenle ABD öncülüğündeki ekonomik düzenin dışında faaliyet gösteriyor. Çin'in ise kendi ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi durumunda ABD yaptırımlarını görmezden gelmeye istekli olduğunu daha önce defalarca gösterdiği vurgulanıyor. Uzmanlar Trump'ın 24 Eylül'de Washington'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geleceğini hatırlattı. Özellikle yaklaşan zirve göz önüne alındığında Trump yönetiminin Çin'e baskı uygulama konusunda temkinli davranacağına dikkat çekiliyor. İran yüzünden ABD-Çin ilişkilerinin tehlikeye atılamayacağına da vurguda bulunuluyor. Uzmanlar ekonomik baskıyla Tahran'ın varoluşsal savaşından geri adım atacağı konusunda da şüpheli. CNN'e konuşan İsrailli İran uzmanı Deniz Strinovitz, ekonomik baskı İran'a ağır bir bedel ödetebilir ancak günün sonunda bu baskı nedeniyle İran'ın hesaplarını değiştireceğini düşünmüyorum dedi. New York Times gazetesinde yayınlanan analizde de İran'ın Trump'ın savaştan kaçınmaya çalıştığının bilincinde olduğuna dikkat çekildi. İran'ın ABD'nin ekonomi savaşını hafifletmek amacıyla ABD ve Körfez ülkelerine yeni bir askeri baskı uygulayabileceği yorumunda bulunuldu. İran'ın askeri gerilimi tırmandırması halinde Trump'ın yanıt vermemesi durumunda güçsüz gözükeceği, yanıt vermesi halinde ise ABD'de Kasım'daki ara seçimler öncesinde ekonomik krizin derinleşmesi riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü.
2: Firmaların belediyedeki alacaklarını tahsil etmek için rüşvet verdiğini, sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu anlattı.
6: Söyleyeceklerimi tekrar edeceğim.
2: Bu iddialar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'a ait. Aktaş, belediyeye iş yapanların alacaklarının bekletildiğini, iş insanları üzerinde baskı kurularak para toplanmaya çalışıldığını ileri sürdü. Paranın nakit şekilde ve talimatlar doğrultusunda bir danışmana veya şoföre, otelde veya özel ofiste teslim edildiğini anlattı. Bu şekilde 2024'te 5 milyon lirayla 970 bin dolar verildiğini, ayrıca İETT bakım onarım işleri içinde firmalardan 2020-2024 yılları arasında 84 milyon 857 bin lira alındığını iddia etti. Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının alacakları için yasal yollara başvurusu olup olmadığı yönündeki soruya, avukat da bilir belediyelerden tahsilatın icra yoluyla ne kadar zor alınacağını şeklinde yanıt verdi. Aktaş belediyeden toplam ne kadar alacağı olduğu yönündeki soruya da net bir yanıt vermedi. Duruşma 25 Ağustos'a ertelendi.
7: Aziz İhsan Aktaş.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
0: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü dünyanın farklı ülkelerinde şehit olan Türk askerleri için özel bir harita hazırladı. 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı dönemlerine uygun görseller ve bilgi notlarıyla haritada yer aldı.
2: Yemen'den Hindistan'a, Japonya'dan İngiltere'ye 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı özel bir çalışmayla haritalandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki haritada tarihte çok geniş bir coğrafyada şehit düşen Türk askerlerinin defnedildikleri noktalarla onlar anısına inşa edilen şehitlikler dönemlerine uygun görsel ve bilgi notlarıyla yer alıyor.
8: Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
2: Harita hazırlanırken mezar taşları bile olmayan şehitler de unutulmadı. Akdeniz'de Refah Şilebi ve TCG Kocatepe gemilerinde görevleri esnasında şehit düşen fakat cenazelerine ulaşılamayanlar için de haritaya gemi görselleri eklendi. Geniş kapsamlı çalışmaya rağmen halen tespiti yapılamamış şehitliklerin de bulunmasıyla harita güncellenebilecek.
8: Sarıkamış komutanlarından İhsan Latif Paşa'nın hatıratında Çin'in Mançur bölgesinde mezar yerleri olan şehitlerimizden bahsedilmektedir. İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir.
0: İstanbul'un Karadeniz kıyısında Karaburun'da bir insansız hava aracı bulundu. Denizde yüzen bir cisim fark eden balıkçılar önce can kurtaranlara sonra da sahil güvenliğe haber verdi. İnsansız hava aracı olduğu anlaşılmasıyla da bölgeye SAS komandoları da sevk edildi. Kıyıya vuran İHA'nın bulunduğu noktada Arnavutköy Karaburun'da imha edileceği öğrenildi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Karadeniz'de Türk sahillerinde çok sayıda kontrolden çıkan insansız hava ve deniz araçları bulunmuştu. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. NTV muhabiri Deniz Tüysüz'ün yayınına katılan TCG Sancaktar Komutanı Albay Tolga Kestek, milli amfibi tank çıkarma gemisini anlattı.

0: Tolga Kestek yayın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Sağ tarafımızda gördüğümüz kısım piyade askerlerimizin imkan ve kabiliyetleri. Gemimizde 550 adet piyade personeli taşıyabiliyoruz. Bu araçlar nelerdir? En çok dikkat çeken ZAHA dediğimiz zırhlı amfibi hücum aracı. Bu araçla piyadelerimizi hiçbir karaya bağlı kalmadan herhangi bir düşman sahiline veya dost sahiline yanaşmadan transfer edebilmekteyiz. Aynı zamanda piyadelerimizi transfer etmek için ikinci bir imkanımız da bulunmaktadır. Helikopter platformu aracıyla Cougar helikopterlerimizde gemiden hedefe diye tarif ettiğimiz manevralarla helikopterle yaklaşık 100 milden veya 100 kilometreden amfibi personelimizi transfer edebilmekte. 20 adet tank kapasitemiz bulunmaktadır. Yerli ve milli Altay tankımız da devreye girince onu da taşıyabilecek donanımlara sahip olacaktır. Bu 20 adet tankımızı bir yerden herhangi görev verilen herhangi bir limana rahatlıkla intikal ettirebilmektedir. ZAHA araçlarımızda da 18 adet piyade personelimiz ve 3 tane kullanıcı personelimizle intikal ettirebilmekteyiz. Bu gördüğünüz ZAHA aracın tamamı suyun içinde gitmektedir. Çok az bir görüntü sağlamaktadır. Bu sayede düşman tarafından tespiti gayet zordur. Tamamen binli imkanlarla geliştirilmiştir. Bizim amfibicilerin gurur kaynağıdır. Bunun sayesinde piyade askerlerimiz rahat bir şekilde herhangi bir yere intikal edebilmektedirler. Bu da komuta kontrol aracımız. LST'ler esasında lojistik destek gemileri ve çağrı dalgası ifadesini kullandığımız gemilerdir. Komuta kontrol aracında komuta heyeti eğer herhangi bir sahilde komuta ihtiyacı olduğu zaman sahile bu araçlarımızı çıkarıyoruz ve piyade unsurlarımızı bu araç sayesinde idame imkanına sahip oluyorlar. LST'mizin diğer imkanlarından da bahsedelim. Mayın dökme imkanı vardır amfibi harekat dışında. Yaklaşık 139 metre boyundadır gemimiz. Dünyanın en büyük ve en modern LST'sidir. 20 metre enindedir ve 21 metre yukarıdan kullanmaktayız. Gemimiz tamamen moderndir. Tamamen yerli imkanlarla yapılmıştır. Ve bu da Türk askerine, Mehmetçiğe gururla dünya denizlerinde dolaşma imkanı sağlamaktadır.
2: Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı uzman personel istihdam edecek. Alımlar 47 farklı alanda yapılacak. Başvuru süreci 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre personel alımı, adli bilişim siber tehdit istihbaratı, zararlı yazılım analizi, siber olay müdahale, siber güvenlik operasyonları gibi teknik ve stratejik uzmanlık alanlarını kapsayacak. Uzman, kıdemli uzman ve analist kademelerinde gerçekleştirilecek alımların ardından Sözleşmeli Personel Başkanlığı'nın merkez teşkilatıyla İstanbul İl Temsilciliği'nde görevlendirilecek. Adaylar başvurularını 21 Eylül tarihine kadar yapabilecek. İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.
3: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
4: Kurbanları genellikle yabancı turistlerdi. Sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle kaşla göz arasında turistlerin para ve değerli eşyalarını çalıyorlardı. Polis operasyonuyla yakalandılar.
5: Gel gel gel gel gel! Polis!
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Üçü örgüt elebaşı olmak üzere çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple suç örgütlerinin organize yan kesicilik faaliyetleri bir bir deşifre edildi. Şüphelilerin Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş Bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü Tramvay Duraklarıyla yoğun yaya geçitlerinde yan kesicilik yaptığı tespit edildi. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle yan kesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
2: Müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ardından da adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca'ya çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İki kentten kadın cinayeti haberleri geldi. Yalova'da 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadın tartıştığı eşi tarafından öldürüldü. Saldırgan cinayetin ardından kendi yaşamına da son vermek istedi. Antalya'da da emekli polis eşini tabancayla öldürdü.
6: Hamileydi. Bir ay sonra bebeğini dünyaya getirecekti. Tartıştığı eşi tarafından vuruldu. Bebeği kurtarıldı. Ancak kadın hayatını kaybetti. Yalova'da 19 yaşındaki Sultan Pelit Derin ve 22 yaşındaki Muhammed Derin çifti şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. İkili arasında tartışma çıktı. O sırada Muhammed Derin pompalı tüfekle 8 aylık hamile eşine ateş açtı. Ardından kendi hayatına son vermeye çalıştı. Silah seslerini duyanlar ekiplere haber verdi. Yaralı halde bulunan çift hastaneye kaldırıldı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eşini öldüren Muhammed Derin'in hayatı tehlikesiz sürüyor. Bir kadın cinayet haberi de Antalya'dan geldi. Emekli polis Hüseyin Durmaz iddiaya göre Gürcistan asıllı kız arkadaşı Elina Şengül'ü sürekli tehdit ediyordu. İki çocuk annesi kadını evde bulamayınca satış danışmanı olarak çalıştığı Antalya Havalimanı'na gitti. Yolcu indirme bölümündeki peronda kadını görünce silahla kadını ateş etti. 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Saldırgan uzun süren ikna çabasının ardından teslim olarak gözaltına alındı.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
9: Lösev hayat verir.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
16: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
18: Doğa konuşmaları.
19: Ağustos ayının son günlerinde 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece ay tutulması olacak. Gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağı gözlemlemek isteyenler için tavsiyelerini sorduk.
20: Ay tutulması var. Ay tutulması deyince aklımıza kanlı ay geliyor. Yani ayı kırmızı göreceğimizi düşünüyoruz ama bu tutulma parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek. Yani biz sabaha karşı ayın batışını izlerken onu böyle birazcık daha yarısı kararmış şekilde göreceğiz ve çok keyifli izlenecek. Birazcık erken kalkıp izlenebilir diye düşünüyorum. Kaçırmamak lazım.
18: Doğa konuşmaları.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
21: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
22: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Genç Japon yazar Rie Kuda'nın Tokyo Empati Kulesi isimli romanı Itaki'den yayımlandı. Romanı dilimize Ebru Sarıkaya çevirmiş. Rie Kuda'nın 1990 doğumlu. Tokyo Empati Kulesi ile 2024 yılında Japonya'nın en prestijli edebiyat ödülü olan Akutagawa ödülüne layık görüldü. Tokyo Empati Kulesi, yapay zekanın gündelik yaşamı ele geçirdiği yakın bir gelecekte Tokyo'da lüks bir hapishane kulesi tasarlayan bir mimarın hikayesi. Evet, geleceğin Japonya'sında suçlulara karşı aşırı empati norm haline gelmiştir. Tokyo'nun kalbinde yapılacak büyük bir gökdelenin suçluları şefkat dolu konforuyla içinde barındırması planlanmaktadır. Ödüllü mimar Sara Makina bu kuleyi tasarlamakla görevlendirilir. Lakin Sara şüpheler içinde kıvranmaktadır. Zira gençlik yıllarında başından geçen korkunç bir suçun gölgesinde yaşamaktadır ve kariyerinin zirvesi olabilecek bu projenin kendi değerleriyle çelişip çelişmediğini sorgular. Sara bu duygularla boğuşurken kendisinden çok daha genç erkek arkadaşıyla ilişkisi de giderek gerilir. Teselli arayan ve yaratıcı bir ilhama ihtiyaç duyan Sara, her şeyi bilen bir yapay zeka sohbet robotunun bilgece sözlerine sığınacaktır. Evet, Tokyo Empati Kulesi kısmen yapay zeka ile yapılan konuşmalardan da ilham alan bir eser. Nitekim yazar Rie Hudan, kitaptaki yapay zeka diyaloglarının gerçekliğini sağlamak amacıyla romanın yaklaşık %5'ini ChatGPT yardımıyla yazdığını açık yüreklilikle söylemiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
21: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
23: Merhabalar. Denizin güzel tadını, güzel kokusunu, deniz tuzunu soframıza getiren su bitkilerine devam ediyoruz. Deniz börülcesinden başladık, kaya koruğuna gittik. Kaya koruğunun İtalya'daki kullanımında, çizmenin bize bakan tarafında kullanımında bizden bazı etkiler de var. Bizden derken Bizans İmparatorluğu'na gidiyoruz. Bizans ordularının o bölgede etkisi var ve onların getirdiği çok enteresan bir ekmek var. Aynı bizim bütün Anadolu'da köy yerlerinde yapılan katmer gözleme gibi bir ekmek. Hatta buna da kreşa deniliyor. Hatta kat kat katmer gibi olduğu zaman kreşa sfolyata deniliyor. Şimdi sfolyata zaten folya, yaprak demek. Yani yaprak yaprak anlamında. Böyle hani bizim katmerde böyle hani hamuru açarız, ondan sonra bir yağlarız, burarız. Ondan sonra kendi etrafında böyle salyangoz kabuğu gibi bükeriz. Ondan sonra yassıltırız ve saç üzerinde pişiririz ya. Aynı o şekilde yapılan bir ekmek. Biraz daha incesi, birazcık daha katları eksik. Onu ikiye aynı lavaş ekmek gibi katlıyorlar. İçine bol mortadella salamı koyuyorlar ve illaki kaya koruğu turşusu koyuyorlar. Evet, turşuyu yapmak için de illaki yağda saklamak gerekmiyor. Sirke, su eşit miktarlarda haşlanıyor. Kendisi zaten tuzlu ama birazcık da tuz ekleyebilirsiniz korunması için, turşu yapmak için. İsterseniz sarımsak koyun. Bu şekilde haşlanmış kaya koruğunu çıkarın. Üstüne de soğumuş sirke su karışımını koyun. İşte size sirkeniz kısa bir zamanda hazır olacak. Ya da o şekilde bir süre buzdolabında saklayıp kullanabilirsiniz. Şimdi burada o ekşi lezzet aslında bizde de salam sosis sandviçlerine mutlaka bir turşu girer ya. Bir karşı lezzet lazımdır. Hem ekşi hem böyle bir kontrast bir lezzet. İşte orada da mortadella salamıyla birlikte kullanılıyor. Öyle sandviçler yapılıyor. bu kaya koruğunun biraz böyle gaz yağını andıran terebentin tadı var demiştik. Aslında bu sirkeyle birlikte haşlama sırasında da o tat biraz gidiyor. Dolayısıyla tadı birazcık yumuşuyor. Deniz börülcesini nasıl kullanacağız derseniz, İngiltere'de özellikle de İskoçya kıyılarında cam yapımında kullanıldığını söylemiştim ya. Tabii ki orada da yenmeye başlanmış. Fakat orada bayağı böyle pahalı, zor bulunur bir malzeme olarak kullanılıyor. Fakat oralarda zeytinyağına geçsin. Biz hemen üstüne biraz haşlıyoruz. Üstüne zeytinyağı, sarımsak koyuyoruz. Oluyor, bitiyor. Orada da tereyağıyla. Ve orada da zaten birazcık da kuşkonmaza benzetiyorlar. Biraz tereyağıyla şöyle tavada çeviriyorlar. Ya da kuşkonmaza yakıştırdıkları mesela yumurta bazlı, yani yumurtalı mayonez gibi olan ama sıvı yağ yerine tereyağıyla yapılan Hollandaise sosu kullanıyorlar ve çok özel bir lezzet olarak sofralara geliyor. Şimdi tereyağında aslında deniz börülcesini çevirebilirsiniz. Hatta ben size tuhaf bir şey önereceğim. Üstüne bir de yumurta kırın. Bir de öyle deniz börülcesini deneyin. Bir başka tarifte bonus olarak benden deniz börülcesini haşlayın. İster zeytinyağıyla ister gene tereyağıyla yapabilirsiniz. Şöyle biraz sarımsakla zeytinyağında veya tereyağında çevirin. Üstüne bol haşlanmış spagetti. O uzun uzun deniz börülceleriyle spagettinin, makarnanın hemhal olması son derece güzel olacak. Size deniz lezzeti getiren, isterseniz içine elbette ki deniz malzemeleri de koyabilirsiniz, tarak gibi. Hepsiyle birlikte şöyle bir alt üst edin, size deniz börülceli bir makarna. Afiyet olsun diyelim, takipte kalın, hoşça kalın.
21: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan sıcak hava dalgası, kronik rahatsızlığı olanları, tansiyon hastalarını, yaşlı ve çocukları daha fazla etkileyebileceğinden bugünlerde daha dikkatli hareket edilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
21: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
3: Kafa travması yaşanırsa ne yapılmalı? Acil müdahale durumunda ilk atılması gereken adımlar neler? Nöroloji uzmanı Beyza Çitçi yanıtladı.
5: Şimdi kafa travmasında o sarsıntı dediğimiz şey, kafa sarsıntısı, o istirahat edilmesi, işte sıvı alınması ve yani travmaya devam edecek aksiyon neyse ona devam edilmemesi içerir. Ama buradaki hani şeyin durdurulmasının sebebi o kafa travması bir içeride bir kanama vesaire yarattı mı yaratmadı mı, onun gözlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir kafa travması geçirdiniz, o bayağı sarstı diyelim ki, bayıldınız, sonra kendinize gelseniz de onu doktora gelinmesi lazım. Yani bir kere filmle bir şey var mı yok mu, kanama oldu mu olmadı mı, ona bakarak tedaviye devam ediyoruz.
21: Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu. Şansa kalmaz
24: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoffların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi.
25: Beşiktaş Dolmabahçe'de rahat kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Ohun kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Mourinho 12. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarına penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kaunas Žalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı.
26: Maça iyi başladık. Çocukları tebrik ederim. Harika iş çıkardılar. Bize inanç var. Bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Daha iyi olmalıyız. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz.
25: Rıdvan Yılmaz yaptığı iki asiste galibiyette büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović oyun 60. dakikada Ohun yerine dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Leandro Trossard ikinci yarıda sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Bu skorla Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 resmi maçı kazanmanın yanı sıra kalesinde hiç gol görmedi. Eurovanch maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
1: Trabzonspor Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısı.

0: kazanmak için gideceğiz.
1: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kendi taraftarı önünde ilk kez maça çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki Bordo Maviler Avrupa'daki ilk karşılaşmasında mağlubiyetle ayrıldı. Salah hayranı Isaac Kearney de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromuna sahip olan minik taraftar seremoniye Mısırlı yıldızla birlikte çıktı. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
2: Galatasaray yeni transferi Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Futbolcu geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Jose Mourinho, Arda Güler'in zaman içinde 10 numaradan 6 veya 8 numaraya evrilebileceği görüşünde. Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü milli futbolcuya duyduğu hayranlığı da vurguladı.
3: Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti, yıldız futbolcunun zaman içinde başka bir pozisyona evrilebileceğini söyledi. Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik direktör, İspanya'da El Chiringuito yayınında takımını değerlendirdi.
4: Arda Güler'e bayılıyorum. Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzer bir kariyeri olabilir. 10 numarayken 8 veya 6 numaraya dönüşebilir. Bence Arda geliştikçe ve futbolu daha çok öğrendikçe bu yönde ilerleyecek.
3: Arda Güler yeni sezon öncesi Real Madrid'in oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünde ilk 11'de ve 10 numara olarak görev yaptı. Milli futbolcu geçen sezon toplam 51 karşılaşmada 6 gol 14 asist oynadı. Real Madrid bu transfer döneminde Bernardo Silva, Yann Diamande, Marc Cucurella, Carlos Espi ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.
2: Barcelona, Cancelo ile 2029'a kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncunun El Hilal ile 1 yıl daha devam eden sözleşmesi feshedildi. Katalan ekibi Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Deneyimli sabek daha önce 2 farklı dönemde Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Cancelo, Barcelona'ya dönmek için maaşının bir bölümünden feragat etti.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.
2: Hocaların hocası olarak anılan Profesör Doktor Gülten Kazgan hayatını kaybetti. Kazgan, hayatını NTV Radyo'da İlham Veren Kadınlar dizisi için anlatmıştı. Yayınımız kendi ağzından Gülten Kazgan'ın hikayesiyle devam ediyor.
5: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Gülten Kazgan, ilk kadın iktisat profesörü.
6: Ben iktisat fakültesine başladığım zaman Türkiye'de iktisat eğitimi henüz yeni olarak örgütleniyordu. Dolayısıyla ayrıca Alman hocalar sayı itibariyle egemendi. Tabii onların varlığı da işin yürütülmesinde bir takım sorunlar yaratıyordu. Bu itibarla ilk yılı biraz güç geçti. İkinci sınıfta bu biraz azaldı. Üçüncü sınıfta daha azaldı. Dördüncü sınıfta da Türk hocalar gelince ortadan kalktı. Şimdi ben Amerikan Kız Koleji'ni bitirdim. Ondan sonra İktisat Fakültesi'ne girdim. Benim iktisat deneyimim kolejde oldu. Çünkü lise bölümünde seçimlik dersler vardı. İktisat seçimlik dersti. Ben de o seçimlik dersi seçmiştim. Çünkü merak ediyordum, hiç duymadığım bir şey. İktisat eğitimi almaya kararım bu yoldan oldu. Benimle beraber diğer kolejliler de geldiler. Ama biri hariç diğer öğrenciler sonra devam etmedi. Ben tek kişi olarak mezun oldum. Ayrıca mezuniyetimde de bir pürüz oldu. O dönem tüberküloz çok yayılmıştı. Ve daha tüberküloz ilacı Türkiye'ye gelmemişti. Yeni bulunmuştu antibiyotik. Hastalığım dolayısıyla son sınıfı

0: izleyemedim ve gecikmeli mezun oldum. Onu izleyen senede hasta yattım. Ondan sonra iyileştim. Antibiyotikler gelmişti piyasaya. İyileştim ve gittim Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalışmaya başladım. İktisat tarihi bölümünde kendime yer buldum. Halbuki ben iktisat tarihiyle ilgili değildim. Osmanlı iktisat tarihi anlatılıyordu o derste. Hoca ile anlaştık. Yer açılınca iktisat bölümünde beni iktisat bölümüne transfer edecek. Ve öyle oldu. İktisat tarihi bölümünde doktora çalışması yaptım. Böylece ben doktora yapmış öğrenci olarak iktisat fakültesinde ilk kişi oldum. İktisat fakültesi ilk bitiren değil de ilk doktora yapan, dolayısıyla kalıcı olan kişi oldum. İlk doktor, ilk doçent, ilk profesör oldum. İlk hanım doktor olmanın şerefi bana kaldı. Amerika'ya bir yıllık burs buldum doktora sınavından sonra. İkinci yılda kaldım. O zaman evlenmiştim, eşimle beraber kaldık. Bayağı bir ödül oldu. Chicago Üniversitesi'ydi, iyi bir üniversiteydi. İki yıl sonra da Türkiye'ye döndüm. Gençliğim, yani 11 yaşından 19 yaşına kadar Amerikan Kız Koleji'nde yatılı öğrenci olarak geçti. O zaman yatılı öğrenciler daha cumartesi günleri aktif hayata sürdüğü dönem, cumartesi günleri çıkıyordum, pazar akşamı okula dönüyordum. Yaz aylarında da annem İngilizceyi unutmayayım aradaki sürede diye beni İngilizce kurslara yolluyordu. Fakültede çok fazla arkadaş sahibi olmadım, kolejden gelen arkadaşlarım devam etti. Böyle bir yabancılık falan da hiç duymadım. Kolejin dostlukları devam etti. Yani onlar her zaman benimle oldular. Vallahi evlilik ve annelik hayatımdaki düşüncelerime gelince, ben doçentliğimi bitirinceye kadar anne olmadım. Çünkü çocukla beraber doktora yapmak, oralara gitmek mümkün değildi. Dolayısıyla oğlumun hayatıma bir müdahalesi olması gibi durum olmadı. Amerika'dan döndükten sonra çocuk yaptım. Doçentliği gelmişti o zaman. Bu itibarla annelikle akademik hayatı uyuşturabildim. Yani benim için bir engel olmadı. Zaten çocuk çok sevdiğiniz bir yaratık olduğu için onu engel diye düşünmüyorsunuz. Bir kere meslek hayatımı sorarsanız, iktisatçılığı seçtiğim için çok mutlu oldum. Çünkü sevdiğim bir alandı. Kolejden deneyimim vardı zaten. Ben esas müzisyen olmak istiyordum ama onu da olamadım. Yani imkanlar el vermedi. Vallahi artık piyano çalmıyorum. Başlıca bir nedeni, apartmanda kimse piyano sesine tahammül etmek istemiyor. Zamanım da kalmadı. Şimdi kitap yazıyorum. Dolayısıyla iki işi bir arada götürmek mümkün değil. Yani işin doğrusu hiç aklıma gelmedi güzel bir kadın olayım diye. Yani fazla süs meraklısı olmadım. Ama kendisine de çeki düzen vermiş bir insan olmayı daima tercih ettim tabii. İkisi ayrı şeyler. Birinde hayat hedefiniz oluyor, ikincisinde hayat hedefiniz olmuyor. Ama yine de kendinize bakıyorsunuz. Benimki de öyle bir şeydi. Öyle hayat hedefim olmadı. Yani şık, güzel bir kadın olayım falan diye. Hatta rahmetli eşim çok kızardı bana. Çok sıkkın pöklüm geziyorsun, yapma mı böyle şey diye. Broşları severim. Takı severim genelde. Takıdan hoşlanırım. Hatta şimdi pek modası yok takının. Bakıyorum gençler hiç takı kullanmıyorlar. Öyle olduğu halde ben takılarımı kullanmaya devam ediyorum. Yani gençlere uymadım. Hayatını simgeleştirecek bir şey galiba hala o piyanist olma merakından kalmış konserlere gitmektir. Konserleri kaçırmamaya çalışırım, güzel konserleri. Evde müzik dinlerim. Dolayısıyla hayatımın simgesi belki bu müzik merakım olabilir. Vallahi genç kadınlara vermek istediğim mesaj şu: bağımsızlığını korumak için bir kere bir meslek sahibi olsunlar. İşi gücü olmayan, bütün hayatı boş geçen, sadece çocuk yetiştirmekle ilgilenip hayatın diğer taraflarına boş veren bir insan olmasınlar. Mutlaka kendilerine bir uğraş edinsinler. Bu evde yapılan bir uğraş da olabilir. Yani resim yapmak gibi falan. Ama hayat için bir hedefleri olsun. Yani boş insan olmasınlar.
1: İlk kadın iktisat profesörü Gülten Kazgan'ı dinlediniz.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklar ülke genelinde 2 ila 4 derece yükselecek. İstanbul'da Poyraz sert ama sıcaklık 34 dereceye yükselecek ve nem oranında artış var. Ankara daha sıcak 33, Bursa 34 derece. İzmir'de 35 dereceye çıkıyor ve İzmir'de rüzgar orta hızda. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz sert olsa da sıcaklıklar 33-38 dereceye yükselecek ve sonraki günlerde bu değerlerde olmaya devam edecek. İç Anadolu'da sıcaklık Eskişehir'de 36, Kayseri'de 31 dereceye çıkıyor. Ege'de orta hızda olan kariyer bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Hava çok daha bunaltıcı olacak. Manisa 39, Muğla 38, Denizli 40 derece. Akdeniz bölgesinde yüksek nem oranı ile birlikte sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece hissediliyor. Batı Karadeniz'de Poyraz sert esiyor ama bölgede sıcaklık artıyor. Kastamonu 32, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu açık, Erzurum 29, Malatya 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 39, Gaziantep 38, Şanlıurfa 39 dereceye çıkıyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimciler için yeni bir konut ihalesi açmasına da Ankara'dan tepki var.
1: Ankara'da İsrail'e tepki artarak sürüyor. Adalet Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için adım attı. İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimciler için yeni bir toplu konut ihalesi açmasına ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
2: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir.
1: Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflediğini vurguladı. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalı dedi. Adalet Bakanlığı'ndansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
3: Bünyamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.
1: Gürlek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız ifadelerini kullandı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalara tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
2: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
1: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
2: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
2: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
0: İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur üssünü vurması Ankara ve Tel Aviv arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açtı. İsrail basınında çıkan yorumlarda diplomasiye öncelik verilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Haaretz gazetesinde çıkan analizde Trump, Erdoğan ve Şara Netanyahu'nun son seçim hamlesini boşa çıkardı başlığı kullanıldı.
1: İsrail'in Suriye'ye son saldırısı Şam'ı Ankara'ya daha fazla yakınlaştırma riski taşıyor. Washington'daki yetkililer bile İsrail'in seçim siyasetinin bu saldırının düzenlenmesinde etkili olduğu görüşünde. Bu tespitler İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin analizinde yer alıyor. Gazete, İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de hava savunma sistemleri kurmaya çalışarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin harekat alanını kısıtlamaya çalışmakla suçladığını hatırlattı. İsrail'in özellikle son iki haftada Suriye'de askeri faaliyetlerini artırdığı vurgulandı. Ancak Şam'ın İsrail'e geniş çaplı bir karşılık vermekten kaçındığı da belirtildi. Gazete İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şarı'yı tehdit olarak algıladığı ve bölgedeki son hasmı olarak gördüğü Türkiye'ye karşı giderek daha çatışmacı bir üslup benimsediğinin altı çiziliyor. Ebu Zuhur üssüne düzenlenen saldırının İsrail'in caydırıcılığını güçlendirdiğine inananların son günlerde Washington, Şam ve Ankara'dan gelen açıklamaları dikkate alması gerektiği de analizde yer aldı. Her üç başkentte de yetkililerin İsrail'in güvenlik kaygılarının yaklaşan seçimlerden dolayı siyasi hesaplarla iç içe geçtiğine inandığı vurgulanıyor. Haaretz'in analizinde İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki gücünün artmasını önlemek için sadece askeri güç kullanmasının yetersiz olduğu da savunuldu. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki etkisini azaltabilmek için Şam yönetimiyle ciddi diplomatik müzakereler yürütmesi gerektiğine dikkat çekildi. Haaretz'e konuşan bir Türk kaynaksa Suriye'ye siyasi ve savunma alanında destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ancak İsrail'e yaşanan gerilimin İsrail'e karşı siyasi veya medyatik bir avantaj elde etme fırsatı olarak görülmediğinin de altını çizdi. Aynı Türk kaynağa göre Ankara, Washington'ın İsrail'in askeri faaliyetlerini dizginlemesini bekliyor. Gazeteye konuşan Suriyeli bir kaynakta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Suriye cephesinde kazanımlar elde etmek için Şam'ı hazırlıksız olduğu bir çatışmanın içine çekmeye çalışmakla suçladı. Suriyeli kaynak bu saldırıyı aynı zamanda İsrail'in iç krizlerinden dikkati başka yöne çekme çabası olarak niteledi. Aynı kaynak Şam'ın İsrail'in hamlelerini yakından takip ettiğini, ABD ve Fransa ile düzenli temas halinde olduğunu ve her iki ülkeyi de gelişmelerden haberdar ettiğini de belirtti.
0: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam eden Teknofest Mavi Vatan'da müze gemi TCG Yavuz'da ziyaret edilebiliyor. NTV muhabiri Deniz Suysu ziyaretçi akınına uğrayan o gemideydi.
4: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde ikinci kez düzenleniyor ve tüm hızıyla sürüyor. Pazar gününe kadar da sürecek. Bu Mavi Vatan Teknofest'te ilk olarak müze gemi Yavuz seyir izleyicilerin dikkatine sunuldu. Daha doğrusu ziyarete açıldı. Bu bir ilk. Onun hikayesini soracağız. Yayın konuğumuz var. Deniz Albay Serhan Aras, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı.
5: Efendim, hoş geldiniz.
4: Özür diliyorum.
5: Hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Şanlı Yavuz Kuruvazırı'nın, Bahriyemizin gözbebeği, Şanlı Yavuz Kuruvazırı'nın ismini taşıyan, onun emanetlerini bugüne kadar kalbinde, bünyesinde, Bahriyemizde bize sunan müze gemi Yavuz'dayız şu anda. Şu an bulunduğumuz salon Yavuz Kuruvazırı'nın şanlı hikayesini gençlerimize aktarmak, gelecek nesillere aktarmak için hazırladığımız bir salon. Bu gemi 2 yıl boyunca bir tadilattan sonra müze gemi haline getirildi. Bu salonda 1914'te 1. Dünya Savaşı ile birlikte Bahriye'mize katılan Yavuz Kuruvazırı'nın hatıralarını, gemide görev yapan personelin isimlerinin bulunduğu, diplomatik faaliyetlerde protokol görevlerinin anlatıldığı, Şanlı Yavuz'a ait olan çok önemli emanetleri günümüze kadar getiren bu geminin kasasından çıkan Yavuz zırhlısına ait tarihi eserleri, asar-ı atika yani 100 yaşını geçmiş eserleri burada Türk milletinin teveccühüne Teknofest Mavi Vatan Gölcük aşamasında gururla sunuyoruz.
4: Biz, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu.
5: Yoğun bir çalışma. Buradaki en büyük amacımız gençlerimize denizi, denizciliği sevdirmek. Gemimizin her adımında bizim gemilerde nasıl bir hayat sürdüğümüz. Açıkçası tabii ki mesleğin meşakkatli olduğu bilgisini de burada görmüş oluyoruz.
4: Atatürk ve Deniz Salonu.
5: Evet, atamızın denize ve denizciliğe olan sevgisini bilmeyen yoktur. Burada Atatürk'ün Savaruna'daki son günlerine ait siyah beyaz bir fotoğrafın canlandırılmış halini görüyoruz. Atamız Bahriye'mizde çokça gemiye ziyarette bulundu. Burada baktığımız zaman bizzat kendisinin kullanmış olduğu bazı gemilerden de anekdotlar sunmak istedik. Anıtkabir'de gerçeğinin Türk milletin teveccühlerine sunulduğu Sarı Zeybek teknesi. Yine şu anda Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenmekte olan Acar botu ki Atığımız bu botla çokça diplomatik faaliyet icra etmiştir. Yine Kartal İstim botu ve gemilerde şeref defterlerini imzaladığı anlar, evet, burada tecrübe ediyoruz. Aynı şekilde
6: Savarona yatında bir maket.
5: Yatında, Gül Cemal gemisinde gemilere isim verme geleneğinin devamlılığını sağlayan atamız Başbakan Celal Bayar'a denizaltılar alınırken 4 adet isim direktifi vermiştir. Bunlar Batıray, Atılay, Yıldıray ve Saldıray'dır. Biliyorsunuz MİL'den şu an Türkiye'nin reis sınıfı denizaltıları göz bebeklerimiz. Bu gelenek o yıllardan beri bugünlere kadar devam ettirilmiştir. Türk gençliğini, Türk milletini Yavuz'a her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya ve ziyarete gelmeye devam etmelerini istiyoruz.
6: Çok teşekkür.
5: Sağ olun efendim.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Deniz Albay Serhan Aras yayın konuğumuzdu. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı. Bu yıl ilk defa Teknofest Mavi Vatan'da hizmete açılan, görücüye çıkan Yavuz Müze gemisiyle alakalı bilgiler verdi.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi.
10: Beşiktaş Dolmabahçe'de rahat kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Ohun kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Murillo 12. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarına penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kaunas Žalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı.
11: Maça iyi başladık. Çocukları tebrik ederim. Harika iş çıkardılar. Bize inanç var. Bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Daha iyi olmalıyız. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz.
10: Rıdvan Yılmaz yaptığı iki asiste galibiyette büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović oyun 60. dakikada Ohun yerine dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Leandro Trossard ikinci yarıda sakatlanarak yerini Milot Rašić'a bıraktı. Bu skorla Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 resmi maçı kazanmanın yanı sıra kalesinde hiç gol görmedi. Eurobanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
9: Trabzonspor Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını Macaristan'da açmaya çalışacak.
10: Trabzonspor tur şansını Macaristan'a bıraktı. Bordo Mavililer evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan ekibine galibiyeti getiren gol 17. dakikada Zakaryesse'nin kafa vuruşuyla geldi. Trabzonspor maçın sonlarında Vivo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoffları ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi.
12: Nasip olmadı ama oyuncularımın üzerinde giren çıkan herkesten ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Şimdi avantajlı onlar. Ama biz Trabzonspor olarak oraya kesinlikle bu lige, Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz.
10: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kendi taraftarı önünde ilk kez maça çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki Bordo Maviler Avrupa'daki ilk karşılaşmasında mağlubiyetle ayrıldı. Salah hayranı Isaac Kearney de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromuna sahip olan minik taraftar seremoniye Mısırlı Yıldız'la birlikte çıktı. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
9: Galatasaray yeni transferi Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Futbolcu geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Jose Mourinho, Arda Güler'in zaman içinde 10 numaradan 6 veya 8 numaraya evrilebileceği görüşünde. Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü milli futbolcuya duyduğu hayranlığı da vurguladı.
13: Jose Mourinho Arda Güler'den övgüyle bahsetti, yıldız futbolcunun zaman içinde başka bir pozisyona evrilebileceğini söyledi. Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik direktör İspanya'da El Chiringuito yayınında takımını değerlendirdi.
14: Arda Güler'e bayılıyorum. Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzer bir kariyeri olabilir. 10 numarayken 8 veya 6 numaraya dönüşebilir. Bence Arda geliştikçe ve futbolu daha çok öğrendikçe bu yönde ilerleyecek.
13: Arda Güler yeni sezon öncesi Real Madrid'in oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünde ilk 11'de ve 10 numara olarak görev yaptı. Milli futbolcu geçen sezon toplam 51 karşılaşmada 6 gol 14 asist oynadı. Real Madrid bu transfer döneminde Bernardo Silva, Yan Diamonde, Marco Correa, Carlos Espi ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.
9: Barcelona, Cancelo ile 2029'a kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncunun El Hilal'le bir yıl daha devam eden sözleşmesi feshedildi. Katalan ekibi Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Deneyimli sağbek daha önce iki farklı dönemde Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Cancelo, Barcelona'ya dönmek için maaşının bir bölümünden feragat etti. Filenin sultanları son şampiyon ünvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya.
13: Filenin sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Ay yıldızların yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'da oynanacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Ay yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. 6'şar takımlı 4 grupta ilk 4'e girenler son 16 turuna kalacak.
10: Şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması gerçekten büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumdalar. Derya şu an en ideal durumunda değil ama bazı yetenekleri çok üst düzey. Özellikle hücumda çok etkili. Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize çok yardımcı olacaktı.
13: Türkiye bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.
15: İstanbul'da oynamak, seyircimizle beraber burada mücadele edecek olmak bizim için bence büyük bir avantaj olacak. Evet, son Avrupa şampiyonuyuz, son Viyener şampiyonuyuz, sorumluluklarımızın da farkındayız ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun da bilincindeyiz. Tamamıyla sahaya iyi oyunumuzu korumak için mücadele edeceğiz. Bunun sonucunda da zaten maç maç gidip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ben. Şansa kalmaz
8: işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo. Reklam.
16: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
17: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
18: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: Kerem abi.
20: Hayrola çocuklar?
19: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
20: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
21: Turkcell çözüm gücü.
22: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
21: Turkcell çözüm gücü.
19: Vallahi bravo Turkcell'e.
21: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
23: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
24: Turkcell'le bağlan hayata.
7: NTV Radyo.

0: Selam. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Türkiye ile İsrail bu kez Suriye üzerinden karşı karşıya geldi. Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki askeri üsse İsrail uçakları hava saldırısı düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı Türkiye'ye net bir mesajdı dedi. Hava saldırısıyla Türkiye'nin bu üsse asker konuşlandırmasının engellenmeye çalışıldığı ifade ediliyor. İsrail'in bu eylemine Ankara'dan sert tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı saldırı öncesi ve sırasında üsse Türk askeri bulunmadığını, ancak İsrail'in eylemleriyle barışı ve Suriye'deki istikrarı hedef aldığı vurgulandı. Siyaseten Tel Aviv'e hedef alan açıklamalar geldi. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak da Türkiye, Suriye ve İsrail üçgeninde çatışmayı önleme mekanizmasının kurulması için çalıştıklarını söyledi. Kayıttayız da bu hafta İsrail'in Suriye'de oynadığı oyunun muhtemel sonuç ve etkilerini konuşacağız. İçeride sıkışan Netanyahu ne yapmak istiyor? Türkiye bir karşılık verir mi? Olası bir sıcak temasta hangi senaryolar yaşanır? İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Gürsel Tokmakoğlu. Gürsel Tokmakoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Geçtiğimiz hafta dan başlayan bir gerginlik, nereye varacak bilmiyoruz. İsrail'in Ebu Zuhur hava üssünü ya da işte hava üssü olmaya çalışan alanı bombalaması gerekçesinin de işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orayı yeniden yapacağı vesaire iddialarıyla yani açıkça söylediler, Türkiye'ye bu bir gözdağıdır, buralara girmeyin, karışmayın gibi. Biraz böyle hani daha basitleştirerek anlatıyorum ama gerçekten ciddi ve gergin bir durum var. Türkiye soğukkanlığını koruyor. Ne dersiniz? Yani İsrail ne yapmaya çalışıyor? Yani sadece Türkiye'de hiç kimse orada, yani bir Suriye'yi ordusunu inşa edemez ya da orada üs kuramaz mı demek istiyor? Ya da sadece doğrudan Türkiye mi hedef alınıyor?
2: Şimdi yani böyle kısa bir cevap vermek gerekirse, evet, veya ilk önümüzdeki mevzulara bakıp bir şey söylemek gerekirse, acaba Netanyahu işte seçim yatırımı gereği böyle bir şeye ihtiyaç duydu mu deyip, hı-hı, anlatmak gerekiyor. Ama daha genel bir çerçeveden bakarsak, İsrail'in 1948'den bu yana yapa geldiği bir takım bu faaliyetlerin bir kurguya dayalı olarak önden bazı şeyleri yapıp arkasından işte açık kapılar bırakıp bu açık kapıları kendi çıkarına kullanmak için bir yöntem olarak ifade ettiğini söylersek, bu uzun uzadıya anlatılacak bir konu olur ki o başka bir hadise, ama net olarak ortaya çıkan konu bu. İsrail egemen bir ülke, Suriye. Bu ülke yakın zamanda birçok problem yaşadı. Yeniden inşa edilme süreçleri var. Amerika Birleşik Devletleri buraya bir şekilde artık sponsor olmak dahil, akıl vermek dahil bütünüyle, işte el sıkışarak diyelim ve hatta Türkiye'deki Büyükelçi Barak'ı da buradan sorumlu, Irak'ın yanı sıra Suriye için memur kılarak bir faaliyet başlattı. Burada çatışmasızlık ve yeniden inşa süreçleri içerisinde birçok konu var. Hani bunları daha önce de çok konuşuldu. SDG'sinden tutun bir sürü konu var. Ama tabii İsrail'in işin başından beri sürekli bir sistemli şekilde Suriye'nin bu yeni yapılanma sürecine müdahil olduğu, askeri harekatlar yaptığını biliyoruz. Burada bu askeri harekatlarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı veya işte Savunma Bakanlığı, evet, dahil birçok yere vurduğunu, askeri üsleri vurduğunu biliyoruz. Bunları biz ilk aklımıza geldiği zaman yavaş yavaş İsrail kendi nüfuz alanını Türk sınırına doğru yaklaştırıyor gibi algıladık, yorumladık veya işte bu tartışmalar, hı-hı, yapıldı. Ama öyle bir noktaya gelindi ki şimdi açıkça Netanyahu ve Savunma Bakanı'yla zannedersem Dışişleri Bakanı da benzer şeyler söyledi. Yani Türkiye hedeftir dedi.
1: Evet, net Türkiye'ye şimdi, bir mesaj dedi saldırı.
2: Şimdi böyle olursa artık bunun hani tartışılacak bir tarafı kalmadı. Bu peki bir Türkiye hedeftir dendiyse buradaki konu ne? Türkiye'nin işte buraya bir takım askeri faaliyetler için el attığı, nüfuzunu genişlettiği. Bunu kime ne zarar verir? İki anlaşma yapmış ülke olarak, egemen ülke olarak Suriye ve Türkiye ki Amerika Birleşik Devletleri de bütün bu süreçlerden haberdar.
1: Evet.
2: Böyleyken ikili anlaşmalar sadece askeri boyutta değilken işte ne bileyim ulaştırma, altyapı, enerji vesaire bir sürü konuları içeriyorken gelip buraya bir askeri operasyon yapılıyor. Askeri operasyon da ben bunu tabii kendi alanım içerisinde değerlendirebiliyorum. Tabii, tabii. Teknik olarak zaten bu buradaki bir şeyi yok etmek, vurmak, efendim imha etmek değil. Mesaj vermek şeklinde. Neden? Kullanılmayan bir üssün efendim işte dört tane noktasına, pistlerin üzerine krater açarsanız gelirsiniz beton kamyonunu oraya efendim iki saatte kapatırsınız. Yani bunun bir anlamı olmadığını askerin herhangi bir asker yorumlayabilir.
1: Evet.
2: Bu böyle basit bir şekilde ben işte Türkiye'ye sınıra 70 kilometre mesafedeki bir yeri gelirim, vururum dediğimde ne çıkar ortaya? Türkiye'den de uçaklar kalkar. Gelir sınıra, sınırını bekler. Ama bu bir çatışmasızlığın başlangıcı mı diye sorarım.
1: Evet.
2: Yani bu şimdi yeni bir gerilim tarzı mı diye sorarım. Türkiye şimdi ne yapmak istiyor? Hiçbir şekilde Netanyahu'nun oyunlarına gelmek istemiyor.
1: Hı hı.
2: Bölgenin istikrarından yana. Çatışmasızlık projesi devamı gereği Amerika, Türkiye, Suriye üçlüsü olarak buradaki faaliyetleri istişareyle devam ettirmek. İyi niyetle devam ettirmek. Şimdi bu bir eğer ki hani arabanın tekerlerinde çomak sokmak gibi düşünürseniz,
1: hı hı,
2: eğer Netanyahu böyle bir şeyle uğraşıyor ise buradan ne sonuç çıkacak? Yani Türkiye'yi de çok ilgilendirmiyor. Fazla da bence bu konuyu hani böyle Netanyahu şunu yapmak istedi, biz de önlem alalım şeklinde getirmeden bunu daha böyle olgunca bakarak, evet, yürütmek gerekiyor ki hani amaç çatışmasızlıksa şöyle düşünün. Hani pratikte getirirseniz iki tane kolorduyu oraya koyarsınız. Asker oradadır. Bayrağı da dikersiniz. Ne oldu şimdi? Türkiye'nin yaptığı bu çatışmasızlığa katkı mı oldu? Çatışmayı körüklemiş olur. Türkiye böyle oyunlara gelmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani bir vakur duruş, olgun duruş gerekiyorsa bu başka şekillerde çözülecek. Evet. Belki de işte İsrail'deki sandığa gidildiğinde Netanyahu'yu, hı hı, oradan birileri çeker alır. Bu işte böyle bir şekilde unutulur.
1: Evet.
2: Veya unutulacak da değil de hani.
1: Tabii böyle, bu unutulmaz. Yani başka bir şekilde.
2: Ama yani şu andaki sıcak ortamdan kurtulunmuş olur demek istiyorum.
1: Evet, yani Türkiye soğukkanlı, yani uluslararası, evet, anlaşmalara saygılı, ikili ilişkiler düzeyinde taahhütlerini yerine getiren, üstüne üstlük geçen sene Bakü'de yani sonuçta bir mekanizma kuruldu. Tel Aviv, Ankara belli düzeyde uzmanlar orada anlaştı. Daha önceden birbirlerine haber verdi. Buna bile, yani bunu bile ihlal etti. Yani Amerika'dan bir ton barak biraz nasıl diyeyim, üstü kapalı bir endişe mesajı yolladı. Başka bir şey gelmedi. İsrail'de çok tartışıyor. Dediğiniz gibi aslında soğukkanlı ve Netanyahu'nun oyununa gelmeden gitmek gerekiyor. Şunu soracağım şimdi, o kadar çok şey tartışıyor. Geçen gün o şey yaptım ya, işler buraya kadar varmış. Şimdi aklı selim şey, yani Türk ordusu başka bir ordu değil. İran vesaireyle karşılaştırılmaz. Düşünebilecek en olumsuz senaryo iki ülkenin karşı karşıya gelmesi. NATO ülkesi falan. Bir kısımda diyor ki yani NATO ülkesi ama yani Suriye NATO sahası değil. Türk askeri, yani Türkiye'ye bir saldırı olmadıkça biz içeride onlara saldırabilirize kadar götürebiliyorlar Suriye'de. Hani NATO müdahale edemez çünkü Türkiye sınırının dışında. Buralara kadar gelmiş yorumlar. Ne dersiniz?
2: Şimdi NATO konusu bu mevzunun hiçbir yerinde olmamalı.
1: Değil mi?
2: yani hiçbir şekilde olmamalı. Açıkça bunu böyle söylüyorum ki hani bütün böyle hani işi karıştıran veya bilmeyenler açısından net bir cevap olsun diye. Şimdi NATO'nun zaten konusu, kapsamı vesaire bunların hepsini biliyoruz. Ama öte taraftan zaten yani İsrail de NATO'nun dışında değil. Yani bu ne demek? İstanbul Anlaşması yapılmıştı vaktiyle. İşte Akdeniz diyaloğu vesaire böyle şeyler var. Evet. Yani burada her ne kadar NATO üyesi değilse bile NATO ile bir şekilde ofisi olup çalışan bir sistemi var. Böyle bu konuların ne bileyim işte Suriye'de şu oldu, bunlar milli meselelerdir. Yani İsrail'in milli hedefleri, milli ordusu çerçevesinde Suriye'nin milli meseleleri, ordusu, Türkiye'nin milli konusu, böyle bakılır olaya. Şimdi ama ben öyle zannediyorum ki NATO konusunu İsrail veya Netanyahu tarafından böyle ileri süren mecralar var. Burada da bir kasıt aramak lazım. Yani bunu şunun için yapıyor olabilirler diyeyim hani. Hı hı. Yani NATO, ey NATO bak görüyor musunuz Türkiye ne kadar sakıncalı. Hı hı. Şunları da yapıyor, dikkate alın. Yani bir dolaylı bir anlatım, dolaylı bir algı yaratmak mı acaba diyorum. Hı hı. Yoksa hiçbir şekilde NATO'nun mevzusu burada geçmemeli.
1: Evet. Peki yani sonuçta askeri açıdan ikili anlaşmalar gereği ya varsayalım ki Türkiye değil, diyelim ki Suudi Arabistan, yani sonuçta Suriye her ülkeyle bir anlaşma yapabilir. Türkiye'de zaten ikili anlaşmaları var, yani savunma konusunda girişimler söz konusu. Yani İsrail şunu mu demek istiyor? Yani benim dışımda hiç kimse bu ülkeyi ve bu bölgeyi kontrol edemez. Yani çok belki basitleştirdim ama ne dersiniz?
2: Şimdi bakın burada tabii yani bizi dinleyenlerin bilmesi gereken bir şey var. Bu Arap-İsrail savaşlarından bu yana İsrail ile Suriye'nin arasında tamamen bir barış anlaşması imzalanıp bitirilmiş bir konu yok.
1: Savaş devam yani ediyor konu, resmi olarak konu, iki ülke
2: evet,
1: arasında.
2: Evet resmi olarak devam ediyor, konu açık. Dolayısıyla şimdi savaşan taraf olarak İsrail konuşuyor. Hı hı. Yani Suriye ile ben savaştayım diyor. Varsa diyor hani Suriye'ye yardım etmek veya işte orada bir askeri angajman içerisine girmek diyen ben karşıma alırım diyor. Evet. Senin düşmanım olur diyor. Yani bu savaş hukuku bakımından, hani hukuk deyin, hukukun tecellisinden bahsetmiyorum. Tanımları itibariyle diyorum. Yani benim düşmanımın dostusun diyor. Yani böyle bakıyor olaya. Tabii bu işte yakın zamanda meydana gelen çatışmalarla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri de burada ne yaptı? Suriye ile İsrail'i yan yana koydu, oturtturdu masaya. Bir anlaşın dedi. Ve bu çerçeve içerisinde de Statiko'nun muhafazasıyla ilgili bir mutabakat imzalattı. Statiko mutabakatı dendi buna. Şimdi Netanyahu'nun yaptığı açıklama şu. Ey Suriye, Statiko'yu koruyacaktık, aramızda mutabakat vardı, sen niye Türkiye'ye getirdin, oraya koydun diyor. Ama işte bu oyunun bir parçası. Hı hı. Yani burada bu teknik konular bunlar ama şöyle anlamak lazım. Yani Statiko'yu korumakla ilgili olarak muhatabın Suriye Devleti'dir.
1: Evet.
2: Evet, sen Suriye Devleti'nin yönettiği bu ülkeye, egemen ülkeye savaş halinde olduğunu da bilerek söylüyorum. Gidip taarruz ettin mi? Ettin. Peki koro halinde niye doğrudan Türkiye hedefimdi dedin?
1: Evet.
2: Değil mi? Yani bu çelişkiyi bu noktada okumak
1: lazım. Doğru.
2: Şimdi o zaman sen diyorsun ki ben savaş halindeyim. Anlaşmamız var seninle. Statiko'yu koruyacağız dedik. Devamlı bana soracaksın. Benden başka kimseye bir şey soramazsın diyor. Hı hı. Yani o zaman siz ne yapmak istiyorsunuz? Barış mı yapmak istiyorsunuz? Barış yapmak için yol belli, yöntem belli. Oturursunuz, bütün Suriye ile ne bileyim işte İsrail'in her konusunu oturursunuz, alt alta yazarsınız. Bir sene konuşursunuz, iki sene konuşursunuz ama o geçen bir iki sene içerisinde birbirinize de hiçbir şey yapmazsınız.
1: Evet.
2: Statikoyu korumak bu.
1: Ama sorun o değil diyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Değil, kendisi söylüyor. Türkiye hedefim diyor. Evet. Şimdi bunun yenilir yutulur tarafı kaldı mı?
1: Evet. Peki o zaman son sorum ve kısa yanıt rica edeceğim. Türkiye soğukkanlılığını koruyor. Seçimleri mi bekleyeceğiz? Ne olacak ya da İsrail yeni bir benzer girişimde bulunur mu?
2: Yani Türkiye kendi planı çerçevesinde davranmaya devam eder. Yani bu Netanyahu'ya yönelik, onu dikkate alarak ciddiyete, merkezine onu koyarak hareket etmez. Orada yapmak istediği, planladığı şeyleri yapar. İlgili ülkelere de, ilgili dediğim geniş çerçeve içerisinde eğer İsrail'le de diplomatik olarak herhangi bir gereklilik varsa onun da haberi olur bu faaliyetlerden ki. Yani tamamen şeffaflık içerisinde işte bölgenin barış ve istikrarı içerisinde Türkiye emin adımlarla yürümesine devam edecek. Yani buradan böyle onun bunun ittirmesiyle Netanyahu'nun çirkin tavırlarıyla durumdan vazgeçecektir. Bu olgun bir ülkeye yakışmaz ki Türkiye'nin devlet gelemeği budur.
1: Peki. Gürsel Tokmakoğlu çok teşekkür ediyorum görüşleriniz ve programımıza katıldığınız için.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: İyi günler. Kayıttayız'ın konuğu doçent doktor Gökhan Çınkara. Gökhan Çınkara, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Son günlerde yeni bir gerginlik aslında hani bir süredir belki geliyorum mesajı da veriyordum. İsrail tarafından bakalım. Yani şimdi bu ne dersiniz genel bir şey? Netanyahu'nun ve koalisyonun bir tavrı mı iç ve dış gelişmeleri göze alarak, yoksa İsrail devletinin de hani ya da geniş kesimlerinde kabul ettiği bir şey mi? Özellikle Türkiye'ye karşı başlatılan bu girişim ya da en azından bu girişimin ayak sesleri, ne dersiniz?
3: Evet, bu da tabii İsrail'in Suriye merkezli operasyonlarına baktığımız vakit, aslında geçen sene Mart Nisan gibi bunun da yoğunlaştığını gözlemledik. Hı hı. Tabii bu askeri yoğunlaşmanın temel hedeflerinden birisi de aslında İsrail'le zaten artık bunu kendileri, yönetici elitleri kendileri zaten açıkça ifade etmeye başladılar. Türkiye noktasında bir nüfuz mücadelesini Suriye merkezli giriştiklerini artık rahatlıkla bence söylememiz mümkündür. Hı hı. Tabii Suriye'de yönetim değişikliği sonrası Suriye'nin nasıl hizalanacağı sorusu da önem kazandı. Çünkü Suriye Esad dönemi, hem Baba Esad hem Oğul Esad dönemine daha çok Rusya'ya yakın ve o hatta ilerleyen ve o jeopolitik kamp içerisinde yer alan bir ülkeydi. Ama yeni yönetimle birlikte işler çok farklı bir denkleme oturdu. Hı hı. O da şu: Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasıyla yeni Suriye yönetiminin ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi ve ortak anlayış ve diyaloğa da dayalı bir süreci başlattılar. Tabii bu noktada yeni Suriye yönetimi önünde ciddi problemlerle de sorunlarla da karşılaştı. Yeni bir yapı olması itibariyle işte bunu sahil bölgesinde ve güneyde ki olaylarda gözlemledik. Ama en nihayetinde farklı bir jeopolitik iklim oluşmaya başladı Suriye'de. Bu da tabii İsrail'in kurguladığı Suriye, Orta Doğu denkleminden artık farklı bir şeylerin ortaya çıktığını da gözlemledi. Ve bence önemli meydan okumalarından birisi de ben bu diye düşünüyorum. Yani Suriye'nin güç kapasitesinden ziyade Suriye'nin hizalandığı yeni bloklar, yeni ilişki setleri, İsrail'in kontrol etmek istediği ve belli yerlere sıkıştırdığı ülkeleri böyle tahayyül edince bambaşka bir jeopolitik gerçeklikle karşılaştı. Bu da bence en önemli, kendileri açısından aşmaları gereken önemli meydan okumalar birisi olarak önlerinde duruyor. Tabii burada Türkiye'nin ön plana çıkması da bölgede önemli bir nokta. Onu da altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Özellikle Trump yönetimiyle birlikte, ikinci dönemle birlikte Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak anlayışa dayalı sürecin gelişmesiyle birlikte artık ilişkilerdeki birçok başlık, yani stratejik derinliğe girebilmek için engellerin en önemlilerinden birisi işte Suriye'nin kuzeyindeki o terör yapılanmasının artık tasfiye edip kendilerinin siyasi bir sürece entegre olması meselesiydi. Bu da Türkiye açısından artık Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir sorunun kalmadı. Yeni bir sayfayı da açtı. Bu da tabii İsrail açısından ikinci bir metin okuma. Çünkü Türkiye 2000 Arap Baharı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'yle öyle ya da böyle çok yakın bir ilişki seti kuramamıştı. Bunu bence söylememiz mümkün diye düşünüyorum. Çünkü hem Obama döneminin son dönemlerini biliyoruz. Hem Trump'ın da ilk dönemlerinde yakınlaşmalar olsa da gerginlikler de oldu. Biden döneminde somut bir şey yoktu. Ama Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte artık ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını bence gözlemlemek mümkün diye düşünüyorum. Bu da İsrail'in yine Orta Doğu'da işte İbrahim Anlaşmaları'yla beraber kurgulamak istediği jeopolitik bloklaşmaya da yeni bir şey kattı. Neden? Çünkü İsrail şöyle düşünüyordu. Amerika Birleşik Devletleri'yle benim ilişkim çok iyi. O yüzden herhangi bir ülke Amerika Birleşik Devletleri'yle bir ilişki kuracaksa önce benimle iyi ilişki kurmak zorunda. Bu bir ön kabul, ön şarttı. Fakat böyle olmadı. Üçüncü meydan okumayı da ben burada vurgulamak istiyorum en sonunda. Bu da Mekke Anlaşması veya Paktı dememiz mümkündür. Bu da bambaşka Orta Doğu'da yeni bir bloklaşmanın ortaya çıktığında gözlemlenir. Trump'ın da ona bir destek mesajı atması bence Tel Aviv'de ayarları bozdu diye düşünüyorum.
1: Peki, Tel Aviv'de ayarlar bozuldu bu dört ayaktan sonra diyorsunuz. Şunu soracağım. Yani bir süredir işte ısıtılıyordu. Yani hem Amerikan medyasında hem İsrail medyasında işte yeni İran Türkiye mi olacak gibi böyle bir algı yaratılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda Ankara, Tel Aviv, Bakü'de buluşmuş ve bir askeri mekanizma kurmuşlardı hareketleri birbirlerine şey yapmak için. Bunların hiçbirine uymadı ama şunu merak ediyorum. Bu Netanyahu'nun kendi ya da koalisyonunun kendi inisiyatifi mi? Yoksa genelde yani İsrail güvenliği devleti

0: Yani bütün ülkeleri böyle askeri kapasitelerini, kendi kapasitelerinin altına itmeye dönük sürekli bir şey kartını kullanmak, zor kartını kullanmak da günün sonunda aslında bu belki kısa vadede bir taktiksel bir şey sağlayabilir ama orta vadede Mısır ve birçok bölge ülkesi bence bu Minsk anlaşmasını hizalamaya da daha da hızlı sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü Körfez Arap ülkeleri de bence İsrail'in bu gidip vurması, işte uçakları kaldırıp vurmasından günün sonunda oldukça rahatsızlar diye düşünüyorum.
1: Peki. Birkaç dakikamız var. Son sorum olsun. Daha vakit var ama siz orayı her gün takip ettiğiniz için soracağım. 27 Ekim seçimler. Evet. Oraya yönelik de yavaş yavaş hazırlıklar başlıyor. Genel olarak ne görünüyor? Daha var tabii süre ama ya orada koalisyon sistemi de karışık. Daha böyle basit. Yani herkes şunu merak ediyor. Acaba Netanyahu dağılır mı yoksa başka yine koalisyonla mı devam eder? Ya da yerine gelecek birisi Netanyahu'dan farklı olur mu? Nedir son durum? Kısaca onu da alalım sizden. Buyurun.
0: Yani Netanyahu bloku şu an herhalde bir son anketlere baktığımız zaman 55 milletvekili. Muhalefet bloğu 60 tutabilir. İşte dışarıdan da 50-60 10 diyelim aslında. Yani 50-60 10 olabilir yani seçim sonucunda. Muhalefet 60, Araplar 10, Netanyahu da 50.
1: Toplam 120 sandalye var.
0: 120 sandalye, evet. 61'i sağlayan hükümet kurma yetkisine sahip olacak. Tabii birinci partiye Cumhurbaşkanı hükümet kurma yetkisini verecek. Tabii eğer kuramazsa işte 15 gün veya işte ilgili süreler dahilinde o ek sürelerde bittikten sonra diğer ikinci parti kurmaya başlayacak. O yüzden yani ben biraz daha zaman var diye düşünüyorum. Daha
1: ama ortada görünüyor. Yani kazanabilir de kaybedebilir de.
0: Kazanabilir de kaybedebilir de. Sanki İsrail toplumundaki en azından bir kısım merkez seçmende artık savaşmalaştan ziyade bir an evvel işlerin tekrar eski yoluna dönmesine.
1: Bir savaş yorgunluğu diyorsunuz.
0: Savaş yorgunluğu tabii ki. Ama tabii bu da Trump ne yapacak İran noktasına biraz da ona bakmak lazım. Bir de Trump'ın destek açıklaması gelecek mi gelmeyecek mi meselesi de İsrail'de tartışıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail açısından çok önemli bir ülke. Yani şu an zaten baktığınız zaman 7 Ekim sonrası diplomatik ilişki açısından da herhalde değil mi? En fazla destek veren sadece Amerika kaldı. Başka çok öyle İsrail'e şahsız destek veren yok. En son bu yerleşim noktasında da dün İngiltere, Almanya, Fransa, Norveç gibi ülkeler ortak dışişleri bakanları yayınladılar, bildiri yayınladılar. Belki onlar da daha sert adımlar atmak istiyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri faktör nedeniyle biraz geliyorlar ama İsrail açısından dış politika ve aynı zamanda ben ekonominin ciddi bir olduğunu, sorun olmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki. Gökhan Cinkar'a çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
0: Çok kolay gelsin.
1: Sağ olun. Neresi? Uzmanların görüşleri böyle. Netanyahu'nun tavrına karşı Türkiye soğukkanlılığını koruyor ve uluslararası anlaşmalardan kaynakların haklarını kullanacağını söylüyor. Ve İsrail'in bu saldırgan tavrını ve Netanyahu'nun saldırgan tavrını da dünyada telin ediyor ve bu mesajı uluslararası topluma da veriyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne tür gelişmeler olacak. Biz de bunu takip edeceğiz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız lan. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
3: Merhaba sevgili cazseverler.
4: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
3: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün konumuz filin küçük bir yaprağı nazikçe kavramaya da devasa bir ağacı devirmeye de yarayan hortumu. Müthiş bir hassasiyetle hortumuyla tek bir küçük yaprağı diğerlerinden ayırıp alabilir. Yağlı boya fırçasını tutarak ince çizgiler çizerek resim yapabilir. Ama aynı zamanda kendisinden daha iri ağaçları bile hortumuyla devirebilir. Koku duyusu hortumu sayesinde bir av köpeğinden daha güçlüdür. Suyun varlığını ve yerini birkaç kilometre öteden algılayabilir. Aynı zamanda hortumuyla nefes alır. Hatta iyi bir yüzücü olarak su yüzeyinde rahatça kalabildiği gibi dalması gerektiğinde de hortumunu şnorkel gibi kullanır. Fil için hortumun en önemli işlevlerinden biri kendini huzursuz hissettiğinde hortumunu kullanır. Hayvan davranışı uzmanlarına göre fil hortumuyla yüzüne, kulaklarına, dişine dokunarak kendini rahatlatır. Yani daha iyi hissetmek için kendi başını okşar. Anne fil bunu yavrusuna da öğretir. Aslında filler tüm bildiklerini nesilden nesile dişi filler kanalıyla aktarır, böylece hayatta kalırlar. Afrika filleri ana erkilken Asya fillerinde böyle bir hiyerarşi gözlenmiyor. Bir not daha. Tüm memeliler arasında en uzun gebelik süresi de fillerde. 18 ila 22 ay sürüyor fillerin gebeliği.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Haber özetleriyle başlıyoruz efendim. Adalet Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Bakan Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklamalar var. Pezeşkiyan, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni ve dikkat çeken gelişmeler var. Hakkında arama kararı bulunan Firari Hilmi Tun Kuriş ve Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Dikkat çeken detay, zanlıların Marmaris'e giderken kullandıkları araç. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsiste olduğu ortaya çıktı. Daha fazla ayrıntı birazdan. Ve Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor. İlk maç bugün saat 19'da. Rakip Letonya. İstanbul'daki maça dair ayrıntılar da birazdan bültenimizde olacak. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimciler için yeni bir konut ihalesi açmasına da Ankara'dan tepki var.
1: Ankara'da İsrail'e tepki artarak sürüyor. Adalet Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için adım attı. İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimciler için yeni bir toplu konut ihalesi açmasına ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
2: Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazeleştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir.
1: Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflediğini vurguladı. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalı dedi. Adalet Bakanlığı'ndansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
3: Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.
1: Gürlek sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız ifadelerini kullandı.
0: İsrail'de Filistinlilerin idam edilmesi için kullanılacak tesisin inşasına başlandı. İsrail'le aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir sosyal medyada yayınladığı videoda inşaat alanını göstererek tesisin yapımının başladığını duyurdu. İran Meclisi Ben Gvir'in öncülük ettiği idam cezası tasarısını Mart ayında 62'ye karşı 48 oyla kabul etmişti. Tepki çeken yasa terör suçundan hüküm giyenler için idam cezasını öngörüyor. Ancak İdam cezası Yahudi İsrailliler için uygulanmayacak. 27 Ekim'deki seçimlere hazırlanan aşırı sağcı bakan göreve geldiğinde terör suçluları için idam cezasını yasalaştırma sözü verdiğini, bunu da yerine getirdiğini söyledi. Ben Gvir tesiste idam infazlarının izlenebileceği seyir odalarının bulunacağını da aktardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklamalar var. Pezeşkiyan, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk anlattı.
4: Mesut Pezeşkiyan savaşın bir noktada sona ereceğini söyledi. Ve bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. Ülke içerisinde hükümete yönelik bazı eleştirilere de yanıtı vardı. Sahanın dışında oturan bazı kişiler devletin hangi koşullar altında görev yaptığını bilmedikleri için pervasızca yorum ve analizler yapıyorlar. Kendileri hiçbir sıkıntı ve zorluk yaşamamış olmalarına rağmen çıkıp pahalılıktan şikayet ediyorlar şeklinde bir tepkisi de oldu. Ve yine sınırların ötesinden düşmanı İran'a saldırmak için teşvik edenlerin de İranlı olmadıklarını söyledi. Bunlardan utanç duyuyoruz ve bunlar kesinlikle İranlı olamaz ifadesini kullandı ve İran'ın dışından ABD'nin İran'a saldırmaya teşvik eden kesimleri de bu şekilde eleştirdi. Bu anlaşmanın İslamabad mutabakatının bir geri adım ve teslimiyet olmadığını da söyledi. Çünkü ülke içerisinde bu mutabakat imzalandığında bu mutabakattan çıkacak nihai bir anlaşmayı şimdiden eleştiren kesimler de vardı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian İslamabad mutabakatını savunduklarını söyledi bu şekilde ve bunun doğru bir temel olduğunu ve İran'ın bu zaferi kazandığının bir anlamda belgesi olduğunu söyledi. Ülke içerisinde barışa dair ve savaşa dair görüş ayrılıkları var. Barışın hangi şartlar altında olacağı konusu İran'da görüş ayrılığını biraz daha artırıyor diyebiliriz. Bir görüş caydırıcılığı ve askeri gücü daha da fazla artırılması gerektiğini savunuyor. Bu şekilde barışın tesis edilmesi ve savaşın bir daha tekrarlanmamasına tamamıyla öncelik veriyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian onurlu bir çıkış vurgusu yaptı.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı öğrenildi.
5: Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
1: Odaları şifreli giriş sistemiyle korudular. Operasyon öncesi bilgisayar kasalarını söküp delilleri yok etmeye çalıştılar. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. 49 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda polis örgütün idari binasında detaylı arama yaptı. Bazı bilgisayar kasalarının boşaltıldığını ve hard disklerin önceden kaçırıldığını tespit etti. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Yok edilen disklerde örgütsel dokümanlar olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca binada şifreli giriş sistemi ve şifreli kapılar bulunduğu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu öğrenilen Muhammed Yasin Birer'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 3,9 milyon lira değerinde nakit para, altın ve zinet eşyası ele geçirildi. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar örgüt kurmak ve yönetmek, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor.
0: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleri sürüyor. NTV muhabiri Deniz Tüysüz de gün boyu oradaydı. Şu anda da yayına hazır. Yanında bir de konuğu var. Deniz, hemen sözü sana ve konuğuna bırakalım.
6: Burcu Türk Savunma Sanayisi'nin önde gelen firmaları da Teknofest Mavi Vatan'da standlar açmış durumda. Son ürünleri, son projeleri tanıtılıyor. Bazı simülasyonlar yapılıyor, oyunlar da oynanıyor. Ve bu standlara buraya gelen ziyaretçilerin de ilgisi büyük. Biz de Havelsan standındayız. Şimdi konuşacağız. Havelsan'ın son projeleri neler, yeni ürünleri neler? Veysel Atoğlu, Havelsan Ürün Geliştirme Direktörü yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş geldiniz.
6: Şimdi burada ilk olarak Avisto var önümüzde. Bu Avisto'nun önemini bize anlatır mısınız? Ve adı neden Avisto?
7: Avisto bizim insansız denizaltı, yani sualtı robotumuz. Sualtı arama tarama faaliyetlerinde kullandığımız, sualtı yine haritalama, otonom olarak hem de manuel olarak kullanabildiğimiz bir aracımız. Burada artık bu tip faaliyetleri, yani insanların dalgıçların yerine daha güvenli olarak bu robotlarla yapabileceğiz. Su altında her türlü operasyonu bunlarla gerçekleştirebiliyoruz. Haricinde yine...
6: Arama tarama işlemlerinde özellikle.
7: Evet, arama tarama faaliyetlerimizde direkt bu robotla her türlü keşif gözetlemeyi de su altında yapabiliyoruz. Belli bir mesafeye kadar. Bildiğiniz üzere aslında su altı haberleşme zor bir dal. Ama biz tabii Havelsan olarak yazılım anlamında iyi bir noktaya geldiğimiz için bu noktada geliştirdiğimiz sistemlerle bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Ayrıca bu robotlarımız yine diğer insansız araçlarımızla birlikte de koordinasyon içinde çalışarak belli bir görevi birlikte yapabiliyorlar.
6: Entegreler yani.
7: Tabii entegreler. Özellikle bu robotumuzu Sancar insansız deniz aracımızdan birlikte kullanabiliyoruz. Yine bu bütün robotları aslında biz buradaki yer kontrol istasyonumuzdan kullanıyoruz. Bu yer kontrol istasyonumuz tamamen yerli bir yer kontrol istasyonu. Bunun üzerinden verdiğimiz görevi, haritalamayı otonom olarak veya manuel olarak her türlü görevi icra edebiliyoruz.
6: Şu anda Ar-Ge
7: şu anda aslında ürünleşmiş durumda. Kuvvetle birlikte testlerini yapıyoruz. Bu testler tamamlandıktan sonra envantere alınmış olacak ürün. Tabii bu testleri yaparken kuvvetin ilave isterleri oluyor. Biz bu ilave isterleri de bu sistemlere bir nevi yansıtıyoruz. Yani yazılım geliştirme sürecimiz tabii ki sorgulanmıyor. Ürün döngüsü devam ediyor.
6: Şimdi arkanın yanına gidiyoruz.
7: Evet.
6: Havelsan'ın ürettiği önemli bir araç.
7: Evet.
6: Savunma aracı.
7: Evet. Barkan bildiğiniz üzere bizim şu anda envanterde olan Barkan 2 insansız kara aracımız. Şu anda bu birçok bölgede kullanılıyor. Aslında şöyle de bir durum var. Şimdi buraya gelen ürünlere baktığımız zaman... sürekli benzer ürünleri görüyor olabiliriz. Bu da tabii niye biz sürekli aynı ürünleri görüyoruz gibi algılanabilir ama aslında ürün döngüsü hiçbir zaman sonlanmıyor. Çünkü bunlar bir akıllı sistem, akıllı robot. Ve bu akıllı robotlar sürekli geliştiriliyor.
6: Yazılımları güncelleniyor yani.
7: Güncelleniyor. Farklı kabiliyetler kazandırıyoruz. Farklı bölgelerden aldığımız, kuvvetten aldığımız geri dönüşlerle iyileştirmeler yapıyoruz. Yani platformu aynı görebiliyoruz ama platform üzerindeki faydalıklar değişiyor. Platformun akıl yönünde, otonomi seviyesinde daha gelişmiş sürekli yazılımlar geliştiriyoruz aslında. Bir nevi bunlar aslında insansı robot sistemler, yani insan yok artık. Etrafımızda da gördüğünüz üzere birçok savaş görüyoruz ve burada artık maliyeti etkin, ucuz, harcanabilir ürünler kullanılıyor. Biz de artık sahada askerin bir öncüsü olarak bunları kullanıyoruz.
6: Tabii, özellikle sınır bölgelerinde mi kullanılıyor?
7: Tabii birçok bölgede kullanılıyor. Yani sadece sınır değil, dediğimiz gibi keşif gözetleme, koruma gibi faaliyetleri icra edebileceği her türlü bölgede kullanılıyor. Tabii bu hem hava aracıyla hem kar aracı hem de deniz aracı, bunlar birlikte koordineli olarak çalışabiliyorlar.
6: Deniz aracında Veysel Bey, sözünüzü kesin, çok özür dilerim.
7: Buyurun. Ya deniz aracıyla da aslında ortak operasyonu idame edebiliyorlar. Çünkü bundan sonraki konseptimizde artık bu kara araçlarının belli fırkateynlerle denizden çıkarma yapması. Dolayısıyla burada hem insansız deniz aracı, hem kara aracı, hem hava aracı aynı anda aynı noktada bir çıkarma yapabilecek.
6: Ve İşte tam da o noktada Sancar'ı sormak istiyorum. O da burada ama deniz tarafında.
7: Evet, Sancar'ımız da burada.
6: Ekrana geliyor. Biraz da ondan bahseder misin son
7: Sancar
6: olarak?
7: Sancar şu anda envantere girmiş bir ürünümüz aslında. Deniz kuvvetleri kabul faaliyetleri bitti. Şu anda envanterde, tabii bu birçok bölgede kullanılıyor. Türkiye'nin biliyorsunuz üçte ikisi denizlerle çevrildi diyebiliriz. Dolayısıyla şu anda sahada kullanılıyor. Belki ileri seviyede artık bu Sancar üzerindeki sistemler değişecek. Sistemler, farklı sistemler, farklı faydalı yükler üzerlerine gelecek. Yine dediğim gibi bunların hiçbirinde faaliyetler bitmiyor. Yazılım geliştirme kabiliyetleri sürekli değişkenlik gösteriyor. Sürekli geliştiriyoruz çünkü sahada kuvvetle birlikteyiz ve bu kuvvetten aldığımız isterleri sürekli araçlarımıza uygulayarak tekrar sahaya çıkıyoruz.
6: Yeni projeler var mı peki?
7: Ya şöyle, dediğim gibi hani artık bunların birlikte operasyon kabiliyetinin oluşturulmasını bir nevi sağladık diyebiliriz. Proje olarak da daha fazla, daha ufak robotlarla daha geniş kapsamlı, etkileyici, operasyonel kabiliyetini artırmak aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Bu yönden de Havelsan'ın yazılım kabiliyeti ön plana çıkıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bize vermiş olduğu yetki de bu noktada zaten. Biz bütün bu platformları bu kabiliyeti kazandırıyoruz. Ayrıca şu anda farklı firmaların yine bu şekilde insansız sistemlerini de kendi sistemlerimize entegre ederek birlikte sahada kullanılması için çalışmalar sürdürüyoruz. Bununla ilgili de yakın zamanda güzel bir proje ortaya çıkacak aslında.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Veysel Atoğlu, Havelsan Ürün Geliştirme Direktörü yayın konuğumuzdu. Ve Havelsan'ın son çalışmalarına ilişkin bize bilgi verdi. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ikinci gününde de devam ediyor. Şu saat itibariyle artık konserler başladı. Yarın ve pazar günde çeşitli etkinlikler, gösteriler ve yarışmalar yapılacak, gerçekleşecek Burcu.
0: Deniz Tüysüz'den sözü alalım ve devam edelim. 8 yaşındaki Narin Güran tam 2 yıl önce bugün kayboldu. Onu arama çalışmaları tam 18 gün sürdü, ancak cansız bedeni dere yatağında bir çuvalda üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu. Şimdi Narin Köyü Tavşantepe'ye döneceğiz. NTV bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan da Narin'in öldürüldüğü köyde. Nizamettin.
8: Burcu, evet, Narin Güran 8 yaşındaydı kaybolduğunda ve 18. günde de maalesef cansız bedeni hemen köyün alt tarafında geçen eğer tutmaz deresinde bulunmuştu ve o günden bu yana tabii ki bir yargılama süreci oldu. Bugün de ikinci ölüm yıl dönümü ve köyde mezarı başında bir anma etkinliği var. Türkiye'nin farklı bölgelerinden birçok kişi bugün de ailenin yanında olmak için buraya geldi ve burada bir anma etkinliği düzenlendi. Bilindiği üzere Narin Güran'la ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ve yapılan yargılama sonunda da anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi mahkemenin Nevzat Bahtiyar'la ilgili kararını hukukuna, daha doğrusu iki kararı da hukuka uygun bulmuştu. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi Nevzat Bahtiyar'la ilgili kararı bozdu ve nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan yeniden yargılanmasını istedi. Ve yargılanma yapıldıktan sonra da Nevzat Bahtiyar bu suçtan 17 yıl hapis cezası aldı. Narin 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş ve cansız bedeni 18 gün sonra 8 Eylül 2024'te köyün aşağısında geçen derede bulunmuştu. Aile verilen cezaların adaletli olmadığını sürekli savundu ve yeniden yargılanma talep etti. Bu çerçevede de bugün bir adalet çağrısı yapıldı köyde. Baba Arif Güran burada bir konuşma yaptı ve kısaca şöyle dedi: bugün bizim için kıyamettir, yaşamak değil, bizlere kıyameti yaşattılar, bizleri diri diri mezara gömdüler, benim kızımın hakkını çıkarın, benim kızımın kanı yerdedir, benim kızımın hakkı yerdedir. Bu toplum Narin için günlerce aylarca uyumadı, bu toplum Narin için gece gündüz mücadele etti Narin'i bulmak için, ama yalanlarla, dolanlarla ailesini yok ettiler. Ey vicdan sahipleri, neredesiniz? Elinizi vicdanınıza koyun, dedi baba Arif Güran burada yaptığı açıklamada. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da bugün buradaydı, aileyi yalnız bırakmadı. O da bir konuşma yaptı ve ailenin baştan itibaren katil ilan edildiğini söyledi. Yeniden yargılama ve adil bir yargılama için çağrıda bulunduğunu belirtti yaptığı konuşmada. Ailenin avukatlarından Mustafa Demir de bir konuşma yaptı. O da hem Yargıtay hem de Anayasa Mahkemesi nezdinde başvurularda bulunduklarını ve yargılamanın yeniden yapılmasını istediklerini söyledi. Evet, şu anda köyde görüyorsunuz, Tavşantepe Köyü mezarlığı bir hayli kalabalık ve bu kalabalık insan topluluğu bugün Narin'in ölümünün ikinci yıl dönümünde burada onu mezarı başında, kabri başında bir kez daha andı. Evet, 21 Ağustos 2024'te kaybolmuştu Narin Güran. Henüz 8 yaşındaydı ve 18. günde maalesef cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu Burcu.
0: Nizamettin Kaplan'dan aldık ayrıntıları. Kocaeli'de bir süredir haber alınamayan kardeşlerden acı haber geldi. Üçünün cansız bedeni Darıca sahilinde bulundu. Kayıp diğer kardeşe ise farklı bir bölgede sağ olarak ulaşıldı. Kente sarsan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Ön otopside vücutlarında darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı.
1: Dört kardeşten haber alınamıyordu. Üçünün cansız bedeni sahile vurdu. Diğeri ise sağ bulundu. Cesetlerde darp ve bıçak izine rastlanmadı. Üçünün de boğulduğu belirlendi. Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Sakar kardeşlerden bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Arama çalışmaları sürerken Dudayev Parkı sahilinde kıyıya vurmuş halde üç cansız bedene ulaşıldı. İncelemede cesetlerin 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'a ait olduğu tespit edildi. 12 yaşındaki Bilgenur Sakar ise başka bir noktada sağ bulundu. Durumu iyi. Üç kardeşin cansız bedeni adli tıbba gönderildi. Yapılan otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Bu da cinayet ihtimalini azalttı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan üç kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından belli olacak. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor.
0: Adana'da emekli polis memuru ve oğlu borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları zanlı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tutuklanan zanlı 40 milyon lira alacağı olduğu için cinayetleri işlediğini itiraf etti.
1: Alacak verecek meselesi cinayetle son buldu. 40 milyon lira alacağı yüzünden baba ve oğlunu öldürüp anneyi yaralayan zanlı tutuklandı.
9: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
10: Bir aileyi yok ettin.
11: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
1: Adana'da 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la ortağı 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Zanlı kaçarken çiftin oğlu Sinan Fil onu yakalamak için araca bindi. Ataş, Sinan Fil'i de seyir halindeyken silahla vurarak öldürdü. Saklandığı evde yakalanan zanlı tutuklandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak iş yaptıklarını ve payına düşen 40 milyon liranın ödenmediğini iddia etti. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi.
9: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
10: Bir aileyi yok ettin.
11: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
0: Okullar 14 Eylül'de çalacak. Ders zilinin çalmasına 3 hafta kala bazı özel okullar kitap ücretlerini açıkladı. İstanbul'da 150'yi aşan zamlar var. Öyle ki yasak olmasına rağmen birkaç kitaptan 80 bin liraya varan ücret isteniyor.
1: İstanbul'da bazı özel okullar yasak olmasına rağmen kaynak kitap için fahiş ücret talep ediyor.
12: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok. Kitapların ücretsiz olması gerekiyor kesinlikle.
13: Fırsatçılık yapıyorlar. Bu ürettikleri veya kendilerine gelen malzemeleri veya üretilen malzemelere çok büyük miktarda, fahiş miktarda zam koyuyorlar.
1: Geçen yıla oranla bazı okullar %50'yi aşan zam yaptı. Örneğin Beylikdüzü'nde bir özel okulda 2025'te 49 bin liraya satılan kitap seti yeni eğitim döneminde %63 zamla 80 bin lira oldu. Başka bir okulda 60 bin lira olan kitap ücretini 77 bin liraya çıkardı.
14: Öncelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu kitaplarca kitap artışları çok ciddi derecede fiyatları artmış durumda ve veliler bu durumdan çok fazla muzdarip. Biz de bir özel okulumuz. Kitaplarımızdaki ücretimizde bu seneki artışımız bakanlığın belirlediği tepe tüfe oranı neyse buna göre yapılmaktadır.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ücretsiz kitaplar dışında farklı kaynaklar kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bazı özel okullar yasağa rağmen kitap ücretini zorunlu tutuyor.
15: Geçen 22.500 lira gibi rakam tutmuştu.
0: Bu sene beklentiniz var mı? Ne kadar zam olur?
15: 30-35 gibi civarında çıkıyor. Ama ekstra kitaplar daha var. Bu 70-75 bin lirada da çıkabiliyor. Kesinlikle yüksek.
1: Ceza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası, kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptali söz konusu olabiliyor.
0: Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yıl tıp fakültesine ilk öğrencilerini aldı. Fakültenin henüz binası yok ama 3 yıl İstanbul'da eğitim ve 50 bin liralık burs fırsatı Bitlis'i köklü üniversitelerin önüne geçirdi. Fakülte Türkiye'deki birçok köklü tıp fakültesini geride bırakarak tüm devlet tıp fakülteleri arasında 27. sırada kapattı.
1: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 yıl eğitim, aylık 50 bin lira burs. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu vaatlerle üniversite tercihlerinde Türkiye'nin köklü üniversitelerini geride bıraktı.
16: Öğrenciler ilk eğitimlerini inşallah İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde görecekler. 3 yıl sonra inşallah öğrencilerimiz Bitlis'e gelip devam edecekler.
1: Üniversite bu sene Tıp Fakültesi'ne ilk öğrencilerini aldı. 30 öğrenci yaklaşık 9500'lük başarı sırasıyla yerleşti. Fakülte böylece devlet üniversitelerindeki tıp fakülteleri arasında 27. sırada yer aldı. Üniversitenin çok tercih edilmesinde iki önemli etken öne çıktı.
16: Ve önemli bir burs imkanı sağlıyoruz Eren Vakfı tarafından. İlk 15 bine giren zaten şu anda hepsi ilk 10 bin içerisinde 50 bin lira burs vermeyi vaat etmiştik ve bu önemli bir etken oldu. Diğer bir etken de ilk 3 yılın İstanbul Üniversitesi gibi bir tıp fakültesinde eğitimin verilecek olması, bu iki faktör burada önemli oldu.
1: Öğrenciler ilk 3 yıl eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde alacak. Bitlis'teki morfoloji binası ve araştırma hastanesinin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Öğrenciler 2029'da Bitlis'te eğitimlerine devam edecek. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin önümüzdeki yıllarda akademik ve fiziki altyapısının da güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek. Yani iptal edilecek. Kullanılmamış prim geri alınabilecek.
1: Konut satışında zorunlu deprem sigortası poliçesi sonlanacak. Prim iade edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Taşınmaz satışının ardından işleyen süreçte değişikliğe gidildi. Devir işlerinde DASK poliçesi sona erdirilecek. Konutun yeni sahibi sıfırdan poliçe yapacak. Daha önce poliçesi olan eski ev sahibine ise sigortanın işlemeyen günlere ait primleri iade edilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek.
17: DASK 1999 depremin hemen arkasından 2000 yılında bahsettiğiniz gibi 26 yıl evvel kurulmuş. Deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir finansal havuz. Depremden etkilenen konutların konutta oluşan zararlarını karşılamak üzere hazırlanmış kendisine ait müstakil bir kanunu var. Bu açıdan tüm konut sahiplerinin, hak sahiplerinin poliçelerini eksiksiz bir şekilde yaptırmaları ve yenilemeleri gerekiyor.
1: Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek.
18: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
19: Ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan sıcak hava dalgası, kronik rahatsızlığı olanları, tansiyon hastalarını, yaşlı ve çocukları daha fazla etkileyebileceğinden bugünlerde daha dikkatli hareket edilmeli.
18: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
20: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
4: mutluluk. Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam. NTV Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
12: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi.
13: Beşiktaş Dolmabahçe'de rahat kazandı. Siyah beyazlar Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde Kaunas Žalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Oğun kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Mourinho 12. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarına penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlar Kaunas Žalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı.
14: Maça iyi başladık. Çocukları tebrik ederim. Harika iş çıkardılar. Bize inanç var. Bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Daha iyi olmalıyız. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz.
13: Rıdvan Yılmaz yaptığı 2 asiste galibiyette büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović oyun 60. dakikada Oğun yerine dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Leandro Trossard ikinci yarıda sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Bu skorla Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 resmi maçı kazanmanın yanı sıra kalesinde hiç gol görmedi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
12: Trabzonspor Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını Macaristan'da açmaya çalışacak.
13: Trabzonspor tur şansını Macaristan'a bıraktı. Bordo Maviller evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan ekibine galibiyeti getiren gol 17. dakikada Zakaryesse'nin kafa vuruşuyla geldi. Trabzonspor maçın sonlarında Vivo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoffları ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi.
15: Nasip olmadı ama oyuncularımın üzerinde giren çıkan herkesten ellerine gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Şimdi avantajlı onlar ama biz Trabzonspor olarak oraya kesinlikle bu lige, Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz.
13: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kendi taraftarı önünde ilk kez maça çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki Bordo Maviler Avrupa'daki ilk karşılaşmasında mağlubiyetle ayrıldı. Salah hayranı Isaac Cairney de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromuna sahip olan minik taraftar seremoniye Mısırlı yıldızla birlikte çıktı. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
12: Galatasaray yeni transferi Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Futbolcu geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Jose Mourinho, Arda Güler'in zaman içinde 10 numaradan 6 veya 8 numaraya evrilebileceği görüşünde. Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü milli futbolcuya duyduğu hayranlığı da vurguladı.
9: Jose Mourinho, Arda Güler'den övgüyle bahsetti, yıldız futbolcunun zaman içinde başka bir pozisyona evrilebileceğini söyledi. Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik direktör, İspanya'da El Chiringuito yayınında takımını değerlendirdi.
16: Arda Güler'e bayılıyorum. Luka Modric ve Bernardo Silva'ya benzer bir kariyeri olabilir. 10 numarayken 8 veya 6 numaraya dönüşebilir. Bence Arda geliştikçe ve futbolu daha çok öğrendikçe bu yönde ilerleyecek.
9: Arda Güler yeni sezon öncesi Real Madrid'in oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünde ilk 11'de ve 10 numara olarak görev yaptı. Milli futbolcu geçen sezon toplam 51 karşılaşmada 6 gol 14 asistle oynadı. Real Madrid bu transfer döneminde Bernardo Silva, Yan Diamonde, Marco Correa, Carlos Espi ve Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.
12: Barcelona, Cancelo ile 2029'a kadar geçerli 3 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncunun El Hilal'le bir yıl daha devam eden sözleşmesi feshedildi. Katalan ekibi Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Deneyimli sağbek daha önce iki farklı dönemde Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Cancelo, Barcelona'ya dönmek için maaşının bir bölümünden feragat etti. Filenin sultanları son şampiyon ünvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya.
9: Filenin sultanları üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Ay yıldızların yer aldığı A grubunda maçlar İstanbul'da oynanacak. Milliler ilk rakibi Letonya ile saat 19'da karşılaşacak. Ay yıldızlar pazar Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba Almanya, 28 Ağustos Cuma Polonya ile karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. 6'şar takımlı 4 grupta ilk 4'e girenler son 16 turuna kalacak.
17: Erdem is the captain of this team.
18: Şu an kadroda çok daha fazla seçeneğim var ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Her takımın Eda Erdem gibi bir oyuncuya sahip olması gerçekten büyük bir şans olurdu. Takımdaki oyuncular gayet iyi durumdalar. Derya şu an en ideal durumunda değil ama bazı yetenekleri çok üst düzey. Özellikle hücumda çok etkili. Vargas'a rotasyon sağlama konusunda bize çok yardımcı olacaktı.
9: Türkiye bu dev organizasyona 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.
19: İstanbul'da oynamak, seyircimizle beraber burada mücadele edecek olmak bizim için bence büyük bir avantaj olacak. Evet, son Avrupa şampiyonuyuz, son Viyener şampiyonuyuz, sorumluluklarımızın da farkındayız ama ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun da bilincindeyiz. Tamamıyla sahaya iyi oyunumuzu korumak için mücadele edeceğiz. Bunun sonucunda da zaten maç maç gidip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum ben.
9: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023'teki zaferin ardından turnuvaya son şampiyon Apoleti ile katılacak. Milletler Ligi'nin de son şampiyonu Ay Yıldızlar turnuvanın doğal favorisi. Filenin Sultanları grubundaki tüm maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Avrupa şampiyonu 6 Eylül'de yine İstanbul'da belli olacak.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. Kilometrelerinde ve Sakarya-Hendek yolunun 3-5. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
3: Çalışma hayatı ile ilgili Yargıtay dikkat çeken bir karar aldı. Yönetici olarak çalıştığı şirketin sahibine manen yıprandım, yoruldum şeklinde bir e-posta gönderen kişi Yargıtay kararıyla istifa etmiş sayıldı. Yüksek Yargı, İş Mahkemesi'nin işçi lehine verdiği tazminat kararını bozdu. Yargıtay'ın o kararını sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbül NTV Radyo'da değerlendirdi.
4: Hukuken istifa tek taraflı bir irade beyanıdır ve karşı tarafın kabulüne tabi değildir. Yani bir kişi eğer istifa etmişse karşı tarafın bunu onaylamasına gerek yoktur. İstifa karşı tarafa ulaştığı anda hüküm doğurur. Hukuken bozucu nitelikte yenilikçi bir hak doğuran bir durumdur istifa. Dolayısıyla kişinin ben istifa ediyorum demesi tek başına istifa için yeterlidir. İşverenin herhangi bir kabulü gerekmez. Fakat hukuken iş sözleşmesinin feshinin kimin tarafından gerçekleştirildiği sonuçları bakımından çok önemlidir. En önemli sonuç da kıdem tazminatıdır. Çünkü istisnai durumlar dışında işçi eğer istifa etmişse kıdem tazminatına hak kazanamaz. Dolayısıyla bu e-postadaki ben artık bu koşullarda çalışmaya devam edemeyeceğim ifadesi manen yoruldum ifadesiyle birlikte değerlendirilerek bir istifa olarak kabul edilmiş durumda Yargıtay tarafından.
3: Çalışanın, işçinin gözünden de baktığımız zaman ben istifa etmek istemedim, sadece yaşadığım sorunları anlatıyordum gibi bir ifadesi olmuş. Bu neden yeterli olmamış olabilir?
4: Evet, burada aslında Yargıtay kararına konu olayda elimizdeki somut veriler şunu gösteriyor. İşçi manen yorulduğunu, bu şekilde çalışmaya devam edemeyeceğini ifade eden bir e-posta gönderiyor. Şimdi bu e-postanın tek başına bir fesih beyan olarak değerlendirilmesi Yargıtay tarafından sağlanmış durumda, fakat buna ilişkin cevaben işverenin bir cevap e-postası var. Sonrasında da bir ihtarnamesi var işçinin. Dolayısıyla bütün bunların birlikte değerlendirilmesi sonucunda Yargıtay bu karara varıyor. Yargıtay'ın kendi sitesinden paylaştığı kararında biz işverenin cevap e-postasını ve işçinin ihtarnamesini göremiyoruz. Şuna ifade etmek lazım. İşçilerin bu tarz e-postalarda, WhatsApp yazışmalarında istifa anlamına gelebilecek ifadelerden kaçınmaları gerekiyor. Çünkü somut olayda da görüldüğü gibi işçinin manen yoruldum, ben bu şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğim gibi ifadeleri işveren tarafından kolaylıkla istifa olarak değerlendirilebilip o yöne çekilebiliyor. Somut olayda şunları da biliyoruz. İşçinin son bir yıldır ücretinin düşürüldüğü, prim sisteminin değiştirildiği gibi iddiaları var. Bu iddialara karşılık işverenin de ücretin düşürülmesine işçinin onay verdiği, iş yerinde bir ekonomik kriz olduğu ve prim sisteminin de bu nedenle değiştirildiği cevabı var. Sonrasında işçinin mobbing iddiası var, ama tabii ki bunları somut olarak ortaya koymadan manen yoruldum ve bu şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğim ifadelerinin işveren tarafından bu şekilde bir istifa olarak değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Bunun karşılığı durum olarak da işçinin ben yarın işe gelmeyeceğim, ben artık devam edemeyeceğim gibi ifadeleri de istifa olarak kabul edilebiliyor. Aynı şekilde işverenin yarın işe gelme, artık seni bu iş yerinde görmek istemiyorum gibi ifadeleri de daha önceki Yargıtay kararlarından bildiğimiz üzere bir fesih beyanı olarak kabul edilebiliyor. Dolayısıyla işçilerin fesih beyanı olarak kabul edilebilecek nitelikteki bu tarz cümlelerden kaçınmaları, e-posta yazışmalarında, WhatsApp yazışmalarında işveren ve işveren temsilcilerine gönderdikleri ifadelere çok dikkat etmeleri gerekiyor.
3: İstifa ile haklı nedenle fesih arasında ince bir çizgi var denebilir mi? Haklı nedenle fesih hakkı doğduğu halde çalışan bunu yanlış bir ifadeyle istifa şeklinde yaparsa haklarını kaybedebilir mi?
4: Kaybedebilir. Somut örnekte olay zaten bu şekilde gerçekleşmiş. Eğer işçi iddia ettiği gibi ücretinin düşürülmesine onayının olmadığını ve mobbing iddiasını destekleyici somut belgelerle sunup bunun üstüne bu nedenlerle, bu gerekçeyle istifa ettiğini bir ihtarnameyle bildirmiş olsaydı Yargıtay'ın değerlendirilmesi de daha farklı olur diye düşünüyorum. Bu tarz durumlara maruz kalan işçilerin somut delillerle ve irade beyanını açıkça ortaya koyacak şekilde istifa etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ne yazık ki bu gibi olumsuz sonuçlar doğabiliyor.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbül, NTV Radyo'daydı.

0: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata,
2: hep iyi sigorta. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Reklam.
3: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Sevgili dinleyiciler, eminim bilenleriniz çıkacaktır. Çok içli bir şarkı vardır. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Yani halini anlatmaya mahcubiyeti mani oluyormuş. Mani sözcüğü nedeniyle bu eski şarkıyla başladık programımıza. Aynı şekilde yazılıp farklı söylenerek değişik anlamlara gelir bu sözcük. Az önce söylediğimiz şekli engel, bir işin yapılmasını önleyen şey anlamındaki söylenişiydi. A da, i de uzun. Mani. Mani olmak deyimi önüne geçmek, engellemek, önlemek anlamında kullanılıyor. Aşık Veysel, anlatamam derdimi dertsiz insana diye başlayan dizelerini şöyle sonlandırıyor. Veysel, günler geçti, yaş 60 oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz. A ve İ seslerini uzatmadan söylediğimizde bu kez sözcük money oluyor. Fransızcadan dilimize girmiş. Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı. Sebebi bilinmeyen, orta yaşlarda başlayıp nöbetler halinde ömür boyu seyreden, bunama yapmayan, irsiyetle alakalı olduğu kabul edilen bir ruh hastalığı money. A'nın da i'nin de uzun söylendiği şekliyle bir anlamı daha var. Hecenin 7 ölçüsüyle söylenen, üçüncüsü serbest, diğerleri kafiyeli, 4 mısradan meydana gelen halk şiirine de mani deniyor. Şimdi ufak bir demet mani. Su içtim kana kana, sular akar yana yana. Yüzün bir gün görmedim, bilmem gidem ne yana. Kuş kafese girmiyor, buna aklım ermiyor. Hiç boşuna ah çekme, annem beni vermiyor. Ayağında mesi var, odasında sesi var. Bekar oğlan değil mi? Kızlarda hevesi var. Mısır ektim azmasın, gelen geçen kazmasın. Yar üstüne yar seven, gençliğine doymasın. Maşrapanın kalayı, kızlar çeker halayı. Allah için söyleyin, var mı aşkın kolayı? Ne derseniz sevgili dinleyiciler, var mı? Tanrı gönlünüze göre aşk versin.
3: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
7: Araştırmalara göre futbolcuların topa kafayla vurması, beyin hücrelerinin yok olmasına ve uzun vadede kafa travması oluşmasına yol açıyor. Çalışmanın ayrıntılarında ne var? Nöroloji uzmanı Doktor Beyza Çitçi anlattı.
8: Şimdi aslında bu eskiden beri özellikle boksörlerde, işte Amerikan futbolunda daha böyle ciddi kafa travmasına uğrayan sporcularda yapılmış pek çok çalışma var. Ve uzun vadede bu kişilerde demans ve diğer Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların sıklığı daha yüksek bulunuyor. Ama tabii bu böyle birebir kanıtlanmıyor.

0: Yanlış bir şey değil. Bir de oradaki kafa travması daha yüksek şiddette. Çalışmada kastedilen şey işte sadece topa kafayla yükselme, işte kafa vuruşu. Yani onlar da sporcu herhangi bir baş ağrısı, sarsılma, bayılma gibi bir şey yaşamıyor. Ama bu küçük travmaların da uzun vadede beyin yapısında bir takım bozukluklar oluşturduğu görünüyor. Niye bunlar biraz daha böyle ortaya çıktı diyeyim? Çünkü işte MR'la yapılan çalışmalar var. Bazı sadece kognitif testlerle ya da hastayı işte sporcuyu takip ederek değil de o oynadığı dönemlerde ya da antrenman yaptırıp işte kafa vuruşu yaptırıp bir takım kimyasal değişikliklere bakılıyor. İşte inflamasyon dediğimiz beyinde mikropsuz iltihabi bir reaksiyon oluşturan bazı proteinler var. Onların düzeyinin yükseldiği gözleniyor. Dolayısıyla bu travmalarda yani bu kafa travması yaratmayan da küçük travmalarında beyin fonksiyonlarında uzun vadede bozulmaya yol açacağı söyleniyor.
1: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonunu da sıcak havanın etkisinde geçireceğiz. Ülkenin neresine giderseniz gidin sıcaklık ortalamanın 3 ile 5 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da da 32-35 derece arasında seyreden sıcaklıklar olacak. Nem oranı sahil hattında özellikle Karadeniz kıyılarında daha yüksek. O nedenle oralarda daha bunaltıcı bir hava oluyor. Sabah saatlerinde bağıl nem oranı %60 ile 90'lar arasında seyrediyor. İzmir'de de bugünlerde rüzgarlar çok sert değil, fazla da serinlik vermiyor. Orada da çok bunaltıcı bir hava var. İzmir, Bodrum boyunca hissedilen sıcaklıklar 37-38'lerde, hatta pazartesi günü 1-2 derece daha yükseliş olacak. Akdeniz bölgesinde de hissedilen sıcaklıklar çok yüksek. Hava bazı günler daha kuru, bazı günler daha nemli oluyor ama genel olarak Adana'da hissedilen sıcaklık 42-43 derecelerde, gölgede bile Antalya'da da 39-40 derecelerde seyrediyor. Güneydoğu'da sıcaklıklar yüksek. Diyarbakır 43 derece civarında. Karadeniz'in iç kesimlerinde de sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Şöyle ki Karabük, Rize'nin, Trabzon'un iç kesimleri boyunca 35-36'lara rahatlıkla çıkabilecek ama sahil hattı daha çok 29-32 dereceler civarında. Pazartesi günü de böyle başlayacak. İç Anadolu'dan da bahsedelim. İç Anadolu'da da Kayseri'de, Sivas'ta 35-36'ları bulan sıcaklıklar var. Salı da sıcak bir gün olacak ama pazartesi fark İstanbul'da, Marmara'da ve Kuzey Ege'de rüzgarların daha sert esecek olması. Çarşambadan itibaren ise özellikle İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklarda 3 ile 5 derece düşüş olacak. Yani çarşamba günü daha serin hava geliyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Saç kurutma makinesi.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşa

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşuyor, izliyoruz.
1: Yeni birinci basamak sağlık merkezinin yapım proje ve fizibilite süreci yürütülmektedir. Kıymetli hemşehrilerim, geride bıraktığımız 25 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü vizyonu ve ülkemizdeki bu gelişim rüzgarıyla İzmir'in sağlık altyapısını da baştan aşağı yeniledik. 2023'te 2200 yatak kapasiteli İzmir Şehir Hastanemizi tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk. İlçelerimizde son teknolojiyle donatılmış 52 sağlık tesisi inşa ettik. Birinci basamakta ise 93 yeni sağlık merkezini şehrimize kazandırdık. 25 yılda İzmir toplam yatak kapasitesini 14.350'ye kadar çıkarttık. Sadece birkaç veriyle İzmir'i sağlık alanında nereden nereye geldiğimizi hatırlatmak isterim. 2002'de İzmir'de yıllık muayene sayısı 13 milyondu. Bugün bu sayı 58 milyonu aşmış durumda. Ambulans sayısını 7 kat artışla 204'e çıkardık. Hekim sayımızı %120, ebe ve hemşire sayımızı ise %130 arttırdık. Sağlığa dair her başlıkta İzmir çok iyi bir yere geldi. Sevgili hemşehrilerim, güzel İzmir'e, bu kadim şehre sadece bunlar yeter mi? Tabii ki sadece mevcut yatırımlarımızla yetinmiyoruz. 70 ünitelik Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 50 yataklı Selçuk Devlet Hastanemizin inşaat süreçlerinin sonuna geldik. Bornova'dan Kuruçeşme'ye, Güzelbahçe'den Karşıyaka'ya ve Kemalpaşa'ya kadar İzmir'in dört bir yanında inşa ettiğimiz sağlıklı hayat merkezlerimizin de aralarında bulunduğu 18 yeni sağlık tesisimizin inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz. 250'şer yataklı Menemen ve Bergama Devlet Hastaneleri, 125 yataklı Alsancak Devlet Hastanesi, 100 yataklı Kirazlı Devlet Hastanesi, 50'şer yataklı Bayındır ve Karşıyaka Devlet Hastaneleri ve Urla Devlet Hastanesi ek binası başta olmak üzere İzmir'in dört bir köşesinde, aralarında aile sağlığı merkezlerinden 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları ve sağlık laboratuvarlarına kadar birinci basamak yatırımlarımızdan oluşan tam 68 yeni sağlık tesisimizin proje çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp temellerini atacağız. Değerli hemşehrilerim, bu güzel günde Efeler Diyarı İzmir'imize çok yakışacak, bölgemize katacak büyük bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatırımlarımızın içinde ilimizin yeni sağlık şaheseri, ikinci şehir hastanemiz 1800 yataklı Tınaztepe Şehir Hastanesi'ni de inşa edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza İzmir hayırlı olsun. Değerli misafirler, biz bu devasa hastaneleri inşa ediyoruz. Ancak asıl gayemiz vatandaşlarımızın öncelikle sağlıklarını korumaktır. Çünkü biz hastalık değil, Sağlık Bakanlığıyız. Hastalıklarla mücadele ve tedavi hastanede, sağlıklı bir yaşam ise hayatın içinde başlar. Sağlıklı yaşam toplumumuzda bir kültür haline gelmelidir. Çağımızın en büyük sağlık sorunları özellikle fazla kilo, hareketsizlik ve tütün kullanımıdır. İzmir'de 14 sağlıklı hayat merkezimiz tamamen ücretsiz olarak sizlere hizmet veriyor. Tüm hemşehrilerimizi diyetisyenden fizyoterapiste, sigara bırakma polikliniğinden çocuk gelişimine kadar 17 farklı branşta ücretsiz hizmet verdiğimiz sağlıklı hayat merkezlerimize davet ediyorum. Kıymetli konuklar, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu hastalıkları tedavi eden ve aynı zamanda koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemi idealidir. İnsanı merkeze alan sağlık anlayışımızla teknolojiyi hızlı teşhis, etkin tedavi ve daha güçlü bir sağlık sistemi için geliştiriyor, iyiliğe karşı katkı sunacak her adımı kararlılıkla hayata geçiriyoruz.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir'de konuştu. Devam edelim. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisi olduğu belirtildi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
0: Adana'da Alparslan Kuytulu suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı öğrenildi.
2: Odaları şifreli giriş sistemiyle korudular. Operasyon öncesi bilgisayar kasalarını söküp delilleri yok etmeye çalıştılar. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. 49 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda polis örgütün idari binasında detaylı arama yaptı. Bazı bilgisayar kasalarının boşaltıldığını ve hard disklerin önceden kaçırıldığını tespit etti. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Yok edilen disklerde örgütsel dokümanlar olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca binada şifreli giriş sistemi ve şifreli kapılar bulunduğu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu öğrenilen Muhammed Yasin Birer'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 3,9 milyon lira değerinde nakit para, altın ve zinet eşyası ele geçirildi. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar örgüt kurmak ve yönetmek, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsis edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü.
2: Firmaların belediyedeki alacaklarını tahsil etmek için rüşvet verdiğini, sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu anlattı.
3: Söyleyeceklerimi tekrar edeceğim.
2: Bu iddialar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'a ait. Aktaş, belediyeye iş yapanların alacaklarının bekletildiğini, iş insanları üzerinde baskı kurularak para toplanmaya çalışıldığını ileri sürdü. Paranın nakit şekilde ve talimatlar doğrultusunda bir danışmana veya şoföre, otelde veya özel ofiste teslim edildiğini anlattı. Bu şekilde 2024'te 5 milyon lirayla 970 bin dolar verildiğini, ayrıca İETT bakım onarım işleri içinde firmalardan 2020-2024 yılları arasında 84 milyon 857 bin lira alındığını iddia etti. Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının alacakları için yasal yollara başvurusu olup olmadığı yönündeki soruya, avukat da bilir belediyelerden tahsilatın icra yoluyla ne kadar zor alınacağını şeklinde yanıt verdi. Aktaş belediyeden toplam ne kadar alacağı olduğu yönündeki soruya da net bir yanıt vermedi. Duruşma 25 Ağustos'a ertelendi.
4: Aziz İhsan Aktaş.
0: PP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalara tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler dedi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
5: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
2: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
5: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
5: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 6. ayını tamamlamak üzere olan İran Savaşı'nda yeni bir yöntem deniyor. Bu kez ekonomik baskıyla İran'ın teslim olmaya zorlanması hedefleniyor. Peki bu strateji işe yarar mı? Amerikan basını bu sorunun yanıtını aradı. Bu stratejide Çin kilit rol oynayacağına dikkat çekildi.
6: Hello everyone. Thank you very much.
2: Trump yönetimi İran'ı teslim olmaya zorlamak için bu kez ekonomik baskıyı devreye soktu. İran'la iş yapan ülkelere de yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunuyor. ABD basını Trump'ın elindeki seçenekler tükendiği için yaptırımlara yöneldiği görüşünde. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde ekonomik savaş kararı bir nevi itibar kurtarma hamlesi olarak nitelendirildi. Trump'ın seçtiği bu yöntemin başarılı olması için İran'la ticaret yapan ülkelere baskı uygulanmasının kritik önem taşıdığına vurguda bulunuluyor. Ancak analistler Trump'ın İran'ın iki önemli ticaret ortağı olan Çin ve Rusya üzerindeki nüfuzunun sınırlı olduğunun altını çiziyor. Rusya halihazırda Ukrayna Savaşı dolayısıyla ABD'nin kapsamlı yaptırımları altında. Bu nedenle ABD öncülüğündeki ekonomik düzenin dışında faaliyet gösteriyor. Çin'in ise kendi ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi durumunda ABD yaptırımlarını görmezden gelmeye istekli olduğunu daha önce defalarca gösterdiği vurgulanıyor. Uzmanlar Trump'ın 24 Eylül'de Washington'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geleceğini hatırlattı. Özellikle yaklaşan zirve göz önüne alındığında Trump yönetiminin Çin'e baskı uygulama konusunda temkinli davranacağına dikkat çekiliyor. İran yüzünden ABD-Çin ilişkilerinin tehlikeye atılamayacağına da vurguda bulunuluyor. Uzmanlar ekonomik baskıyla Tahran'ın varoluşsal savaşından geri adım atacağı konusunda da şüpheli. CNN'e konuşan İsrailli İran uzmanı Deni Strinovitz, ekonomik baskı İran'a ağır bir bedel ödetebilir ancak günün sonunda bu baskı nedeniyle İran'ın hesaplarını değiştireceğini düşünmüyorum dedi. New York Times gazetesinde yayınlanan analizde de İran'ın Trump'ın savaştan kaçınmaya çalıştığının bilincinde olduğuna dikkat çekildi. İran'ın ABD'nin ekonomi savaşını hafifletmek amacıyla ABD ve Körfez ülkelerine yeni bir askeri baskı uygulayabileceği yorumunda bulunuldu. İran'ın askeri gerilimi tırmandırması halinde Trump'ın yanıt vermemesi durumunda güçsüz gözükeceği, yanıt vermesi halinde ise ABD'de Kasım'daki ara seçimler öncesinde ekonomik krizin derinleşmesi riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.
0: Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinelerini hedef alması Rusya'da akaryakıt sıkıntısını bir kez daha tetikledi. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında bir kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
2: Bazı istasyonlarda akaryakıt tükendi. Bazılarında satış limiti var. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor. Ukrayna, Moskova'nın gücünü zayıflatmak ve enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya'da ilk büyük akaryakıt sıkıntısı Mayıs sonunda başladı. İstasyonlara göre farklı satış kuralları uygulandı. Temmuz'un ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle durumun iyileşmeye başladığı açıklandı. Ancak Ağustos ortasında benzin arzının yeniden azalması ikinci dalganın yaşandığına işaret ediyor. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında bir kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
7: Her şey çok kötü. Yakıt bulmak için muhtemelen Moskova'nın yarısını dolaşmanız gerekiyor. Ama o zaman bile bulamayabilirsiniz.
2: Ülkede yakıt kıtlığı ile ilgili şikayetlerde bulunan kişilerse para cezası tehdidiyle karşı karşıya.
8: Bununla ilgili olarak bir örnek Volgograd bölgesinde yaşandı. Burada 5 tane yerel bölgede yaşayan, o bölgede yaşayan daha doğrusu kişi video çektiler. Ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne istinaden bir video yayınladılar ve burada özellikle bölgedeki akaryakıt sorununu dile getirdiler. Fakat sonrasında bu Rus polisi tarafından izinsiz toplumsal etkinlik olarak adlandırıldı ve idari cezaya tabi tutuldular. Bu 5 kişi ilk önce gözaltına alındı, daha sonra ise 10 bin rublelik para cezasına çarptırıldılar.
2: Hükümet iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çözüm arayışında. Yakıt ithalatına başlandığı açıklandı. Kommersant gazetesine göre yakıt krizi Eylül başında yeni bir aşamaya girebilir. Bunun nedeni Rusya pazarına yakıt sağlayan iki rafineriden biri olan Belarus'taki Novopolok rafinerisinin planlı bakıma girecek olması. Aynı dönemde Rusya'daki birkaç büyük rafineride de planlı bakım yapılması bekleniyor.
0: Kocaeli Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da hem bugünün hem de geleceğin savunma teknolojileri sergilendi. NTV muhabiri Sinan Kunter savunma sanayindeki yerli ve milli projeleri TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ile konuştu.
9: Teknofest Mavi Vatan kapsamında çok sayıda yerli önemli kuruluşta stand açarak son geliştirdikleri teknolojileri görücüye çıkartıyorlar. Roketsan, Havelsan gibi ve onlardan bir tanesi de tabii ki TUSAŞ. İsmini açarak söyleyecek olursak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi. Son dönemde TUSAŞ'ın gerçekleştirdiği, ürettiği çok önemli ürünler var. Başta Hürjet ve Kaan olmak üzere gökyüzünde çok önemli yerli ve milli bir atılıma sahne oldu. Ve biz de şu anda TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Doktor Mehmet Demiroğlu ile birlikteyiz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Bir kere daha Mavi Vatan Teknofest gerçekleşiyor. Yüzümüzü gökyüzünden biraz da denizlere çeviriyoruz. TUSAŞ'ın da her ne kadar havacılık ve uzay üzerine çalışmalar yürütse de deniz teknolojileri üzerinde de çalışmaları var. Herhalde onlardan belki de en çok dikkat çekeni Kaan uçağının ve Hürjet'in bir parça deniz koşullarına uyarlanması. Hürjet için bildiğimiz iki prototip var. Biri kırmızı, biri gri olmak üzere. Üçüncü bir prototip var mı? Yakın zamanda görür müyüz?
10: Esasında Hürjet'in 4 tane daha prototipi. Bu ikisinin üzerine 4 tane daha prototipi yapılıyor. Önümüzdeki haftalarda diyeyim, aylarda da demeyeceğim. Haftalarda bunlardan birincisi, yani ikinin arkasından gelecek olan dördün ilk konfigürasyonu uçuyor olacak. Arkasından ikinci ve üçüncü gelecek. Bu sene sonuna kadar en az ikisini uçurmayı planlıyoruz. Hatta üçüncüsü de havalanmış olur diye ümit ediyoruz. Çünkü bunları uçak prototip sayılarının çok olması bizim yapılması gereken testleri daha hızlı, daha kısa sürede bitirmemizi sağlayacak. Biliyorsunuz 2027 sonuna doğru planımız Hürjet'i bizim hava kuvvetlerine teslim etmek. 2028'de ise İspanya teslimatları başlayacak. Bunlar için de bizim yoğun bir test kampanyasına, bu elimizdeki 6 tane prototiple test kampanyasını yapıyor olacağız. İkinci prototip bildiğiniz gibi uçak silahlı versiyonu göre ayarlanmış. Arkasından gelenler hem eğitim hem de silahlı versiyonlar olarak, konfigürasyon olarak semalarımıza buluşacaklar inşallah.
9: Tabii bir de Kaan var. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı. Birincisi göklerde çok defa gördük. Acaba ikincisi için durum nedir? Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri lideri Trump'la olan görüşmelerinde motorların satışı konusunda bir parça ümit doğmuştu. Acaba yakın zamanda ikinci, hatta belki üçüncü Kaan'ı göklerde görebilir miyiz?
10: Var olanın dışında 3 tane prototipimiz uçmaya hazırlanıyorlar. Bunların bir tanesi çok yakın. Şimdi ilk olduğu için çok dikkatli oluyoruz. Her şeyin dört dörtlük çalışması lazım. Ufak tefek arızaları gidere gidere inşallah çok yakında hep beraber Kaan'ımızı semalarda göreceğiz. İkincisi hemen arkasından geliyor olacak. Üçüncüsü de önümüzdeki senenin işte ilk yarısında diyelim. Daha sonra bir 3 tane daha yapacağız. Şimdi bu prototipler için bizim motorlarımız var.
9: Yani prototip üretim var. Hızı da o zaman artacak anladığım kadarıyla.
10: Üretim hızını da artıracağız. Çünkü geçtiğimiz yaz, yani İDEF sahada imzaladığımız anlaşma, 20 tane Kaan'ımızı biz Türk Hava Kuvvetlerimize 2028 sonu 2029 başında teslimata başlıyoruz. Bunlar için motorların onayları kongreden çıktı. Geçtiğimiz NATO zirvesi sonrasında 80 tanelik motorumuzun onayı kongreden çıktı. Bu şu demek, artık bundan sonra biz teslimat tarihlerini konuşuyoruz. İhracat lisansını konuşmuyor olacağız. Bizim de 2028'in ortasına kadar motorlar için gelme süremiz var. Yani biz 2027'nin sonunda da motorlarımız gelmeye başlasa teslimatlarımızı etkilemiyor.
9: Acaba bir yeni versiyonu üzerine çalışılıyor mu Aksungur'un, yoksa zaten hali hazırda en iyisini yaptık mı diyorsunuz?
10: Aksungur gerçekten çok güzel platform ama geliştirecek çok yönü de var. Şimdi platformlar iki yönde gelişiyorlar. Bir, yük kaldırma kabiliyetleri anlamında. Bir, esasında siz görev yüklerini taşıyacak bir platform oluşturuyorsunuz. Bu ne kadar uzun süre havada kalırsa, ne kadar fazla yükü aynı anda taşıyabilirse o kadar değerli oluyor. Aksungur'umuz şu anda 50 saatin üzerinde havada kalabiliyor. 750 kilogram maksimum yük taşıma kapasitesine sahip. Biz bunu önümüzdeki sene işte 1250 kilograma çıkarmayı planladık. O konuda çalışıyoruz. 60 saate havada kalmayı planladık ve bunlar maksimum değerleri. Ve entegrasyonu da gerek deniz kuvvetlerinin ihtiyacı olan entegrasyonları. Bunların içerisinde sonoboylar var. Bunun içerisinde torpidolar var. Bunun içerisinde deniz karakol görevinin hepsini olmasa da belli bir kısmını yapacak görev yükleri var. Bunların hepsini çalışıyoruz. Entegrasyonumuz devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın diğer yerlerindeki, ülkelerindeki deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri de Aksungur'umuz satmak için, onları ihracat için çalışmalarımız devam ediyor.
9: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demiroğlu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Sayın Doktor Mehmet Demiroğlu ile beraberdik. TUSAŞ ismiyle biliyoruz daha çok. Özellikle Türkiye'de havacılık anlamında çok önemli işlere imza atıyorlar. Mühendislik biliminin deyim yerinde ise sınırlarını zorlayan çalışmalara imza atıyorlar. Sayın Demiroğlu'ndan bunları dinledik ve Mavi Vatan Teknofest kapsamında çok sayıda bu şekilde milli savunma sanayine ait şirket son geliştirdikleri teknolojileri sergiliyorlar. Aynı zamanda bu şirketler Türkiye'nin ihracat gücü anlamında da ne kadar önemli olduklarını ortaya koyuyorlar.
0: İki kentten kadın cinayeti haberleri geldi. Yalova'da 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadın tartıştığı eşi tarafından öldürüldü. Saldırgan cinayetin ardından kendi yaşamına da son vermek istedi. Antalya'da da emekli polis eşini tabancayla öldürdü.
2: Hamileydi. Bir ay sonra bebeğini dünyaya getirecekti. Tartıştığı eşi tarafından vuruldu. Bebeği kurtarıldı. Ancak kadın hayatını kaybetti. Yalova'da 19 yaşındaki Sultan Pelit Derin ve 22 yaşındaki Muhammed Derin çifti şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. ikili arasında tartışma çıktı. O sırada Muhammed Derin pompalı tüfekle 8 aylık hamile eşine ateş açtı. Ardından kendi hayatına son vermeye çalıştı. Silah seslerini duyanlar ekiplere haber verdi. Yaralı halde bulunan çift hastaneye kaldırıldı. Karnındaki erkek bebeği kurtarılan genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eşini öldüren Muhammed Derin'in hayati tehlikesi sürüyor. Bir kadın cinayet haberi de Antalya'dan geldi. Emekli polis Hüseyin Durmaz iddiaya göre Gürcistan asıllı kız arkadaşı Elina Şengül'ü sürekli tehdit ediyordu. İki çocuk annesi kadını evde bulamayınca satış danışmanı olarak çalıştığı Antalya Havalimanı'na gitti. Yolcu indirme bölümündeki peronda kadını görünce silahla kadına ateş etti. 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Saldırgan uzun süren ikna çabasının ardından teslim olarak gözaltına alındı.
0: Müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılan Mabel Matiz'e adli kontrol uygulandı. Sanatçıya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca hakkında Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ardından da adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşı ile birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.
11: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
12: Kurbanları genellikle yabancı turistlerdi. Sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle kaşla göz arasında turistlerin para ve değerli eşyalarını çalıyorlardı. Polis operasyonuyla yakalandılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Üçü örgüt elebaşı olmak üzere çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple suç örgütlerinin organize yan kesicilik faaliyetleri bir bir deşifre edildi. Şüphelilerin Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş Bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü Tramvay Duraklarıyla yoğun yaya geçitlerinde yan kesicilik yaptığı tespit edildi. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle yan kesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
0: Şimdi çok ilginç bir haber getireceğiz ekrana. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen bazı binalar neredeyse mezarlığın içinde yükseliyor. Ambarlı Mezarlığı'na nazır daireler görenleri şaşırtıyor.
2: Kapıları, pencereleri mezarlığa bakıyor. İstanbul Avcılar'da mezarlığa nazır daireler satılıyor. Görüntüler Ambarlı Mezarlığı'ndan.
13: Bir gün bir yakınımızı Ambarlı Mezarlığı'nda ziyarete geldim. Neredeyse, hatta nerede değil, sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
2: Mezarlığın hemen yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaların mezarlarla arasında neredeyse mesafe yok.
13: Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz şu anda resmen mezarlığın üstünde.
0: Ve dünyadan haberlerle devam edelim. Dünyanın bir bölümü sıcaktan kar bulurken bir bölümü sellerle mücadele ediyor. Su baskınları yaşanan ülkeler arasında kış aylarını yaşayan Güney Yarımküre'deki Şili ve Peru bulunuyor. İlk görüntüler Şili'den. Ülkenin kuzeyinde şiddetli yağış ve toprak kaymalarından geriye bu manzara kaldı. Bir yamacın tepesinde bulunan otoparkta selden etkilenen yerler arasında. Toprak kaymasında sürüklenen bazı araçlar yamaçta asılı kaldı. Bölgedeki evlerin %60'ının sel ve toprak kaymalarından etkilendiği açıklandı. Binden fazla kişi sel nedeniyle evlerini terk etti. Bu görüntüler ise Peru'dan yoğun yağış, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Güney kıyı otobanı iki yönlü trafiğe kapandı. Bazı araçlar çamura saplandı. Onlarca araç ve yolcu 4 gündür bölgede mahsur kalmış durumda. Otobanın toprak kaymasından etkilenen bölümünün 100 kilometreyi bulduğu belirtiliyor. Yolun trafiğe yeniden açılabilmesi için askerler devreye sokuldu. Belediye görevlileri ise mahsur kalanlara yiyecek dağıtıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde etkili olan sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Metro istasyonlarını da su bastı. Bazı metro seferleri durdurulurken bazılarında aksamalar yaşandı. Bunaltıcı sıcakların ardından İtalya'nın bazı bölgeleri yoğun yağış ve gök gürültülü fırtınaya teslim oldu. Lombardiya bölgesinde toprak kayması tehlikesi nedeniyle 250 turist bir kamp alanından tahliye edildi. Ülkenin orta kesimlerindeki Toskana'ya 2 saat içinde 8 bin yıldırım düştü ve yaklaşık 6 bin kişi elektriksiz kaldı. Filenin Sultanları son şampiyon ünvanıyla Avrupa Şampiyonası macerasına bu akşam başlıyor. İstanbul'da oynanacak grup aşamasında millilerin ilk rakibi Letonya. Maçı NTV ekibinden Melike Şahin takip edecek. Şimdi Melike Şahin'e sözü bırakacağız. Melike.
14: Burcu, evet, 26 Temmuz'da Çin'de Milletler Ligi şampiyonu olmuştu Filenin Sultanları ve bugün son Avrupa şampiyonu ünvanıyla Avrupa şampiyonasına başlıyorlar. Senin de söylediğin gibi ilk rakip Letonya. Sinan Erdem spor salonunda olacak grup maçları. Tamamı saat 7'de başlayacak. Bugünkü ilk maçta yine dakikalar içinde 7'de başlayacak. Şimdi size biraz buradaki atmosferi gösterelim. Çünkü gerçekten burada yoğun bir kalabalık var ve çok ilgili, coşkulu bir seyirciyi şu anda buradan dahi görmek mümkün. Özellikle küçük kız çocuklarını çok fazla gördüm. Gençler ilgiyle takip ediyor ki Filenin Sultanları'nın yıllardır aslında kız çocuklarına, gençlere sporu, voleybolu sevdirdiği çok aşikar. Biraz da bu turnuvadan bahsedelim. Neler olacak? Bugün itibariyle başlıyor ve 6 Eylül'de şampiyon yine Sinan Erdem spor salonundaki maçla belli olacak. Filenin Sultanları'nın rakiplerinden biraz bahsedecek olursak, bugün Letonya maçıyla başlıyorlar. Ardından pazar günü Slovenya, pazartesi Macaristan, çarşamba günü Almanya ve 28 Ağustos Cuma günü de Polonya ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları. Üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu için sahada olacaklar, salonda olacaklar. Bunun için ter dökecekler. Biraz da nasıl bakıyorlar onu da aktarayım. Baş antrenör Daniel Santarelli'nin açıklamalarından kısa bir kesit aktaracak olursa, kadroda çok fazla seçeneğim var dedi. Takımımdaki oyuncular gayet iyi ve seyircimiz karşısında oynamakta avantajlı dedi. Kaptan Eda Erdem Milletler Ligi'nde yoktu. Bu kez kadroda yer alıyor ve o da güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli olacak, avantajlı olacak. Heyecanlıyız, güzel bir turnuva bizi bekliyor dedi ki İstanbul seyircisi de zaten kadın milli voleybol takımını dört gözle bekliyordu maçlarını takip etmek için ki biletler de zaten satışa çıktıktan sonra da dakikalar içinde tükenmişti. Kadrodan da biraz bahsedecek olursam kimler var? Cansu Özbay var, Elif Şahin var, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Eda Erdem, Zehra Güneş, Cek Kısal, Deniz Uyanık, Melisa Vargas, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatkın kadroda yer alan voleybolcular. Az önce de belirttim, son Avrupa şampiyonu ünvanıyla aslında psikolojik üstünlükle de ve seyirci üstünlüğüyle de sahada olacak. Filenin sultanları dakikalar içinde maç başlayacak. Tabii Türkiye'yi şampiyonluğa alıştıran kadınlar onlar. O yüzden de beklentimiz çok yüksek. Bakalım ilk maç nasıl sona erecek.
15: NTV Radyo. Reklam. Garanti BBVA.
16: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
17: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
16: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
18: Hayalinizdeki hızda ağır bağlantı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıca

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi kapısını 3 golle araladı. Siyah beyazlar playoff'ların ilk maçında Kaunas Jalgiris'i 3-0 yendi.
2: Beşiktaş Dolmabahçe'de rahat kazandı. Siyah beyazlılar Avrupa Ligi playoff'ları ilk maçında evinde Kaunas Jalgiris'i 3-0 yendi. Beşiktaş Ohun kafa vuruşunda 6. dakikada öne geçti. Mourinho 12. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Orkun Kökçü 2. yarının başlarına penaltıdan takımının 3. golünü attı. Kalan bölümde başka gol olmadı. Siyah beyazlılar Kaunas Jalgiris'i 3-0 yenerek avantajı kaptı.
3: Maça iyi başladık. Çocukları tebrik ederim. Harika iş çıkardılar. Bize inanç var. Bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Daha iyi olmalıyız. Daha çok gol atabilirdik. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmelisiniz. Kaybettiğinizde ders çıkararak gelişmelisiniz.
2: Rıdvan Yılmaz yaptığı iki asiste galibiyette büyük rol oynadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Dušan Vlahović oyun 60. dakikada Ohun yerine dahil oldu. Bir diğer yeni transfer Leandro Trossard ikinci yarıda sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Bu skorla Beşiktaş bu sezon çıktığı 6 resmi maçı kazanmanın yanı sıra kalesinde hiç gol görmedi. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
1: Trabzonspor Avrupa Ligi playoffları ilk maçında evinde mağlup oldu. Ferencvaros'a 1-0 yenilen Bordo Mavililer tur kapısını Macaristan'da açmaya çalışacak.
2: Trabzonspor tur şansını Macaristan'a bıraktı. Bordo Maviller evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan ekibine galibiyeti getiren gol 17. dakikada Zakaryesli'nin kafa vuruşuyla geldi. Trabzonspor maçın sonlarında Vivo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoffları ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi.
4: Nasip olmadı ama oyuncularımın üzerine giren çıkan herkesten ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyleyebilirim. Oyun hepimize daha iyi olacağız hissi verdi diye düşünüyorum. Şimdi avantajlı onlar ama biz Trabzonspor olarak oraya kesinlikle bu lige, Avrupa Ligi'ne katılmak için, kazanmak için gideceğiz.
2: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kendi taraftarı önünde ilk kez maça çıktı. Fatih Tekke yönetimindeki Bordo Maviler Avrupa'daki ilk karşılaşmasında mağlubiyetle ayrıldı. Salah hayranı Isaac Kearney de karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromuna sahip olan minik taraftar seremoniye Mısırlı yıldızla birlikte çıktı. Rövanş maçı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Tur atlayan takım Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
1: Galatasaray yeni transferi Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov bu sezon 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Futbolcu geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. 21 yaşındaki futbolcu Rusya milli takımında da forma giyiyor. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Yapay zeka ile bir metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
4: İki farklı süreç var. Birincisi yapay zeka modelinin eğitilmesi, ikincisi ise bizim her gün kullandığımız çıkarım aşaması, eğitilmiş modele soru sormamız. Modelin eğitilmesinden başlayacak olursak bu başlı başına bir kaynak yoğun süreç. Bu süreçte çok büyük veri setleri kullanılıyor ve binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda haftalar hatta aylar boyunca çalıştırılıyor kesintisiz olarak. Her bir modelin eğitim sürecinin ne kadar kaynak tükettiğine dair verilere ulaşmak kolay değil. Yapay zeka şirketleri bu verileri tam anlamıyla açıklamayabiliyorlar. Ancak buna dair yaklaşık değerler var. Örneğin GPT-4 gibi büyük modellerin eğitimi için 10 milyonlarca kilowatt saat elektrik ve 100 milyonlarca litre su kullanıldığı tahmin ediliyor. Tek bir modelin eğitilmesi için kullanılan su zaman zaman bir ilçenin veya küçük bir kentin yıllık su tüketimine eş olabiliyor. Ki artık çok sayıda model olduğunu, her birinin eğitileceğini düşündüğünüzde bu aslında ciddi bir etki. Bu yüzden eğitim aşaması başlı başına büyük bir çevresel maliyet yaratıyor diyoruz. İlginç olan nokta aslında şu, uzun vadede en büyük enerji tüketimi aslında kullanım aşamasından geliyor. Çünkü bugün milyarlarca insan her gün yapay zeka kullanıyor. Sadece ChatGPT'ye günde yaklaşık 2,5 milyar komut gönderildiğini biliyoruz. Tek bir sorunun etkisi görece küçük olabilir ama bunu milyarlarca kez tekrarladığınızda ortaya çok büyük bir enerji ve süt tüketimi çıkıyor. Gezegene olan yükü yaratan da tam olarak bu ölçek. Bu tam olarak ne istediğinize, soruyu nasıl sorduğunuza, hangi modeli kullandığınıza, metnin uzunluğuna, talep ettiğiniz işleme göre değişiyor. Mesela spam filtresi gibi metin sınıflandırma işlemleri en az enerji tüketen işlemler. Bunun ardından kısa metin üretme fonksiyonu geliyor. Yani yapay zeka modelinin sorduğunuz bir soruya kısa 1-2 paragraflık bir yanıt vermesi veya bir metni özetlemesi. Bunu görsel üretimi izliyor. Mesela bir görsel üretiminin enerji kullanımı kısa metin üretiminin ortalama 60 katına denk gelebiliyor. En fazla enerji harcayan da video üretimi. Örneğin yapay zekanın karmaşık bir videoyu üretmesi için ortalama 4 litre su kullanılıyor. Bu bir insanın 2 günlük su ihtiyacına denk. Aynı zamanda şöyle deniyor, bir LED ampulü 40 saatten fazla çalıştıracak bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde başka verilerde yeni çıkan Birleşmiş Milletler Üniversitesi çalışmasında mevcut, hani merak edenler bakabilir. Yani evet, gerçekten gerekli olmayan durumlarda sırf alışkanlık haline geldiği için her aramayı veya işlemi yapay zeka ile yapmak kesinlikle sorgulanması gereken bir konu. Ama asıl mesele tek tek bireysel kullanıcıların davranışında değil. Daha önce de dediğim gibi milyarlarca insanın aynı anda yapay zekayı bu şekilde kullandığını düşün. Yani bu etkiyi ölçekte değerlendirmek önemli. Bu anlamda yapay zeka kendi talebini de yaratıyor. Biraz da tüketicilerin kontrolü veya talebi dışında başka platformlara veya üretim süreçlerine entegre ediliyor. Mesela Google aramaya entegre edilen yapay zeka asistanını düşünün. Normal bir Google araması bir birim enerji tüketirken yapay zeka destekli olanı bunun 10 katı kadar tüketebiliyor. Çoğu durumda normal bir arama işimizi görecek oysa yapay zekanın bunun gibi diğer pek çok alanda gereksiz kullanımı söz konusu. Yani sonuç olarak insanlar yapay zekayı hiç kullanmasın demiyoruz. Yapay zekanın sağlıkta, bilimde, afet yönetiminde, enerji sistemlerinde çok önemli faydaları olabilir. Evet, ancak günümüzde yapay zekanın sosyal açıdan faydalı faydasız ayrımı yapılmadan çoğu durumda gereksiz kullanılması söz konusu. Gezegene olan yükünü düşündüğümüzde asıl büyük sorun bu.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
8: kazancım net, sigortam net.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.

0: etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
3: Merhabalar. Denizin güzel tadını, güzel kokusunu, deniz tuzunu soframıza getiren su bitkilerine devam ediyoruz. Deniz börülcesinden başladık, kaya koruğuna gittik. Kaya koruğunun İtalya'daki kullanımında, çizmenin bize bakan tarafında kullanımında bizden bazı etkiler de var. Bizden derken Bizans İmparatorluğu'na gidiyoruz. Bizans ordularının o bölgede etkisi var ve onların getirdiği çok enteresan bir ekmek var. Aynı bizim bütün Anadolu'da köy yerlerinde yapılan katmer gözleme gibi bir ekmek. Hatta buna da kreşa deniliyor. Hatta kat kat katmer gibi olduğu zaman kreşa sfoliata deniliyor. Şimdi sfoliata zaten folya, yaprak demek. Yani yaprak yaprak anlamında. Böyle hani bizim katmerde böyle hani hamuru açarız, ondan sonra bir yağlarız, burarız. Ondan sonra kendi etrafında böyle salyangoz kabuğu gibi bükeriz. Ondan sonra yassıltırız ve saç üzerinde pişiririz ya. Aynı o şekilde yapılan bir ekmek. Biraz daha incesi, birazcık daha katları eksik. Onu ikiye aynı lavaş ekmek gibi katlıyorlar. İçine bol mortadella salamı koyuyorlar ve illaki kaya koruğu turşusu koyuyorlar. Evet, turşuyu yapmak için de illaki yağda saklamak gerekmiyor. Sirke, su eşit miktarlarda haşlanıyor. Kendisi zaten tuzlu ama birazcık da tuz ekleyebilirsiniz korunması için, turşu yapmak için. İsterseniz sarımsak koyun. Bu şekilde haşlanmış kaya koruğunu çıkarın. Üstüne de soğumuş sirke su karışımını koyun. İşte size sirkeniz kısa bir zamanda hazır olacak. Ya da o şekilde bir süre buzdolabında saklayıp kullanabilirsiniz. Şimdi burada o ekşi lezzet, aslında bizde de salam sosis sandviçlerine mutlaka bir turşu girer ya, bir karşı lezzet lazımdır. Hem ekşi hem böyle bir kontrast bir lezzet. İşte orada da mortadella salamıyla birlikte kullanılıyor. Öyle sandviçler yapılıyor. Bu kaya koruğunun biraz böyle gaz yağını andıran terebentin tadı var demiştik. Aslında bu sirkeyle birlikte haşlama sırasında da o tat biraz gidiyor. Dolayısıyla tadı birazcık yumuşuyor. Deniz börülcesini nasıl kullanacağız derseniz, İngiltere'de özellikle de İskoçya kıyılarında cam yapımında kullanıldığını söylemiştim ya. Tabii ki orada da yenmeye başlanmış. Fakat orada bayağı böyle pahalı, zor bulunur bir malzeme olarak kullanılıyor. Fakat oralarda zeytinyağı ne geçsin, biz hemen üstüne biraz haşlıyoruz. Üstüne zeytinyağı, sarımsak koyuyoruz. Oluyor, bitiyor. Orada da tereyağıyla. Ve orada da zaten birazcık da kuşkonmaza benzetiyorlar. Biraz tereyağıyla şöyle tavada çeviriyorlar. Ya da kuşkonmaza yakıştırdıkları mesela yumurta bazlı, yani yumurtalı mayonez gibi olan ama sıvı yağ yerine tereyağı ile yapılan Hollandaise sosu kullanıyorlar ve çok özel bir lezzet olarak sofralara geliyor. Şimdi tereyağında aslında deniz börülcesini çevirebilirsiniz. Hatta ben size tuhaf bir şey önereceğim. Üstüne bir de yumurta kırın. Bir de öyle deniz börülcesini deneyin. Bir başka tarifte bonus olarak benden deniz börülcesini haşlayın. İster zeytinyağıyla ister gene tereyağıyla yapabilirsiniz. Şöyle biraz sarımsakla zeytinyağında veya tereyağında çevirin. Üstüne bol haşlanmış spagetti. O uzun uzun deniz börülceleriyle spagettinin, makarnanın hemhal olması son derece güzel olacak. Size deniz lezzeti getiren, isterseniz içine elbette ki deniz malzemeleri de koyabilirsiniz. Tarak gibi. Hepsiyle birlikte şöyle bir alt üst edin. Size deniz börülceli bir makarna. Afiyet olsun diyelim. Takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu.
0: Genç Japon yazar Rie Kuda'nın

0: Tokyo Empati Kulesi isimli romanı Itaki'den yayımlandı. Romanı dilimize Ebru Sarıkaya çevirmiş. Rieku'dan 1990 doğumlu. Tokyo Empati Kulesi ile 2024 yılında Japonya'nın en prestijli edebiyat ödülü olan Akutagawa ödülüne layık görüldü. Tokyo Empati Kulesi, yapay zekanın gündelik yaşamı ele geçirdiği yakın bir gelecekte Tokyo'da lüks bir hapishane kulesi tasarlayan bir mimarın hikayesi. Evet, geleceğin Japonya'sında suçlulara karşı aşırı empati norm haline gelmiştir. Tokyo'nun kalbinde yapılacak büyük bir gökdelenin suçluları şefkat dolu konforuyla içinde barındırması planlanmaktadır. Ödüllü mimar Sara Makina bu kuleyi tasarlamakla görevlendirilir. Lakin Sara şüpheler içinde kıvranmaktadır. Zira gençlik yıllarında başından geçen korkunç bir suçun gölgesinde yaşamaktadır ve kariyerinin zirvesi olabilecek bu projenin kendi değerleriyle çelişip çelişmediğini sorgular. Sara bu duygularla boğuşurken kendisinden çok daha genç erkek arkadaşıyla ilişkisi de giderek gerilir. Teselli arayan ve yaratıcı bir ilhama ihtiyaç duyan Sara, her şeyi bilen bir yapay zeka sohbet robotunun bilgece sözlerine sığınacaktır. Evet, Tokyo Empati Kulesi kısmen yapay zeka ile yapılan konuşmalardan da ilham alan bir eser. Nitekim yazar Rieku'dan kitaptaki yapay zeka diyaloglarının gerçekliğini sağlamak amacıyla romanın yaklaşık %5'ini ChatGPT yardımıyla yazdığını açık yüreklilikle söylemiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam.

0: akbank.com'da.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
3: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
4: 20-26 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Viva Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında. Vatan.

0: Futbol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.
4: Paytr. NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Deniz suyu sıcaklığı bugünlerde rüzgar çok sert olmadığı için biraz daha yüksek. Kilyos, Gelibolu, Marmara geneli, Ayvalık ve Kuşadası boyunca 25 derece. Didim ve Marmaris'te 26, Fethiye, Kaş, Finike'de 29, Antalya, Konyaaltı, Mersin ve İskenderun'da 30, Silifke'de 32 derece.
0: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: akşam haberleriyle karşınızdayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamasına Ankara'dan tepki var. Ayrıntıları Sibel Can aktaracak bizlere. Sibel.
1: İsrail'den Türkiye'ye yönelik yapılan son açıklamalara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten senin de söylediğin gibi sert bir yanıt var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadeleri Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanmışlar ifadesini kullandı. Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır ifadesini de yine kullandı. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçlarının Netanyahu'nun kimlik kartı olduğunu da yine söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Sumut filosuna yönelik saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu duyurdu. Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayınlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir ifadesi de kullanıldı. Yine Gürlek sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını da kararlılıkla kullanacağız ifadesine paylaşımında yer verdi.
0: Sibel Can aktardı ayrıntıları. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklamalar var. Pezeşkiyan, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk anlattı.
2: Mesut Pezeşkiyan savaşın bir noktada sona ereceğini söyledi. Ve bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. Ülke içerisinde hükümete yönelik bazı eleştirilere de yanıtı vardı. Sahanın dışında oturan bazı kişiler devletin hangi koşullar altında görev yaptığını bilmedikleri için pervasızca yorum ve analizler yapıyorlar. Kendileri hiçbir sıkıntı ve zorluk yaşamamış olmalarına rağmen çıkıp pahalılıktan şikayet ediyorlar şeklinde bir tepkisi de oldu. Ve yine sınırların ötesinden düşmanı İran'a saldırmak için teşvik edenlerin de İranlı olmadıklarını söyledi. Bunlardan utanç duyuyoruz ve bunlar kesinlikle İranlı olamaz ifadesini kullandı. Ve İran'ın dışından ABD'nin İran'a saldırmaya teşvik eden kesimleri de bu şekilde eleştirdi. Bu anlaşmanın İslamabad mutabakatının bir geri adım ve teslimiyet olmadığını da söyledi. Çünkü ülke içerisinde bu mutabakat imzalandığında bu mutabakattan çıkacak nihai bir anlaşmayı şimdiden eleştiren kesimler de vardı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İslamabad mutabakatını savunduklarını söyledi bu şekilde ve bunun doğru bir temel olduğunu ve İran'ın bu zaferi kazandığının bir anlamda belgesi olduğunu söyledi. Ülke içerisinde barışa dair ve savaşa dair görüş ayrılıkları var. Barışın hangi şartlar altında olacağı konusu İran'da görüş ayrılığını biraz daha artırıyor diyebiliriz. Bir görüş caydırıcılığı ve askeri gücü daha da fazla artırılması gerektiğini savunuyor. Bu şekilde barışın tesis edilmesi ve savaşın bir daha tekrarlanmamasına tamamıyla öncelik veriyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan onurlu bir çıkış vurgusu yaptı.
0: İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur üssünü vurması Ankara ve Tel Aviv arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açtı. İsrail basınında çıkan yorumlarda diplomasiye öncelik verilmesinin önemine dikkat çekiliyor.
3: İsrail'in Suriye'ye son saldırısı Şam'ı Ankara'ya daha fazla yakınlaştırma riski taşıyor. Washington'daki yetkililer bile İsrail'in seçim siyasetinin bu saldırının düzenlenmesinde etkili olduğu görüşünde. Bu tespitler İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin analizinde yer alıyor. Gazete İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de hava savunma sistemleri kurmaya çalışarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin harekat alanını kısıtlamaya çalışmakla suçladığını hatırlattı. İsrail'in özellikle son iki haftada Suriye'de askeri faaliyetlerini artırdığı vurgulandı. Ancak Şam'ın İsrail'e geniş çaplı bir karşılık vermekten kaçındığı da belirtildi. Gazete İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şarı'yı tehdit olarak algıladığı ve bölgedeki son hasmı olarak gördüğü Türkiye'ye karşı giderek daha çatışmacı bir üslup benimsediğinin altı çiziliyor. Ebu Zuhur üssüne düzenlenen saldırının İsrail'in caydırıcılığını güçlendirdiğine inananların son günlerde Washington, Şam ve Ankara'dan gelen açıklamaları dikkate alması gerektiği de analizde yer aldı. Her üç başkentte de yetkililerin İsrail'in güvenlik kaygılarının yaklaşan seçimlerden dolayı siyasi hesaplarla iç içe geçtiğine inandığı vurgulanıyor. Haaretz'in analizinde İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki gücünün artmasını önlemek için sadece askeri güç kullanmasının yetersiz olduğu da savunuldu. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki etkisini azaltabilmek için Şam yönetimiyle ciddi diplomatik müzakereler yürütmesi gerektiğine dikkat çekildi. Haaretz'e konuşan bir Türk kaynaksa Suriye'ye siyasi ve savunma alanında destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ancak İsrail'e yaşanan gerilimin İsrail'e karşı siyasi veya medyatik bir avantaj elde etme fırsatı olarak görülmediğinin de altını çizdi. Aynı Türk kaynağı göre Ankara, Washington'ın İsrail'in askeri faaliyetlerini dizginlemesini bekliyor. Gazeteye konuşan Suriyeli bir kaynakta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Suriye cephesinde kazanımlar elde etmek için Şam'ı hazırlıksız olduğu bir çatışmanın içine çekmeye çalışmakla suçladı. Suriyeli kaynak bu saldırıyı aynı zamanda İsrail'in iç krizlerinden dikkati başka yöne çekme çabası olarak niteledi. Aynı kaynak Şam'ın İsrail'in hamlelerini yakından takip ettiğini, ABD ve Fransa ile düzenli temas halinde olduğunu ve her iki ülkeyi de gelişmelerden haberdar ettiğini de belirtti.
0: Kocaeli'de mutfakta yangın çıktı, ardından doğalgaz kaynaklı olduğu sanılan bir patlama oldu. Darıca ilçesi Sırası Öğütler Mahallesi'nde bir apartman dairesinin mutfağında yangın çıktı. Alevlere müdahale edildiği sırada doğalgaz kaynaklı olduğu sanılan bir patlama gerçekleşti. Olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. Sorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek, yani iptal edilecek. Kullanılmamış prim geri alınabilecek.
3: Konut satışında zorunlu deprem sigortası poliçesi sonlanacak. Prim iade edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Taşınmaz satışının ardından işleyen süreçte değişikliğe gidildi. Devir işlerinde DASK poliçesi sona erdirilecek. Konutun yeni sahibi sıfırdan poliçe yapacak. Daha önce poliçesi olan eski ev sahibine ise sigortanın işlemeyen günlere ait primleri iade edilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek.
4: DASK 1999 depremin hemen arkasından 2000 yılında bahsettiğiniz gibi 26 yıl evvel kurulmuş. Deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir finansal havuz. Depremden etkilenen konutların konutta oluşan zararlarını karşılamak üzere hazırlanmış kendisine ait müstakil bir kanunu var. Bu açıdan tüm konut sahiplerinin, hak sahiplerinin poliçelerini eksiksiz bir şekilde yaptırmaları ve yenilemeleri gerekiyor.
3: Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek.
0: Balıkesir'de önceki gün çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sındırgı'da çarşamba günü bir kamyonda çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale edildi. Yangın 21 saat sonra kontrol altına alındı. Valilik yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. İstanbul Arnavutköy'de bir taksi yol çalışması için açılan çukura düştü. Taksi şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Vinçle çıkarılan takside maddi hasar meydana geldi.
3: Aracıyla seyir halindeyken kendisini bir anda metrelerce derinlikteki çukurda buldu. İstanbul Arnavutköy'de bir taksi yol çalışması için açılan çukura düştü. Olay gece saatlerinde Haratçı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede İSKİ çalışma yapıyordu.
5: karşıdan gelen arabalara yol vermek için durdum. Daha sonra karşıdan gelen araçları çalışanlar durdurdu ve benim geçmeme müsaade ettiler. Ben de o ara geçiyordum. Fakat burası yol çalışmasından dolayı toz toprak halindeydi. Bu iş makinesinin de projektör lambaları yani o anda görüşümü engelledi. Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı çukura düştüm yani.
3: Taksi şoförü Kaan Hüseyin Yüksel kazadan yara almadan kurtuldu. Taksi vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
5: Olay anında kısa da olsa bir şok yaşadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımdan çıktım. Olay yerinin fotoğraflarını çektim. Bir buçuk saat sonra aracım vinç yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Ortalama 150 bin civarında bir hasar mevcut.
3: Taksi şoförü kazayla ilgili şikayetçi olacağını söyledi.
0: Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da bir tırdan dökülen boya araçları mor renge boyamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iki firmaya yaklaşık 21 milyon ceza kesildi. Olay Dinar Çaykara yolunda meydana geldi. Bir tırdan dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girerek asfalt yüzeyinde yayıldı. Güzergah kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçların lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sorumlular belirlendi. Çevre kirliliğine neden olan iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin lira para cezası kesildi. Araç muayene istasyonlarının işletmesinde gelecek yıl yeni dönem başlıyor. 15 Ağustos 2027'den itibaren muayeneler 20 yıl boyunca TURKA tarafından yürütülecek. Bugün Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katıldığı bir törenle istasyonlar tanıtıldı.
3: Araç muayenesinde 15 Ağustos 2027'den itibaren yeni dönem başlıyor. İşlemlerde yapay zeka destekli sistemlerden yararlanılacak. Örnek istasyon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla İstanbul'da tanıtıldı.
6: Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız.
3: 81 ilde 249 sabit, 103 mobil olmak üzere 352 merkez kurulacak. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım hayata geçirilecek.
6: İnsan gözünü fark etmekte zorlanabileceği kusurları dahi teknolojinin imkanlarıyla tespit ederek aracın teknik durumunu çok daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacağız.
3: Elektrikli araçlar için de istasyonlarda özel bölümler bulunacak. Bu alanda eğitimli personel çalışacak. İlk etapta 11 motosiklet muayene istasyonu kurulacak. Trafikteki artış göz önünde bulundurularak sayı çoğalacak.
7: Bekleme sürelerini kısaltacak dijital teknolojileri de kullanıyoruz. Vatandaşlarımız aplikasyonlar üzerinden randevu alım sürecinden aracının teslim sürecine kadar her anını hem telefonlarından hem istasyona geldikleri zaman gördüğünüz gibi buradaki dijital ekranlardan takip edebiliyor.
3: Ayrıca kredi ve banka kartıyla yapılacak araç muayene ödemelerinden komisyon alınmayacak.
0: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü dünyanın farklı ülkelerinde şehit olan Türk askerleri için özel bir harita hazırladı. 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı dönemlerine uygun görseller ve bilgi notlarıyla haritada yer aldı.
3: Yemen'den Hindistan'a, Japonya'dan İngiltere'ye 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı özel bir çalışmayla haritalandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki haritada tarihte çok geniş bir coğrafyada şehit düşen Türk askerlerinin defnedildikleri noktalarla onlar anısına inşa edilen şehitlikler dönemlerine uygun görsel ve bilgi notlarıyla yer alıyor.
8: Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
3: Harita hazırlanırken mezar taşları bile olmayan şehitler de unutulmadı. Akdeniz'de Refah Şilebi ve TCG Kocatepe gemilerinde görevleri esnasında şehit düşen fakat cenazelerine ulaşılamayanlar için de haritaya gemi görselleri eklendi. Geniş kapsamlı çalışmaya rağmen halen tespiti yapılamamış şehitliklerin de bulunmasıyla harita güncellenebilecek.
8: Sarıkamış komutanlarından İhsan Latif Paşa'nın hatıratında Çin'in Mançur bölgesinde mezar yerleri olan şehitlerimizden bahsedilmektedir. İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir.
0: Gelişmeleri aktardık. Saat başında Ana Haber'de Seda Öğretir sizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar.
9: Hava durumu. Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava durumu.
0: Gram altın 7132, çeyrek altın 11702, tam altın 46668 lira. Borsa İstanbul 100 endeksi 14514, Borsa İstanbul 30 endeksi 16725 puan.

0: NTV Radyo. Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Hocaların hocası olarak anılan Profesör Doktor Gülten Kazgan hayatını kaybetti. Kazgan hayatını NTV Radyo'da İlham Veren Kadınlar dizisi için anlatmıştı. Yayınımız kendi ağzından Gülten Kazgan'ın hikayesiyle devam ediyor.
0: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Gülten Kazgan, ilk kadın iktisat profesörü.
2: Şimdi ben iktisat fakültesine başladığım zaman Türkiye'de iktisat eğitimi henüz yeni olarak örgütleniyordu. Dolayısıyla çok olgunlaşmış bir bölüm değildi. Ayrıca Alman hocalar sayı itibariyle egemendi. Tabii onların varlığı da işin yürütülmesinde bir takım sorunlar yaratıyordu. Şöyle ki sınıfta önce Alman hoca anlatıyor Almanca, ondan sonra o Türkçe'ye çevriliyor. Tabii aradaki zamanda öğrenciler dinlemiyorlar çünkü Almanca anlayan yok. O dönem biliyorsunuz Alman okulları da kapatılmıştı. 40'lı yılların sonunda savaş zamanı. Bu itibarla eğitim akıcı biçimde yapılamıyordu. Yani Alman hoca konuşuyor, Türk hoca onu Türkçe'ye çeviriyor. Arada geçen zaman süresinde öğrenci birbirine kağıt atıyor, konuşuyor, gürültü patırdı yapıyor, sıra değiştiriyor falan. Bir sürü olay oluyordu. Özellikle bu birinci sınıfta çok yoğundu. Çünkü daha yeni üniversite öğrencisi olmuşlar. Deneyimleri yok. Uyum sağlamaya çalışıyorlar. Bu itibarla ilk yılı biraz güç geçti. Şu anlamdaki dersler çok kesiliyordu. İkinci sınıfta bu biraz azaldı. Üçüncü sınıfta daha azaldı. Dördüncü sınıfta da Türk hocalar gelince ortadan kalktı. Mesela Sabri Ülgenel Amerika'daydı. Amerika'dan döndü geldi. Türkçe konuşan Alman hocalar vardı. Fritz Neumark gibi. Neumark diğer hoca olarak geldi. Dolayısıyla derslerin akışı daha az kesilir oldu. O itibarla daha yerleşik bir düzen ortaya çıktı. Yani o öğrenciler arada kalkıp dolaşıp birbirlerine kağıt atıp zaman geçirmiyorlardı. O itibarla daha yerleşik düzen yerleşti ikinci sınıftan itibaren. Üçüncü, dördüncü sınıfta da bu sorun olmaktan çıktı. Almanca konuşulma zamanının uzaması gibi bir olay ortadan kalktı. Şimdi ben Amerikan Kız Koleji'ni bitirdim. Ondan sonra İktisat Fakültesi'ne girdim. Benim iktisat deneyimim kolejde oldu. Çünkü lise bölümünde seçimlik dersler vardı. İktisat seçimlik dersti. Ben de o seçimlik dersi seçmiştim. Çünkü merak ediyordum. Hiç duymadığım bir şey iktisat dersi diye. Merak ediyordum. Biraz kolejde deneyimim vardı. Çünkü bir hocamız vardı, Türk. O hocamız bize iktisat anlattı. Dolayısıyla iki yıllık bir hocayı dinlemiş olma, öğrenmiş olma, sınavdan geçmiş olma deneyimi vardı iktisat konusunda. Nitekim ilk girdiğim zaman fakülteye yabancılık çekmedim. Çünkü bayağı iktisatla aşina hale gelmiştim kolejdeki derslerde. İktisat eğitimi almaya kararım bu yoldan oldu. Çünkü ben kolejde iktisat biraz öğrenmiştim ve hoşuma gitmişti. Sevmiştim dersi. Hoca da çok iyi bir hocaydı. O sevdiğim dersi fakültede de devam ettirmeye karar verdim. Ayrıca benimle beraber 2-3 öğrenci daha kolejden o derse gelmişti. Çünkü gerçekten iktisatı anlatan hocamız Sare Hoca gayet iyi bir hocaydı. Amerika'da okumuştu, bilgiliydi. O itibarla ders esaslı bir ders oldu. Üniversiteye geldiğim zaman da nitekim benimle beraber diğer kolejliler de geldiler. Onların da seçilmek ders olduğu halde iktisatta deneyimi olmuştu. Ve biz hep beraber başladık. Ama biri hariç diğer öğrenciler sonra devam etmedi. Biri Amerika'ya gitti, öbürü başka fakülteye gitti. Biri evlendi falan, yani bir dağınıklık oldu. Ama bir öğrenci benimle beraber Sabahat İktisat Fakültesinden mezun oldu. Yani biz iki kişi mezun olduk. Sabahat'ı kaybettik geçmiş yıllarda. Dolayısıyla bugün burada yok. Bu itibarla ben tek kişi olarak mezun oldum. Ayrıca mezuniyetimde de bir pürüz oldu. O dönem tüberküloz çok yayılmıştı ve daha tüberküloz ilacı Türkiye'ye gelmemişti. Yeni bulunmuştu antibiyotik. Hastalığım dolayısıyla son sınıfı izleyemedim mektepte. Yarı yarıya izledim, ondan sonra izleyemedim ve gecikmeli mezun oldum. Eylül ayında bitirdim ve pek iyi dereceyle mezun oldum. O itibarla bir de şanım şöhretim oldu. Pek iyi dereceyle mezun olunca. Fakat bitirdikten sonra İktisat Fakültesi'nde bir yıl hasta yattım. Bir yıldan fazla, yani son sınıfta hasta yattım. Onu izleyen senede hasta yattım. Ondan sonra iyileştim. Antibiyotikler gelmişti piyasaya. İyileştim ve gittim Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalışmaya başladım. İki sene Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalıştım. Ondan sonra baktım ki burada hiç görülüyorum, ilginç bir şey yok. Aşağı yukarı bir patronun, patron da Almandı. Söylediklerini yazmaktan ileri gidemiyorum. O itibarla ne yapayım, ne yapayım diye düşündüm. Uygun gördüğüm kariyer akademik olarak mesleğimi yürütmekti. Ve İktisat tarihi bölümünde kendime yer buldum. Halbuki ben iktisat tarihiyle ilgili değildim. Osmanlı iktisat tarihi anlatılıyordu o derste. Hoca ile anlaştık. Yer açılınca iktisat bölümünde beni iktisat bölümüne transfer edecek. Ve öyle oldu. İktisat tarihi bölümünde doktora çalışması yaptım. Ama tarih incelemedim. Güncel bir konuydu. Bu itibarla konumla, benim kendi konumla içinde bulunduğum bölüm tam birbirine uyuşmuyordu. Çünkü iktisat tarihi bölümüydü. Ben iktisat doktorası yaptım ama hoca kabul etmişti bunu. Ben söyledim iktisat tarihiyle ilgili değilim diye. Ve doktora sınavımda çok parlak geçtiği için isteğimi yerine getirdiler. Böylece ben doktora yapmış öğrenci olarak İktisat Fakültesi'nde ilk kişi oldum. Arkadaşım benimle beraber bitirdi ama o doktorasını yapamadı. Evlendi falan, yani hayatında başka şeyler oldu. İlk doktora yapan ben oldum İktisat Fakültesi'nde ve yerleştim. Benden sonra İktisat Fakültesi'nin kısmeti açıldı. Benim kolej arkadaşlardan ikisi geldi. Biri kaldı, diğeri bir süre sonra evlendi, ayrıldı. Ve biz iki kişi İktisat Fakültesi'nde öğretim kadrosuna hazırlanmak için çalışmaya başladık. Böylece yerleştik İktisat Fakültesi'nde. Çünkü benden önce asistan olarak İktisat Fakültesi'ne giren hanımlar vardı. Fakat hiçbiri doktora yapmamıştı. Doktora yapmayınca da o zaman 4 yıl doktora yapmayanı hoş görmüyorlardı. Yani çıkarmak doğrudan değil de uzaklaştırıyorlardı. Bu itibarla doktora yapmış olmak bir imtiyaz getirdi bana. Çünkü ilk doktora yapan kişi oldum. İktisat Fakültesi'yi ilk bitiren değil de ilk doktora yapan, dolayısıyla kalıcı olan kişi oldum. Zannediyorum bu kalıcılık da iyi oldu. Çünkü o sayede anlaştığımız tarih hocasıyla, tarih hocası beni istediğimi yapmakta serbest bıraktı. Ve bu serbestlik sayesinde ben istediğim bölüme girmiş oldum. O da kendi beni kullandığı süre içinde İngilizce yazılar yazması gerekiyordu. Ben de İngilizceyi kolejden iyi bildiğim için onun o işlerine bakıyordum. Böylece anlaştık. hocayla. Doktora sınavından sonra da yer açıldı. Ben de iktisat bölümüne geçtim. Doktoranın şanı şerefi bana kaldı böylece. İlk hanım doktor olmanın şerefi bana kaldı. O da zannediyorum benim Amerika'ya burs bulmamda yardımcı oldu. Amerika'ya bir yıllık burs buldum doktora sınavından sonra. İkinci yılda kaldım. O zaman evlenmiştim, eşimle beraber kaldık. İki yıl sonra da Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğüm zaman tabii İktisat Fakültesi'ne döndüm. Ve İktisat Fakültesi'nde ondan sonra doçentlik tezimi verdim. 60'lı yılların başıydı. 62 yılında. Ondan sonra hoca oldum. Doçent olarak gittim. Sonra da profesör oldum. Ve emekliliğime kadar İktisat Fakültesi'nde kaldım. İlk doktor, ilk doçent, ilk profesör oldum. O bir gerçek. Gençliğim yani 11 yaşından 19 yaşına kadar Amerikan Kız Koleji'nde yatılı öğrenci olarak geçti. O zaman yatılı öğrenciler daha cumartesi günleri aktif hayata sürdüğü dönem. Cumartesi günleri çıkıyordum, pazar akşamı okula dönüyordum. Bütün yatılıların sistemi oydu. Bir gün izin veriyorlardı. Dolayısıyla benim gençliğim tümden Amerikan Kız Koleji'nde geçti. Yatılı öğrenci olarak. Yalnız yaz aylarında serbest kalıyordum. Yaz aylarında da annem İngilizceyi unutmayayım aradaki sürede diye beni İngilizce kurslara yolluyordu. Böylece İngilizcemle pertinlenmiş oldu. Amerika'da da daha iki yıl kaldım çünkü. İki yıl içinde İngilizcem orada da pertinlendi. Büyük kolaylık sağladı bana çünkü o zaman kitapların hepsi yabancı dildeydi. Daha Türkçe kitap yazılmaya bir tek Neumark'ın kitabıyla başlamıştı. Neumark'ın kitabı Türkçe'ye çevrilmişti. Sadi coğrafya kitabı da çevrilmişti. Ama diğer kitaplar çevrilmediği için şifahi konuşmayla not alıyorduk. Ve o da zorluklar çıkarıyordu tabii. Doğru dürüst kitap olmadan. Neyse ki Neumark'ın kitapları vardı. Neumark'ın çok büyük katkısı oldu İktisat Fakültesi'de. Kendisi iktisatçı olmadığı halde hem de çok büyük katkısı oldu. Çünkü iyi bir hocaydı ve öğrencileri yetiştirmek için de canla başla çalışıyordu. Onu hiç unutmam. Nitekim o da bizleri unutmadı. Türkiye'ye geldi daha sonra. Almanya savaşta yenik düşüp ayrıldıktan sonra Türkiye'den gitti. Ama Türkiye'yi bırakmadı. Zaten 1950'den sonra kaldığı sürede Türkiye'nin vergi sistemini düzenledi. Yani Neumark'ın katkıları yalnız öğrenci yetiştirmek değil, aynı zamanda Türkiye hükümetine de bu vergiyle bağlantılı işleri tamamlamış olmak gibi bir katkısı oldu. Ondan sonra da birkaç kere Türkiye'ye geldi gitti, bizleri Almanya'ya davet etti. O açıdan İktisat Fakültesi'nde unutmayacağım hoca Neumark. Burs'la yaz tatilinde gidiyordum. Burs alıp Almanya'ya gidiyordum. Burs Amerikan bursuydu. Amerikalılar o dönem Türk öğrencilere burs veriyorlardı dışarıda eğitim için. Ondan yararlandım. İtalya'ya gittik. İtalya'da yaptık o çalışmaları ve iyi oldu. Benim doktoram 1977-78 ders döneminde doktoramı yaptım. Ondan sonra Amerika'ya gittim. Şimdi 2010 yılına gelinceye kadar bir başka şey anlatmak lazım. Ben İktisat Fakültesinden 1994'te emekli oldum. Tesadüf benim öğrenciler yeni bir ders programı için anlaşma yapmışlar İngilizlerle. Beni davet ettiler. Hoca bizim bölüme gelir misin diye. Ben oraya gittim ve biz o bölümü bir iktisat programı olarak düşündük. iktisat dersleri veriyorduk. Şöyle yeni bir sistem gelişmişti Türkiye'de. Giriş sınavlarında kazanmayanlar üniversiteye alınmıyordu. Bu itibarla üniversite giriş sınavını kazanamamış ya da kazansa da gitmek istemeyen öğrenciler geliyordu o programa. İngilizlerle anlaşmalı bir programdı. İngiliz programını uygulayıp ondan sonra İngiltere'ye gidip mezun olmak mümkün olacak diye başladık. Fakat biz başladıktan sonra benzer programlar tekrarlanmaya başladı çok sayıda. Bunun üzerine hükümet karar aldı. Üniversite giriş sınavını kazanmayanlar üniversiteye giremez diye. Ve onun üzerine biz de iktisat ders programını tam bir programa döndürüp öğrenci yetiştirmek yoluna girdik. Bunun aldığı zaman epey uzun sürdü. Aşağı yukarı 4-5 sene uğraştık. Ve 4-5 sene uğraşma sırasında da yine o İngilizlere hazırladığımız öğrenci gruplarını üretmeye devam ettik. Onlar İngiltere'ye gidiyorlardı. Ondan sonra İngiltere'de programı tamamlıyorlardı. Biz de onu devam ettik ama bir taraftan da hükümetin o kendi programını uygulama durumuna uyduk ve o bağlamda da çalışmalarımızı yürüttük. Nitekim 1990 yılında da bir üniversite olma hakkını kazandık ve üniversiteyi kurduk Bilgi Üniversitesi olarak. Benim Bilgi Üniversitesi ile dolayısıyla uzun bir birlikteliğim oldu. Yani 1994'ten 2011'e kadar orada rektörlük yaptım, kurucu rektör olarak çalıştım. Üniversitenin kurulmasına katkım oldu. Ankara'ya gidip geldik böyle. Ama sonunda başardık. Üniversiteyi 1999 yılında kurduk. Önce iktisat bölümüyle başladık. Çünkü hocalar genelde iktisat bölümlerle. Ondan sonra diğer bölümlere geçildi. Ve üniversite büyüdü. Bugün burada gördüğünüz üniversiteye ulaştı. Şimdi aşağı yukarı 20 bine yakın öğrencisi var ve tam teçhizatlı bir üniversite olma yoluna da girdi. Şimdi doktora da bana Amerikalıların burs vermesi bayağı bir ödül oldu. Çünkü iyi bir burstu. Yani bütün masrafları kapsayabilecek gelişteydi. Gittiğim üniversitede Chicago Üniversitesi'ydi. İyi bir üniversiteydi. Bu itibarla bugün de iyi üniversitelerden biridir Chicago Üniversitesi. Orada da 2 sene kaldım. Dolayısıyla aldığım en büyük katkı bu oldu. 2 yıl Amerika'da bursla kalabilmek büyük bir imkan. Onun dışında tabii iyi bir sınav verip de doçent oluyorsanız, iyi bir sınav verip profesör oluyorsanız bunlar hep sınavlaydı. Eskiden sizin için en büyük ödül o oluyor. Zaten böyle bir ödül sistemi de yoktu okulda. Daha yeni kurulmuştu. Ben girdiğim zaman kuruluşunun 3. yılı falandı. O itibarla tam teçhizatlı bir üniversitenin imkanlarına sahip zaman içinde o. Şimdi tabii tamam her şey yerinde. Ama o zaman öyle değildi. Yeni yeni dolanım sağlıyordu. Şimdi öyle bir mücadele işi pek olmadı. Bir kere 1. sınıftayken fakültede yanımdaki arkadaşlar benim kolejdeki arkadaşlarımdı. Yani Sabahat Karahasan vardı. Orada kolejde 1. sınıftan son sınıfa kadar beraber olmuştuk. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde. Dolayısıyla benim çok yakın arkadaşımdı. En büyük arkadaşlığım da onunla oldu. Ondan sonra bir yıl sonra da yeni diğer arkadaşlar geldi yine kolejde. Onlarla ahbaplık yaptım. Yani öyle fakültede çok fazla arkadaş sahibi olmadım. Kolejden gelen arkadaşlarım devam etti. Böyle bir yabancılık falan da hiç duymadım. Yani genel öğrenci grubu öyle yabancılık çekilecek bir grup değildi. Sınıfın içinde çok büyük bir grup Galatasaraylı vardı. Galiba en ağırlıklı grup onlardı. Sonra birinci sınıfta başlayanların zaten hepsi devam etmiyor. Ya sınıfta kalıyor ya vazgeçiyor, böyle şeyler de oluyor. Bir de Sencer Dvitçioğlu vardı. Sencer Dvitçioğlu benden bir sene önce gelmişti ama devam etmediği için sınıfta kalmıştı. Onunla fakültede çok yakın dostluğumuz olmadı ama o Paris'e gidip geldikten sonra fakülteye denli geldi. Sencer Dvitçioğlu ile, bu da rahmetli oldu, dostluğumuz hayat boyu devam etti. Yani fakülteden 7 arkadaş olarak kalan Sencer Dvitçioğlu oldu. Kolejden tanıdığım Sevim Görgün de, ikisi de rahmetli oldular. Sevim Görgün de öyleydi. Dolayısıyla kolejin dostlukları devam etti. Yani onlar her zaman benimle oldular. Vallahi evlilik ve annelik hayatımdaki düşüncelerime gelince, ben doçentliğimi bitirinceye kadar anne olmadım. Çünkü çocukla beraber doktora yapmak, oralara gitmek mümkün değildi. Dolayısıyla oğlumun hayatıma bir müdahalesi olması gibi durum olmadı. Amerika'dan döndükten sonra çocuk yaptım. Doçentliğim gelmişti o zaman. Bu itibarla annelikle akademik hayatı uyuşturabildim. Yani benim için bir engel olmadı. Zaten çocuk çok sevdiğiniz bir yaratık olduğu için onu engel diye düşünmüyorsunuz. Vallahi ben bir kere meslek hayatımı sorarsanız, meslek hayatım olarak iktisatçılığı seçtiğim için çok mutlu oldum. Çünkü sevdiğim bir alandı. Kolejden deneyimim vardı zaten. İktisadın ne olduğunu bilerek gelmiştim. Keşkelerim pek olmadı. İktisat sevdiğim bir alandı. Dolayısıyla sevdiğim bir alanı seçmiş oldum. Dolayısıyla çalışırken gayet memnun ve mutlu oldum hayatımda. Keşke başka bir şey okusaydım diye doğrusu hiç aklıma gelmedi. Ben esas müzisyen olmak istiyordum ama onu da olamadım. Yani imkanlar el vermedi. Çünkü yatılı okulda piyanist olmak istiyordum. Olamadım yani. O şartlara uygun gitmediği için olamadı. İktisattan da çok memnun oldum. Sonuna kadar da geldim. Vallahi artık piyano çalmıyorum. Başlıca bir nedeni, apartmanda kimse piyano sesine tahammül etmek istemiyor. Dolayısıyla bir kere orada iş aksıyor. Ondan sonra zamanım da kalmadı. Şimdi kitap yazıyorum. Dolayısıyla iki işi bir arada götürmek mümkün değil. Yani işin doğrusu hiç aklıma gelmedi güzel bir kadın olayım diye. Yani fazla süs meraklısı olmadım. Ama kendisine de çeki düzen vermiş bir insan olmayı daima tercih ettim tabii. İkisi ayrı şeyler. Birinde hayat hedefiniz oluyor, ikincisinde hayat hedefiniz olmuyor. Ama yine de kendinize bakıyorsun. Benimki de öyle bir şeydi. Öyle hayat hedefim olmadı. Yani şu güzel bir kadın olayım falan diye. Hatta rahmetli eşim çok kızardı bana. Çok sıklım pöklüm geziyorsun, yapma böyle şey diye. Özel bir aksesuar. Gördüğünüz gibi burada bir tane var. Broşları severim. Takı severim genelde. Takıdan hoşlanırım. Hatta şimdi pek modası yok takının. Bakıyorum gençler hiç takı kullanmıyorlar. Öyle olduğu halde ben takılarımı kullanmaya devam ediyorum. Yani gençlere uymadım. Vallahi hayatımı simgeleştirecek bir şey galiba hala o piyanist olma merakımdan kalmış konserlere gitmektir. Konserleri kaçırmamaya çalışıyorum, güzel konserleri. Evde müzik dinlerim. Dolayısıyla hayatımın simgesi belki bu müzik merakım olabilir. Hayatımı anlatan bir şarkı. Vallahi hiç şimdiye kadar aklıma gelmemiş. Handel operaları olabilir. Yani Handel operalarının şan kısmını çok seviyorum. Vallahi genç kadınlara vermek istediğim mesaj şu: bağımsızlığını korumak için bir kere bir meslek sahibi olsunlar. İşi gücü olmayan, bütün hayatı boş geçen, sadece çocuk yetiştirmekle ilgilenip hayatın diğer taraflarına boş veren bir insan olmasınlar. Benim başlıca tavsiyem o olur. Mutlaka kendilerine bir uğraş edinsinler. Bu evde yapılan bir uğraş da olabilir. Yani resim yapmak gibi falan. Ama hayat için bir hedefleri olsun. Yani boş insan olmasınlar.
3: İlk kadın iktisat profesörü Gülten Kazgan'ı dinlediniz. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş gidişatında 60 günlük kesin ateşkese giden sürecin nihayetsiz bir tabloyla karşımıza çıkması ve her iki tarafında artık benzeri bir yeni süreç belirlemekten yana tavır koymaması durumunda karşımıza belirsiz bir tablo çıkıyor. Tabii Başkan Trump adeta ortada bir boşluk kalmasın, inisiyatif elinden gitmesin diye şimdi yeni bir retoriği devreye sokuyor. Nedir bu? Eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş. Tabii bu savaş ve yaptırım, ekonomik savaş ve yaptırım denildiğinde İran bu konuya zaten yabancı değil. İran senelerdir bu türden bir kuşatmanın ve yaptırım zincir halkalarının altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Enteresan bir nokta, Başkan Trump'ın bu yeni açıklamasını yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ekonomik savaş ilan ettiğini ifade ettiği tarih 19 Ağustos. 19 Ağustos 1953 yılında İran petrollerini millileştirmeye ve İngiltere'nin kontrolünden kurtarmaya çalışan Başbakan Musaddık'ın devrildiği, İngiliz-Amerikan ortak askeri darbesiyle devrildiği, Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin tekrar Roma'dan çağrılarak 1979 İran İslam Devrimi'ne kadar 26 yıl hükümranlık sürdürmesi üzere tekrar yönetime getirildiği bir dönem. İran tarafı bunu oldukça manidar buluyor. Acaba Trump bunu özellikle mi ayarladı bilemiyoruz ama not etmeye değer. Muhammed Musaddık dünyada özellikle bu millileştirme ve emperyalist ekonomik çıkar çatışmalarına karşı duruşun sembol bir ismi olarak halen anılıyor. Peki bu tam ekonomik savaş öncesinde, haritasında tarafların durumu nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın özellikle ekonomideki icraatı %30 düzeyinde bir destekle halk tarafından taçlandırılıyor. Bu gerçekten çok düşük bir oran. Amerika'da işler pek iyi gitmiyor. Netice itibariyle Hazine Bakanı Scott Bessenton sadece saatler önce sürpriz bir kararla açıklamış olduğu Amerikan tahvillerinin tekrar geri alınması ve geri alınması likiditasyonu bakımından kaynakların iki misline çıkartılması haberi önce özellikle 5 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü baskı yaptı. Böylece aslında Amerikan yönetimi Fed'in faiz indirimini beklemeden özellikle Kasım seçimleri öncesinde kredi kartları, konut kredileri ve ihtiyaç kredilerinde belirleyici rol oynayan uzun vadeli tahvil getirilerini aşağıya çekmiş oldu. Bir parça Amerikan halkını rahatlatmak. Bu arada güçlü dolar

0: herhalde sürpriz değil. Amerika gene her hal ve şartta kendisinin karlı çıkacağı yeni bir kurguyu başlatmış bulunuyor. Tabii İran tarafında da işler oldukça sıkıntılı. İran tam şiddetle ve savaşı tüm coğrafyalara taşıyarak cevap vereceğini, bu tehditlere tırnak içinde pabuç bırakmayacağını açıkladı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı çerçevesinde bugüne kadar İran'ın altyapı bakımından 300 milyar dolara yakın bir tahribatla karşı karşıya, kayıpla karşı karşıya olduğu düşünülüyor. İran riyali çok sert bir şekilde değer kaybetti. Günümüzde bir Amerikan doları 2 milyon riyale yakın bir kurdan işlem görüyor. Savaş öncesi %68 olan enflasyon %88'e çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hikmeti'nin ifadesiyle İran'ın petrol ihracatı tamamen durmuş bulunuyor. Bu ekonomik savaş teranesinden bir gün evvel Birleşik Arap Emirlikleri herhalde erkenden haber alarak İran'la hatırlandığı üzere tüm ticari ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini, parasal transferlerini durdurmuştu. Bu çok önemli çünkü İran'ın ithalatına baktığımızda bir numara Birleşik Arap Emirlikleri idi. İki numara Çin, o da bir protesto yayınladı, yani İran'ın yanındayız dedi. Üç numara da Türkiye. Dolayısıyla şimdi bu ekonomik savaş açmazında yeni antlaşmada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler yeniden bir risk değerlendirmesi yapmak durumundalar. Özellikle Steve Bessent sadece saatler önce Amerikan hazinesinin ekonomik savaş çerçevesinde İran'la en ufak bir işbirliği gösterenlere dahi acımasızca yaptırım uygulayacağını ve tedbir alacağını ifade etti. Nihayet haftanın son bir notunu da içeriden verelim. TÜİK'in yılın ikinci çeyreğine ait işsizlik rakamları açıklandı. Çeyreklik rakamlar önemli. Buna göre manşette işsizlik seviyesi bir önceki çeyreğe, yılın ilk çeyreğine göre 0,13 puanlık azalışla 7,9 seviyesine indi. %7,9'luk işsizlik oranı 2005 tarihinden bu yana en düşük manşeti gösteriyor. Ama arka plan okumalarında Türkiye'de çalışabilir her 100 kişiden sadece 34'ünün tam zamanlı istihdamda olduğunu da görüyoruz. Bu da dikkatle kayıt altına alınması gereken bir başka unsur. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Reklam.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: NTV Radyo.

0: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde ve Sakarya-Hendek yolunun 3-5. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Bugün konumuz filin küçük bir yaprağı nazikçe kavramaya da devasa bir ağacı devirmeye de yarayan hortumu. Müthiş bir hassasiyetle hortumuyla tek bir küçük yaprağı diğerlerinden ayırıp alabilir. Yağlı boya fırçasını tutarak ince çizgiler çizerek resim yapabilir. Ama aynı zamanda kendisinden daha iri ağaçları bile hortumuyla devirebilir. Koku duyusu hortumu sayesinde bir av köpeğinden daha güçlüdür. Suyun varlığını ve yerini birkaç kilometre öteden algılayabilir. Aynı zamanda hortumuyla nefes alır. Hatta iyi bir yüzücü olarak su yüzeyinde rahatça kalabildiği gibi dalması gerektiğinde de hortumunu şnorkel gibi kullanır. Fil için hortumun en önemli işlevlerinden biri kendini huzursuz hissettiğinde hortumunu kullanır. Hayvan davranışı uzmanlarına göre fil hortumuyla yüzüne, kulaklarına, dişine dokunarak kendini rahatlatır. Yani daha iyi hissetmek için kendi başını okşar. Anne fil bunu yavrusuna da öğretir. Aslında filler tüm bildiklerini nesilden nesile dişi filler kanalıyla aktarır, böylece hayatta kalırlar. Afrika filleri ana erkilken Asya fillerinde böyle bir hiyerarşi gözlenmiyor. Bir not daha. Tüm memeliler arasında en uzun gebelik süresi de fillerde. 18 ila 22 ay sürüyor fillerin gebeliği.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Müzik arası.

0: Sabah saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı. Birkaç başlığa bakalım ve bültenimize başlayalım. Türkiye ve İsrail arasında İsrail'in sınırımıza yakın noktaya saldırmasından sonra başlayan gerilim karşılıklı açıklamalar ve adımlarla yükseliyor. En son Netanyahu saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için yaptık deyince Ankara'dan sesler yükselmiş. Netanyahu'nun seçim uğruna bölgeyi ateşe atma oyununa gelinmeyeceği açıklanmıştı. Bugün de Türkiye, İsrail Başbakanı hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Bakacağız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında iki isim daha yakalandı. Marmaris'te yakalandılar. Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyorlardı. Zanlıları Muğla'ya kadar, İstanbul'dan Muğla'ya kadar götüren aracın adına kayıtlı olduğu kişi dikkat çekti. O araç 2030 yılına kadar eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli çıktı. İran-Amerika savaşından olumsuz etkilenen ve değer kaybeden altın yükselişte. Gram altın 5 ay sonra ilk kez yükseliyor. 7000 liranın da üzerine çıktı. Kapalı çarşıdaki son duruma birazdan bakacağız. Ve bizim kızlar, bizim kızlar son şampiyon unvanıyla yeniden ve bir daha diyerek Avrupa Şampiyonası'na başladı. Şu anda İstanbul'da oynanıyor maç. Rakip de Letonya. Çok da iyi gidiyor maç. 2-0 öndeyiz. NTV'de ana habere başladık. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandılar. Az evvel de ifade ettik. İki zanlı Marmaris'te Bozburun'dan deniz yoluyla yurt dışına kaçma planı yapıyorlardı. Zanlıları İstanbul'dan Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
0: Yine aynı soruşturmada 10 yıl önce şüpheli şekilde ölen eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü sır içeriyordu ve o sır aralanıyor. Ölü olarak bulununca polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor şimdi.
2: Burada göreve başladığım günden itibaren...
1: Öldü mü, öldürüldü mü? Ölümü neden geç haber verildi? 10 yıl önce hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
3: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
1: Denizolgun 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki bu çiftlikte hayatını kaybetti. İddiaya göre bu sırada çiftlikte sadece atlara bakan seyis vardı. Denizolgun'un at bindikten sonra kimseyle iletişim kurmadığı öne sürüldü. Akşam saatlerinde ise cenazesi odasında ağzından kan gelmiş halde bulundu. Eve önce Deniz Olgun'un yeğeni ve doktoru çağrılırken polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor.
4: Ters kapatır ama bunu, ben şu anda tersten bakıyorum.
1: Bu kapsamda seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlikte çalışan Ahmet Soygel'in ifadeleri alındı. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun vefat etmiş halde bulununca önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine de ilk onlar geldi. Polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verildi. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi şüpheli buluyor. Şüpheli ölüm dosyası Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında raftan indirilmişti. Çarşamba günü Arif Ahmet Deniz Olgun'un Karacaahmet'teki mezarı açılarak Adli Tıp Kurumu'nda incelenmek üzere örnek alınmıştı. Kesin ölüm nedeninin tespitinde bu örneklerle ilgili inceleme büyük önem taşıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada da yeni ayrıntılar var. Örgütün idari binasında aramalarda bazı bilgisayarların, hard disklerin önceden kaçırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca yapının sosyal medya sorumlusunun evinden 4 milyon lira çıktı. Aynı binada da yine şifreli kasalar ve kapılar bulundu.
5: Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
1: Odaları şifreli giriş sistemiyle korudular. Operasyon öncesi bilgisayar kasalarını söküp delilleri yok etmeye çalıştılar. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. 49 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda polis örgütün idari binasında detaylı arama yaptı. Bazı bilgisayar kasalarının boşaltıldığını ve hard disklerin önceden kaçırıldığını tespit etti. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Yok edilen disklerde örgütsel dokümanlar olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca binada şifreli giriş sistemi ve şifreli kapılar bulunduğu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu öğrenilen Muhammed Yasin Birer'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 3,9 milyon lira değerinde nakit para, altın ve zinet eşyası ele geçirildi. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar örgüt kurmak ve yönetmek, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor. Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kaldı. Bazı özel okullar yasağa rağmen kaynak kitaplar için fahiş ücretler istiyor. İstanbul'da kitap ücreti 100 bin liraya kadar çıkıyor. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
0: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasına 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiriyle tepki gösterdi. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin ortak bildirisinde İsrail'in saldırıları Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalidir denildi. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan hava üssü saldırılarını kınadı. Bu tür eylemlerin Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme yönündeki mevcut çabalarını aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye dahil 8 ülke İsrail'e karşı ortak bir bildiriye daha imza attı. Bu açıklamada da İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuk dışı yerleşim politikası kınandı. Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki var.
6: Ankara'dan İsrail'e tepki artarak sürüyor. Adalet Bakanlığı İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için adım attı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamasına ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sert yanıt verdi.
7: Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu hezeyanların amacı soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve diplomatik mücadelesinin hadsizce hedef alındığını söyledi. Yaşadıkları son çırpınışların göstergesi olduğu açıktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'ndansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Güllek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
8: Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir.
6: Güllek sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız ifadelerini kullandı.
0: Netanyahu'ya ve İsrail'e bir tepkide Devlet Bahçeli'den MHP lideri Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeliler diyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
6: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
1: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
6: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
6: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
0: Netanyahu'ya tepki gösteren bir diğer siyasi lider ise, siyasetçi ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Özel, bizi iç politikaya alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız dedi.
9: İçeride mücadele ederiz. Birbirimizle en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan, hele hele Filistin bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bundan medet umacak kimse de Yeni Parti'nin kadroları içinde yoktur dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Trabzon'dan verdi. Cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
9: Yeni Parti muhalefet partisi değildir. Yeni Parti muhalefet etmek için bir partimiz olsun diye kurulmadı. Yeni Parti iktidar olmak için kuruldu.
1: Özgür Özel parti binasını ziyaret ederek burada partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş aylardır öyle ya da böyle sürüyor. Anlaşmalar, görüşmeler, mutabakat arayışları, en son İran'dan yapılan biz artık saldırı pozisyonunu alacağız açıklaması, Trump'ın günübirlik değişen açıklamaları, dalgalı bir seyir İran-Amerika ilişkileri, Hürmüz'de düğümlenen bir seyir elbette. Şimdi Tahran'a bağlanalım, NTV muhabiri Ali Çabuk bizi bekliyor. Çünkü bugün İran'dan Amerika ile ilgili, Amerika savaşı ile ilgili dikkat çekici ve ayrışan bir açıklama var Ali. O açıklama ne ve sahibi kim?
10: Seda, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan geldiği onurlu çıkış diyebileceğimiz bir açıklamaydı. Bu savaşı bir şekilde sona erdirmeye dair bir değerlendirmeydi. Bu savaş bir noktada sona erecek ve bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz ve dünyanın da kabul ettiği bir zaferimiz var. Ve bu şekilde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. Aslında İslamabad mutabakatı imzalandığı günden itibaren İran içerisinde özellikle reformist diyebileceğimiz cepheden gelen açıklamalar bu mutabakatın bir zafer belgesi olduğu ve bu mutabakat üzerinden de bir onurlu çıkış sağlanabileceği yorumları yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan işte buna işaret etti ve üstün olduğumuz ve dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir tablo var. Bunu kullanarak doğru bir şekilde savaşı sonlandırabiliriz ifadesini kullanıyor. İslamabad mutabakatı bir teslimiyet belgesi değil dedi. Hiçbir maddesinde geri adım atmadık ifadesini kullanıyor ve bir şekilde ABD'ye diz çöktürdük ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan. Son saldırılar nedeniyle İslamabad mutabakatında bir belirsizlik vardı. Karşılıklı olarak tarafların birbirlerine saldırmaları ve bu İslamabad mutabakatı maddeleri ihlal edilmişti. Ancak taraflar arasında tek uzlaşma metni de bu mutabakat oluyor Seda Üretir. Bu nedenle de eğer tekrar bir uzlaşıya dönülecekse Hürmüz Boğazı düğümünün öncelikle çözülmesi gerekiyor. Bu konuda da diplomasi de yeniden bir hareketlilik gözlemliyoruz. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Ummanlı mevkidaşıyla bugün bir telefon görüşmesi yaptı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve burada seyir-i sefer özgürlüğünün serbestliğinin sağlanmasına ilişkin müzakerelerin, görüşmelerin yeniden başlatılması konuları ele alındı söz konusu görüşmede. Askeri kanattan da açıklamalar var. Onları da aktaralım. İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi bir açıklama yaptı ve yeni tehditlere karşı, yeni saldırılara karşı ezici yanıt vereceklerini söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü olasılığa hazır olduğunu bir kez daha vurguladı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ise Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışını gözetlediklerini, kontrolün İran tarafında olduğunu ve ABD kuvvetlerinin hareketliliğini de an be an izledikleri mesajını verdi.
0: Ali Çabuk anlattı. Pezeşkiyan'ın güçlüyken savaşı bitirmeliyiz çağrısına ilişkin İran'dan yapılan bu çağrıya bakalım. Beyaz Saray'dan Amerika tarafından nasıl bir karşılık gelecek? Henüz bir açıklama yok. Olduğu zaman bakacağız. Tabii bölgemizde bitmek bilmeyen bir diğer savaşta kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı. Çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef alması Rusya'da akaryakıt sıkıntısını bir kez daha tetikledi. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında 1 kilometreyi bulan kuyruk oluştu.
1: Bazı istasyonlarda akaryakıt tükendi. Bazılarında satış limiti var. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor. Ukrayna, Moskova'nın gücünü zayıflatmak ve enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya'da ilk büyük akaryakıt sıkıntısı Mayıs sonunda başladı. İstasyonlara göre farklı satış kuralları uygulandı. Temmuz'un ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle durumun iyileşmeye başladığı açıklandı. Ancak Ağustos ortasında benzin arzının yeniden azalması ikinci dalganın yaşandığına işaret ediyor. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında 1 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
11: Her şey çok kötü. Yakıt bulmak için muhtemelen Moskova'nın yarısını dolaşmanız gerekiyor. Ama o zaman bile bulamayabilirsiniz.
1: Ülkede yakıt kıtlığı ile ilgili şikayetlerde bulunan kişilerse para cezası tehdidiyle karşı karşıya.
12: Bununla ilgili olarak bir örnek Volgograd bölgesinde yaşandı. Burada 5 tane yerel bölgede yaşayan, o bölgede yaşayan daha doğrusu kişi video çektiler ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne istinaden bir video yayınladılar ve burada özellikle bölgedeki akaryakıt sorununu dile getirdiler. Fakat sonrasında bu Rus polisi tarafından izinsiz toplumsal etkinlik olarak adlandırıldı ve idari cezaya tabi tutuldular. Bu 5 kişi ilk önce gözaltına alındı, daha sonra ise 10 bin rublelik para cezasına çarptırıldılar.
1: Hükümet iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çözüm arayışında. Yakıt ithalatına başlandığı açıklandı. Kommersant gazetesine göre yakıt krizi Eylül başında yeni bir aşamaya girebilir. Bunun nedeni Rusya pazarına yakıt sağlayan iki rafineriden biri olan Belarus'taki Novopolok rafinerisinin planlı bakıma girecek olması. Aynı dönemde Rusya'daki birkaç büyük rafineride de planlı bakım yapılması bekleniyor.
0: İran-Amerika savaşından olumsuz etkilenen ve değer kaybeden altın yükselişte. Gram altın 5 ay sonra ilk kez yükseliyor. 7 bin liranın üzerine çıktı. Kapalı çarşıda da hareketlilik vardı bugün.
13: Altın ne kadardan aldınız en son?
14: En son altın aldığım zaman 6300 civarlarındaydı. Bence şu an pahalı.
1: Gram altın 7 bin liranın üzerine çıktı. İstanbul'daki tarihi kapalı çarşıda hareketlilik yaşandı.
15: Alyans bakıyorduk. Alyansımızı değiştirmek istedik hanımla beraber. Fiyatları yüksek. 8 bin liradan başlıyor. 20 bin liraya kadar var.
13: Biz gün yapıyoruz. Hanımlar arasında biliyorsunuz meşhur oluyor. 3 ile 3,5 ile başladığımız zaman olmuştu geçen senelerde. Şu anda da 5 ile mi başladık? 6 ile mi ne başladık? Şu anda sanırım herhalde 7'yi buldu değil mi? Yani...
1: Uzmanlara göre yükselişte dünyadaki gelişmeler etkili.
16: Amerika'nın tahvilleri ikiye katlayıp satın almaya geçmesiyle beraber piyasada yukarı yönlü bir hareketlik oluştu açıkçası. Şu anda alım yok, satış da yok diyebilirim.
17: Altın 7 TL'yi bir aydan sonra ilk defa gördü. İnsanlardan buradan altın alanlar vardı. 8 alan vardı, 7,5'tan vardı, 7'den vardı. Hırsa kapalı da buradan karı çekeyim. 10 lira olacak deyip sakın yanaşmasınlar.
1: Gram altın Ağustos ayında %14 değer kazandı. Haftalık değer kazancı da %5'i buldu.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü.
1: Firmaların belediyedeki alacaklarını tahsil etmek için rüşvet verdiğini, sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu anlattı.
18: Söyleyeceklerimi tekrar edeceğim.
1: Bu iddialar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'a ait. Aktaş, belediyeye iş yapanların alacaklarının bekletildiğini, iş insanları üzerinde baskı kurularak para toplanmaya çalışıldığını ileri sürdü. Paranın nakit şekilde ve talimatlar doğrultusunda bir danışmana veya şoföre, otelde veya özel ofiste teslim edildiğini anlattı. Bu şekilde 2024'te 5 milyon lirayla 970 bin dolar verildiğini, ayrıca İETT bakım onarım işleri içinde firmalardan 2020-2024 yılları arasında 84 milyon 857 bin lira alındığını iddia etti. Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının alacakları için yasal yollara başvurusu olup olmadığı yönündeki soruya, avukat da bilir belediyelerden tahsilatın icra yoluyla ne kadar zor alınacağını şeklinde yanıt verdi. Aktaş belediyeden toplam ne kadar alacağı olduğu yönündeki soruya da net bir yanıt vermedi. Duruşma 25 Ağustos'a ertelendi.
19: Aziz İhsan Aktaş.
0: İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.
20: Kurbanları genellikle yabancı turistlerdi. Sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle kaşla göz arasında turistlerin para ve değerli eşyalarını çalıyorlardı. Polis operasyonuyla yakalandılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Üçü örgüt elebaşı olmak üzere çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple suç örgütlerinin organize yan kesicilik faaliyetleri bir bir deşifre edildi. Şüphelilerin Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş Bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü Tramvay Duraklarıyla yoğun yaya geçitlerinde yan kesicilik yaptığı tespit edildi. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle yan kesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
0: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Nari'nin öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Küçük kız için kaybolduğu Tavşantepe mahallesinde anma töreni vardı.
1: Dualar okundu, yakınları duygusal anlar yaşadı. Diyarbakır'da 2 yıl önce cinayet kurbanı olan Narin Güran mezarı başında anıldı.
2: 8 yaşındaki Narin Güran bundan tam 2 yıl önce 21 Ağustos 2024 tarihinde kayboldu. Ve günler süren aramaların ardından 17. günde yani 8 Eylül 2024 tarihinde şu anda gördüğünüz Eğertutmaz Deresi'nde maalesef cansız bedeni bulundu.
1: 8 yaşındaki Nari'nin kaybolduğu Tavşantepe mahallesindeki anma etkinliğine küçük kızın ailesiyle yakınlarının yanı sıra siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Anmada dava süreci gündeme geldi. Aile avukatı Mustafa Demir davada çıkan kararın vicdanlarda yer bulmadığını savundu.
21: Anayasa Mahkemesi yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 308 uyarınca dosyanın genel kurula taşınması yönünde talebimiz var.
1: Kızının mezarı başında konuşan baba Arif ve oğlu Baran Güran iki yıldır büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.
22: Benim kızımın hakkını çıkarın. Benim kızımın kanı yerdedir. Benim kızımın hakkı yerdedir. Bu toplum Narin için günlerce, aylarca uyumadı.
23: Bugün Narin'in ikinci yıl dönümü ama biz iki yıldır her gün mezarlıktayız. Biz her gün bu kabirin başındayız çünkü bizim en yani bizim ciğer parçamızı bizden aldı biri ve halen de onun hakikati için bir mücadele içindeyiz.
1: Mezarlıktaki anmanın ardından kalabalık ellerinde dövizlerle köye kadar yürüdü. Sık sık Narin ve aile fertleri için adalet sloganları atan kalabalık, Narin'in en son kameralarda görüldüğü patikaya karanfil bıraktı. Narin Güran davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise önce 4,5 yıl ardından Yargıtay'ın kararı bozmasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırmadan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
0: Kocaeli'de bir süredir haber alınamayan kardeşlerden acı haber geldi. Üçünün cansız bedeni Darıca sahilinde bulundu. Kayıp diğer kardeşe ise farklı bir şekilde, farklı bir bölgede sağ olarak ulaşıldı. Kenti sarsan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
1: Dört kardeşten haber alınamıyordu. Üçünün cansız bedeni sahile vurdu. Diğeri ise sağ bulundu. Üç kardeşin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Sakar kardeşlerden bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Arama çalışmaları sürerken Dudayev Parkı sahilinde kıyıya vurmuş halde 3 cansız bedene ulaşıldı. İncelemede cesetlerin 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'a ait olduğu tespit edildi. 12 yaşındaki Bilgenur Sakar ise başka bir noktada sağ bulundu. Durumu iyi. Üç kardeşin cansız bedeni adli tıbba gönderildi. Yapılan otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Bu da cinayet ihtimalini azalttı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan üç kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından belli olacak. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor.
0: Okullar 14 Eylül'de açılacak. Ders zilinin çalmasına yani 3 hafta var ve bazı okullarda, bazı özel okullarda kitap ücretlerini açıkladı. İstanbul'da %50'yi aşan zamlar var. Öyle ki yasak olmasına rağmen birkaç kitaptan 80 bin liraya varan ücret isteniyor.
1: İstanbul'da bazı özel okullar yasak olmasına rağmen kaynak kitap için fahiş ücret talep ediyor.
3: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok. Kitapların ücretsiz olması gerekiyor kesinlikle.
4: Fırsatçılık yapıyorlar. O ürettikleri o veya kendilerine gelen malzemeleri veya üretilen malzemeleri çok büyük miktarda, fahiş miktarda zam koyuyorlar.
1: Geçen yıl oranla bazı okullar %50'yi aşan zam yaptı. Örneğin Beylikdüzü'nde bir özel okulda 2025'te 49 bin liraya satılan kitap seti yeni eğitim döneminde %63 zamla 80 bin lira oldu. Başka bir okulda 60 bin lira olan kitap ücretini 77 bin liraya çıkardı.
5: Öncelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu kitaplarca kitap artışları çok ciddi derecede fiyatları artmış durumda ve veliler bu durumdan çok fazla muzdarip. Biz de bir özel okulumuz. Kitaplarımızdaki ücretimizi bu seneki artışımız bakanlığın belirlediği tepe tüfe oranı neyse buna göre yapılmaktadır.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ücretsiz kitaplar dışında farklı kaynaklar kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bazı özel okullar yasağa rağmen kitap ücretini zorunlu tutuyor.
7: Geçen 22.500 lira gibi rakam tutmuştum.
0: Bu sene beklentiniz var mı? Ne kadar zam olur?
7: 30-35 gibi civarında çıkıyor. Ama ekstra kitaplar daha var. Bu 70-75 bin lirada da çıkabiliyor. Kesinlikle yüksek.
1: Ceza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası, kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptali söz konusu olabiliyor.
0: Akaryakıta zam üzerine zam geliyor. Motorinin litresi bu gece 82 liranın üzerine çıkacak. Özel tüketim vergisinin sıfırlanmasına rağmen son 2 aydaki zam tutarı 18 lira.
1: Petrol fiyatındaki artış tetikledi, ona Rusya'daki kriz de eklendi. Motorin fiyatı 82 lirayı geçti. Motorin 6 Temmuz'da 64 lira 61 kuruş seviyesindeydi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması önce petrolü sonra motorin fiyatını yukarı çekti. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri hedef alması piyasadaki arz talep dengesizliğini artırdı. Motorinin küresel fiyatı günden güne yükseldi. Bu durum içeride pompa fiyatını etkiledi. Motorine son olarak 2 lira 92 kuruşluk zam farkı doğdu. Son artışla İstanbul'da fiyat 82 lira 70 kuruşu buluyor. Bu da 2 ayda 18 liralık yükselişe işaret ediyor. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlanmıştı. ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 lira olacak şekilde kademeli artacak. Yani ay başında litre başına 3 lira daha zam gelecek.
0: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de yoğun ilgi vardı. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın göz bebeği gemileri ziyaret edilirken festival alanında sergilenen hava ve deniz araçlarına da ilgi yoğundu. Ziyaretçiler SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterisini de beğeniyle izledi.
20: Donanmaya ait gemiler gezildi, son teknoloji yerli sistemlerin yer aldığı standlar ziyaret edildi. Hava gösterileri yapıldı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de ilgi yoğundu. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ile birlikte Türkiye'nin en büyük çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar en çok ziyaret edilen gemiler oldu.
24: Gemimiz tamamen moderndir, tamamen yerli imkanlarla yapılmıştır ve bu da Türk askerine, Mehmetçiğe gururla dünya denizlerinde dolaşma imkanı sağlamaktadır.
25: Öncelikle zırhlı personel taşıyıcı var, çok güzel, mühimmatlarımız çok güzel, yerli imkanlarla bunları yapabilmemiz çok hoş bir şey.
26: Tankları gördük, bütün gemileri gezdik, ilk defa bir savaş gemisi içindeyiz.
20: Müze gemi TCG Yavuz'da Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez ziyaretçilerini ağırladı.
27: Şanlı Yavuz Kruvazörü'nün ismini taşıyan müze gemi Yavuz'dayız şu anda. Şu an bulunduğumuz salon Yavuz Kruvazörü'nün şanlı hikayesini, gençlerimize aktarmak, gelecek nesillere aktarmak için hazırladığımız bir salon.
6: SAT ve SAS komandolarının gösterileri de devam ediyor. Şu anda senaryoya göre SAS komandoları TCG Alemdar'ı kurtarma operasyonu yapıyor.
20: Teknofest Mavi Vatan'da insansız deniz ve hava araçları da sergilendi. Yerli savunma sanayi ürünü son teknoloji sistemler tanıtıldı.
21: Önünde durduğumuz Tufan, Türkiye'nin kamikaze insansız su üstü aracı. 40'tan fazla gemi inşa ediliyor. Denizaltılar modernize ediliyor. Bunları elektronik sistemlerle, silahlarla, hava savunma sistemleri donatma işini ASELSAN yapıyor. Onlardan biri DÜFAS.
20: Teknofest Mavi Vatan pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.
0: Ve filenin sultanları, biz ana habere başladığımızda maç devam ediyordu Avrupa Şampiyonası'nda. Bir kez daha diyerek ilk maçına çıktılar ve ilk maçta rakip Letonya'ydı. Maçı 3-0 kazandık. Şimdi oynandığı noktaya gidelim. İstanbul'da Melike Şahin maçı takip etti. Şimdi de karşımızda. Melike, bir süredir sana ve arkandan çıkan taraftara bakıyorum. Yüzler gülüyor. 3-0 herhalde kolay bir başlangıç oldu kızlar için, öyle mi?
8: Evet, aslında bekliyorduk çünkü bizim beklentimizi çok yükseğe çıkardılar artık. Son Avrupa şampiyonu, son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları yine galibiyetle başladılar turnuvaya. Senin de söylediğin gibi 3-0 kazandık ve 25-17, 25-16 ve 25-16 yine sayılarıyla 3 seti de galibiyetle tamamladı Filenin Sultanları. Rahat kazanılmış bir galibiyetti. Üstünlüğü hiçbir zaman bırakmadı Filenin Sultanları ve çok kolay bir şekilde ilk maçı galibiyetle tamamladı. Tabii bu turnuvanın ilk maçıydı. Önümüzdeki günlerde devam edecek grup maçları. Bir sonraki maç pazar günü Slovenya ile yine karşı karşıya gelecekler. Yine maç saat 19'da başlayacak Sinan Erdem Spor Salonu'nda ve onun ardından da yine turnuvadaki grup maçları devam edecek. Biraz sonraki aşamayı da anlatayım. Pazartesi günü Macaristan'la bir maç var. Çarşamba günü Almanya ile ve 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları. 26 Temmuz'da Çin'de Milletler Ligi'ni kazanmışlardı. Şampiyon olarak Türkiye'ye dönmüşlerdi. Son Avrupa şampiyonu 2023 yılında kazanmışlardı Filenin Sultanları ve bugün sahaya aslında o psikolojik üstünlükle çıkmışlardı. Ki beklediğimiz olduğu, Türkiye'yi şampiyonluğa alıştıran kadınlar onlar. Yine bekleneni yaptılar ve bu maçı galibiyetle çok rahatlıkla tamamladılar. Şimdi artık gözler bir sonraki maçta. Hem Kaptan Eda Erdem'in açıklamaları vardı, hem Daniel Santarelli'nin baş antrenör. Maç maç gideceğiz. Her maçı kazanarak bir sonraki maça taşıyacağız hedefimizi demişlerdi. Ama elbette yine ikinci kez Avrupa şampiyonu olmak hedefleri.
0: Geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakava'nın ailesi konuştu. Kızlarının çocukluğundan itibaren hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını ve üniversitede mezun olduğu bölümü de bu duyguyla seçtiğini anlattılar.
9: Onunla gurur duyuyorum. Her zaman da onunla gurur duydum. Voleybolcuydu, sporcuydu, eğitmendi, psikolog olmuştu benim kızım. Psikoloji mezunuydu.
1: İstanbul Şile'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Ceyda Yakova'nın ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Üniversiteden bir ay önce mezun olan Yakova, motosikletiyle çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyordu.
10: Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdi. Daha geçen ay mezuniyeti vardı. Kendi parasını kazanarak motoru aldı. Daha sonradan da işte böyle mutluydu. Biz de onun mutlu olmasından mutluyduk.
1: Ceyda Yakova, motosikletiyle virajı dönerken iddiaya göre tekerin mıcıra girmesi sonucu aracın kontrolünü kaybederek yön tabelasına çarptı. Ağır yaralanan Yakova kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
10: kazanın adı Yüzle. Tekerlek mıcıra giriyor, biraz asfalttan çıkıyor ve motor bir tarafa, kendisi direğe çarpıyor. Çok seveni varmış. Hani açıkçası ben bu kadarını bilmiyordum. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Çok büyük bir sevgiseli vardı. Bizi sevgisini bıraktı gitti.
1: Ailesi Yakova'nın çocukluğundan beri hep sosyal yönüyle öne çıktığını, herkese yardım etmeye çalıştığını anlattı.
9: Hem okuyordu, hem çalışıyordu, hem sosyaldi, her şeyi güzel yapıyordu. O hep burada benimle beraber olacak. Tek fark, bir daha odası hiç dağılmayacak. Her zaman böyle toplu kalacak. Hep bizimle olacak Ceyda. Hep kardeşiyle olacak.
0: Yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı dertleşmek için kullandığını ortaya çıkardı. Uzmanlar yapay zekanın kişiyi tatmin edici yanıtlar vererek yanlış yönlendirmelerde bulunabileceğini söylüyor.
11: Evet, dertleşiyorum. Her türlü şeyi soruyorum açıkçası yapay zekaya, ChatGPT'ye.
12: Ben dertleşmiyorum ama tanıdıklarım var. Dertleşiyorlar.
13: 18 ülkede yapılan bir araştırma Z kuşağının yapay zekayı diğer nesillere kıyasla çok daha yoğun kullandığını ortaya koydu. Gençlerin %56'sı yapay zekayı bilgi almak için, %49'u ders çalışmak amacıyla kullanıyor.
12: Yabancı dil pratik yapmak için kullanıyorum.
13: Kimileri de yapay zekayı hem arkadaşı hem de sırdaşı olarak görüyor. Üstelik bu rakam araştırmaya katılanların %28'i.
14: İlişkimde mesela çok kullanıyorum. Durumu anlatıyorum, hani yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım diye.
25: Arkadaş gibi yardımcı olduğu için ve benim onu öyle ayarladığım için daha çok destek oluyor bana.
13: Ancak bu durum uzmanlara göre yanlış. Uzmanlar yapay zekanın bir yankı odası olabileceğini söylüyor.
15: Gerçekleri görmemi fazlasıyla engeller. Yapay zeka ile devamlı olarak dertleşmek ya da devamlı olarak muhatap olmak bizi diğer insanlardan da uzaklaştırıyor.
13: Psikologlar Z kuşağının bu denli yapay zeka kullanımının pandemi etkisinden kaynaklanabileceğini belirtiyor.
15: İnsan insana ilişkileri en çok ihtiyacı olduğu anda evde ekran başında olmasının onların sosyal ilişkilerle ilgili yeteneğini mecburen budadığını düşünüyorum.
13: Uzmanlar sosyal ilişkiler içeren konularda yapay zeka kullanımının fazla olmasına karşı uyarıyor.
0: Google 665 milyon kullanımdan oluşan bir veri açıkladı emojilerle ilgili. 3600'den fazla emoji varmış toplamda. Buna rağmen İlk 10 emoji küresel mesajlaşmaların %36'sını oluşturuyor. Yani en çok bütün dünyada bu emojiler kullanılıyor. Niye kullanıyorlar bir bakalım, bir de sıralama yapalım. Öncelikle en çok şu en başta gördüğümüz yüksek sesle ağlayan yüz emojisi. Yüksek sesle neden? Kesintisiz bir gözyaşı var burada, damlama yok. Bu emoji ve sevinç gözyaşlarıyla akabinde bu gülmekten yerlere yatmak emojisi. Daha önce bu iki emoji ilk sıralardayken artık bu daha fazla öne geçti. Bunun sebebi de yüksek sesle ağlayan yüzün öne geçmesinde gençlerin tercih etmesi. Gençler bu emojiyi sadece üzüntü için değil, aşırı kahkaha, şaşkınlık, dramatik tepkiler için de kullanmaya başlamışlar. O yüzden de en çok o kullanılıyor artık. Hatta bu diğer gülen yüzleri kullananları da biraz yaşlı işi bulup eleştiriyorlarmış. Öyle söyleyeyim. Buradaki heykel yüz, beton yüz emojisine bakalım. O da Moai emojisi olarak geçiyor ve Z kuşağının ironik ve tepkisiz mizahının sembollerinden biri. Bu emoji 2021'de sıralamada 482'ymiş. Artık 33. sıraya kadar yükselmiş. Peki solmuş gül? Solmuş gülü de üzgün yüz yerine kullanıyor gençler. Kırık kalbin yerine kullanıyorlar. Yani duygusal olarak tükenmişliği ve üzüntüyü anlatmak için tercih ediyorlar. O da 93. sıraya geçmiş. Üzgün yüz yerine hemen solgun gülü kullanıveriyor gençler diye. Bunu kullanmak da artık yine biraz yaşlılık belirtisi olarak öne çıkıyor. Alev emojisi yine gençlerin çok kullandığı bir emoji. Çok iyi, havalı, başarılı anlamında öne çıkıyor. Yüz geride kalmış, yine eski kuşak yüzü kullanıyor. Benzer şekilde de bu ellerin birleştiği teşekkürler emojisi ya da dua emojisi gibi de söyleniyor. O daha çok kullanılıyor. Şuna göre birleşen eller emojisini daha çok tercih ediyorlar. Bu da yine biraz eski usul kalıyormuş açıklamaya göre.
2: Güler yüz. Şirin güzel, iyi bir şeyle kullanmaya çalışırım yani. Kalp, çiçek, güler yüz.
26: Onların klasik şu gülen, ağlayan yüz var, yamuk olan. Genelde hep onlar kullanıyor. Bence çok saçma, o biraz yaş şey gibi geliyor.
1: Bir zamanların en popüler emojilerinden gülmekten ağlayan yüz, gençlerin gözünde artık eski kuşağın sembollerinden biri.
3: Genelde farklı şeyler kullanıyoruz. Yaşı büyük kitle işte ne bileyim ağlarken gülen emoji falan kullanıyor.
1: Değişim rakamlara da yansıyor. Google'ın dünya genelindeki 665 milyon kullanımdan oluşan verisine göre 2025'in en çok kullanılan emojisi ağlayan yüz. Gülmekten ağlayan yüz ise eskide kaldı.
16: En çok şu yıldızı ve beyaz kalbi kullanıyormuşum. Sonrasında bunlar geliyor.
1: Peki birkaç küçük sembol dijital iletişimde neden bu kadar önemli?
17: Farkında olmadan yüz yüze iletişimde o kadar çok mesaj veriyoruz ve o kadar çok yan ürün kullanıyoruz ki iletişimi güçlendirmek için, duygularımızı karşı tarafa doğru aktarmak için. Sözlü mesajın yazılı olarak iletilmesi tabii burada çok eksik bir durum yaratıyor. Bunu aşmak için emoji kullanılıyor.
1: Ancak iletişimin dili de kuşaklarla birlikte değişiyor.
18: Üzgün yüzlük daha çok kullanıyorum. Bir de kalpli olanı.
16: Peki siz?
18: Annem pek kullanmıyor aslında. Ben daha çok.
19: Konuşmanın kısa yolu diyorum.
16: Peki siz neler kullanıyorsunuz?
19: Hiçbirisini. İnsanları zannedecek.
18: Evet, şu anki nesille aslında arada çok fark var.
17: Bir şekilde ben gencim ve siz senden farklıyım mesajı vermeye çalışıyor genç aslında. Ergenlik bir kimlik oluşumu dönemi demek.
0: Bültenin bu bölümünde bir telefon bağlantısı yapacağız Ankara'ya. Çünkü Nallıhan'da bir maden ocağında göçük oldu. Son bilgileri alacağız. Sibel Can NTV muhabiri yayında. Sibel Can, bu göçükle ilgili ne biliyoruz?
22: Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Maden Ocağı'nda gerçekleşti. Bu kazada bir işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var. İşçinin hayatını kaybettiğine ilişkin açıklama, bir işçinin hayatını kaybettiğine ilişkin açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşımla ortaya çıkıldı, duyuruldu. İşçinin hayatını kaybeden işçinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi Mansur Yavaş. Ve yaralılara da acil şifa mesajını iletti. Bizim edindiğimiz bilgiye göre yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şu an 4 kişinin Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini biliyoruz. Ancak kaç kişinin yaralandığına dair net bir bilgi bizim de elimizde yok. Resmi açıklamada bu konuyla ilgili gelmedi. Mansur Yavaş'ın açıklamasında da çok sayıda işçinin yaralandığı ifade ediliyor. Kazanın çıkış sebebine ilişkin araştırmalar bölgede devam ediyor. İhmal olup olmadığı tabii yapılan incelemeler sonucu da ortaya çıkacak. Söz konusu madende vinyet kömürü çıkarılıyor. Planlı çökertmeler yapılır madenlerde. Edinilen bilgiye göre, yine bir planlı çökertme için hazırlanırken beklenmedik bir biçimde çökmenin yaşanması sonucu işçiler hava basıncından oradaki alanda savruldular. Dolayısıyla yaralanmalar ve bu ne yazık ki ölüm çökmenin yani göçün altında kalma nedeniyle değil, savrulma sonrası yaşanan yaralanmalar neticesinde oluştu. Ve bizim edindiğimiz bilgiler bu çerçevede ilerleyen dakikalarda, saatlerde resmi bir açıklama da gelmesini bekliyoruz. Şu ana kadar ne yazık ki bir işçinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade ediliyor.
0: ...64 ülkeden katılımcının olacağı Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı bu yıl 38. kez düzenlenecek. 2500 sporcu yüzecek, pazar günü yapılacak. Hatırlayacaksınız, geçen yıl 29 yaşındaki bir Rus yüzücü ölmüştü. Bu yüzden bu yıl önlemler daha da artırıldı.

0: düzenlediği yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
1: Bu sene Boğaz'a 3. katılışım olacak. Bence çok güzel bir deneyim ve çok heyecanlıyım bunun için. Boğaz'da yüzmenin en zor taraflarından biri bence yönümüzü belirlemek ve akıntıyı tutturmak. Çünkü akıntıyı tutturamadığınızı düşünürseniz panik olabilirsiniz.
2: 8 yıldır lisanslı bir biçimde yüzüyorum. Bu yıl 2. seferim olacak. Heyecanlıyım. Yeni güvenlik önlemleri alındı. Özellikle geçen yılki Rus yüzücünün kaybından sonra önlemler arttırıldı. Yüzücü şamandıraları dağıtıldı. Bu yüzücü şamandıraların da bayağı faydalı olacağına inanıyorum.
3: Bu haberle bültenimizi noktalayalım. Ana haberi noktalıyoruz ama saat 21'de yakın planla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.

0: Radyo.
1: Gram altın 7136, çeyrek altın 11709, tam altında 46695 lirada. BIST 100 endeksi 14514, BIST 30 ise 16725 puandan kapattı haftayı.

0: aracınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: NTV Radyo.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: NTV Radyo.

0: reklam. Hava durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonunu da sıcak havanın etkisinde geçireceğiz. Ülkenin neresine giderseniz gidin sıcaklık ortalamanın 3 ile 5 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da da 32-35 derece arasında seyreden sıcaklıklar olacak. Nem oranı sahil hattında, özellikle Karadeniz kıyılarında daha yüksek. O nedenle oralarda daha bunaltıcı bir hava oluyor. Sabah saatlerinde bağıl nem oranı %60 ile 90'lar arasında seyrediyor. İzmir'de de bugünlerde rüzgarlar çok sert değil, fazla da serinlik vermiyor. Orada da çok bunaltıcı bir hava var. İzmir, Bodrum boyunca hissedilen sıcaklıklar 37-38'lerde, hatta pazartesi günü 1-2 derece daha yükseliş olacak. Akdeniz bölgesinde de hissedilen sıcaklıklar çok yüksek. Hava bazı günler daha kuru, bazı günler daha nemli oluyor ama genel olarak Adana'da hissedilen sıcaklık 42-43 derecelerde, gölgede bile. Antalya'da da 39-40 derecelerde seyrediyor. Güneydoğu'da sıcaklıklar yüksek. Diyarbakır 43 derece civarında. Karadeniz'in iç kesimlerinde de sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Şöyle ki Karabük, Rize'nin, Trabzon'un iç kesimleri boyunca 35-36'lara rahatlıkla çıkabilecek ama sahil hattı daha çok 29-32 dereceler civarında. Pazartesi günü de böyle başlayacak. İç Anadolu'dan da bahsedelim. İç Anadolu'da da Kayseri'de, Sivas'ta 35-36'ları bulan sıcaklıklar var. Salı da sıcak bir gün olacak ama pazartesi fark İstanbul'da, Marmara'da ve Kuzey Ege'de rüzgarların daha sert esecek olması. Çarşambadan itibaren ise özellikle İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklarda 3 ile 5 derece düşüş olacak. Yani çarşamba günü daha serin hava geliyor.
0: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın Plan başlıyor.

0: saat 21 oldu. İşte yakın planla karşınızdayız. Ana haber bülteninde paylaştığımız haberlerin belki de bir kısmının siyasi içerikli olanlarının uluslararası ilişkiler, dış politika ve Türkiye politikasına, Ankara'ya ilişkin olanlarının biraz daha yorumla masaya yatırıldığı bir programla karşınızdayız. İsrail savaş uçaklarının salı günü Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki, Halep'e de 65 kilometre uzaklıktaki İdlib vilayetinde bulunan Ebu el-Duhur Havalimanı'nı bombalaması. Bu olaya ilk değerlendirme, hatırlayacaksınız, o gün birkaç saat önce İstanbul'da Suriye Dışişleri Bakanı ile Haliç kıyısından fotoğraf veren Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan gelmişti. Barak, Türkiye'nin İsrail saldırıları konusunda önceden uyarılmadığını söyledi. Tel Aviv ve İsrail basını Türkiye'nin Suriye Silahlı Kuvvetleri'ni geliştirmesini tehdit olarak Tel Aviv'in algıladığını yazıyor, söylüyor. Ve havaalanı bombalaması da bunu kabul etmeyeceğine İsrail'in dair kararlılığını göstermek için yaptığını ifade ediyor. Zaten Netanyahu da bunu açıkladı. İsrail Başbakanı doğrudan saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için yaptık deyince Ankara'nın sesi yükseldi. Netanyahu'nun seçim uğruna bölgeyi ateşe atma oyunu, planı kurguladığını ve Türkiye'nin de Ankara'nın da bu oyuna gelmeyeceğini duyurdu yine en yüksek mevkiden. Bugün de Türkiye, İsrail Başbakanı hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Gelişmeler bu yönde, en sıcak gelişme bu, ama tabii ki Türkiye'nin uzun zamandır devam ettirdiği ve pazartesi günü de bir kurulla artık devam ettirdiği, ettireceği terörsüz Türkiye süreci var önemli gündem başlıkları arasında. Kuris soruşturması çok dikkat çekti. Elbette onda enteresan bazı gelişmeler oluyor. Ona da vaktimiz kaldığınca yer vermeye elbette çalışacağız. Bir de Amerika, İran arasındaki 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta anlaşmalar, anlaşma talepleri, Amerika'nın tehditleri, İran'ın tehditleri, Trump'ın açıklamaları, yine derken İran'dan dikkat çeken bir açıklama ana haberde paylaşmıştık. O da Pezeşkiyan'ın zaten zafer elde ettik, hadi artık savaşı keselim, bırakalım, güçlüyken bitirelim talebi. Şimdi çağrısı diyelim, dikkat çekiciydi. Bunun ötesinde biliyoruz ki Trump da tam da artık çok güçlü bir ekonomik savaş ilan edeceğini duyurmuştu. Zaten Hürmüz meselesi de bir şekilde formüle bağlanıp çözülememişti diyebiliriz. Oradaki duruma da bakacağız. Stüdyoda benimle beraber Merve Şebnem Oruç var, gazeteci. Hoş geldiniz. Hoş ve bulduk. Uluslararası güvenlik uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Alptekin. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bize uzaktan Doktor Ufuk Uras da, akademisyen yazan, katılıyor. Hoş geldiniz Ufuk Uras bu programa. Merhaba. Yakın plana. İsrail konusuyla başlamak isterim. Şimdi 27'sinde Sayın Uras, sizinle başlayalım. 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var ve bütün bu olan biten bir kısım yorumcu tarafından bu seçime bağlanıyor. Netanyahu'nun da seçimi kazanmak için Türkiye tehdidini iç kamuoyunda dillendirdiği, güvenlik tehdidini yükselttiği söyleniyor. Onun dışında başka bir yorum, örneğin Amerika'nın bölgeden asker çekme planı var. Bunu biliyoruz ve İsrail bunu istemiyor. Amerika'nın bölgede kalmasını istediği için de böyle krizler çıkarmaya yöneliyor diye. Öte yandan ya da söyleyeyim, sizce İsrail, sizce Netanyahu neden bunu yapıyor? Neden Türkiye'ye çok yakın bir yeri hedef aldı?
2: Açık ki bölgesel rakip olarak görüyor Türkiye'yi. Demin sıraladığınız temalar da tabii ki son derece geçerli. Tek tek ele alalım. Mesela seçimi endeksliyse mesele aslında işin en kolay yanı. Çünkü seçimi kaybettiğinde İsrail politikalarının değişeceğini varsaymış oluyoruz. Acaba öyle mi? Yani bir post Netanyahu döneminden bahsedebilir miyiz? Yani İsrail'deki dengelere baktığımızda bu açıdan çok iyimser olmak mümkün değil. Diğer yandan tabii Netanyahu ile ilgili yolsuzluk dosyası ve yargılanması ile ilgili mesele ortada. Diğer yandan tabii Türkiye ile ilgili Türkiye yönelik TUSAŞ saldırısıyla Suriye'deki bu hava üssüne yönelik saldırı arasında esasdan hiçbir fark yok. Yani Türkiye'nin bölgesel barış politikasına karşı olanlar nasıl TUSAŞ'ta Türkiye'ye saldırdılarsa bu saldırı da böyle. Esas itibariyle Suriye'nin egemenlik hakkının ihlali. Yani siyaset biliminde Jean Baudin'den biliriz. Egemenlik hakkı kendi geleceğiyle ilgili karar verme hakkı. Şimdi Suriye'nin dış politikası, güvenlik politikası nasıl İsrail'in keyfine endeksi olabilir? Ama bütün bu fotoğraf aslında bir karamsarlık tablosu ortaya koyuyor. Çünkü siyasetin hakikaten bir Hipokrat yeminine ihtiyacı var uluslararası ilişkiler bağlamında. Ama böyle bir şey yok. Tam bir keyfilikle karşı karşıyayız. Yani Netanyahu tam bir umutsuz vaka. Ve dünya çatışma çözümlerine baktığınızda benzeri yok. Yani böyle bir keyfiliği çok kolay bulabilmek mümkün değil. Ama seçim sonrası ne olur tabii bunu kestiremiyoruz ama çok daha yapısal bölgenin yeniden inşasına ilişkin sorunlar var ve esas vahim olan ortada hiçbir caydırıcılık yok. Uluslararası düzeyde, hukuki düzeyde maalesef Gazze krizinde gördüğümüz gibi bir caydırıcılık ihtimali söz konusu değil. O yüzden sadece fotoğraf çekmek de doğrusu anlamlı değil. Hakikaten insan etiği, ettiklerinin toplamıdır diye tarif edilebilir. Yani Netanyahu'nun etmediği bir şey kalmadı ve bu hakikaten tablo taşırıyor, infial yaratıyor. Çünkü uluslararası kamuoyu dediğiniz şey sadece devletler değil, bir de küresel vicdan var, küresel etik var. Bütün bunlar da sınıfta kalmış ama yine umurunda değil. Yani hakikaten hepimiz açısından, vicdan olan herkes açısından asıl üzücü olan durum bu.
0: Merve Şebnem Uruç, İsrail'de Türkiye karşıtı söylem seçim propagandası mı, devlet politikası mı?
1: Şimdi ikisi de var. Birincisi muhtemelen Aralık 2024, Ocak 2025 itibariyle değişen bir İsrail politikası olduğunu söylemek lazım. Suriye'ye karşı ve beraberinde Türkiye'ye karşı. Ne oldu o tarihlerde? Esad devrildi. Esad devrilince Suriye politikası değişti İsrail'in. Çünkü yani Cenevre'de 1974'te yapılan anlaşma dahil olmak üzere bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok aslında taraflar arasında bir saldırmazlığa yönelik bir şey vardı, çaba vardı. Aralarında bazı istihbarat kaynaklarına dayanan raporlar aslında bir böyle bir hatta telefon hattı da olduğu, hatta yeri geldiğinde doğrudan birbirlerine SMS gönderdiklerini de söylüyor. Tabii bilemiyoruz ama hatırladığımız ve bildiğimiz kadarıyla Baba Esad döneminde de Oğul Esad döneminde de İsrail için tamam Esad ailesi düşmandı ama öngörülebilirdi. Ne yapacağını biliyorlardı, mesaj iletebiliyorlardı, taleplerini söyleyebiliyorlardı. Onun gitmesiyle beraber yeni bir Suriye geldi. Şimdi öngörülemez bir Suriye ve İsrail gerçekten her şeyi tehdit olarak algılayabilen bir ülke. Ve öngörülemeyen bir Suriye ve özellikle de Türkiye ile ilişki kurabilecek bir Suriye gerçek manada olgunlaşabilecek bir tehdit, ileride olgunlaşabilecek bir tehdit anlamına geliyor İsrail için. Yani bugün bir tehdit yoksa da, ki aslında olması da çok mümkün değil, İsrail için şöyle bir şey var. Hatırlayın, Esad'ın düştüğü hafta kalktılar, bütün lojistiği vurdular, cephaneleri vurdular, hava... Çok az kalmıştı belki de Esad'ın hava gücü ama yani işte kalan her şeyi adeta duman ettiler ve ortadan kaldırdılar. Neden? Öngörülemezlerin eline geçmesin diye. Şimdi bugün Suriye yeniden inşa halinde. Gücünü tekrar kazanıyor ve bu desteği de Türkiye'den alıyor. Çünkü en yakın ülke olarak oraya görüyor. Evet, uluslararası alanda da Suriye'ye ciddi anlamda destek var ama derdi askeri manada, savunma manasında. Evet, belki Türkiye üst kurmuyor şu anda ki Suriye Dışişleri'nin de ifadeleri bu yönde. İsrail'le bir arayol bulmaya çalışıyorlar. İsrail kendilerine saldırmasını istemiyorlar şu anda. Fakat işte askerleri eğitiliyor Türkiye'de, farklı farklı anlaşmalar var. Bunların hepsi İsrail'i tedirgin ediyor. İkincisi hava sahası. Bu dönemde, özellikle o dönemde bombalamanın üzerine İsrail, Suriye'nin hava sahasını adeta kendi hava sahası gibi kullanmaya başladı. Kullanıyor da. Bugün işte İran'a giden uçaklar nereden gidiyor zannediyoruz? Suriye'den gidiyor. Şimdi Türkiye'nin örneğin Şam'da, Şam Havalimanı'na bir radar konuşlandırdı ve çok rahatsız etti İsrail'i bu. Ne evet, demek? Evet. Havada göz demek. İsrail artık görülebilir hale geliyor. Suriye hava sahasında ne yaptığı biliniyor ve aslında kendisi Suriye için bir tehdit anlamına geliyor. Ama nedense her yerde kendisi için potansiyel tehdidi konuşuyoruz. Bu bir taraf. Bence detaylandıracağız, o yüzden çok girmeyeyim. Ama tüm bu anlattıklarımı seçim döneminin kampanya dönemi hızlandırıyor, alevlendiriyor. Çünkü gerçekten Türkiye fobik bir kampanyaya döndü. İşte afişi gördük. Yok. Devamında yapılan işte Katz'ın açıklamasını görüyoruz vesaire ama
3: daha durmuyor da zaten, evet, devam ediyor. Daha yeni birkaç saat önce yine bazı açıklamalar.
1: Evet, Netanyahu değil bunu tek başına yapan. İşte Bennett gibi daha soğukkanlı, daha merkezde olduğunu düşündüklerimiz de Türkiye'ye karşı yeterince önlem almamakla, Türkiye gerçeğini yeteri kadar fark etmemekle falan suçluyorlar. Demek ki bir taban oluştu. Yani buradan çıkarımımız o. Siz bu çağrıları oy için yapıyorsanız şöyle düşünün. Hani Trump İran'a neden saldırmıyor diyoruz. Seçim yaklaşıyor. Burada da bir seçim yaklaşıyor ama saldıracak bir yere ihtiyaç var. Demek ki tabanda gerçekten ciddi anlamda bir sorun var İsrail'de. Yani o yüzden,
3: Eski Bennett başbakan gelse, Bennett de
1: gelse de ne değişir bilemiyoruz açıkçası.
3: Peki sizinle de şöyle devam edelim. Bu İsrail'in Suriye'de beklediğiyle Türkiye, yani bu saldırı Türkiye ile mi ilgiliydi, Suriye ile mi ilgiliydi? Yani Netanyahu'ya bakılırsa Türkiye'ye mesaj vermek istedi. Ama Merve Şebnem Oruç'la da ifade ettik. Orada da güçlü bir Suriye istemiyor.
4: Ya şöyle, aslında çok da belki ayırmak mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin Suriye'deki varlığından İsrail'e bir tehdit yok. Bunu İsrail biliyor. Yani Türkiye Suriye'de yerleşecek de oradan İsrail'e cephe açacak bir ülke değil. Türkiye'nin böyle bir tarihi de yok. Bunu İsrail de biliyor, gayet farkında. Problem şu, Türkiye'nin oradaki varlığı Suriye'de devlet inşası, devlet kapasitesi inşası ve en temelinde devlet dediğimiz olgu en nihayetinde güvenlik sağlayan bir olgudur. Meşruiyetini de buradan alır ve ana görevi de budur. Ve güvenlik sağlaması için de güçlü kolluk kuvvetlerine, güçlü bir orduya ihtiyacı var. İşte bu Suriye'deki ordunun güçlenebilme ihtimali İsrail için bir çekince konusu. Merve Hanım'ın bahsettiği gibi burada bence en önemli unsur Suriye hava sahası. Yani İsrail, Suriye hava sahasında sadece kontrol eden taraf değil, onu domine eden, hiçbir şekilde hiçbir meydan okumayla karşılaşmayacak bir şekilde oradan uçaklarını uçurabileceği, etrafı gözlemleyebileceği boş bir saha istiyor. Bu anlamda Türkiye'nin orada bulunması demek, Suriye'nin yakın zamanda radarlara kavuşması demek, tüm ülke sathında hava sahasını gözlemleyebilmesi demek. Eğer gözlemleyebilirseniz bunun ikinci aşamasında artık kontrol etmeye başlarsınız. Kontrol edebilirseniz onun üçüncü aşamasında artık air supremacy dedikleri orayı tamamen domine etme, tamamen kendi kontrolünüze alma aşaması başlar. Bu açıdan Türkiye'nin oradaki varlığıyla Suriye'nin güçlenmesi İsrail açısından aynı anlama geliyor. Tabii de şunu unutmayalım. İsrail hali hazırda Golan'ı işgal etmiş ve işgalini sürdüren bir ülke. Dolayısıyla güçlü bir Suriye en nihayetinde dönüp dolaşıp Golan'ın hesabını da sorabilecektir. Golan'da hakkını tekrar teslim almayı bekleyebilecektir. Belki bir parantezle seçimler için söyleyebiliriz. Evet, bu bir devlet politikasıdır İsrail açısından. Çünkü seçimlerde yarışan partilerin birbirlerinden farkı yok bu anlamda. Ya yani bugün anketlerde birinci sırada gözüken Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi aslında başkanı eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve oğlu Gazze soykırım operasyonunun birinci ayında Gazze'de öldürülmüş. Yani Eisenkot da, ki bakın buna rağmen
3: eski Genelkurmay Başkanı değil mi?
4: Tabii. Evet, evet. Ki buna rağmen halen daha Netanyahu'dan daha ılımlı gözüken birisi. Netanyahu dümdüz bir sosyopat. Bunun adını koymak lazım. İkinci sırada Netanyahu var. Ne olduğunu biliyoruz. hani neredeyse 2009'dan beri neredeyse aralıksız başbakan. 96'dan beri de yer yer başbakanlık yapıyor Netanyahu. Yani bizim açımızdan bir sürprizi yok. Üçüncü sırada da yine %20'nin üzerinde bir banda ulaşan Naftali Bennett'in partisi var. Bennett de Türkiye sıradaki İran diyen aday, eski başbakan. Yani İsrail siyaseti çok değişti. Artık hani bizim o zamanlarda eleştirdiğimiz ama bugün açısından gerçekten İsrail siyasetinde yeri olmayan sol liderler. İşte Isaac Rabin'ler, Shimon Peres'ler, Ehud Barak'lar. Bunların artık İsrail siyasetinde yeri yok. Sol siyaset silindi. İşçi Partisi adını bile değiştirmek zorunda kaldı. Bugün 3 farklı Siyonist, radikal Siyonist'ten hangisi birinci olacak? Bunun tartışmasını yapıyor İsrail.
3: Yani aslına bakarsanız evet Netanyahu en çornik olmak gibi olmakla birlikte rakiplerinin de çok da ondan bir farkı yok. En azından Türkiye karşıtlığı anlamında, Türkiye politikası anlamında. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra hemen devam edeceğiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Netanyahu'nun açıklamaları üzerinden ve Türkiye'nin tepkisi üzerinden konuşuyoruz. Bu son saldırı sonrasında iki ülkenin gerilen ilişkilerini anlamaya çalışıyoruz. Ve burada az evvel konuklarım örnekler de verdi. Netanyahu olmasa rakipleri nasıl acaba diye. Şöyle bir baktığımızda işte eski başbakan rakiplerinden eski başbakan Bennett'in işte bizim için Türkiye yeni İran demesi. Diğer rakibi eski genelkurmay başkanının yine benzer ifadeler kullanması. Aslında Sayın Uras böyle sanki bir devlet politikası olmanın da ötesinde seçim de yaklaştığı için daha da böyle çığırından çıkmış bir hal var. Nedir bu siyasetçilerin seçmen tabanında güvenlik tehdidi algısı yaratarak bu tabanı toplamaya çalışma hevesi?
3: Bu tabii en kolay yöntem. Yani dünyanın her yerinde red state dedikleri yani race dedikleri farelerin suyun dibine doğru yarışı aslında onları ölüme götüren bir şey. Güvenlik politikaları, sosyal güvenlik politikaları, demokrasi ve özgürlük politikaları dengelenmediği zaman bir faciaya yol açabiliyor. İşte biraz önce bahsedildi, İsrail yöneticileri, Mısır yöneticiliğiyle beraber Nobel ödülü bile almışlardı ve birçok yorumcu Nobel Barış Ödülü yerine keşke Oscar ödülü verilseydi, yani bu güzel bir tiyatro gösteriydi diye yorumladılar. Bu doğrudan kaba milliyetçi duygulara seslenen en kolay yöntem. Ama negatif milliyetçilikten çok pozitif milliyetçilik dönemine doğru gidiyoruz ve biz eskiden hani bu uygarlıklar savaşı dendiğinde canım savaşın uygarlığı mı olur diyorduk ama hakikaten bir hegemonya mücadelesiyle karşı karşıyayız. Hani Türkiye ile İsrail arasında bir savaş ihtimali bence de yok ama bölgedeki kültürel hegemonya açısından ciddi problemler var ve hakikaten insanlığın önüne yeni bir uygarlık modeli sunmak gerekiyor ve bu İsrail yönetiminin çok hoşlandığı bir şey değil. Türkiye'deki bu çözüm sürecine ilişkinde işte barış politikası dediğimizde ya ne barışı, savaş mı var lafını çok duyuyoruz. Aslında genelkurmay metinlerinde bile düşük yoğunluklu savaş olarak addedilen bir şey. Gün geliyor Orta Doğu'da hakikaten bir kültürel hegemonya mücadelesi haline dönüşüyor. İsrail halkı açısından tabii ki antisemitizm konusunda duyarlı olmak gerekiyor. Devletle yurttaşı ayırt etmek gerekiyor ama en kötü kölelik, gönüllü kölelik oluyor. Bu içselleştirmiş oryantalizm mi diyeceğiz? Hani Wilhelm Reich'in geçmiş dönemde faşizmler için aslında halk faşizmi istedi. Faşizm halka dayatılmadı tezi gibi. Baktığınızda ve bölgeyi bilenler esas açmazın büyük ölçüde burada olduğunu görüyorlar. Bu bir zihinsel kolonizasyon mücadelesi, silahlar vesaireden çok daha önemli bir sorun. Ama işte bunun içinden ancak pozitif siyasetle çıkılabilir, oyuna düşmemekle içinden çıkılabilir. Türkiye'nin de büyük ölçüde yaptığı bu. Unutmayın, Suriye'de IŞİD tehdidi olduğu zaman en fazla IŞİD'le mücadele eden Türkiye'de, en fazla kayıp veren Türkiye'de ama birdenbire Türkiye IŞİD ilişkisi üzerine kampanyalar yürütüldü ve dendi ki Türkiye'ye IŞİD'e karşıysan mücadele et, müdahale et ve bunu kanıtla. Türkiye o zaman da bu oyuna düşmedi ve ne yapılacaksa gelin birlikte yapalım dedi ki doğru tutum da buydu. Tıpkı bugün İsrail'in denetlenmesi konusunda başta ABD olmak üzere hani önce Amerika diyorduk neden önce İsrail oldu tartışmaları da dikkate alırsak hakikaten bunu uluslararası düzeyde bir zeminde göstermek gerekir. Türkiye'nin bu tuzaklara kendi başına düşmeyecek kanaatindeyim. Zaten düşmemesi gerektiği de ortada.
2: Zaten İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tam da buna dikkat çekti. Doğru. Yaptığı açıklamada dün. Bu oyuna gelmeyeceğiz dedi. Merve evet. Şebnem Oruç, peki amaç seçmen tabanını böyle toplamak, etkilemekse, bu İsrailli siyasetçilerin yaptığı açıklamaların altında bu varsa, o zaman akla şu geliyor: İran, Hizbullah, Hamas, hiçbiri yetmedi de niye Türkiye'yi de sokmaya çalışıyor bu tehdit algısının içine? Yetmedi mi yani o bu üç unsur mesela?
0: Ama hiçbir zaman yetmedi ki. Yani işte Gazze'de örneğe bir bakın. İşte İsrail askerlerinin pek çoğunun bu konuda ifadeleri var. Özellikle çocukları, küçük yaşta çocukları, bebekleri öldürdükleri zaman buna cevaben, yani medyaya kendileri açık açık söylüyorlar. Bugün tehdit olmasa da yarın büyüyünce tehdit olacak. Ya bugün değil İsrail'in meselesi, yarın. İsrail sürekli olarak bir olasılığı, ihtimali, yarını hedef alıyor. O çocukları hedef alırken de bugün oldukları değil. Evet, bugün benim için tehdit değil ama büyüdüğünde benim için tehdit olacak diye görüyor. Bakın, aslında bu saldırı gerçekleştiğinde ilk anda değil ama birkaç saat sonra aklıma geldi. Türk medyasında çok konuşmadık biz. O dönemde ama dikkatimi çektiği için açıp okumuştum. Bu Washington merkezi çok İsrail yanlısı, artık yani çok aşırı İsrail yanlısı bildiğimiz FDD diye bir şey var. Think Tank var malum, düşünce kuruluşu. Orada da kıdemli araştırmacı olan bir adam, Jacob Nagel isimli biri. Eski öncesinde İsrail'de Savunma Bakanlığı'nda çalışmış biri. Hatta bir pozisyonun başkan vekilliği görevinde. Buna Netanyahu bir görev veriyor. Netanyahu kabinesi 7 Ekim saldırısından hemen sonra bir komite kuruluyor. İçinde 12 kişi var ve o 12 kişinin hepsi işte bir önceki Hava Kuvvetleri Komutanı, eski MGK Başkanı vesaire, çok üst düzey isimler ve yani bir önümüzdeki 10 yılın işte savunma bütçesi vesaire, ne yapmamız lazım diye. Hı hı. Enteresandır aslında, 7 Ekim saldırısından bir süre sonra kurulmasına rağmen rapor talebi Esad devrilmeden hemen önce veriliyor ve 4 hafta sonra rapor çıkıyor. Rapor bir önleme doktrini koyuyor ortaya. Bu bayağı Washington'da o dönemde kıyameti kopardı.
2: Sonra önleme.
0: Evet, yani biz bu zamana kadar caydırıcılığı tercih ettik. Hı hı. Bundan sonra caydırıcılık değil, artık önleme ve saldırı. Ya caydırıcılık,
2: saldırının bir öncesi gibi sanki.
0: Evet, daha doğrusu caydırıcılık ve savunma doktrininden önleme ve saldırıya geçelim. Yani bir tehdit ortaya çıkmadan, büyümeden onu önleyelim. Çünkü eğer büyürse zaten iş işten geçmiş olur mantığı bayağı kağıda dökülmüş vaziyette. Orada üç tane dikkatimi çeken şey vardı. Mesela Suriye tehdidi, açık açık tehdit olarak yazıyorlar. Esad gittikten 4 hafta sonra Suriye tehdidi İran'dan daha tehlikeli hale gelebilir İsrail için diyorlar. Bir tanesi de özellikle Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesi, yaklaşmaları, hı hı, İsrail için tehdidi büyütebilir. Şimdi bir doktrine eğer bu giriyorsa gerçekten bir mesele vardır. Ve üstelik de önlemeden, ortaya çıkmadan, durdurmadan bahsediliyor. Ve açık açık yazılmış. Düşman, alıntı yapacağım hemen size. Hı hı. Düşmana, kabiliyete giden yolu daha o yol açılmadan, açılırken kapatın. Şimdi bakın, aslında o yol, yani bir saldırı meselesi var. Bugün yaşanan gibi Türkiye, yani Türkiye'nin sınırına 70 kilometre kalan bir yerden bahsediyoruz ve Suriye Dışişleri Bakanı'nın söylediğine göre saldırıdan önce İsrail'e orada Türkiye'nin bulunmadığı bilgisi verilmiş. Ha şunu diyebilir izleyicilerimiz, biz de deriz normalde. Bundan İsrail'e ne? Bu Suriye toprağı, egemen bir devlet. Türkiye ile ne istiyorsa yapabilir. Bu doğru. Fakat yani İsrail'in artık hoyratlığını bir şekilde durdurmak için bir Paris'te bir mekanizma kuruldu biliyorsunuz ve hani bir işte istihbarat alışverişi vesaire devam etmeye, sürdürülmeye çalışılıyor. Tom Barak da mesela oradaydı. Kushner oradaydı. O Paris'teki Ocak ayın, bu sene 6-7 ay önce o Paris'te bir bildiriye imza atmışlardı. Ve o mekanizma sayesinde diyorlar ki öncesinde yok orada. Fakat buna rağmen geliyorsunuz, yani pisti, betonu 8 kez vuruyorsunuz. Ve sonrasında dönüyorsunuz toplumunuza, önledik, tehdidi önledik. Neyi önlediniz? Evet, orada kimse yoktu ama oraya üs kuracaktık. Şimdi ama aynı zamanda bu bir tarafı, bu komite raporuna bağlı olarak örtüşüyor da. Orada bir üst kurulma ihtimali var ise, var idiyse bile, hala da olabilir bu arada. Ya da bir radar üssü vesaire oraya kurulacaksa, konuşlandırılacaksa ve bunu durdurmuş olmayı bir zafer olarak görüyor. Ama ikincisi, bence gerçekten hani Tom Barak dedi ya, ramak kala. Durdu. Yani işte soğukkanlı kafalar devreye girdi ve durdu. Durmayabilirdi. Düşünün şimdi, yani güneyden bir şey geliyor. Türkiye'den baktığınızda radarlar bunu tespit ediyor. Uçaklar geliyor. Türkiye'de yani Rus jetlerinin düşürülmesi meselesini hatırlayın. Rus uçağının düşürülmesi meselesi. Bizi nereye getirmişti? Şimdi o angajman kurallarının devreye girmesi, havada bir uçağı düşürüp düşürmeme meselesi, gerçekten anlık da reaksiyonlar. Türkiye'ye de haber verilmiyor. Azerbaycan'da da bir mekanizma kurulmuştu. Türkiye-İsrail arasında bir kaza yaşanmasın diye kurulan bir mekanizma var. Evet. Ve bu yüzden de yani ben burayı vuracağım diye haber verilir en azından. Bunu yapmamışlar. Şimdi Türkiye
2: geçen yıldan sonra belki daha önce verilmişti ama bu defa verilmedi.
0: Bu defa verilmedi ve bu çok ciddi bir şey. Şimdi bu Türkiye'ye doğru gelen savaş uçakları var. Sen nereden bileceksin İdlib'i mi hedef alıyor yoksa benim topraklarımın içerisinde bir yerimi mi hedef alıyor? Ve doğal olarak yani Türkiye'de kendi toprağını koruyacağı için çok hızlı kalkar uçaklar ve tepki verebilirdi. Ve biz şu anda bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. O yüzden Tom Baran söylediği doğru. Ankara soğukkanlılığıyla gerçekten bambaşka bir yere gitmesini bence engelledi. Ama İsrail bence engellenmesini istemiyor. Çok iddialı, komplo teorisi gibi söylüyorum ama bence adeta İsrail gel yapıyor. Çünkü Türkiye sınırına bu kadar yakın bir yere böyle bir saldırı düzenlemek neyi alarme edeceğini, nasıl bir neyi harekete geçireceğinizi çok iyi bilirsiniz. Üstelik de haber vermiyorsanız. Haber verseydi tamam, gerçekten amacı oradaki üssü tamamen dümdüz etmek ve öyle bir mesaj vermekti diyelim. Hani bunun haberi de yani birkaç dakika önce bile olsa verilebilir. O telefon edilmiyor, o haber verilmiyor. Sen bunu yapıyorsan o uçaklar kalksın ve yani sana karşılık versin istemişsindir. Ben o yüzden gerçekten İsrail'in hiç olmadığı kadar bu işi yukarıya tırmandırdığını ve Türkiye'ye gel yaptığını düşünüyorum.
2: Netanyahu'nun planı o zaman Türkiye'yi
0: savaşa
2: yani kışkırtmak.
0: Tabii yani ilk gün sakin olundu. Yani çok da yani işte dışişleri bir cevap verdi. Farklı mekanizmalar devreye girmiştir vesaire falan. Hani Tom Baran konuşmalarına bile yalancı diyen biz İsrail yanlısı Amerikalı eski bürokratlar falan gördük. Amerikan büyükelçisini yalancılıkla suçluyorlar, söylediklerini beğenmiyorlar falan. Yani öyle bir çıldırmıştık ve bununla da kalmıyor. Netanyahu televizyona çıkıp diyor ki bir mesaj verdik, alınmış durumları falan. Yani bir de küstahlık yapıyorsunuz. Bu yani bu bir şeyi kaşımaya çalışmak demek. O da bu doktrinle de örtüşüyor bence. Yani az evvel bahsettiğim yani kabiliyet, yetenek kazanılmadan, her şey tam oturmadan savaşa çekme çabası var gibi gözüküyor İsrail'in. Çok acı ama böyle bir durum söz konusu ve Ankara'da bu işi artık çok daha farklı bir... Bence bu arada biliyorlar. Tabii bu kadar kamuoyunu yansıyan kısmı işte iki gün itibariyle var ama Ankara bence Esad düştüğünden beri böyle bir riskin farkında. Çünkü o öngörülemezlik gidince ya adam o gün hatırlayın Esad düştü, koşa koşa Golan Tepelerine çıktı. Yani anlaşma yok artık dedi. 1975-74'te vardığımız noktada değiliz dedi ve o gün bugündür hocamın da söylediği gibi yani karadan yapılan girişlerin sayısı inanılmaz bir noktaya mı gelmiş vaziyette. Yani tehdit algısının kalan her yeri ve herkesi kapsıyor olduğu bir İsrail mantalitesi var karşımızda. Çok sorunlu ve çok tedirgin edici.
2: Bu adımları ve Türkiye'nin de tutumunu konuşuyoruz, konuşacağız da. Ama ana haberde izleyicilerimizle paylaştığımız bir gelişme vardı. Bu gelişme için Ankara'ya bir bağlantı hazırladı arkadaşlarım. Önemli çünkü Nallıhan'da bir maden ocağında göçük olmuştu. O göçükle ilgili valilikten de bir açıklama geldi. NTV muhabiri Sibel Can da olay yerine gitti hemen. Sibel, valilik nasıl bir açıklama yaptı? Bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştum. Var mı bir gelişme?
4: Bir kişinin hayatını kaybettiğini ne yazık ki biliyoruz ama yaralılarla ilgili net bir bilgimiz yoktu. Valilik açıklamasında 20 yaralı olduğu duyuruldu ve yaralıların da Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ifade edildi. Şu anda olayın gerçekleştiği Çayırhan Maden Ocağı'nın hemen önündeyiz. Burada yaralı kalmadı. Hepsi çıkarılarak Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Halihazırda da kazanın çıkış sebebine ilişkin incelemeler bölgede devam ediyor. İhmal olup olmadığı tabii önemli. Bununla ilgili araştırmalar sürecek, bir soruşturma açıldı. Valiliğin açıklamasında da ifade ediliyor. O soruşturma neticesinde de bir ihmal olup olmadığı ortaya çıkarılacak ve ihmal varsa da bununla ilgili gerekli yaptırımlar uygulanacak. Söz konusu madende, yani buradaki madende limit kömürü çıkarılıyor. Planlı çökertmeler yapılıyor bu madenler çıkarılırken. Bu planlı çökertmeler sırasında aslında bu kaza gerçekleşti. Beklenmedik bir şekilde çökmenin meydana gelmesiyle işçiler hazırlıksız yakalandı ve basınç nedeniyle etrafa savruldular. Dolayısıyla bu bir kişinin hayatını kaybettiği olay böyle meydana geldi. Bu yaralanmalar da bu savrulma neticesinde meydana geldi. Halihazırda yineleyelim, bir kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. 20 yaralının hastanede tedavileri devam ediyor. Bazı işçilerin durumlarının ağır olabileceği de ifade ediliyor. Ancak bununla ilgili de resmi bir açıklama yok. Tedavilerinin sürdüğü valilik tarafından ifade edildi.
2: İşte böyleydi. Hayatını kaybeden bir işçi var Ankara'daki Çayırhan Maden Ocağı'nda ve yaralılar da var. Sibel Can orada, NTV muhabiri, takip ediyoruz. Yaralıların durumunu bu ekrandan sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi yakın planda en son Merve Şebnem Oruç, evet, Netanyahu'nun bir kışkırtma planı var. Türkiye'yi savaşa kışkırtma planı var diye söyleyebiliriz. Türkiye sert söylemlerle aslında karşılık vermeye başladı. Sesini epey de yükseldi. Ama kontrollü bir duruşu var. Sezettiğiniz tabloda çok başka bir şey gerçekten konuşuyor olabilirdik bugün. Öte yandan burada bugün bunun olmasının acaba işte Türkiye'nin Suudi Arabistan'la Pakistan'la imzaladığı Mekke Anlaşması'ndan sonra olmasının ya da Türkiye-Amerika ilişkilerinin iki ülkenin liderliği arasındaki pozitiflikle beraber daha farklı bir düzeye gelmesinin ne kadar etkisi var? Yani bölgede Türkiye'nin bölge ülkeleriyle işte bu Mekke Anlaşması üzerinden veya Amerika ile kurduğu ilişki de ayrıca bir rahatsız ediyor olabilir mi acaba İsrail Başbakanı'nı?
5: Muhakkak rahatsız ediyor. Tabii bir yandan da aklımız maden kazasında. Öyle. Umarız kayıplarımızın sayısı artmaz. Allah rahmet eylesin demek isterim kaybımızın ailesine. Amin. Başsağlığı dilerim. Tabii Türkiye'nin içeride böyle afetleri, kazaları oluyor maalesef. Ama dışı da, konjonktürümüz de, içinde olduğumuz bağlam da tehlikeli bir bağlam. Nitekim Türkiye Suriye'de de kayıplar verdi. Bakın biz 2020 yılında Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiğimizde orada 34 askerimizi kaybetmiştik. Belki bir Rus savaş uçağı, belki bir Suriye savaş uçağı. Ve neticesinde Türkiye çok kısa bir sürede reaksiyon gösterdi. Ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda 3000 üzerinde Esed milisleri ve ordu mensubu öldürüldü, etkisiz hale getirilmişti. Pantsir sistemlerinden tutun da zırhlarına kadar binlerce araç etkisiz hale getirildi. Topçu atışıyla, hava atışlarıyla vesaire. Yani olur da İsrail'in bu saldırgan tavrı bir şekilde Türkiye'ye doğrudan temas ederse bunun bir karşılığı olacaktır ve İsrail bunun farkında. O yüzden bu hafta gerçekleştirdiği saldırı bir mesaj niteliğindeydi. Günün sonunda iki hangar ve iki pistte 8 tane bomba bıraktı.
2: Yani işleri o noktaya getirmeyi istiyor mu peki sizce? Yani bunu isteyebilir mi? Çünkü bu çok provokatif kullandıkları Başbakanlık Ofisi'nin hesabı, gerçekten saçma sapan mesajlar yayınladıkları en son bir video. Ve orada videoda işte harita üzerinden diyor ki Türkiye Suriye'deki askeri varlığını İsrail sınırına doğru çok net bir şekilde genişletmeye yöneldi. Biz de bu tehdidi önceden fark ederek önlem olduk. Bakın haritada da işte Türkiye böyle böyle kendi güneyine, Suriye'nin kuzeyine yerleşiyor özet olarak.
5: Tabii biraz da hezeyan dolu bir videoydu. Ben de o videoyu seyrettim. Çünkü vurdukları El-Zur üssünü gösteriyor. Oradan bir doğrusal kuş uçuşu mesafe gösteriyor. Ama Hatay, İsrail'e o bölgeden daha yakın. Yani Türkiye'nin askeri Türkiye topraklarında İsrail'e, onların vurduğu bölgeden daha yakın aslında. Çok da böyle tutarlılığı olmayan, mantığı olmayan bir açıklamaydı. Ama zaten gerekçesi de kabul edilebilir bir gerekçe değil. Yani İsrail şunu söylüyor. Suriye devleti egemen bir devlet değil. Suriye toprağında ne olacağını, hangi ülkenin asker gönderebileceğini, ki Türkiye orada Şam hükümetiyle, oradaki meşru Suriye hükümetiyle işbirliği içerisinde, anlaşmalar sayesinde bulunmakta. İsrail gibi işgalci değil, onu da söyleyelim. Ama İsrail şunu söylüyor. Suriye, üçüncü bir devletin burada benden izinsiz askerini barındıramaz. Onlara üs yaptıramaz. Hatta Suriye kendisi bile burada radar konuşlandıramaz demiş oluyor. Hatırlayalım, hani Temmuz 2025'te İsrail doğrudan Şam'ı da vurmuştu. Cumhurbaşkanlığı sarayının çok yakın bir noktasını vurdu. Saray da o anlamda, o konut da zarar görmüştü. Hatta genelkurmay binasını vurmuştu. Ve ölümlü bir saldırıydı o. Yani İsrail bu sefer sadece bir mesaj göndermek istedi. Ama bu demek değil ki İsrail açısından Türkiye'de savaş olasılık dışı. Hayır, İsrail Türkiye'de çatışma riskini masada görüyor. Çünkü bakın böyle saldırılarda istenmeyen durumlar da yaşanabilir. Yani istihbarat zaafı vardır. İstemeden de oradaki bir Türk askerine, bir Türk diplomatına, bir Türk insanına zarar verebilir de İsrail.
2: Peki bunu nasıl yapabilir ki? Yani NATO meselesi devreye girince, devreye gireceği için bunu doğrudan değil de başka yöntemlerle mi yapacak? Nasıl yapacak?
5: Aslında İsrail bunu da söylüyor. Hem işte az önce bahsettiğiniz FTD gibi İsrail yanlısı düşünce kuruluşları, hem de doğrudan İsrail hükümetindeki isimler şunu söylüyorlar. NATO evet bir ortak savunma örgütüdür. Beşinci maddesi önemlidir. Ama bu ancak Türkiye kendi topraklarında saldırıya uğrarsa devreye girer. Bu şu anlama geliyor. Biz Türkiye ile Suriye sahasında kısa süreli bir çatışmaya hazırız ya da bunu göze alabiliriz. Hı hı. Böyle bir mesaj içeriyor bu. Peki neden buna cüret edebiliyor İsrail? Şundan dolayı, bu bir panik hali. İsrail açısından her geçen gün İsrail'in kaybettiği bir senaryoya doğru gidiyor. Türkiye'nin sabrı da bu yüzden. Bakın Türkiye bölgesinde çok sabırlı hareket eden bir ülke. Hep de erken eleştirilen bir ülke. Yani şöyle bir geçmişi 10 yıla 20 yıla bakalım, ne badireler atlatıldı değil mi? Suriye'de bize neler neler söylendi. İşte Türkiye oradan çıkacak, Esed'le anlaşacak. Ve gerçekten de meğer Türkiye bıyık altından gülerek olanları izliyormuş. Ve günün sonunda Suriye'de İdlib'deki o bir avuç muhalif Şam'da hükümeti kurabildiler. Esed'i devirebildiler. Bunu Türkiye yaptı. Amerika'ya rağmen, İsrail'e rağmen, Rusya'ya, İran'a rağmen yaptı. Daha pek çok örneği vardır bunun. İsmet deriz değil mi? 2013'ten beri pişirilen bir şeydi. Eyvah yandık, bittik, Akdeniz'den çıkarıldık. Antalya Körfezi'ne sıkıştırıldık. Bugün İsmet'e ne oldu? İmzacıları birer birer çekildiler. Ve ölü bir proje. Tek bir adım atılmadı o boru hattı projesi için. Suriye'de de aynısı oluyor. Suriye'de her geçen gün orada Türkiye daha çok tahkimat yapıyor ve yapacak da. Suriye ordusunu da eğitiyor, daha da çok eğitecek. Mühimmat da verecek. Ve hatta Suudi Arabistan, bahsettiğiniz Pakistan-Türkiye arasındaki Mekke anlaşmasıyla artık Suriye'de belki o sürece entegre edilecek. Türkiye'nin oraya taşımış olduğu tecrübenin finansmanı belki Suudi Arabistan'dan gelecek. Ve bu İsrail açısından bir olumsuz senaryo. Çünkü İsrail bir savaş gerçekleştirecekse bunu ancak sınırlı bir sürede ve hava avangajmanıyla yürütebilir. Bugün İsrail'in en çok güvendiği aracı F-35'ler. Çünkü gerçekten de gizlenebilen, stealth özelliğiyle radarlar tarafından çok kolay bulunamayan araçlar bunlar. İran'la da bu şekilde yaptı. 12 gün savaşında böyle yapmıştı. Şu an halen daha barış anlaşması imzalanmamış olan savaşı da bu şekilde yürüttü. Kısa bir sürede hava avangajmanıyla ve havadan karaya doğru angajmanla sayılı günlerde zarar verdi ve çekildi. Hı hı. Eğer bir savaş olacaksa Suriye ile veya Türkiye ile, şu an için bu senaryo çok çok olası değil ama imkansız da değil. O zaman İsrail bunu 3 yıl sonra, 5 yıl sonra değil, bugün ister. Çünkü 3 yıl sonra, 5 yıl sonra Suriye ordusu çok daha güçlü olacak. Suriye topraklarında Suriye ordusunun radarları olacak. Ama bugün Suriye, İsrail için bir atış poligonu. Serbest bir şekilde gezebiliyor, hava sahasını tamamen domine ediyor. Ve F-35'lerine güveniyor. 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl sonra Türkiye'nin, bakın Kaan, envantere girecek. Kızıl Elma envantere girecek. Çelik Kubbe tam olarak operasyonel hale gelecek. Suriye'de adeta bir ileri karakol gibi gözümüz kulağımız olacak. O yüzden İsrail bir çatışma olacaksa onu bugün ister. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra değil. Sınırlı tutmak ister. Suriye sahasında onu tutmak ister. Çünkü Türkiye sahasında NATO devreye girecektir. Hı hı. Ve katiyen kara unsurlarının bulaşmayacağı 3 günlük, 5 günlük sınırlı bir hava angajmanı ister. İsrail'in çatışma senaryoları içerisindeki en olumlu senaryosu budur. Ama buradan tabii işte savaş geliyor, aman eyvah tarzında bir şey anlamasın izleyicilerimiz de. Savaş çok olası bir senaryo değil. Ama İsrail açısından da imkansız bir senaryo değil.
2: Anladım. Peki.
0: Hocam Şam'ı vurdu dedi ya, çok özür dilerim Ufuk Hoca'dan 1-2 dakika tabii, almak isterim. Aslında hava üssünü, hava alanı vurması da ilk değil. Mart-Nisan 2025 tam hatırlayamıyorum ama o tarihler olması lazım. Palmira ve T4, Humus'taki T4'ü vurdu. Ama şey de çok enteresandı. Bakın oraları vururken çok, orada da zamanlama çok enteresandı. Çünkü bir gün sonrası için Türk heyetlerinin gidip oraları ziyaret edeceği, o bölgelere geleceği söylenmişti. Neden? O havalimanlarını ayağa kaldırmak, hatta oraya hava savunma sistemleri, Hisar O ve Hisar A'nın kurulacağı vesaire söylenmişti. Radar. Yani aslında hava kabiliyeti kazanması için Suriye'nin bir çaba vardı. Ve bir ziyarete, heyetlerin, Türk heyetlerinin gidişine birkaç saat kala vurmuştu. Sonra T4'ü bir daha vurdu. Şimdi bugünkünün farkı, böyle bir durum yok. O zaman gerçekten bu konuşuluyordu. Bugün Ebu Duhur vurulduğunda orada herhangi bir ziyaret yok, herhangi bir üs faaliyeti yok, herhangi bir şey yok. Buna rağmen vuruyorsunuz. Yani bir hayali, tehdidi, bir algıyı, oraya da gelecekler algısını vuruyorsunuz.
2: İşte yani belki şöyle, hem Tom Barak'ın yaptığı o, verdiği o fotoğraf, işte Türkiye'de Haliç kıyısında Şeybani'yle, Suriye Dışişleri Bakanı'yla. Suriye Dışişleri Bakanı da enteresan şekilde Amerikan Ajansı'na dedi ki birkaç gün önce bir Türkiye'de aslında bir inşaatı denetlemek için oradaydı. Birkaç gün önce. Yani Suriye Dışişleri Bakanı'nın açıklaması.
0: Ama orayla ilgili bilgi verilmiş İsrail'e. Oraya, yani oraya böyle bir şeyin kurulması durumu söz konusu değil deniyor. O havalimanı atıl deniyor. Ama şunu da söylüyor Şeybani. Kimse diyor, yani hani İsrail Suriye'nin müttefik veya ortak olarak kimi seçeceğine karar verme hakkına sahip değil. Şunu anlıyorum. Muhtemelen İsrail ısrarla, yani Türkiye ile bu yakınlaşmayı kes diyor. Yani Şam'a muhtemelen sen Ankara'ya mesafe koy, istediğin her şey senin olsuna getirecekler. Hani oraya, yani kim dolduracak? Aslında Şam'da da son yıllarda kim dolduruyordu Şam'daki o alanı? Esad'a destek için gelen İran dolduruyordu. İşte Ruslar dolduruyordu. Şimdi bakıyor, diyor ki burada bir boşluk var. Ben boş bırakırsam burayı Türkiye dolduracak ve gerçekten ciddi anlamda bir baskı var Şam'a karşı, Ankara'ya olan yaklaşımıyla alakalı. Hı. Ama bu kadar destek vermiş bir ülkeye karşı da, karşınızda da bu kadar şeytani bir düşman varken tek başınıza kalmak dahil olmak üzere pek çok senaryo var. Yani gerçekten Şam'ın ikilemi de çok zor.
2: Evet, evet. Peki bu noktada Ufuk Uras, size şunu sorayım. Yine Tom Barak'ın açıklamasından yola çıkalım. Aslında gerilimi şu noktadan sonra ortadan kaldırmanın bir yolu var mı diye sormak istedim size. Barak da zira işte İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmasızlık mekanizması kurmak için çalışıyoruz dedi. Bir sonuç çıkar mı oradan?
3: Tabii ki diplomasinin bütün kanallarını kullanmak lazım. Bu arada ben de maden kazası için mümkünlerim belirteyim. Çünkü beni esas üzer, bu iş kazalarında Avrupa Birliği'nde birinciliği kimse kaptırmamamız. Yani ben Kozlu Madeni'ne girdim. En altına kadar bu madenciliğin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Yani bir kaza alıyor, sonra soruşturma açıyorsun. aslında kaza olmadan önce bütün bu denetimler yapılsa birincilikten başka sıralara geçebiliriz. Demek ki hayatta her şey öncelikler meselesi.

0: adım adım gelişmesi İsrail'i en çok çıldırtan konu. Hani tırnak içinde kullanmak lazım Kürt kartı diye. Çünkü Kürtleri kart olarak değerlendirmek doğru değil ama Kürtler kart olmayı reddettiler. Öcalan'ın Netanyahu yönetimine karşı tutumunu biliyoruz. Tam da burada şuna dikkat etmek lazım. Öcalan faktörüne ilişkin bu süreçte hani tarihsel hafızadan kaynaklanan tepkiler var ama bu tepkileri üzerinde sörf yapan, kendi alan açmaya çalışan Mossad hamlelerine de dikkat etmek lazım. Bunları ayrıştırarak ele almak lazım. Esas konu büyük ölçüde bu. Burada kendi alanının daraldığını da etki alanının da daraldığını da görüyor ve hakikaten İsrail'i hop oturtan, hop kaldıran bir sonraki konumuzda muhtemelen ele alacağımız mesele. Yani Duverger yasası diye bir yasa vardır siyaset biliminde. Güçlü partiye yönelmek ama İsrail'de buradan yola çıkarak güç edinmek kısa vadeli bir siyasetin sonucu büyük ölçüde olabilir ve gördüğüm kadarıyla böyle çok katmanlı ele alınması gereken bir meseleyle karşı karşıyayız. SDG ile Şam yönetimi anlaşma yaptığında aman Allah'ım bu nereden çıktı, biz bunu istemiyoruz diye imza kampanyaları falan tesadüf değil. Ya da ne bileyim Macron Laski'ye Suriye'ye geldiğinde Fransa kamuoyunda olmayan tepkiler nedense Türkiye-Suriye ilişkilerini bizim kamuoyumuzda hızlı örgütlenebiliyor. Ya da ne bileyim siyasal İslam eleştirisi yapanlar en siyasal İslamcı rejim dediğimiz İran'ı ABD'ye karşı desteklediklerinde bütün bu eleştirilerini unutabiliyorlar. Yani komplo teorileri üzerinden hayata bakmak doğru değil ama bu komploların olmadığı anlamına da gelmiyor.
1: Peki, evet Şam'ın SDG ile olan entegrasyonu da Fukuras'ın hatırlattığı önemli bir başlık da aslında elbette onun hem bu konuştuğumuz konuyla hem de Türkiye'de yürüyen süreçle de bir şekilde bağlantısı var. Peki bir ara daha verelim, aradan sonra devam edeceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana devam ediyoruz. Merve Şebnem Oruç. Şimdi İsrail'in, Netanyahu'nun bu fütursuz tavrı, bu sosyal medyadan yayınladıkları hadsiz ifadeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ifadeler, ona da bir yığın Ankara'dan zaten tepki de geliyor. Bütün bunların yanında az evvel aslında bir yerde konuyu getirmeye çalışmıştım Sayın Alptekin'e. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki o ilişki ile bağlantılı olarak da şunu sormak istiyorum. Yani eğer Netanyahu bundan da rahatsız ve bu yüzden mi daha sivri oluyor? Cumhurbaşkanı özellikle hedef oluyor olabilir mi? Ve bir yandan da tabii Amerika'da iş dünyasında, kongresinde güçlü bir İsrail lobisi olduğunu da biliyoruz. Ona güvenerek Trump'a rağmen mi bu adımları atıyor?
3: Bu özellikle son bir hafta 10 gündür diyelim, belki Mekke anlaşmasından sonra kısa bir süre bir sessizlik vardı ama doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gerçekten hani şahsıyla hedef alan bir durumu söz konusu. Dönem dönem hep yaptığı oldu, fakat bence bu son sefer, hatta işte o İdlib uçak meselesini biraz kışkırtma olarak görme sebeplerinden bir tanesi de bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Netanyahu'nun şahsını hedef almıyor, muhatap almıyor. Siyasi kampanyaları biliyoruz aslında. Yani bir işte antagonist üretir, protagonist ve hani ona yani bir eleştirir, üzerine gider ve karşılık bekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşmasında işte bir Netanyahu'ya şahsına bir şey söylese muhtemelen bunu döndürecek kaset kaset, yani İsrail sokaklarında o vaziyete geldi. Cevap vermedikçe gerçekten hani az evvel birkaç saat önce işte yine o İsrail Başbakanlık Ofisi doğrudan Cumhurbaşkanı ile ilgili çok ağza alınmaz şeyler söylemiş. Ha, bir yandan diyorum ki dünyada yani Türkiye karşıtı ne kadar dezenformasyon varsa kaynağı da belli oluyor. Bu kadar şeytani bir figürün bugün kendisini söylüyor olması, işte batıdan doğuya kimse seni artık ciddiye almazken, senin nasıl bir şeytan olduğunu bilirken bunları söylediğinde Türkiye ile ilgili bu yıllarca yapılan dezenformasyonların da kaynağını sen ortaya koymuş oluyorsun, göstermiş oluyorsun. Bu anlamda da ha iyi, yani devam et, senden çıkıyormuş bunlar, anlaşılıyor diyorum. Ama öte taraftan bence bu giderek dozu artacak. Bu son 10 hafta çünkü. Bu 10 hafta boyunca
2: böyle bir afiş gibi benzer şeyler görür müyüz?
3: Bence sadece afişle kalmayacak. Adamın şuna çok ihtiyacı vardı. Yani İran savaşını tekrar çıkarabilmek için müthiş bir çaba gösterdi. Çünkü onun seçim ajandasında bir düşmana ihtiyaç var. Sokamadı Trump'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne. O kapı şimdilik onun için kapanmış gözüküyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump diyor ki benim kendi kampanyam var. Ve benim tabanım savaş istemiyor. Seninki istiyor olabilir ama benimki istemiyor. Benim seçimim seninkinden kıymetsiz durumuna gelmiş vaziyette adeta. Dolayısıyla ve ardı arda seçimleri, yani bir hafta arayla o kapı kapandı diyor İran. Öte taraftan bunu bıraktıkça hani Trump üzerindeki etkisi sebebiyle çok eleştirilmiş ve çok toplumda da yani bak seni önemsemedi, sen söylemene rağmen gitti İran'la anlaşma yaptı falan diye de çok üzerine geleni Netanyahu'nun, biliyorsunuz yani Trump'ın onu ciddiye almıyor olması, dinlemiyor olması sebebiyle içeride gerçekten öyle bir baskı var. Bir yandan sadece o değil, Türkiye konusunda da sürekli olarak F-35'leri alma. Yani sadece telefonda söylemedi bunu. Televizyonlara çıktı, CNN'e bağlandı, Fox'a bağlandı. Oraya yapmadığı şey kalmadı. Ve buna rağmen bunu da durdurabilmiş değil. Dediğiniz gibi yani hani Trump her konuşmasında neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven bir üslubu var. Hatta birkaç gün önce Mekke anlaşması sebebiyle de görüşüldü. Telefon görüşmesi oldu. Yani belki de Mekke anlaşmasını da ona bir tehdit olarak satmak isterken, yani şöyle bir Trump var aslında. Hani çok konuştuk ya NATO zirvesi kapsamında da Avrupa'dan dahi çıkmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri. Ben bunu tam sadece Trump'a bağlamıyorum ama ayrı bir konu olduğu için girmeyeceğim. Bence Amerika Birleşik Devletleri yani NATO'nun Avrupa'da daha az bulunması gerektiğini düşünüyor ve çıkmak istiyorlar. Ama sadece NATO değil, Orta Doğu'dan da aslında ayrılmak istiyor. Çünkü bence Yani azaltmak istiyor en azından varlığını. Şimdi güvenlik şemsiyesi sağladığı bütün o ülkelerin hepsi bir maliyet demek Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ya bakın bugün İran Savaşı'nın bütçesini konuşuyoruz. Demek ki sonsuz değil, sınırsız değil kaynaklar. Yani Avrupa'ya da yaptığı eleştiriler. Yani ne zaman para vereceksiniz? Ben sizi daha ne kadar koruyacağım? Siz artık kendinizi korumaya başlayın. İşte Almanya'dan asker çekti yani. Bunların hepsi bir maliyet. Bunları hesaplayan bir Amerika var. Bunu sadece Trump da demiyor. Yani Avrupa ülkelerini bedavacılar diye eleştiren bir Obama da vardı bu arada. Şimdi dönün bu yani Avrupa'da böyleyse Orta Doğu'da nasıldır? O üslerin azaltılması demek. Amerika'nın Orta Doğu'daki güvenlik şemsiyesinin küçülüyor olması demek. Kime en çok rahatsız edecek? Yani Suudi Arabistan işte başının çaresine bakmaya çalışıyor anlaşılan o ki. Katar vesaire bütün hani ülkelerin Türkiye ile ilişkileri daha iyiye gidiyor giderek daha fazla. Ha bunda bence 2013 yılında Türkiye'nin Suriye sebebiyle Amerika ile ne zaman ilişkileri ters düştü? 2013'ün hatta 2012'nin sonu 2013'ün başı diyelim. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz diyerek kendi çıkarları doğrultusunda, kendi güvenlik algısı doğrultusunda hareket etmeye başladığı dönem var ya, belki çok zorlandık ama bölge ülkelerine de bir ders oldu bence. Bu yapılabilir bir şeymiş. Amerikan güvenlik şemsiyesine bizim çok da ihtiyacımız yokmuş. Türkiye yapıyorsa ve günün sonunda baktılar bu coğrafyada Müslüman kardeşler, teröristler, onlar bu Suriye'yi onlar da sarmadı. Demek ki doğru yerde duran bir ülke var ve onunla işbirliği yapalım diyenlerin sayısı giderek artıyor. Ve bunlar arttıkça Amerika çıktığını gösterdikçe İsrail daha da tedirgin oluyor. Kalsınlar istiyor ama kendi koşullarıyla, kendi şartlarıyla kalsınlar istiyor. Bence Amerika Birleşik Devletleri çıkarken o yüzden İbrahim Anlaşmalarını dayattı Netanyahu'ya. Bak biz gidiyoruz. Senin burada var olabilmen, İsrail olarak var olabilmen, bu ülkelerle ticaret yapabilmek, daha farklı ilişkiler kurabilmek üzerine. Bunu yap. Ama adam yani bir tanesiyle işte iki tanesiyle diyelim İbrahim Anlaşmaları yaptı. Kalan her yerde soykırımcılık yaptı. Yani sadece Gazze değil işte Lübnan'da yaptığı belli. Gittin yani Ürdün'ü vurdun orayı vurdun burayı vurdun. 6 tane 7 tane ülkeye bildiğim kadarıyla şey yaptı. Saldırı düzenledi bu zamana kadar.
0: Doğru.
3: Dolayısıyla böyle bir pozisyonda artık Amerika Birleşik Devletleri tarafından da dizginlenemeyen ama bütün politikalarımı senin çıkarlarına, senin nazik tehdit algına göre mi kuracağım diyen de bir Washington var bence. Ve bunun da bir paniği söz konusu. Biraz uzattım ama.
0: Yok estağfurullah. Peki şimdi geçen yılı düşünüyorum hatta bu yılın başlarını da. Yani belki abartı olacak ama olmaya da bilir. Yani neredeyse böyle her ay bir Washington ziyareti yapan bir Netanyahu vardı. Görüyorduk çok sık gittiğini. Yakın zamanda yine gider mi? Bir Trump görüşmesi konuyu değiştirir mi? Gidişatı.
4: Aslında Netanyahu Trump yakınlığı Trump'a ciddi bir maliyet üretti Amerika'da. Biliyorsunuz bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı Netanyahu'ya bu kadar fazla alan açmamıştı. İlk döneminde de İbrahim Anlaşmaları, işte başkenti Kudüs olarak tanıması, Golan'ı İsrail toprağı kabul ettiğini açıklaması, bunları hiçbir Amerikan başkanı yapmamıştı. Ama demokratlar, cumhuriyetçiler, Trump'tan önceki başka cumhuriyetçiler de İsrail'e sürekli destek verirdi. Ama bugün itibariyle artık İsrail'e destek vermenin Amerikan siyasetinde bir maliyeti var. Trump'a da var. Demokratlarsa büyük oranda zaten bu kulvardan çıkmak zorunda kalacaklar. İsrail, Amerikan iç siyasetindeki demokrat seçmenleri tamamen kaybetti. Amerikan üniversitelerinde başladı bu İsrail karşıtı gösteriler. Ve bakın şu sıra işte primary dedikleri ön seçimler yapılıyor. Amerika'da pek çok eyalette. Çünkü Kasım'da kongre seçimleri olacak. Orada da AIPAC tarafından desteklenen demokrat aday adayları büyük oranda kaybediyorlar. Kazananlar var. Ama ciddi kayıpları da var. Hatta bir özel bir seçim de yapıldı biliyorsunuz bu hafta Kaliforniya'da istifa eden bir kongre üyesinin yerine. Onun yerine direkt hatta bir Müslüman aday kongreye girmiş oldu Demokrat Parti'den Afgan asıllı Ayşe Vahap isimli bir aday. Yani demokratları tamamen kaybetti. Hatta bir önceki demokrat dönemin yöneticileri Kamala Harris ya da Dışişleri Bakanı Antony Blinken Biden artık konuşma yapamıyor, saldığı el vermiyor ama saldığı el verenler, konuşma yapanlar konuşamıyorlar, cümlelerini bitiremiyorlar. Kendi seçmenleri yuhalıyorlar, gösteri yapıyorlar. Gittikleri her yerde, çünkü ellerinde kan var. Bu soykırım onların yönetiminde başladı. Evet, demokratları kaybettiler ama cumhuriyetçilerde de İsrail destekçisi olan kesimler giderek daralmakta. Ve Trump açısından da bu bir ikilem oluşturmakta. Trump'a çok ciddi destek veren önemli kanaat önderleri. İşte Tucker Carlson vardı, Candace Owens vardı. Daha pek çok isim vardı. Hatta kendi kabinesinden istifalar oldu. Ya da kendi yönetiminden diyelim istifa edenler oldu. Ve günün sonunda Trump seçmenlerinde de İsrail yarı oluştu. Evet, evangelistler ya da bugün işte İsrail'deki Amerikan Büyükelçisi Mike Huckabee gibi isimler var Amerikan toplumunda. Yani koşulsuz İsrail'e destek verelim diyen Hristiyan Siyonistler var. Bunlar Cumhuriyetçi Parti'ye oy veriyorlar. Ama Cumhuriyetçi tabanda İsrail karşıtı bir ses de ilk defa ortaya çıkmaya başladı. Bu da artık bundan sonra Trump'ın ve partisinin İsrail'le arasında bir mesafe koymasını gerektirmekte. Tabi bu işin daha demografik, daha seçim kısmı. Ama Trump kişisel olarak da Netanyahu'yla pek de sinyalleri örtüşmedi. Belki şöyle bitirelim. Hani az evvel diyorduk ya, Türkiye sabırlı davranıyor. Hedefine kilitlendi. İsmet de bunu yaptı. Esed'i devirirken bunu yaptı. Belki 10 yıl, 15 yıl süren süreçlerin sonunda hedefine ulaştı. Bugün Suriye'de Türkiye her gün ciddi bir şekilde adımına adım adım yaklaşmakta hedefine. Esed devrildi. İdlib'tekiler çıktı. Şam'a geldiler. SDG entegrasyon süreci başladı. Hatta tamamlandı neredeyse.
0: Evet.
4: Artık Fırat'ın doğusunda o sarı bölgeleri görmüyoruz. Ahmet el-Şara Trump'la buluştu. Antalya Diplomasi Forumu'na geldi, NATO zirvesine geldi, batılı liderlerle buluştu. Ve İsrail belki de bunlar gerçekleşmeseydi çoktan Ahmet el-Şara'ya suikast düzenlerdi. Ve bugün Amerika'nın Türkiye'deki büyükelçisi İsrail'e karşı Türkiye'nin yanında duran açıklamalar yapabiliyor Tom Barak. Yani İsrail bir sıkışmışlık hissi içerisinde ve her geçen gün Suriye sahasında kaybettiğini görmekte. O yüzden işte gireyim iki hangar vurayım, işte oradaki pisti vurayım. Bunların taktik anlamında, tahribat anlamında İsrail açısından bir getirisi varmış gibi gözükse de stratejik anlamda hiçbir karşılığı yok. Orada bekleyen ve gerçekten de Suriye sahasında her gün daha fazla tahkimat yapan bir Türkiye ve Türkiye'li dost bir Suriye hükümeti var. Bu da İsrail'e Suriye sahasını kaybettirecek. İstedikleri kadar statüko desinler, sıfır tolerans desinler. 3 yıl sonra, 5 yıl sonraki Suriye bugünkü Suriye'den çok daha farklı olacak. Hı. Onu da İsrail görüyor. O yüzden bu kadar saldırganlaştı bu geçtiğimiz aylar boyunca.
0: Hı hı. İşte Suriye'nin farklı olacağına, farklılaşma yolunda olduğuna bir işaret de

0: olan mesafe sizin için kaygı veriyorsa mesafeyi artık uzaklaştırın. Yani mesela Golan Tepelerinden uzaklaşın, işgal ettiğiniz toprakları terk edin ve dolayısıyla işte mesafe artmış olsun. Yani baktığınızda bölgesel istikrar açısından da problem öteki üzerinden kurulan siyaset, türev siyaset anlamlı değil. Türkiye'deki bu modelin bence en özgün yanı yeni bir kurucu irade oluşturuyor. Ortak bizde buluşmayı sağlıyor. Hani sizin çocuk kitapları kadar etkili olmasa da bizim gençliğimizde Alice Harikalar Ülkesi'nde geçer. Tavşana soruyor Alice aynaya geçince ne yapacağız diye. O da diyor ki bu ne yapmak istediğine bağlı. Türkiye'de ilk defa devletin iradesiyle toplumun iradesi ne yapılmak istendiği konusunda bütünleşti. Bu çok kıymetli bir sigorta, çok büyük bir teminat. Bence Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Cumhurbaşkanlığında kurulan yapılar üzerinden bu süreç çok şeffaf bir şekilde ilerleyecek ve hani üç vakte kadar demeyeyim ama sonbahar bittiğinde büyük ölçüde artık seçim yasası, siyasi partiler yasası, hatta terörle ilgili yasa ve anayasal düzenlemeler daha real, esas gündemi ilgilendiren bir siyaset zeminine bütün partilerimizi çekecek ki bu son derece önemli bir gelişme. Bir de geçerken unutmadan söyleyeyim Netanyahu ile ilgili. Ya çok dini ritüelleri kullanarak bir siyaset yapıyor Netanyahu ama hani okuyanınız belki vardır Tevrat'a. Eski ayete baktığımızda orada diyor ki 40 yaşını geçenler idari görevler almasınlar. Yani yaş ayrımcılığına ben karşıyım tabii ecizim ama hani Tevrat da böyle diyor en azından bir açıp ya herhalde vaktimiz geldi demesi anlamlı olabilir. Hakikaten Tevrat merkezli hayata bakıyorsa.
1: Peki. Merve Şerimdemir, şimdi sürecin bundan sonraki bugüne kadar hep süreçte her an süreç enfekte olabilir tırnak içinde açıklamaları. Riskli alanlar var, çok dikkatli olalım söylemleriyle bir şekilde. Neyse ki çok şükür ki şu güne, şu saate kadar gelebildik. Bundan sonraki aşamalarla ilgili risk gördüğünüz yerler var mı? Varsa nereler? Nasıl konulara, nelere dikkat etmek icap eder?
2: Aslında iki taraflı. Hem bugüne kadar gelmesi kolay değildi ama en kolay kısmı da aynı zamanda şu zamana kadarki kısımdı. Bundan sonrası daha zor bir süreç. Çünkü işte silahların bırakılması, bunun MGK tarafından onaylanması vesaire. Hele bir de bölgede böyle kaşınmalara, az evvel konuştuğumuz gibi İsrail benzeri kaşınmalara çok iştahlı ülkeler varken. Yani mesela bu İsrail meselesi herhalde bundan 5-6 ay önce olsa ilk konuşacağımız konu acaba Suriye'de yeniden bir kaşınma, YPG üzerinden bir kaşınmada bulunurlar mı diye. Çünkü YPG, PYD'nin orduya entegrasyonu meselesi en kritik konulardı. Ocak ayında çok konuştuk bunu. Adeta bir grup, PKK'nın içinde bir grup İsrail'e yalvardı. O dönemde yani bize destek verin diye ama göründü ki İsrail evet sözel ve belki de işte ne bileyim silah desteği vesaire yapıyor olsa da yani bir Amerikan varlığı gibi orada olamadığı için bu çok uzaktan gelecek bir destek. Fiziki olarak, fiili olarak devamının gelebilmesi çok mümkün değil. Sıkışmışsınız artık Suriye'de. Siz aslında ev sahipliği yapan bir ülke yok yani Şam. Açık söyleyelim, Esad izin vermeseydi PKK, PYD orada ne kadar Amerikan desteği olursa olsun duramazdı, bulunamazdı. O gidince hiçbir ülke de bunun devamını yani getirebileceği, sağlayabileceği destek nedir? İşte para göndermektir, işte belli miktarlarda silah gönderebilmektir ama odur. Yani işte Amerika'nın yaptığı gibi ev sahipliği yapamıyorsun yani o kadar uzağa. Bence bunu bu arada İsrail istedi ama yani çok uzakta yani Dürzi.

0: etkileneceğini ve değişeceğini düşünüyor musunuz?
1: Yani tabii ki çok aslında ciddi bir değişim süreci yaşıyoruz. Sürekli olarak değişen ve devinen bir ülkeyiz biz bu arada. Hani 2017'den beri çok şey de oldu. Hatta öncesinden ayırıyorum, 2016 darbe girişimi bizim için önemli bir milat olduğu için. 2017'den beri Ankara'da da siyaset çok değişiyor. İşte anayasa değişikliği, cumhurbaşkanlığı sistemi, yeni kurulan partiler... işte bilerek ya da bilmeyerek ayrışanlar, işte bugün bilmeyerek ya da istemeyerek diyelim, daha doğrusu işte yeni partinin doğuşu vesaire, hepsi aslında böyle bir mesela yeni partinin doğuşu ve CHP'deki bu sancılı süreç her ne kadar Türkiye'nin diğer dinamiklerinden ayrı olsa da günün sonunda belki aradan 10 yıl 15 yıl geçtiğinde resme büyük baktığımızda bütün partilerden bir kopuş olmuş. Aa çok ilginç falan diyeceğiz. Çünkü ya MHP'den oldu, AK Parti'den oldu. Yaşadılar yaşamadılar ayrı. Başarılı hikayelerde değildi ayrı. Ama hepsinde bir şey var. Bu da muhtemelen yeni sistemin aslında getirdiği çıkışlar. DEM Parti meselesi de gelirse artık yani terörist Türkiye meselesi muhtemelen orada bir yeni başlangıç. Yani daha yeni söylemler getirecektir. Ha bu arada son

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Programın kalan bölümünde de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki son güncel duruma bakmak isteriz. Burada acaba bu savaş ne zaman sona bitecek, bir anlaşmaya varılacak mı diye bekliyoruz. Derken İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi bugün. Pezeşkian konuştu, güçlüyken savaşı bitirelim dedi. Bu çağrıyı nasıl anlamlandırmak gerek? Onurlu bir çıkış olarak yorumlanıyor. Ne dersiniz Sayın Abdekin?
3: Aslında evet, onurlu bir çıkış denilebilir. İran içinde, belki biraz daha az olmakla beraber Amerika içinde. Çünkü bu savaş uzadıkça iki tarafta çok finansman açısından, maddi kıymet açısından çok ciddi yara alıyor. Ve tabii İran'da ciddi bir can kaybı da söz konusu. Ama günün sonunda Pezeşkian'ın söylediği nokta bence doğru. Bugün bitecek bir savaşta tarihçiler geriye dönüp baktıklarında bu savaşın galibi olarak İran'ı yazacaklar.
2: Haklı diyorsunuz.
3: Haklı, bence haklı. Çünkü savaşlarda kim daha çok yumruk attı diye bakmıyoruz kazanan tarafı anlamaya çalışırken. Eğer ona baksaydık Amerika Afganistan Savaşı'nda kazandı derdik. Amerika Vietnam Savaşı'nda kazandı derdik. Çünkü Amerika ile bir savaşta muhakkak daha çok yumruk yiyen taraf siz olacaksınızdır. Amerika'nın ciddi bir ateş gücü var ve bunu hoyratça kullanmaktan çekinmiyor. İran'da da bunu yaptı. Ama Amerika'nın yanıldığı bir şey vardı. Amerika aslında İran'da ikinci bir Venezuela tecrübesi yaşayacağını tahmin etti. Ne yapmıştı Venezuela'da? Devlet Başkanı Maduro'yu aldı ve bir dekapitasyon dediğimiz başsız bırakma yöntemiyle Venezuela'ya diz çöktürdü. İran'da da bu sefer tabii oradaki Hamene'yi alamayacaktı ama ortadan kaldırarak yine aynı dekapitasyon stratejisiyle, farklı bir yöntemle de olsa İran'ı diz çöktürecekti. Hatta belki biraz abartılı gelmekle beraber buna da inandılar. Hamene'ye gittikten sonra rejim çökecekti ve işte protestocular, muhalif İranlılar yine bir sistem kuracaklardı. Bunu yapamadı İran. Ve onca sortiye rağmen, onca saldırıya rağmen İran'ın karşı ateş gücünü de ortadan kaldıramadı. Ve Amerika'nın kendi uçak gemisi bile yara aldı, hasar aldı. Pek çok ülke İran bu yatay eskalasyon dediğimiz stratejiyle sınırlı bir envanteri var. Şiddet anlamında Amerika'nın ateş gücüne aynı nispette karşılık veremiyor. Ama çok da

0: yaygın bir hedef kitlesinde karşılık verebildi. Ve günün sonunda savaş Amerika'ya ciddi bir, çok ağır bir diplomatik maliyet çıkardı. Finansal açıdan da ciddi bir maliyet çıkardı. Bugün Amerika'nın envanterleri boşaldı. Yani bu ateşkes süreci sadece Amerika'nın İran'a ikinci bir şans vermesinden dolayı değil. Gerçekten de TAD'lar, Patriot'lar, bu harcadığı füze sistemleri kolay bir şekilde yerine konulabilir sistemler değiller. Güney Kore'den getirdiği, dünyanın pek çok bölgesindeki üstlerinden getirdiği ama bunları yerine koyabilmek için ciddi bir açıkla karşı karşıya kaldı Amerika. Finansal maliyetinden de bahsettik bu işin. Ve günün sonunda bir güçlü tarafla bir zayıf taraf kavga ediyorsa şayet, bir savaşı kim kazandı diye baktığımızda şuna bakıyoruz. Zayıf taraf halen de ayakta kalabildi mi? İran ayakta kalabildi. Ve İran hadi gel diyor, ben hazırım. Biraz daha yumruk yerim ama yine düşmem, yine devrilmem diyor. O yüzden nasıl biz geriye dönüp baktığımızda Vietnam'da, Afganistan'da Amerika kaybetti diyorsak, İran'da da Amerika kaybetti diyoruz ve diyeceğiz. Bu da İran'a ciddi bir prestij sağlayacak. İşte Amerika açısından bu bir maliyet. Yani bugünkü bir barış anlaşmasında Amerika ne deyip gerçekten de buradan çekilecek? Hangi amacına ulaştı? Hameni'yi ortadan kaldırdı. Çeşitli İranlı isimleri ortadan kaldırdı, öldürdü. Evet, belki yüzlerce, binlerce İranlı, sivil ya da değil, İranlıyı da öldürdü.
1: Nükleer ciddi bir yıkım uğrattı. Ne yaptın diyebilir.
0: Ne yaptı? Zaten işte Fordo'yu, işte Isfahan'ı, buraları zaten daha önce de vurmuştu.
1: Çok önce bu yani.
0: Değil mi? Evet. Daha önce de vurmuştu buraları. Tekrar vurdu. Ama İran açısından bugün artık nükleer silah geliştirmek için daha önce olmadığı kadar güçlü bir motivasyon var. İran daha önceki 12 gün savaşında daha ciddi bir karşılık verseydi 28 Şubat'ta bu savaş çıkmazdı. Bugün Kuzey Kore'ye saldırılmıyorsa, güç kullanılmıyorsa nükleer silah olduğu için bu güç kullanılmıyor. Bugün İran'ın artık daha önce olmadığı kadar güçlü bir nükleer silah edinme motivasyonu var. Çünkü ondan başka kendisini koruyabilecek başka bir enstrümanı yok.
1: Motivasyonu var, imkanı var mı?
0: İmkan elde edebilir. Yani bugüne kadar başka ülkeler nükleer silahlar elde ettiler. Yani Kuzey Kore dünyanın teknoloji devi olduğu için nükleer silah üretmedi. Nükleer silah genellikle dışarıdan bir ülkenin size buna yol açmasıyla üretiliyor. İsrail bile nükleer silahı gerçekten de Fransa ile işbirliği içerisinde geliştirdi. Dolayısıyla hani Hindistan, Pakistan buralarda bu silaha sahip oldular. Belirli bir dönem Güney Afrika'da bu silaha sahip oldu. Ve İran evet şunu söyleyecek, ben uluslararası atom enerjisine açacağım kapılarımı, denetime açık olacağım. Ama motivasyon artık İran'da var. Sadece nükleer silah için değil, vekillerini kullanmak için de. Husilerden tutun Haçlı Şabi'ye kadar, Hizbullah'a kadar. Bu anlamda ortadan kaldırılmayan bir İran, bu motivasyonu yerinde kaldığı müddetçe mevcut yönetimle daha güçlü bir şekilde bu arayışta olacaktır. Peki ne olacak günün sonunda? Amerika ne kazanacak? Hürmüz'ü açtım diyebilecek. Hürmüz zaten açıktı. Savaştan dolayı kapatılmıştı. Dolayısıyla Trump açısından ciddi bir açmaz var. Buradan çıkıp bir zafer senaryosu yazabilir, bunu anlatabilir. Ama buna inanacak bir kitle bulamayacak Trump.
1: Sayın Ras, ne diyorsunuz? Pezeşkiyan sizce de haklı mı? Yani bugün savaş bitse tarih İran kazandı diye mi yazacak?
2: Tabii haklı. Bu talebi de bence son derece kıymetli. Yani savaşı bitirelim talebi çok rasyonel. Bölge yoruldu, insanlık yoruldu. Kapitalizm genel çıkarları açısından zaten savaşın sürmesinin hiçbir rasyonelitesi yok. Ama çok açık. Yani Trump gibi bir insan yani nasıl olur da bu körfez Amerikan körfezi der. Nasıl olur da Meksika körfezi Amerikan körfezi der. Yani bu hoyratlık ve şirket merkezi bir dünyanın şekillenmesi hakikaten kabul edilebilir bir durum değil. O yüzden bir an önce diplomatik temaslar üzerinden bu sorunun çözülmesi önemli. Siyaset bilimcileri şempanzeleri izliyorlar nasıl kenarlarına ilişki kuruyor diye. Bakıyorsunuz şempanzeler arası ilişki tamamıyla alan hakimiyet ilişkisi. İşte o günden bugüne geldiğimizde herhalde insanlığın şempanzelerden daha farklı bir ilişki biçimi kurması gerekmiyor mu? Dolayısıyla bir an önce rasyonelde buluşmak son derece önemli. Bir de tabii bütün şey, mesela yumurtalar içeriden kırıldığı zaman hayat bulur, dışarıdan kırıldığı zaman ölür. Yani bir toplumun iç dinamiklerine dayanarak kendi geleceğini belirlemesi esastır. Dışarıdan müdahalelerle sonuç alınmadığını hayat bize büyük ölçüde gösterdi. Dolayısıyla biraz önce hocamın ifade ettiği gibi güç merkezli siyasetten hak merkezli siyasete geçmek lazım. Bunun için de bu dönemde oluşturulan işte global güneyin yan yana gelmesi gibi alıştırmalar bence çok kıymetli. Şimdi yer kürenin efendilerinin iradesine mi tabi olacağız? Kendi iradenizin efendisi mi olacağız meselesi ne doğru bir adım olarak görmek lazım. Bölgedeki barış sürecinin tesisi bizim bölgesel barış konusundaki adımlarımızı da hızlandıracaktır. Çünkü biraz önce söylediğim gibi zamana karşı yarışıyoruz. Bence İran'da, ABD'de hepsi zamana karşı yarışıyor. Makul bir noktada buluşmak lazım.
1: Enteresan Merve Şebnem Oruç. Normalde çok sık açıklama yapar. Trump konuşur ya Truth atar ya X'e bir şey yazar. Beyaz Saray açıklar, gazetecilerle konuşur. Bir açıklama yok henüz. Yani Pezeşkian'ın bu çağrısına ne der? Bu yakın mı gerçekten bu savaşın bitmesi sizce?
3: Bence Pezeşkian'ın açıklaması dışarıya değildi, içeriyeydi. Öyle başlayayım. Yani muhatabının yaptığı açıklamanın muhatabının Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünmüyorum. Bence Amerika Birleşik Devletleri de zaten mutabakat konusunda 60 gün doldu ama masa çatışmalar olsa da sürdürülmeye çalışıldı. Yani çatışarak müzakere etmeye çalışan bir kanat vardı. Ama bence esas mesele İran içerisinde yani anlaşmayı, mutabakata varmayı bir yenilgi olarak düşünenler. Bunların bir kısmı devrim muhafızları. Bir kısmı da aslında devrim muhafızlarının daha böyle ideolojik kanalı diyelim. Öyle davranan işte parlamentodaki o paydari cephesi. Benim geçen, bu hafta içerisinde şöyle bir hazırlıkta olduklarını duymuştum paydari cephesinin. Arakçı ile ilgili gen soru hazırlığı var ve aynı şey Pezeşkian için de yapılacak diye. Onlar tamamen aslında bir yumuşak darbeyle bile yeri geldi, bazıları suçladı bu ekibe. Yani Kalibaf, Pezeşkian ve Arakçı'yı. Çünkü zafere giden yolda tıkıyorlar sürekli olarak. Yani işte anlaşmaya varalım, mutabakata varalım falan diyerek. Hı hı. Bence devrim muhafızları da dönem dönem oraya yaklaşıyorlar ama mutabakata günün sonunda tamam diyen, eğer yaşıyorsa, hayattaysa bilmiyoruz, Müçteba Hamaney, ama onun vasıtasıyla konuştuğu Ahmet Vahidi, yani devrim muhafızları. Devrim muhafızlarının kendileri karar verecek sonuçta buna. Trump biraz onu eleştiriyor bildiğim kadarıyla. Günün sonunda muhatap olduğumuz kimse, kim fark etmez, imzayı atan diğerleri. Yani onların ikna olması lazım durumunda. Fakat Trump son dönemde mesela biraz baskısını artırdı. Hürmüz konusunda. Yani Umman'a da benim istediğim gibi olmazsa seni de bombalarım gibi çok çok sert ve beklenmedik bir çıkışta bulundu. Yani Umman ne alaka dedirtecek kadar çılgın bir çıkıştı. Ha, öte taraftan şu var. Ekonomik olarak gerçekten sıkışık durumda İran. Doğruya doğru bu an, yani Pezeşkian'ın açıklamasında söylediği an, bence bu kapı kapanabilir, bu pencere kapanabilir. Çünkü ekonomik anlamda gerçekten ciddi bir etkisi var ve bu savaşın ve muhtemelen yıllar sürecek. Zaten savaş öncesindeki ekonomisi çok hiç de iyi olmayan bir İran, bir de bu kadar çok yıkımla karşı karşıya kaldı. Ne kadar savaş sebebiyle teyakkuzda olsanız da içeride bütün hani vatanı da vatandaşınızı da tabanı da durduruyor ve
1: zamanı daha ekonomik kullanacağım diye hızlı.
3: Çoğunlukla öyle oluyor maalesef. Yani durduruyorsunuz, şimdi zamanı değil, savaş halindeyiz diyorsunuz ama bu bir yere kadar sürdürülebilir. Ve daha ötesi Hürmüz. Hürmüz'ü siz kapatıyorsunuz ama karşılığında Amerika Birleşik Devletleri de karşı abluka uyguladığı için sizin de gemileriniz çıkmıyor. Siz de satış yapamıyorsunuz. Evet. Bu aslında iki ucu keskin bir bıçak haline geldi. Yani Çin'e satamıyorsun. Çin baskı yapıyor. Ben artık petrolümü isterim diyor. Hindistan vesaire falan. Yani bütün ülkeler için aslında, diğer taraf için de varken kendi tarafından da ciddi bir baskı yiyor İran. Satış yapamıyorsun. Gelir elde edemiyorsun. Giriş çıkış yok. Bir de galiba J.D. Vance açıklama yaptı bugün. yine ekonomik baskı konusunda 19-20 Ağustos itibariyle
1: 24 Ağustos'ta, yani galiba pazartesi oluyor değil mi? Pazartesi günü 24 Ağustos'ta Amerikan Hazine Bakanı bir basın toplantısıyla yeni ekonomik baskıları açıklayacağını söyledi. Yani ipucu olarak da sadece İran'la iş yapan hangi ülke olursa olsun, hangi tür ve ne iş yaparsa yapsın çok ağır bir ekonomik baskıyla karşılaşacak
3: Bunların hepsi baskı demek. Günün sonunda yani İran, bu arada Birleşik Arap Emirlikleri de tamamen artık şeyi de askıya alınıyor. Yani ticari, finansal hiçbir faaliyete izin vermiyorum. Çünkü bu önemliydi. Belli kanallar hep açık bırakıldı. Birleşik Arap Emirlikleri çok saldırılar sebebiyle çok öfkeli olmasına rağmen tamamen kesmemişti. Ama ya İran'ın dışarıya çıkış yolu aslında Dubai. Yani işte parasal anlamda vesaire, burada da her şeyin askıya alınması demek İran'ın iyice izole olması demek. Ya bugün savaşalım diyenler yarın yani bu kadar da yapmasa mıydık diyebilirler. Bence de o yüzden hocamın söylediğine, hocalarımın söylediğine katılıyorum. Bugünkü durumuyla biterse bu savaş, evet, Amerika Birleşik Devletleri sert bir kayaya çattığı ve istediği hiçbir şeyi elde edemedi, bu yüzden de bu bir zaferdir diye yazılabilecek durumda İran lehine. Ama bu pencere kapanabilir ve özellikle de içeride, ama yani şimdi dışarıdan baktığımızda tablo bu. Dışarıdan gözüküyor. İçeride ise gerçekten çok sorunlu. Ben Pezeşkian'ın çıkışını o yüzden çok cesur buluyorum. İçeride anlaşmayı kamuoyu önünde söyleyebilmek büyük cesaret istiyor. Bu ikincisi bu arada. Geçen Ağustos'un ilk haftasıydı herhalde. Bir kere daha söylemişti. Yani zafer varken ortada anlaşalım diye. Bence şey sıkıntılı, yani hapse bile atılabilir. Bunu söylemek vatan hainliğine gidiyor. Ya yarın öbür gün bir şey olur, Amerika yine bombalar, vay sen miydin işte şey isteyen, anlaşalım diyen, bak bunların aslında adımısın falan denilmemesi işten bile değil. Çünkü biliyoruz Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir pozisyonda olduğunu biliyoruz, yani orada fiilen değil, daha çok vitrin durumunda maalesef kendileri. Keşke öyle olmasa. Bu arada Pezeşkian bence İran siyasetinde hakikaten keşke aktif, daha aktif rol alabilse, görev alabilse diyebileceğimiz ender rasyonel akıllardan bir tanesi. Ben çok söylediklerini ve cesaretini önemsiyorum.
1: Bu Hazine Bakanı'nın, Trump'ın aslında ekonomik tehditleri, İran'la iş yapan herhangi bir ülke, yani ya bizimlesiniz ya değilsiniz gibi bir açıklaması oldu. Herhangi bir para transferi, bir petrol alımı, deniz yoluyla bir transfer, ne yaparsanız yapın yine bizim karşımızda olacaksınız ve yaptırım size de diyerek artık iyice daralttı. Bu da etkili olmuş olabilir mi acaba?
0: Yani etkili olabilir illaki, ama Amerika evet dünya ekonomisinin önemli bir aktörü. İşte 33 trilyon dolarlık bir ekonomi diyoruz. Dünyanın gerçekten de halen daha devam eden bu Bretton Woods sistemi dediğimiz uluslararası ekonomik kurumların da yöneticisi, bunların da kontrolü Amerika'da, Swift sisteminden tutun da bankacılık sisteminden tutun da uluslararası para fonuna kadar, Dünya Bankası'na kadar, Dünya Ticaret Örgütü'ne kadar, evet, Amerika'nın yapabileceği çok fazla, kullanabileceği çok fazla yöntem var ekonomik anlamda. Ama bunu zaten Amerika peyderpey kullanıyordu. Yani bu nükleer müzakerelerde de işte maksimum baskı diyordu o zaman Trump mesela. Bunu kullanmaya çalışmıştı. İlk döneminde 2017 Ocak'tan işte 2021'de bırakana kadarki süreçte de bunu kullanmaya çalışmıştı. İşe yaramadı. Evet, gerçekten de İran ekonomik anlamda çok ağır koşullar içerisinde. O koskoca İran, yani nüfusu bizden fazla, coğrafyası gerçekten bizden belki 1,5-2 kata yakın. Bu devasa ülkenin bugün gayri safi milli hasılası 350 milyar dolar. Çok çok düşük bir miktar. Ekonomik büyüklüğü çok küçüldü. Şöyle diyelim, Türkiye'nin 5'te 1'i kadar bir ekonomiye düştü İran. Ve ciddi anlamda içeride vatandaşların da artık tüketim mallarına erişiminde ciddi problem var. Ama bu ekonomik kulvardaki bir problem. Afganistan'da bugün İran'da olmayan ciddi bir fakirlik vardı değil mi? Buna rağmen Amerika orada kazanamadı. Afganistan diyoruz, onu da en iyi bilen gazetecilerden bir tanesi burada Merve Hanım. Çünkü savaştan hemen sonra oraya gidip Afganistan'ı gezmişti taşrasına kadar. Yok yani gerçekten de Amerika Afganistan'ı mağara devrine neredeyse götürmüştü. Ama işte burada savaşı kazanan her zaman daha zengin taraf olmuyor. Bazen gerçekten de kaybedecek bir şey olmayanlar kazanabiliyorlar. Evet, İran ciddi bir baskı içerisine geçiyor ama ilginç bir şekilde artık İran'da gösteri de görmüyoruz. Yani savaşın öncesinde o yine ekonomik zorluklar vardı Amerikan ambargolarından dolayı. İran'da patlak veren gösteriler savaş başladığından beri yok. Artık gerçekten bu bayrak etrafında toplaşmak dediğimiz o savaş etkisini gördük. İran'da milliyetçilik yükseldi. İran'da ideolojik ayrışmalar bir yana bırakıldı ve ciddi ayrık sesler bugün duymuyoruz. Ki devletin güvenlik aparatı ciddi darbe yemesine rağmen. Bu sebeple evet Amerika ambargo uygulayacaktır ama bir diğer taraftan da o 33 milyar trilyon dolarlık Amerika'nın karşısında bir de 20 trilyon dolarlık bir Çin ekonomisi var. Onların açtığı bir kulvar var. Yukarıda Rusya var. Ciddi anlamda artık bir Asya ekonomisi de ortaya çıkmaya başladı. Amerikan ambargoları evet İran'ı fakirleştiriyor. Ama savaşı kazanmak için ve İran'a boyun eğdirmek için yetmeyebilir. Çünkü İran'dan çok daha yoksul olan Afganistan'da da bunlar işe yaramamıştı.
1: Peki Sayın Nuras, artık programı noktalayacağız ama bir 5 dakikalık daha süremiz var. Ve bu programı belki de sınırlarımız içine dair tek sorusu olma ihtimali var süreye bakacak olursak. Onu da size sormuş olayım.

0: Sanki bir soru işareti varmış gibi. İki kişi yakalandı bugün, benzer şekilde kaçmaya çalışıyorlarmış Marmaris Bozburun'dan. O kaçtıkları, Marmaris'e kadar gittikleri araç eski İçişleri Bakanı'nın adına tahsisli çıktı. Siz de eski bir siyasetçi olarak nasıl bakıyorsunuz bu soruşturmalara ve açık ortaya çıkanlara?
1: Tabii son derece olumlu bakıyorum. Bütün hayatımız temiz siyaset ve yolsuzluklara karşı mücadeleyle geçti. O yüzden bu suç örgütlerinin tabii ki üzerine gitmek lazım. Bunun hani dini hassasiyetlerle ilgisi olmadığı da ortaya çıktı. Yani kamusal denetim ve doğrudan dosya bazlı bu meselelerin üzerine gidilmesine ilişkin bir kamuoyu desteği de var. Faili meçhul cinayetlere ilişkin ortaya konulan irade gibi. Şimdi genel olarak biliyorsunuz bu laiklik tartışmasında hep şey demiş. Mesela kilise aynı zamanda en büyük toprak sahibidir. Ama yani doğuya gittiğimizde bizde bir ruhsal sınıf yoktur. Ruhban sınıf yoktur ve bunun da nedeni böyle bir mülkiyet ilişkisi yoktur diye. Fakat giderek bu yapılanmaların bir mülkiyet ilişkisi oluşturmaya başlandığı ortaya çıktı. Bir menfaat ilişkisi ortaya çıktı. O yüzden yani Türkiye'de her şeyin şeffaf ve açık olması açısından bütün bu yapılanmaların üzerine gidilmesine ilişkin kamuoyu desteği de bence çok kıymetli. Yani var olan bütün yapılanmalar bir kamusal denetim içerisinde olmalı. Kimsenin yanına bu tür menfaat ilişkileri ve avantajları konulmamalı. 68 kuşağı diyordu ki dünyayı büyüsünden arındıralım. Ama o çok kuru bir dünya oldu. Şimdi dünyayı büyüsünü yeniden kazandırmamız lazım. Çünkü dünya çok büyüyücü bir yer. Biricik bir yer. O yüzden bütün önceliklerimizi biz savaşa değil, iklim krizine karşı tutumla netleştirmemiz lazım. Bu da anlam dünyamızı zenginleştirmeyi gerektiriyor. Bu menfaat şebekelerine baktığınızda hakikaten siyasi etik açısından son derece sıkıntılı bir durum. Umarım sonuna kadar gidilir ve sonuç alırız.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bu akşam Yakın Plan programını birlikte yaptık. Merve Şebnem Moruç'la, Profesör Doktor Hüseyin Alptekin'le, Doktor Ufuk Uras'la birlikte. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Bugün akşam, bu akşam burada genellikle dış siyasete ve sınırlarımız dışına odaklanmak durumunda kaldık. Özellikle de İsrail'le yaşanan gerilim önceliğimiz oldu. Ve sonrasında İran-Amerika ilişkilerine de baktık ve programı burada nokta alıyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün konumuz filin küçük bir yaprağı nazikçe kavramaya da devasa bir ağacı devirmeye de yarayan hortumu. Müthiş bir hassasiyetle hortumuyla tek bir küçük yaprağı diğerlerinden ayırıp alabilir. Yağlı boya fırçasını tutarak ince çizgiler çizerek resim yapabilir. Ama aynı zamanda kendisinden daha iri ağaçları bile hortumuyla devirebilir. Koku duyusu hortumu sayesinde bir av köpeğinden daha güçlüdür. Suyun varlığını ve yerini birkaç kilometre öteden algılayabilir. Aynı zamanda hortumuyla nefes alır. Hatta iyi bir yüzücü olarak su yüzeyinde rahatça kalabildiği gibi dalması gerektiğinde de hortumunu şnorkel gibi kullanır. Fil için hortumun en önemli işlevlerinden biri kendini huzursuz hissettiğinde hortumunu kullanır. Hayvan davranışı uzmanlarına göre fil hortumuyla yüzüne, kulaklarına, dişine dokunarak kendini rahatlatır. Yani daha iyi hissetmek için kendi başını okşar. Anne fil bunu yavrusuna da öğretir. Aslında filler tüm bildiklerini nesilden nesile dişi filler kanalıyla aktarır, böylece hayatta kalırlar. Afrika filleri anaerkilken Asya fillerinde böyle bir hiyerarşi gözlenmiyor. Bir not daha, tüm memeliler arasında

0: en uzun gebelik süresi de fillerde. 18 ila 22 ay sürüyor fillerin gebeliği.
1: Doğa takvimi.
2: Hava durumu.
3: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonunu da sıcak havanın etkisinde geçireceğiz. Ülkenin neresine giderseniz gidin sıcaklık ortalamanın 3 ile 5 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da da 32-35 derece arasında seyreden sıcaklıklar olacak. Nem oranı sahil hattında, özellikle Karadeniz kıyılarında daha yüksek. O nedenle oralarda daha bunaltıcı bir hava oluyor. Sabah saatlerinde bağıl nem oranı %60 ile 90'lar arasında seyrediyor. İzmir'de de bugünlerde rüzgarlar çok sert değil, fazla da serinlik vermiyor. Orada da çok bunaltıcı bir hava var. İzmir, Bodrum boyunca hissedilen sıcaklıklar 37-38'lerde, hatta pazartesi günü 1-2 derece daha yükseliş olacak. Akdeniz bölgesinde de hissedilen sıcaklıklar çok yüksek. Hava bazı günler daha kuru, bazı günler daha nemli oluyor ama genel olarak Adana'da hissedilen sıcaklık 42-43 derecelerde, gölgede bile Antalya'da da 39-40 derecelerde seyrediyor. Güneydoğu'da sıcaklıklar yüksek. Diyarbakır 43 derece civarında. Karadeniz'in iç kesimlerinde de sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Şöyle ki Karabük, Rize'nin, Trabzon'un iç kesimleri boyunca 35-36'lara rahatlıkla çıkabilecek ama sahil hattı daha çok 29-32 dereceler civarında. Pazartesi günü de böyle başlayacak. İç Anadolu'dan da bahsedelim. İç Anadolu'da da Kayseri'de, Sivas'ta 35-36'ları bulan sıcaklıklar var. Salı da sıcak bir gün olacak ama pazartesi fark İstanbul'da, Marmara'da ve Kuzey Ege'de rüzgarların daha sert esecek olması. Çarşambadan itibaren ise özellikle İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklarda 3 ile 5 derece düşüş olacak. Yani çarşamba günü daha serin hava geliyor.
1: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın son iş gününde, günün son saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Gelin bakalım gün içinde neler yaşandı. Teker teker özetleyelim.

Türkiye ve İsrail arasında İsrail'in sınırımıza yakın noktaya saldırmasından sonra başlayan gerilim karşılıklı açıklamalar ve adımlarla yükseliyor. En son Netanyahu saldırıyı Türkiye'ye mesaj vermek için yaptık deyince Ankara'dan sert sözler yükselmiş. Netanyahu'nun seçim uğruna bölgeye ateşe atma oyununa gelinmemesi açıklaması yapılmıştı. Bugün de Türkiye İsrail Başbakanı hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Yapılan açıklamaları, verilen mesajları aktaracağız. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında iki isim daha yakalandı. Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yaparken yakalanan zanlıları Muğla'ya götüren aracın adına kayıtlı olduğu kişi dikkat çekti. O araç 2030 yılına kadar eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli çıktı. Olayın ayrıntıları birazdan. Ve İran-Amerika savaşından olumsuz etkilenen ve diğer kaybeden altın yükselişte şu sıralar. Gram altın 5 ay sonra ilk kez yükseliyor. 7000 liranın üzerine çıktı şu sıralarda. 7100'ün üzerinde hatta seyrediyor. Kapalı çarşıda hareketlilik de arttı. Peki altında son durum ne? Yön ne olacak? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Uzman bir konuğumuz olacak. Biz de tavsiyelerini alacağız. Ve Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçını kazandı. Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Yine gururumuz oldular. Maça dair notları da ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Öne çıkanları sıraladık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Şimdi öncelikle Ankara'dan bir telefon bağlantısıyla başlayacağız. Ankara'nın Allıhanlı'nda bir maden ocağında göçük oldu. Valilikten de olayla ilgili açıklamalar var. Seni dinleyeceğiz Sibelcan. Şimdi olay nasıl yaşandı? Yaralıların durumu nedir? Neler anlatacaksın bizlere?
1: Ankara Valisi Yakup Can Polat olaya ilişkin bir açıklama yaptı ve bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 19 kişinin de yaralandığını, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu duyurdu. Kazanın çıkış sebebine ilişkin araştırmalar devam ediyor. İhmal olup olmadığına ilişkin yapılan incelemeler sonucunda bir neticeye varılacak. Söz konusu madende limit kömürü çıkarılıyor. Planlı çökertmeler yapılıyor madenlerde. Bu kapsamda da bir planlı çökertme sırasında hava basıncı nedeniyle maden çalışanlarının, maden işçilerinin savrulduğunu ve yaralanmalarının ve can kaybının da böylece meydana geldiği ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da incelemeler devam edecek. Yine diyelim bir işçi, bir maden işçisi bu olayda hayatını kaybetti. 19 kişi de yaralandı. 4'ünün durumu ise ağır.
0: Evet, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş ne zaman sona erecek? Bugün bu konuda İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. O açıklama ne? Gelin hemen öğrenelim. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali merhaba, seni dinleyeceğiz. Şimdi günlerdir tansiyon yine yükseldi, yükselecek derken farklı çelişkili açıklamalar görüyoruz. İran'da durum nedir?
3: Buse ABD-İran arasında karşılıklı saldırmazlık durumu devam ediyor. Ancak nihai bir anlaşma için müzakereler henüz başlamış değil. Son saldırılar nedeniyle

0: nedeniyle İslamabad mutabakatı ihlal edilmişti ve taraflar arasında müzakereler de durdurulmuştu. Böylesi bir atmosferde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan dikkat çekici bir çıkış yaptı. Onurlu barış, onurlu çıkış vurgusunu yaptı Pezeşkiyan ve güçlü olduğumuz bir pozisyondayız. Savaşı onurlu bir şekilde sona erdirdik ve bu pozisyonumuzu koruyarak savaşı sonlandırabiliriz ifadesini kullanıyor. Pezeşkiyan savaşın bir noktada sona ermesi gerektiğini ilk etapta belirtti. Bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. ABD'den daha çok içeriye verilmiş bir mesaj olarak değerlendirilebilir bu ise. İçeride de tabii Pezeşkiyan'ın bu açıklamasına, bu çıkışına İran basınında farklı eleştiriler de geldi. Bu savaşı başlatan biz değildik. Bu nedenle de savaş bize dayatılmıştı ve ABD'ye ne kadar güvenebiliriz, ABD'nin verdiği taahhütlere ne kadar güvenebiliriz sorusu bir kez daha soruldu İran basını içerisinde. Ancak Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan net konuştu. Zafer pozisyonundayız. İslamabad mutabakatı da bunun, bu zaferin bir belgesidir ve bu savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. Reformist lider ve eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'den de geçtiğimiz günlerde benzer bir çıkış gelmişti. O da yaptığı açıklamada savaşı büyük bir kötülük, barışı ise büyük bir iyilik olarak nitelendirdi ve amacımız barış olmalı ve onurlu çıkış ifadesini kullandı savaşı sona erdirmeye ilişkin. Tek açıklama bu değildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun başındaki isim İbrahim Azizi'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. O ise artık ABD yönetimi diplomasi dilinden anlamıyor. Bunu da kanıtladılar ve ne yaptırımlar kaldırılıyor ne de İran'ın kaynakları serbest bırakılıyor ne de korsanlığa son verdiler. Bu nedenle ancak zorbalıktan anlayabilir ABD yönetimi ifadesini kullandı ve ABD'nin bu bölgeden gideceğini ve hatta İranlardan özür dileyerek bölgeden ayrılacağını söyledi İbrahim Azizi. Pezeşkiyan'ın aksine Azizi açıklamasında ABD'nin diplomasiden anlamadığını ve bir taraftan da vermiş olduğu taahhütlerin hiçbirisini yerine getirmediğini söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bir barışın mümkün olduğunu vurgulayarak bulunduğumuz pozisyonda tüm dünya zafer kazandığımızı söylüyor. Bu savaşı sonlandırabilir ve barış yapabiliriz ifadesini kullandı Buse.
1: Ali Çabuk'u dinledik. Şimdi devam ediyoruz sınırlarımızın dışındaki bir diğer savaşla, oradaki gelişmeyle. Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef alması Rusya'da akaryakıt sıkıntısını bir kez daha tetikledi. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında 1 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
2: Bazı istasyonlarda akaryakıt tükendi. Bazılarında satış limiti var. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor. Ukrayna, Moskova'nın gücünü zayıflatmak ve enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya'da ilk büyük akaryakıt sıkıntısı Mayıs sonunda başladı. İstasyonlara göre farklı satış kuralları uygulandı. Temmuz'un ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle durumun iyileşmeye başladığı açıklandı. Ancak Ağustos ortasında benzin arzının yeniden azalması ikinci dalganın yaşandığına işaret ediyor. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında 1 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
3: Her şey çok kötü. Yakıt bulmak için muhtemelen Moskova'nın yarısını dolaşmanız gerekiyor. Ama o zaman bile bulamayabilirsiniz.
2: Ülkede yakıt kıtlığı ile ilgili şikayetlerde bulunan kişilerse para cezası tehdidiyle karşı karşıya.
4: Bununla ilgili olarak bir örnek Volgograd bölgesinde yaşandı. Burada 5 tane yerel bölgede yaşayan, o bölgede yaşayan daha doğrusu kişi video çektiler ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne istinaden bir video yayınladılar ve burada özellikle bölgedeki akaryakıt sorununu dile getirdiler. Fakat sonrasında bu Rus polisi tarafından izinsiz toplumsal etkinlik olarak adlandırıldı ve idari cezaya tabi tutuldular. Bu 5 kişi ilk önce gözaltına alındı, daha sonra ise 10 bin rublelik para cezasına çarptırıldılar.
2: Hükümet iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çözüm arayışında. yakıt ithalatına başlandı açıklandı. Kommersant gazetesine göre yakıt krizi Eylül başında yeni bir aşamaya girebilir. Bunun nedeni Rusya pazarına yakıt sağlayan iki rafineriden biri olan Belarus'taki Novopolox rafinerisinin planlı bakıma girecek olması. Aynı dönemde Rusya'daki birkaç büyük rafineride de planlı bakım yapılması bekleniyor.
1: Akaryakıtta zam üzerine zam geliyor. Motorinin litresi bu gece 82 liranın üzerine çıkacak. Özel tüketim vergisinin sıfırlanmasına rağmen son 2 aydaki zam tutarı 18 lira.
2: Petrol fiyatındaki artış tetikledi. Ona Rusya'daki kriz de eklendi. Motorin fiyatı 82 lirayı geçti. Motorin 6 Temmuz'da 64 lira 61 kuruş seviyesindeydi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması önce petrolü sonra motorin fiyatını yukarı çekti. Ukrayna'nın Rusya'daki rafinerileri hedef alması piyasadaki arz talep dengesizliğini artırdı. Motorinin küresel fiyatı günden güne yükseldi. Bu durum içeride pompa fiyatını etkiledi. Motorine son olarak 2 lira 92 kuruşluk zam farkı doğdu. Son artışla İstanbul'da fiyat 82 lira 70 kuruşu buluyor. Bu da 2 ayda 18 liralık yükselişe işaret ediyor. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlanmıştı. ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 lira olacak şekilde kademeli artacak. Yani ay başında litre başına 3 lira daha zam gelecek.
1: Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından da bu piyasalardaki hareketliliği ve altındaki yükselişi konuşacağız. Kısacık bir ara.
5: Radyo tiyatrosu.
6: Nasıl olsa sivil giyiminiz. Dalalım sokaklara, karşılaştıklarımıza basalım kurşunu. Ya Herri ya Merri.
7: Bu Fransız ihtilalini anlatan bir piyes değil Fuat. Biz de o piyesin aktörleri değiliz. Bu hakikat. Öyle aklımıza hereseni yapamayız.
8: Ama Basri Bey.
7: Ben istemiyor muyum zannediyorsun Fuat? Öldürülen arkadaşlarımızın intikamını almayı. Bu alçakları döktükleri kanda boğmayı arzu etmez miyim? Ama bize bir vazife verildi. Üçüncü ordu gelene kadar sıkacağız dişimizi. Çok sürmez. Bugün yarın defterini düreriz bu soysuzların. Neyse ki cemiyetin önemli adamları bir evde sağ salim emniyet altındalar. Talat Bey'den bahsediyorum. Ahmet Rıza'dan, Doktor Nazım'dan. Evet arkadaşlar, bu insanların muhafaza vazifesi bize verildi.
9: Sesindeki kibir hissedilmeyecek gibi değildi. Hiç ayıplamadım onu. Çünkü aynı gurura ben de kapılmıştım.
10: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da,
11: Radyo Tiyatrosu'nda.
10: Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
1: Değerli izleyenler, aranın ardından karşınızdayız ve işte altın piyasasını konuşacağız. 3000 liradan alıp kardan zarar edenler de oldu. 8000 liradan alıp zarar eden de oldu. Çünkü savaşla birlikte altın yükselişe geçeceğine düştü. Gram altın 5 ay sonra ilk kez şu sıralar yükseliyor. 7000 liranın üzerine çıktı. Kapalı çarşıda da hareketlilik arttı. Gelin kapalı çarşıda neler yaşandı? Şu anda fiyatta durum nedir? Yükselişin sebebi nedir? Bir bakalım haberimiz ardından. Üstüne ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Gelecekte altını neler bekliyor soracağız efendim.
12: Altın ne kadardan aldınız en son?
13: En son altın aldığım zaman 6300 civarlarındaydı. Bence şu an pahalı.
2: Gram altın 7000 liranın üzerine çıktı. İstanbul'daki tarihi kapalı çarşıda hareketlilik yaşandı.
14: Alyans bakıyorduk. Alyansımızı değiştirmek istedik hanımla beraber. Fiyatları yüksek. 8000 liradan başlıyor. 20000 liraya kadar var.
12: Biz gün yapıyoruz. Hanımlar arasında biliyorsunuz meşhur oluyor. 3 ile 3,5'la başladığımız zaman olmuştu geçen senelerde. Şu anda da 5'le mi başladık? 6 ile mi ne başladık? Şu anda sanırım herhalde 7'yi buldu değil mi? Yani.
2: Uzmanlara göre yükselişte dünyadaki gelişmeler etkili.
8: Amerika'nın tahvilleri ikiye katlayıp satın almaya geçmesiyle beraber piyasada yukarı yönlü bir hareketlik oluştu açıkçası. Şu anda alım yok, satış da yok diyebilirim.
15: Altın 7 TL'yi bir aydan sonra ilk defa gördü. İnsanlardan buradan altın alanlar vardı. 8 alan vardı, 7,5 tane vardı, 7'den vardı. Hırsa kapalı da buradan kredi çekeyim. 10 lira olacak deyip sakın yanaşmasınlar.
2: Gram altın Ağustos ayında %14 değer kazandı. Haftalık değer kazancı da %5'i buldu.
1: Şimdi ayrıntılı bir şekilde konuşacağız efendim. 5 aydır yükselmeyen altın Ağustos'ta nereden destek buldu? Fiyat artışı sürer mi? Yatırımcı ne yapmalı? Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak'la konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
16: Merhaba Bülsem, yayınlar. Hoş bulduk.
1: Teşekkürler. Şimdi özellikle savaş boyunca petrolün yükselmesiyle biz altının düşüşünü gördük ama şimdi petrol de yükseliyor. Bu artışın sebebi nedir? Yükseliş bir trende dönüşür mü? Beklentiniz ne?
16: Şimdi hep söylediğimizi tekrarlayalım. Tüm yazılarımızda, tüm televizyon ve diğer mecralarda yaptığımız yayınlarda yaklaşık bir yıldır hemen hemen aynı senaryodayız. Biz uzun vadede altının fiyatını tetikleyen küresel bir yeni para düzeni olacak mı olmayacak mı? Yani dolar egemen bir dünya sona erecek mi? Onun yerine altına dayalı bir para sistemi dünyanın ekseni etrafında tekrar yerini alacak mı tartışması. Kısa vadede ise sizin ifade ettiğiniz jeopolitik riskler, işte petrol fiyatları bir taraftan, merkez bankalarının faiz artırımı ya da faiz indirimi gibi konular altını tetikleyen meseleler. Biz hep şunu işaret ettik. Dedik ki Ağustos sonunda Jackson Hole konuşmaları var. Kasım ayında da bir ara seçim var. Trump'ı çok ciddi manada etkileyen. Dolayısıyla o koridorda her ne kadar dünya bundan 3 ay evvel çok sıkı bir faiz artışı bekliyor olsa da hemen hemen tüm yazılarımda şunu söyledim. Dedim ki bu piyasaya önemli bir şekilde tabiri caizse bir ayar verme. Aslında Eylül ayı ile beraber bir faiz indirimi gelebilir. Çünkü Kasım'da seçim var. Dolayısıyla altın Ağustos sonu itibariyle yeni bir yükseliş trendine girebilir diye ifade etmiştim. Asıl kırılma noktası çarşamba günü yaşandı Buse Hanım. ABD Hazine Bakanlığı 10 yıldan 30 yıla kadar vadeli tahvillerde yaptığı geri alımların büyüklüğünü işlem başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkardığını açıkladı. Bu ne demek? Dolar değer kaybedecek demek. Doların değer kaybedecek, herkesin anlayacağı diye söylüyorum. Emtiaya yarar, yani altın başta olmak üzere birçok emtianın fiyatlanmasına sebep oldu. Altın zaten bir süredir hafif hafif yükseliyordu. Buradan da bir güç aldı. Üçüncü haftayı da önemli bir şekilde tamamladı. Yani biz aslında altı ana başlıkta toparlıyoruz. ABD'nin borç sorunu önemli bir altın göstergesi. Siz yayının girişinde ifade ettiniz. Uzun vadeli reel faizler yüksek olmasına rağmen, işte jeopolitik ise olmasına rağmen neden oradan güç bulmadı? Normal şartlarda biz yüksek faiz ortamında altının olumsuz etkilenmesini aslında bekliyoruz. Fakat ABD'nin borcunun sürdürülebilirliğini yatırımcı sorgulamaya başladı. Yani ABD bundan sonra hayatını bu güçte devam ettirecek mi? Yüksek faiz güven vermek yerine bir mali risk olarak görülmeye başladı. Dolayısıyla bunun da etkisi oldu. Dolar zayıflıyor. Onun etkisi var. FED tarafında bir belirsizlik var. Faiz artışı gelecek de artık gelmeyecek. Jeopolitik risklerde tekrar tırmanma var. Yine bunu da ifade edelim. Merkez bankaları almaya devam ediyor Buse Hanım. Bu da çok önemli bir altını aşağı yönlü fiyatını düşmesini engelleyen önemli hususlardan biri.
1: Birlikte 2000... galiba satışa gitmişlerdi. Düşüşle de tekrar alım yapılıyor. Buradaki strateji nedir?
16: Oradaki strateji aslında şu, bunu birkaç merkez bankası izliyor. İzlemeyenler de var bu arada. Yani fiyat düşerken de çıkarken de almayı sürdürenler var. Burada önemli ayrım şu, bazı ülkeler dolar egemen dünyanın süreceğine olan güvenini hala sürdürüyorlar. Dolayısıyla altına karşı çekimserler. Bazı ülkeler ise bunun tam tersi durumdalar. 2026 yılının ikinci çeyreği Buse Hanım. Fiyatların da öyle aman aman yükseldiği bir dönem değildi hatırlarsanız. Çok yakın bir geçmişten bahsediyorum. Net 289 ton altın alımı yaptı merkez bankaları. Bu yıllık bazda Buse Hanım %62'lik bir artışa tekabül eder. Bu çok önemli bir artış.
1: Satışla kıyasladığımızda peki nasıl bir yükseliş oluyor, artış oluyor?
16: Satışla kıyasladığımızda radikal bir alım görüyoruz. Yani alım daha güçlü aslında, zaman zaman satışlar olsa da. Dolayısıyla altını tekrar eski fiyatlarına aşağı yönlü kırılımlarda getirmeyen ana argümanların başında bu geliyor. yani Merkez Bankası'nın hala güçlü alımı sürdürüyor olması geliyor. İçeride gram tarafındaysa hani orada bir biraz daha mekanizma bir tık farklı çalışıyor biliyorsunuz. Yani ons tarafını güçlendiren hususların yanında dolar TL de bizi aslında çok ciddi etkiliyor. JP Morgan'ın bir açıklaması oldu. Türkiye'de faiz indirimi gelebilir hani şeklinde diye Eylül ayına işaret ederek. Faiz indiriminin gelmesi demek tekrar altının yukarı yönlü fiyatının tetiklenmesi demek. Buradan da biraz güç bulacaktır önümüzdeki süreçte. Bana sorarsanız hani teknik ve hani ilk temel destek noktası 4550'ler. Yani burayı aşarsa altın başka bir hikaye konuşabiliriz. Ons bazında söylüyorum bunu. Tarihi zirveleri henüz yakalayamamış olsa da oraya doğru evrilen bir yükseliş trendi görebiliriz. Burada bizim için önemli orada tutunup tutunmaması. Eğer tutunamazsa aşağı doğru giderse ve farklı riskler de ortaya çıkarsa dünyada o zaman başka şeyleri konuşuruz aşağı yönlü. Bundan sonra ne olurun aslında bendeki temel karşılığı ana senaryomu olan bağlılık. Kısa tamam. Vadede tekrar peki. Düşüşler görebiliriz. Bakın burada tekrar bir satış da gelebilir. Ama ana senaryoda bizim makro senaryomda altının yükseliş trendini süreceğine yönelik bir bakış açım var açıkçası.
1: Peki şimdi bu ana senaryonuz sizin altına bağlı sistemin olması ya da olmaması ya da işte dolara bağlı bir sistemin hüküm sürmesi. Altına bağlı sistem nasıl gerçek olacak ya da ne zaman olur, bunun olması durumunda hangi rakamları konuşuruz?
16: Şimdi bu öyle hani bir günden yarına olacak şeyler değil. Biliyorsunuz bundan cesaret bulan yapılar da var. İşte mesela düne kadar BRICS diye bir ülke yapılanması yoktu mesela, değil mi? BRICS ülkeleri bir araya geldiler. Neden bir araya geldiler? Bakın işte dünya ticaretinin %80 küsurları dolar cinsinden bir yani dolara dayalı olarak yapılırken bugün bu rakam 60'lara kadar gerilemiş durumda örneğin mesela. Şimdi burada 80'den 60'a gelen kaybı bir şekilde bir şeyler telafi ediyor demektir. Bu ilk akla gelen burada hatta uygulamada da sahil ekseriyette karşılık bulan ülkelerin kendi para birimleriyle olan ticaret. Bizim de bir ara gündemimizdeydi hatırlarsanız. Sayın Cumhurbaşkanı işte Vladimir Putin'le işte Rusya'yla bizim aldıklarımızı TL cinsinden onların aldıklarını ruble cinsinden ödemekle alakalı. Yani doları sistemde bypass etmekle alakalı birçok ülkenin kendi aralarında yürüttük bir yapı zaten var. Bu yapı düne kadar yoktu bakın. Hani bunun bile gelmiş olması aslında doların zayıfladığını gösteriyor. Çarşamba günü gelen karar da öyle. Yani tahvillerin vadesini ABD'nin Hazine Bakanı Bessent'ın uzatacağına ilişkin bu yaptığı açıklama bile doların güç kaybettiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bizim ana senaryomuzda hani altına dayalı bir sistem nasıl gelir? Bu biraz uzun vadeli yani hep beraber izleyip göreceğimiz bir konu ama altına dayalı bir model hayata geçebilir mi? Geçmemesi için bir sebep yok. Çünkü doların da aslında doları koruyan ABD'nin de başka bir arayışı var. Onlar da stable coin üzerine gidiyorlar. Yani dijital para üzerine, dijital coin üzerine bir sistem arayışı içerisindeler. Yani bu aslında havuzda nefes tutma mücadelesi. Kimin nefesi yetecek hep beraber göreceğiz. Ama yakın gelecek bize şunu gösteriyor ki yani altındaki bu fiyatlamaya da baktığımızda aslında hani birinci round diyebiliriz belki de hani tabiri caizse burada altının bir miktar daha hani iyi mesafe kat ettiğini hem merkez bankalarının alımlarını izlediğimizde hem de dünya ticaretindeki işleyişe baktığımızda kısa vadede bize bunu gösteriyor. Ama uzun vadede bizim inancımız bu yönde neler olacağını hep beraber göreceğiz.
1: Peki şimdi 2026'nın işte son çeyreğinde en azından bir takım yükselişlerin olduğunu, olabileceğini sizler de söylediniz çeşitli sebeplerle birlikte ama şu anki yükseliş beklenen zamandan, beklentiden biraz daha önce geldi deniliyor. Dolayısıyla bu noktada yıl sonu tahminleri tekrar revize edilir mi? Daha yüksek tahminler bekleniyor mu ons fiyatında en azından?
16: Birincisi Hazine Bakanı Bessent'ın bu açıklaması beklenmiyordu. Yani kimsenin böyle bir tahmini yoktu. Dolayısıyla bu açıklamanın gelmesi aslında işi biraz öne aldı. Benim girişte söylediğim ve birçok yazıma da konu ettiğim husus bu ayın sonundaki o Jackson Hole konuşmaları. Yani orada Fed Başkanı'nın çıkıp işte nasıl bir, çünkü bir de basın mensupları da oluyor o Jackson Hole konuşmalarında ve sıkıştıra da biliyorlar sordukları sorularla. Dolayısıyla oradan gelecek cevaplar bize ışık tutacaktı. Altının Eylül, Ekim, Kasım fiyatlarına ilişkin, yani yılın son geri kalan kısmına ilişkin. Ama bu hazineden gelen açıklama, Besant'tan gelen açıklama, evet bunu bir miktar öne almış oldu ama yine bizim beklentilerimizin dışına çıkan bir senaryo değil. Yani makul kısa vadede yıl sonu için yükseliş senaryosu konsolide edildiyse, ki benim tahminim o yönde, hani 4750 dolarlara kadar dalgalanması negatif değil. Öyle söyleyeyim, ya da şaşırılacak bir durum değil.
1: Gramda çeyrekte karşılığı.
16: Gramda karşılığıysa, yani gram tarafındaysa bizim hani ilk desteğimiz 6950-7000 der. Yani bunun üstünde kalabiliyor olması ana destekte. İlk direncimiz orada 7200 TL'ler. Daha sonraki dirençler 7500 TL'ler. Yani tarihi zirve bölgesini izleyenler hatırlayacaktır. Yani 7800 liralar ve hani 8000 bandı arasındaydı. Oraya henüz uzağız. Yani çok kısa vadede orayı aşar mıyız? Bence soru işareti. Hani çok kısa vadede ben açıkçası beklemiyorum ama 7200'ün üzerinde tutunacak bir gram altın yeni bir yükseliş hikayesinin başlangıcıdır diye yorumlamış olayım, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber.
1: Peki son olarak, son birkaç günde işte Bitcoin'de de artış gözlemliyoruz. Buna dair neler söylersiniz? Artık gündemimizden biraz çıktı ama kıyıda köşede hala bekletenler de var. Hani alsak mı satsak mı, yükselir mi, yoksa artık bu sistem tamamen rafa mı kalktı düşüncesinde olanlar var. Neler söylersiniz, burada bir gelişme var mı?
16: Benzer yerden beslendi aslında. O da yani Besant'ın, yani tahvil faizlerindeki bu, hani tahvil faizlerini etki eden, dolayısıyla doların değerini etki eden bu tarihi açıklamadan etkilenerek aslında o da yeni bir yükseliş trendine girdi. Benzer bir senaryoyu izledi. Onda da aynı yapıyı göreceğiz. Ben aslında Bitcoin tarafında da henüz istenilen noktalarda bir fiyat mekanizması oluştuğunu görmüyorum ama yükseliş trendi onda da olacaktır önümüzdeki günlerde. Yani burada ana kurguyu bizi izleyenler, belki finansal okuryazarlığı çok üst düzeyde olmayanlar şu hikayenin üzerine oturtmalılar. Önümüzdeki dünyayı, yani Eylül ayı itibariyle başta Fed, lokomotif merkez bankası olduğu için sürekli onun adını söylüyoruz. Başta Fed olmak üzere dünyada düşen faizlerin olduğu bir dönemi mi karşılayacağız? Yoksa yepyeni başka riskler ortaya çıkacak ve faizler tekrar yüksek kalmaya mı devam edecek? Bu perspektifin adını koymaları gerekiyor. Benim öngörüm biraz daha gevşeyen bir faizlerin düştüğü bir yapı olacak. Dolayısıyla bu hem Bitcoin tarafına hem de az önce ifade ettiğim gibi altın tarafına da yarayacaktır kısa vadede diyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Yüksel Okşak bizlerle birlikteydi efendim. Altını ve altının geleceğini konuştuk kendisiyle. Şimdi devam edelim. Araç muayene istasyonlarının işletmesinde gelecek yıl yeni dönem başlıyor. 15 Ağustos 2027'den itibaren muayeneler 20 yıl boyunca TURKA tarafından yürütülecek. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katıldığı bir törenle istasyonlar bugün tanıtıldı.
2: Araç muayenesinde 15 Ağustos 2027'den itibaren yeni dönem başlıyor. İşlemlerde yapay zeka destekli sistemlerden yararlanılacak. Örnek istasyon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla İstanbul'da tanıtıldı.
17: Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız.
2: 81 ilde 249 sabit, 103 mobil olmak üzere 352 merkez kurulacak. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım hayata geçirilecek.
17: İnsan gözünü fark etmekte zorlanabileceği kusurları dahi teknolojinin imkanlarıyla tespit ederek aracın teknik durumunu çok daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacağız.
2: Elektrikli araçlar için de istasyonlarda özel bölümler bulunacak. Bu alanda eğitimli personel çalışacak. İlk etapta 11 motosiklet muayene istasyonu kurulacak. Trafikteki artış göz önünde bulundurularak sayı çoğalacak.
18: Bekleme sürelerini kısaltacak dijital teknolojileri de kullanıyoruz. Vatandaşlarımız aplikasyonlar üzerinden randevu alım sürecinden aracının teslim sürecine kadar her anını hem telefonlarından hem istasyona geldikleri zaman gördüğünüz gibi buradaki dijital ekranlardan takip edebiliyor.
2: Ayrıca kredi ve banka kartıyla yapılacak araç muayene ödemelerinden komisyon alınmayacak.
1: Değerli izleyenler, okullar 14 Eylül'de açılacak. Yani çok kısa bir süre kaldı. Ders zilinin çalmasına 3 hafta kala bazı özel okullar kitap ücretlerini açıkladı. İstanbul'da %50'yi aşan zamlar var. Zaten servis ücretlerini önceki gün aktardık sizlere. Yine kitap ücretlerinde de benzer şekilde artışlar oldu. Öyle ki kitaptan 80 bin liraya varan ücretler istenebiliyor.
2: İstanbul'da bazı özel okullar yasak olmasına rağmen kaynak kitap için fahiş ücret talep ediyor.
19: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok. Kitapların ücretsiz olması gerekiyor kesinlikle.
20: Fırsatçılık yapıyorlar. Bu ürettikleri veya kendilerine gelen malzemeleri veya üretilen malzemeleri çok büyük miktarda, fahiş miktarda zam koyuyorlar.
2: Geçen yıla oranla bazı okullar %50'yi aşan zam yaptı. Örneğin Beylikdüzü'nde bir özel okulda 2025'te 49 bin liraya satılan kitap seti yeni eğitim döneminde %63 zamla 80 bin lira oldu. Başka bir okulda 60 bin lira olan kitap ücretini 77 bin liraya çıkardı.
21: Öncelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu kitaplardır. Kitap artışları çok ciddi derecede, fiyatları artmış durumda ve veliler bu durumdan çok fazla muzdarip. Biz de bir özel okulumuz, kitaplarımızdaki ücretimizde bu seneki artışımız bakanlığın belirlediği tepe tüfe oranı neyse buna göre yapılmaktadır.
2: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ücretsiz kitaplar dışında farklı kaynaklar kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bazı özel okullar yasağa rağmen kitap ücretini zorunlu tutuyor.
22: Geçen 22.500 lira gibi rakam tutmuştu.
1: Bu sene beklentiniz var mı? Ne kadar zam olur?
22: 30-35 gibi civarında çıkıyor. Ama ekstra kitaplar daha var. Bu 70-75 bin lirada da çıkabiliyor. Kesinlikle yüksek.
2: Ceza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası, kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptali söz konusu olabiliyor.
1: Şimdi çok ilginç bir haber getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen bazı binalar neredeyse mezarlığın içinde yükseliyor. Ambarlı mezarlığına nazır daireler görenleri şaşırtıyor. Eminim siz de şaşırtacaktır.
2: Kapıları, pencereleri mezarlığa bakıyor. İstanbul Avcılar'da mezarlığa nazır daireler satılıyor. Görüntüler Ambarlı Mezarlığı'ndan.
23: Bir gün bir yakınımızı Ambarlı Mezarlığı'nda ziyarete geldim. Neredeyse, hatta nerede değil, sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda. Yani çok tuhafıma gitti.
2: Mezarlığın hemen yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binaların mezarlarla arasında neredeyse mesafe yok.
23: Yani böyle bir yapı olabilir mi arkadaşlar ya? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Ama görüyorsunuz adamlar binaları, çıkmaları görüyorsunuz şu anda resmen mezarlığın üstünde.
1: Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam eden Teknofest Mavi Vatan'da Türk Savunma Sanayi'nin öncü şirketlerinden Aselsan tarafından geliştirilen son teknoloji sistemler sergileniyor. NTV'den Deniz Tüysüz Aselsan standındaydı. Oradaki durumu izleyeceğiz şimdi. Deniz Tüysüz'ün izlenimlerini aktaracağız ve atmosferi paylaşacağız sizlerle. Ve tabii ilk dilimi noktalayacağız şimdi ama saat başına karşınızdayız. Dakikalar sonra görüşmek dileğiyle.
24: Teknofest Mavi Vatan sürüyor. Pazar gününe kadar da devam edecek. Deyim yerindeyse bir ziyaretçi akımı var. Çok sayıda savunma sanayi şirketinin standı da var. İlgi görüyor. Aselsan standının önündeyiz. Genel Müdür Sayın Ahmet Akyol konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz.
24: Şimdi sizin stand en çok ilgi gören standlardan bir tanesi. Neler sergiliyorsunuz ve genel olarak Mavi Vatan'daki sergilediğiniz ürünlerle ilgili bilgi verir misiniz?
0: Gölcük'te doğmuş, büyümüş bir genç, buralarda hayatını geçirmiş birisiyim. Ve gerçekten bugün bu kentte Teknomez Mavi Vatan'ın yaşanıyor olması etkinlik olarak benim için ayrıca bir gurur.

0: patlayıcısıyla çok maliyet etkin asimetrik ürün tasarlama konseptiyle geliştirilmiş bir ürün ve artık bu da seri üretime girmiş, yüksek adetli üretip mavi vatanda caydırıcılığı ve sürpriz etkisini oluşturan bir ürün. Bu da burada her gün yarım saat bütün vatandaşlarımıza derin gözle beraber de gösterimi de yapılan, daldığını, yüzdüğünü gösterdiğimiz bir etkinlik. İkisi de asimetrik savaşın mavi vatandaki yeni vurucu güçleri. Şu an 40'tan fazla gemi inşa ediliyor. Denizaltılar modernize ediliyor. Bunları elektronik sistemlerle, silahlarla, hava savunma sistemleri donatma işini ASELSAN yapıyor. Onlardan biri DÜFAS, düşük frekans sonar. Konvansiyonel sonarlara göre denizaltıları çok daha uzun menzillerde tespit eden ve ihtiyaç olduğunda ona gerek duyulan karşı tedbiri hazır etmenizi sağlayan, düşmanın sizi görmeden sizin onu görmenizi sağlayan sonar sistemimiz milli gemilerimizle envantere kazandırılıyor ve seri üretimde. İDA'lara takılan versiyonu da var, gemilere takılan versiyonu da var. Tamamı aslında buradaki mavi vatan için hazırlanan yeni ürünler. Tabii burada şunu da söylemek gerekir. Gölcük tersanemiz uzun bir aradan sonra denizaltı yapımıyla beraber gemi yapımına da başlamış oldu. Bir taraftan da milli denizaltımız da burada inşa edilmeye başlamış oldu.
1: Milden.
0: Mildenimiz. Burayı destekleyecek bir tesisimiz ASELSAN olarak tersanede var idi. Bunu büyüten bir yatırımı da Teknofest vesilesiyle temelini atmış olduk. Buradaki etkinliğimizi büyütüyoruz. Benzer şekilde yeni bazı mavi vatana hizmet edecek tesislerimizin Tuzla'da, Pendik'te, Gölcük'te inşasına da başladığımızı, bunlarla beraber yapay zeka destekli sensör sistemlerine su altında geçtiğimizi, bunun da yapay zeka merkezlerinin de burada çalışmalarını başlattığımızı ifade etmek istiyorum. Mavi vatanı çok önemsiyoruz. Genç kuşaklara hem milli teknoloji hamlesini hem mavi vatanı aynı anda anlatan bir etkinlik ki Teknofest'te bu yıl 1.6 milyon gencimiz başvurdu 54 branşta. O 8'i mavi vatanda yapılıyor. Onlardan

0: Şöyle dolar 48.05, euro 56.16, sterlin 65.60'tan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.16, sterlin dolar paritesi 1.36 ile yükselişte.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Hafta sonunu da sıcak havanın etkisinde geçireceğiz. Ülkenin neresine giderseniz gidin sıcaklık ortalamanın 3 ile 5 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da da 32-35 derece arasında seyreden sıcaklıklar olacak. Nem oranı sahil hattında, özellikle Karadeniz kıyılarında daha yüksek. O nedenle oralarda daha bunaltıcı bir hava oluyor. Sabah saatlerinde bağıl nem oranı %60 ile 90'lar arasında seyrediyor. İzmir'de de bugünlerde rüzgarlar çok sert değil, fazla da serinlik vermiyor. Orada da çok bunaltıcı bir hava var. İzmir, Bodrum boyunca hissedilen sıcaklıklar 37-38'lerde, hatta pazartesi günü 1-2 derece daha yükseliş olacak. Akdeniz bölgesinde de hissedilen sıcaklıklar çok yüksek. Hava bazı günler daha kuru, bazı günler daha nemli oluyor ama genel olarak Adana'da hissedilen sıcaklık 42-43 derecelerde, gölgede bile. Antalya'da da 39-40 derecelerde seyrediyor. Güneydoğu'da sıcaklıklar yüksek. Diyarbakır 43 derece civarında. Karadeniz'in iç kesimlerinde de sıcaklıklar oldukça yüksek olacak. Şöyle ki Karabük, Rize'nin, Trabzon'un iç kesimleri boyunca 35-36'lara rahatlıkla çıkabilecek ama sahil hattı daha çok 29-32 dereceler civarında. Pazartesi günü de böyle başlayacak. İç Anadolu'dan da bahsedelim. İç Anadolu'da da Kayseri'de, Sivas'ta 35-36'ları bulan sıcaklıklar var. Salı da sıcak bir gün olacak ama pazartesi fark İstanbul'da, Marmara'da ve Kuzey Ege'de rüzgarların daha sert esecek olması. Çarşambadan itibaren ise özellikle İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de sıcaklıklarda 3 ile 5 derece düşüş olacak. Yani çarşamba günü daha serin hava geliyor.

0: Tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü aciziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının seçimlerde kendisine avantaj sağlamayı da amaçlayan bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu hezeyanların amacı soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve diplomatik mücadelesinin hadsizce hedef alındığını söyledi. Yaşadıkları son çırpınışların göstergesi olduğu açıktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'ndansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
2: Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
3: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasına 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiriyle tepki gösterdi. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin ortak bildirisinde İsrail'in bu saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalidir denildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssüne hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır denildi. Bu tür eylemlerin Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme yönündeki mevcut çabalarını aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'e karşı bir ortak bildiriye daha imza attı. Bu açıklamada da İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuk dışı yerleşim politikası kınandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerika'nın yaptırım açıklamasına tepkiyi Irak temasları sırasında verdi. İran'ın haksız yaptırımların üstesinden gelmek için plan yapması gerektiğini söyledi. Galibaf, Kerbela'da da İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in toprağa verilmesinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
4: ABD'nin yeni yaptırım adımına tepki gösterdi. Irak'la işbirliğini güçlendirme mesajı verdi. İran'ın dini lideri anma törenlerine katıldı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak temaslarını sürdürdü. Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessett'ın duyurduğu yaptırımlara cevabını Irak'tan verdi. İran'ın haksız yaptırımların üstesinden gelmek için plan yapması gerektiğini söyledi. Galibaf, Bağdat'ta mevkidaşı Heybet Halbusi ile görüştü. Görüşme sonrası iki isim sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptı. İkili Basra Körfezi'nin isimlendirilmesi konusunda sembolik mesajlar verdi. Galibaf, daha önce Basra Körfezi için Arap Körfezi diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımında Fars Körfezi ifadesini kullanmasına atıfta bulundu. İranlı yetkili arka planda Fars Körfezi ifadesinin yer aldığı bir haritanın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Irak Meclis Başkanı Halbusi de mevkidaşının bu paylaşımı üzerine arka planda Arap Körfezi yazılı harita önünde çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Galibaf, Bağdat temaslarının ardından da Kerbela şehrine geçti. İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin toprağa verilmesinin 40. günü dolayısıyla Kerbela'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Burada da iki ülke hattındaki ilişkilerle ilgili mesaj verdi. Galibaf, iki ülkenin güvenlik ve istikrarını güçlendirmenin önemine değindi. Dış müdahaleleri engellemek ve halklarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak projeler geliştirmek için net bir gündemimiz var ifadelerini kullandı.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump 6. ayını tamamlamak üzere olan İran Savaşı'nda yeni bir yöntem deniyor. Bu kez ekonomik baskıyla İran'ın teslim olmaya zorlanması hedefleniyor. Peki bu strateji işe yarar mı? Amerikan basını bu sorunun yanıtını aradı. Bu stratejide Çin'in kilit rol oynayacağına dikkat çekildi.
5: Hello everyone. Thank you very much.
4: Trump yönetimi İran'ı teslim olmaya zorlamak için bu kez ekonomik

0: baskıyı devreye soktu. İran'la iş yapan ülkelere de yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunuluyor. ABD basını Trump'ın elindeki seçenekler tükendiği için yaptırımlara yöneldiği görüşünde. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde ekonomik savaş kararı bir nevi itibar kurtarma hamlesi olarak nitelendirildi. Trump'ın seçtiği bu yöntemin başarılı olması için İran'la ticaret yapan ülkelere baskı uygulanmasının kritik önem taşıdığına vurguda bulunuluyor. Ancak analistler Trump'ın İran'ın iki önemli ticaret ortağı olan Çin ve Rusya üzerindeki nüfuzunun sınırlı olduğunun altını çiziyor. Rusya hali hazırda Ukrayna Savaşı dolayısıyla ABD'nin kapsamlı yaptırımları altında. Bu nedenle ABD öncülüğündeki ekonomik düzenin dışında faaliyet gösteriyor. Çin'in ise kendi ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi durumunda ABD yaptırımlarını görmezden gelmeye istekli olduğunu daha önce defalarca gösterdiği vurgulanıyor. Uzmanlar Trump'ın 24 Eylül'de Washington'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceğini hatırlattı. Özellikle yaklaşan zirve göz önüne alındığında Trump yönetiminin Çin'e baskı uygulama konusunda temkinli davranacağına dikkat çekiliyor. İran yüzünden ABD-Çin ilişkilerinin tehlikeye atılamayacağına da vurguda bulunuyor. Uzmanlar ekonomik baskıyla Tahran'ın varoluşsal savaşından geri adım atacağı konusunda da şüpheli. CNN'e konuşan İsrailli İran uzmanı Deniz Strinovitz, ekonomik baskı İran'a ağır bir bedel ödetebilir ancak günün sonunda bu baskı nedeniyle İran'ın hesaplarını değiştireceğini düşünmüyorum dedi. New York Times gazetesinde yayınlanan analizde de İran'ın Trump'ın savaştan kaçınmaya çalıştığının bilincinde olduğuna dikkat çekildi. İran'ın ABD'nin ekonomi savaşını hafifletmek amacıyla ABD ve Körfez ülkelerine yeni bir askeri baskı uygulayabileceği yorumunda bulunuldu. İran'ın askeri gerilimi tırmandırması halinde Trump'ın yanıt vermemesi durumunda güçsüz gözükeceği, yanıt vermesi halinde ise ABD'de Kasım'daki ara seçimler öncesinde ekonomik krizin derinleşmesi riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
1: Yine aynı soruşturmada 10 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü üzerindeki sır perdesi de aralanmaya çalışılıyor. Deniz Olgun ölü olarak bulununca polise neden 4 saat sonra haber verildiği konusuna yanıt aranıyor.
2: Burada göreve başladığım günden itibaren...
0: Öldü mü, öldürüldü mü? Ölümü neden geç haber verildi? 10 yıl önce hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
2: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
0: Denizolgun 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki bu çiftlikte hayatını kaybetti. İddiaya göre bu sırada çiftlikte sadece atlara bakan seyis vardı. Deniz Olgun'un at bindikten sonra kimseyle iletişim kurmadığı öne sürüldü. Akşam saatlerinde ise cenazesi odasında ağzından kan gelmiş halde bulundu. Eve önce Deniz Olgun'un yeğeni ve doktoru çağrılırken polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlikte çalışan Ahmet Soygel'in ifadeleri alındı. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun vefat etmiş halde bulununca önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine de ilk onlar geldi. Polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verildi. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi şüpheli buluyor. Şüpheli ölüm dosyası Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında raftan indirilmişti. Çarşamba günü Arif Ahmet Denizolgun'un Karacaahmet'teki mezarı açılarak Adli Tıp Kurumu'nda incelenmek üzere örnek alınmıştı. Kesin ölüm nedeninin tespitinde bu örneklerle ilgili inceleme büyük önem taşıyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aksaç savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü.
0: Firmaların belediyedeki alacaklarını tahsil etmek için rüşvet verdiğini, sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu anlattı.
3: Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
0: Bu iddialar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'a ait. Aktaş, belediyeye iş yapanların alacaklarının bekletildiğini, iş insanları üzerinde baskı kurularak para toplanmaya çalışıldığını ileri sürdü. Paranın nakit şekilde ve talimatlar doğrultusunda bir danışmana veya şoföre, otelde veya özel ofiste teslim edildiğini anlattı. Bu şekilde 2024'te 5 milyon lirayla 970 bin dolar verildiğini, ayrıca İETT bakım onarım işleri içinde firmalardan 2020-2024 yılları arasında 84 milyon 857 bin lira alındığını iddia etti. Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının alacakları için yasal yollara başvurusu olup olmadığı yönündeki soruya, avukat da bilir belediyelerden tahsilatın icra yoluyla ne kadar zor alınacağını şeklinde yanıt verdi. Aktaş belediyeden toplam ne kadar alacağı olduğu yönündeki soruya da net bir yanıt vermedi. Duruşma 25 Ağustos'a ertelendi.
4: Aziz İhsan Aktaş.
1: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Nari'nin öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Küçük kız için kaybolduğu Tavşantepe mahallesinde anma töreni düzenlendi.
0: Dualar okundu, yakınları duygusal anlar yaşadı. Diyarbakır'da 2 yıl önce cinayet kurbanı olan Nari'nin Güran mezarı başında anıldı.
5: 8 yaşındaki Narin Güran bundan tam 2 yıl önce 21 Ağustos 2024 tarihinde kayboldu ve günler süren aramaların ardından 17. günde yani 8 Eylül 2024 tarihinde şu anda gördüğünüz Eğertutmaz Deresi'nde maalesef cansız bedeni bulundu.
0: 8 yaşındaki Nari'nin kaybolduğu Tavşantepe mahallesindeki anma etkinliğine küçük kızın ailesiyle yakınlarının yanı sıra siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Anmada dava süreci gündeme geldi. Aile avukatı Mustafa Demir davada çıkan kararın vicdanlarda yer bulmadığını savundu.
6: Anayasa Mahkemesi yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 308 uyarınca dosyanın genel kurula taşınması yönünde talebimiz var.
0: Kızının mezarı başında konuşan baba Arif ve oğlu Baran Güran, 2 yıldır büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.
7: Benim kızımın hakkını çıkarın. Benim kızımın kanı yerdedir. Benim kızımın hakkı yerdedir. Bu toplum narin için günlerce, aylarca uyumadı.
8: Bugün Nihari'nin ikinci yıl dönümü ama biz iki yıldır her gün mezarlıktayız. Biz her gün bu kabirin başındayız. Çünkü bizim en, yani bizim ciğer parçamızı bizden aldı biri. Ve halen de onun hakikati için bir mücadele içindeyiz.
0: Mezarlıktaki anmanın ardından kalabalık ellerinde dövizlerle köye kadar yürüdü. Sık sık Narin ve aile fertleri için adalet sloganları atan kalabalık, Narin'in en son kameralarda görüldüğü patikaya karanfil bıraktı. Narin Güran davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise önce 4,5 yıl ardından Yargıtay'ın kararı bozmasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırmadan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
1: Adana'da emekli polis memuru ve oğlu borç meselesi nedeniyle husumette oldukları zanlı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tutuklanan zanlı 40 milyon lira alacağı olduğu için cinayetleri işlediğini itiraf etti.
0: Alacak verecek meselesi cinayetle son buldu. 40 milyon lira alacağı yüzünden baba ve oğlunu öldürüp anneyi yaralayan zanlı tutuklandı.
9: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
10: Bir aileyi yok ettin.
11: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
0: Adana'da 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la ortağı 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Zanlı kaçarken çiftin oğlu Sinan Fil onu yakalamak için araca bindi. Ataş, Sinan Fil'i de seyir halindeyken silahla vurarak öldürdü. Saklandığı evde yakalanan zanlı tutuklandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak iş yaptıklarını ve payına düşen 40 milyon liranın ödenmediğini iddia etti. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi.
9: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
10: Bir aileyi yok ettin.
11: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
1: Ankara'da 15 yaşındaki Berat Yücel tasmasız köpekten kaçarken bayılarak yere düştü. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Tasmasız köpeğin havlamasından korkup önce kaçmaya çalıştı. Ardından bayılıp yere yığıldı. Düştüğü sırada kafasını zemine vurup bilinci kapanan 15 yaşındaki Berat Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara Yeni Mahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen Berat Yücel malzeme almak için çıktı. Gittiği firmadaki Alman kurdu cinsi köpek aniden havlayarak üzerine hamle yaptı. 15 yaşındaki Yücel önce kaçtı, ardından da bayılıp sırt üstü beton zemine düştü. Hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi olayın ardından gözaltına alındı. Taksirle ölüme sebebiyet verme, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşı ile birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.
12: Kurbanları genellikle yabancı turistlerdi. Sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle kaşla göz arasında turistlerin para ve değerli eşyalarını çalıyorlardı. Polis operasyonuyla yakalandılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Üçü örgüt elebaşı olmak üzere çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takiple suç örgütlerinin organize yan kesicilik faaliyetleri bir deşifre edildi. Şüphelilerin Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kapataş Bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü Tramvay Duraklarıyla yoğun yaya geçitlerinde yan kesicilik yaptığı tespit edildi. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle yan kesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de yoğun ilgi vardı. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın gözbebeği gemileri ziyaret edilirken festival alanında sergilenen hava ve deniz araçlarında da ilgi yoğundu. Ziyaretçiler SAT ve SAS komandalarının nefes kesen gösterisini de beğeniyle izledi.
12: Donanmaya ait gemiler gezildi, son teknoloji yerli sistemlerin yer aldığı standlar ziyaret edildi. Hava gösterileri yapıldı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de ilgi yoğundu. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ile birlikte Türkiye'nin en büyük çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar en çok ziyaret edilen gemiler oldu.
13: Gemimiz tamamen moderndir, tamamen yerli imkanlarla yapılmıştır ve bu da Türk askerine, Mehmetçiğe gururla dünya denizlerinde dolaşma imkanı sağlamaktadır.
14: Öncelikle zırhlı personel taşıyıcı var, çok güzel, mühimmatlarımız çok güzel. Yerli imkanlarla bunları yapabilmemiz çok hoş bir şey.
15: Tankları gördük, bütün gemileri gezdik. İlk defa bir savaş gemisi içindeyiz.
12: Müze gemi TCG Yavuz'da Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez ziyaretçilerini ağırladı.
16: Şanlı Yavuz Kruvazörü'nün ismini taşıyan müze gemi Yavuz'dayız şu anda. Şu an bulunduğumuz salon Yavuz Kruvazörü'nün şanlı hikayesini gençlerimize aktarmak, gelecek nesillere aktarmak için hazırladığımız bir salon.
17: SAT ve SAS komandolarının gösterileri de devam ediyor. Şu anda senaryoya göre SAS komandoları TCG Alemdar'ı kurtarma operasyonu yapıyor.
12: Teknofest Mavi Vatan'da insansız deniz ve hava araçları da sergilendi. Yerli savunma sanayi ürünü son teknoloji sistemler tanıtıldı.
18: Önünde durduğumuz Tufan, Türkiye'nin kamikaze insansız su üstü aracı. 40'tan fazla gemi inşa ediliyor. Denizaltılar modernize ediliyor. Bunları elektronik sistemlerle, silahlarla, hava savunma sistemleri donatma işini Aselsan yapıyor. Onlardan biri DÜFAS.
12: Teknofest Mavi Vatan pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.
1: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü dünyanın farklı ülkelerinde şehit olan Türk askerleri için özel bir harita hazırladı. 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı dönemlerine uygun görseller ve bilgi notlarıyla haritada yer aldı.
0: Yemen'den Hindistan'a, Japonya'dan İngiltere'ye 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı özel bir çalışmayla haritalandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki haritada tarihte çok geniş bir coğrafyada şehit düşen Türk askerlerinin defnedildikleri noktalarla onlar anısına inşa edilen şehitlikler dönemlerine uygun görsel ve bilgi notlarıyla yer alıyor.
19: Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
0: Harita hazırlanırken mezar taşları bile olmayan şehitler de unutulmadı. Akdeniz'de Refah Şilebi ve TCG Kocatepe gemilerinde görevleri esnasında şehit düşen fakat cenazelerine ulaşılamayanlar için de haritaya gemi görselleri eklendi. Geniş kapsamlı çalışmaya rağmen halen tespiti yapılamamış şehitliklerin de bulunmasıyla harita güncellenebilecek.
19: Sarıkamış komutanlarından İhsan Latif Paşa'nın hatıratında Çin'in Mançur bölgesinde mezar yerleri olan şehitlerimizden bahsedilmektedir. İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir.
1: Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da bir tırdan dökülen boya araçları mor renge boyamıştı, hatırlayacaksınız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iki firmaya yaklaşık 21 milyon ceza kesildi. Olay Dinar Çar Karayolu'nda meydana geldi. Bir tırdan dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girerek asfalt üzerinde yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçların lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı ve gördüğünüz gibi yolda çok uzun bir hat boyunca kilometrelerce mora boyandı. İlginç görüntüler de ortaya çıktı. Çevre kirliliğine neden olan iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin lirada para cezası kesildi. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Toplam rezerv 183 milyar doları aştı. Yurt içerisinde ayrıca vatandaş döviz sattı. Yabancı yatırımcıysa hisse aldı.
0: Merkezin rezervlerinde toparlanma sürüyor. Merkez Bankası 14 Ağustos haftasına ilişkin rezerv rakamlarını açıkladı. Bankanın toplam rezervi 5,1 milyar dolar artışla 183,5 milyar dolara çıktı. Böylece rezervde Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bankanın döviz rezervleri 4 milyar dolar yükselişle 75,1 milyar dolara ulaştı. Altın rezervlerinde ise 900 milyon dolarlık artış takip edildi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 107,3 milyar dolar oldu. Vatandaşın döviz mevduatında da sert düşüş izlendi. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduat büyüklüğü toplamda 297 milyon dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarındaki düşüş 1 milyar doları geçti. Şirketler ise 759 milyon dolar döviz aldı. Yabancı yatırımcı ise geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta hisse senedi alımı 1,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde tahvil tarafında 306,2 milyon dolarlık satış yapıldı.
1: Bu yaz tezgahlarda ürün bol, ancak bu durum her ürün için geçerli değil. Eylül'de hasadı başlayacak siyah incirde rekolte yarıya yakın düştü.
0: Diğer sebze meyvelere yarayan yağmur ona yaramadı. Siyah incirde sert rekolte kaybı bekleniyor. Antalya'nın İbradi ilçesinde siyah incir hasadında geri sayım sürüyor. Üretici birkaç hafta öncesine kadar %30 verim artışı bekliyordu. Ancak aşırı sıcak olumlu tabloyu tersine çevirdi.
20: Sıcak gitmesinden dolayı, bir de erkek incirin olmamasından dolayı %50 düşüş var geçen seneye göre. Bu sene rekolte de çok düşük ama galan da kaliteli olacak. Çünkü birer meyve var, o da tabii haliyle daha büyük olacak, iri olacak.
0: Üreticiler geçen yıl 100 ağaç başına 7-8 ton ürün almıştı. Bu yıl rekolte 3-4 tona düşecek.
20: Köyümüzde eski yerli incirlerimiz var. Onlarda da bu yıl çok düşüş var rekoltede. Çünkü sıcak gitti. Gidince de erkek aşkı olmadı. Olmayınca da tutmadı incirler. Hepsi döküldü sıcaktan.
0: Siyah incirde hasat bu yıl bir ay gecikti. Bu nedenle incirler Eylül başında toplanmaya başlanacak.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın asistanıyla yakınlığı Amerikan basınının gündeminde. Asistanının Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıktı. Hayranlık dolu mektuplarda asistanının Trump'a "benim için önemli olan tek şey sensin" dediği mesajlar bulunuyor.
21: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez özel hayatıyla gündemde. ABD basını Trump'ın asistanı Natalie Harp'la bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Harp'ın Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıkınca kriz büyüdü. Natalie Harp, Trump'a en yakın isimlerden. Trump'ın günlük programı, sosyal medya faaliyetleri ve bilgi akışında aktif rol üstleniyor. Harp'ın Beyaz Saray'daki etkisi ve Trump'la arasındaki sıra dışı yakınlık ABD kamuoyunda tartışmaya yol açtı. ABD basını Harp'ın Trump'ın kişisel alanlarına bıraktığı notlardan birinde "Benim için önemli olan tek şey sensin" anlamına gelen ifadeler kullandığını yazdı. Trump'ın da Harp'ın kendisine olan bağlılığını övdüğü ve onun kendisini ailesi kadar önemsediğini düşündüğünü söylediği aktarıldı. Ancak bu iddialar Beyaz Saray tarafından kabul edilmiş değil. Trump yönetimi iddialara yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü David Engel, CNN'e yaptığı açıklamada Harp, Başkan Trump'ın ekibindeki en sadık ve en çok çalışan danışmanlardan biri dedi. Harp'ın Trump'ın uluslararası seyahatlerinde de başkana eşlik ettiği biliniyor. ABD hükümetinin resmi kayıtlarında da Harp'ın Trump'ın seyahatleri sırasında başkanın beraberindeki ekipte yer aldığı görülüyor. Melania Trump'tansa henüz bir açıklama yok, ancak Amerikan basınına göre Melania Trump spekülasyonlardan rahatsız.
1: Şimdi dünyadan haberler derledik. Otur ekranlarınıza getireceğiz efendim. Bakalım. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20 Ağustos Milli Gün kutlamaları havai fişek ve ışık gösterilerine sahne oldu. Tuna Nehri çevresinde ışık şovları görsel şölen oluşturdu. Gökyüzü havai fişeklerin ve ışıkların renkleriyle bir yanıp bir söndü. Saatler süren kutlamalarda parlamento binası da böyle aydınlatıldı. İngiltere'de ise gündem Prens Harry ve eşi Meghan'ın Londra'ya dönüşü. Londra'daki Madame Tussauds Müzesi ile Sussex Dük ve Düşesi'nin dönüşünü kutlamak için yeni Balmumu heykelleri müzede sergileniyor. Heykellerin ellerinde İngiltere'ye dönüş için topladıkları da valiz görülüyor. Ve Çin robotik yeniliklerle şaşırtmaya devam ediyor. 2026 Dünya Robotik Konferansı'nda 4 metrelik insansı robot tanıtıldı. Terminator filminden fırlamış gibi görünen robot ağır işlerde çalışmak için üretildi. Robotun nükleer üretim tesisleri ya da denizin derinlikleri gibi insan gücüyle çalışan alanlarda insanın yerini alması amaçlanıyor. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yıl tıp fakültesine ilk öğrencilerini aldı. Fakültenin henüz bir binası yok ama 3 yıl İstanbul'da eğitim ve 50 bin lirada burs fırsatı var. Bitlis'i köklü üniversitelerin önüne geçirdi. Fakülte Türkiye'deki birçok köklü tıp fakültesini geride bırakarak tüm devlet tıp fakülteleri arasında 27. sırada kapattı.
0: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 yıl eğitim, aylık 50 bin lira burs. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu vaatlerle üniversite tercihlerinde Türkiye'nin köklü üniversitelerini geride bıraktı.
2: Öğrenciler ilk eğitimlerini inşallah İstanbul Çapa'da, Çapa Tıp Fakültesi'nde görecekler. 3 yıl sonra inşallah öğrencilerimiz Bitlis'e gelip devam edecekler.
0: Üniversite bu sene Tıp Fakültesi'ne ilk öğrencilerini aldı. 30 öğrenci yaklaşık 9500'lük başarı sırasıyla yerleşti. Fakülte böylece devlet üniversitelerindeki tıp fakülteleri arasında 27. sırada yer aldı. Üniversitenin çok tercih edilmesinde iki önemli etken öne çıktı.
2: Ve önemli bir burs imkanı sağlıyoruz Eren Vakfı tarafından. İlk 15 bine giren, zaten şu anda hepsi ilk 10 bini içerisinde 50 bin lira burs vermeyi vaat etmiştik ve bu önemli bir etken oldu. Diğer bir etken de ilk 3 yılın İstanbul Üniversitesi gibi bir tıp fakültesinde eğitimin verilecek olması, bu iki faktör burada önemli oldu.
0: Öğrenciler ilk 3 yıl eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde alacak. Bitlis'teki morfoloji binası ve araştırma hastanesinin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Öğrenciler 2029'da Bitlis'te eğitimlerine devam edecek. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin önümüzdeki yıllarda akademik ve fiziki altyapısının da güçlendirilmesi hedefleniyor.
1: Sıradaki haberimiz, tüm imkansızlıklara rağmen LGS sınavında büyük bir başarı elde eden ikiz kardeşlere ait. Hakkari Yüksekova'da yaşayan Musa ve İsa Karaköm kardeşler tek odalı çatısı akan evde sınav hazırlandı. Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleşen ikiz kardeşlerden biri doktor, diğeri de yazılım mühendisi olmak istiyor.
0: Tek odalı evde bir köşeye çekilip saatlerce ders çalıştılar. Tüm imkansızlıklara rağmen umutlarını kaybetmediler. LGS sınavında büyük bir başarı elde eden ikiz kardeşler fen lisesine yerleşti. Karaköy mahallesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünde yaşıyor. Ailenin ikiz çocukları Musa ve İsa LGS'de büyük bir başarı elde ederek Yüksekova fen lisesine yerleşti. Ama bu başarıyı elde etmeleri hiç de kolay olmadı. Sınava babalarının 2 yıl önce yapımına başladığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlayamadığı derme çatma evde hazırlandılar. Kardeşler herkesin birlikte oturduğu tek odada bir köşeye çekilerek yer minderinde her gün 5-6 saat ders çalıştı. İkizlerden Musa Karaköm, doktor, İsa ise yazılım mühendisi olmak istiyor.
3: Ben 2 defa önce oldum. Geçen ayda İstanbul'a gittim yine. Ben de bunu düşünerek okuyup tıp kazanmak istiyorum.
4: Bazen su damlıyordu kitaplarımızın üstüne. Zor çalışıyorduk ama günde 5-6 saat çalışıyorduk ve amacımıza ulaştık, fen sesini kazandık.
0: İki kardeş okula başlayacakları günü heyecanla bekliyor.
1: Sakarya'da eski milli karateci Füsun Örek karatedeki başarısını kızlarına da aktardı. Annelerinin yönlendirmesiyle 4 kız kardeş de karateye başladı ve 3 kardeşin ulusal ve uluslararası başarıları var. Hedefleri ise Avrupa ve dünya şampiyonluğu.
0: 4 kız kardeş annelerinin izinden gidiyor. Sakarya'da yaşayan eski milli karateci ve lisanslı hakem Füsun Örek karate sevgisini 4 kızına da aşıladı.
22: İleri seviyeye geldikleri için acayip gurur duyuyorum. Çünkü kendi kızım sonuçta. Ben sporcularım için bile hani gözlerim yaşarıyor onlar derece yaptığında. Kendi kızlarımı düşünemiyorum bile. Yani düşünemezsiniz. Çok değişik bir duygu.
0: Spor kulübü kuran Füsun Örek, kızları 15 yaşındaki Kevser, 13 yaşındaki Ecesu, 10 yaşındaki İranur ve 7 yaşındaki Elfida'yı karateye yönlendirdi. 3 kardeşin yurt içi ve yurt dışında önemli dereceleri var. Kevser ve Ecesu dünya ikincisi. Ecesu aynı zamanda Türkiye şampiyonu. Hiranur'un ise bir Balkan, iki de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Şimdi hedefleri daha büyük. Avrupa ve dünya şampiyonluğu için yarışıyorlar.
22: 2 numaralı kızım Ecesu Hatun Öreğin yeteneğiyle başladı açıkçası. Çok esnekti. Bir baktım sıfır bacaklarını açabiliyor. Hiç daha bir eğitimi olmadan, hiçbir spor eğitimi olmadan 4 yaşındaydı kendisi. Ben de bu esnekliğini karate sporuna yönlendirerek ablası da ondan bir hafta sonra ben de istiyorum diyerek ufaklar zaten onların yanında yetişerek ben de destek olarak böyle ilerledik.
0: 4 kardeş şimdi İstanbul Başakşehir'de düzenlenecek uluslararası Turkish Open karate turnuvasına hazırlanıyor.
1: Evet, hemen her gün emojilerle konuşuyoruz. Google 665 milyon kullanımdan oluşan verisini açıkladı. En popüler emoji ağlayan yüz oldu. Aslında bu araştırma bazı emojilerin artık demode olduğunu, gençlerin yaşlı görünmemek için bunları kullanmadığını da gösterdi. Uzmanlara göre yanıt gençlerin kendilerine ait bir kimlik ve iletişim dili oluşturma isteğinde saklı. Peki hangileri popüler artık, hangileri değil? Neler anlatıyor emojiler bizlere? Bir bakalım haberimizde.
23: Güler yüz. Şirin, güzel, iyi bir şeyle kullanmaya çalışırım yani. Kalp, çiçek, güler yüz.
15: Onların klasik şu gülen, ağlayan yüz var, yamuk olan. Genelde hep onlar kullanıyor. Bence çok saçma, o biraz yaşlı şey gibi geliyor.
0: Bir zamanların en popüler emojilerinden gülmekten ağlayan yüz, gençlerin gözünde artık eski kuşağın sembollerinden biri.
24: Genelde farklı şeyler kullanıyoruz. Yaşı büyük kitle işte, ne bileyim, ağlarken gülen emoji falan kullanıyor.
0: Değişim rakamlara da yansıyor. Google'ın dünya genelindeki 665 milyon kullanımdan oluşan verisine göre 2025'in en çok kullanılan emojisi ağlayan yüz. Gülmekten ağlayan yüz ise eskide kaldı.
25: En çok şu yıldızı ve beyaz kalbi kullanıyormuşum. Sonrasında bunlar geliyor.
0: Peki birkaç küçük sembol dijital iletişimde neden bu kadar önemli?
26: Farkında olmadan yüz yüze iletişimde o kadar çok mesaj veriyoruz ve o kadar çok yan ürün kullanıyoruz ki iletişimi güçlendirmek için, duygularımızı karşı tarafa doğru aktarmak için. Sözlü mesajın yazılı olarak iletilmesi tabii burada çok eksik bir durum yaratıyor. Bunu aşmak için emoji kullanılıyor.
0: Ancak iletişimin dili de kuşaklarla birlikte değişiyor.
27: Üzgün yüzlük daha çok kullanıyorum. Bir de kalpli olanı.
28: Peki siz?
27: Annem pek kullanmıyor aslında. Ben daha çok.
29: Konuşmanın kısa yolu diyorum.
5: siz neler kullanıyorsunuz?
6: Hiçbirisini. İnsanları zannedeceğim.
27: Evet, şu an iki nesil aslında arada çok fark var.
26: Bir şekilde ben gencim ve siz senden farklıyım mesajı vermeye çalışıyor genç aslında. Ergenlik bir kimlik oluşumu dönemi demek.
1: Yapay zekanın yeni hedefi ikinci el kitaplar mı? Sistemlerini eğitmek isteyen yapay zeka şirketlerinin eski kitaplara ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle de ikinci el kitapçılardan yüksek miktarda toplu kitap satın aldığı iddia ediliyor. Bunun hatta bazı kanıtları da zaman zaman ortaya çıkıyor son zamanlarda. Küresel pazarlarda ikinci el kitaplara artan ilgi Türk sahafları etkiledi mi? İstanbul'un ünlü sahaflarına sorduk bakalım.
7: Yapay zeka şirketlerinin gözü internet öncesi yayımlanmış, profesyonel editörlerin süzgecinden geçmiş kitaplarda. İddialara göre yapay zeka şirketi Anthropic'in Penma Project adlı gizli çalışmasında çeşitli kitapların toplanıp yapay zeka dilini eğitmesi için dijital veriye dönüştürüldükten sonra fiziki kopyaları imha edildi. Öte yandan ikinci el kitapçılardaki sıra dışı toplu siparişler, eski kitapların yapay zeka eğitimi için satın alınıp yok edildiği şüphesini doğurdu. Peki Türkiye'de durum ne?
8: Şu ana kadar herhangi bir sahaf esnafından genel olarak Türkiye'de bir toplu böyle yüklü ve toplu bir alım söz konusu değil, olmadı. Yapay zeka oradan buradan her topladığı şeyi sizin önünüze boca eden bir sistem. O nedenle özet çıkarılmış, süzülmüş, doğrulanmış bilgileri insanlara sunan kişi sahaf ve o sunduğu bilgilerin belgesi olarak da rafında bulunan kitapları insanlara gösteren kişi sahaf. Dolayısıyla yapay zeka ile sahaf dükkanı arasında bence uçurum var.
7: Sahaflar dükkanlardaki kitaplara gözü gibi bakıyor.
9: Yani dünyanın her tarafından kitap toplayan bir insan, iş adamı, çok fazla koleksiyoncu var. Valla ben kıyamet kopartırım yani. Zengin bir insan değilim ama öyle bir proje için bana gelseler bir tane kitap alamazlar benden.
7: Sahaflara göre basılı kitabın özgürleştirici etkisi hiç geçmeyecek ve okurlar onları keşfetmeye devam edecek.
10: Basılı kitabın etkisi her ne kadar bu dijitalleşme çağında konfor gibi gözükse de gün geçtikçe daha da özgürleştirici bir hale gelecek diye düşünüyorum ben.
11: İnsanlarda belirli duyular var, işte dokunma duyusu, koklama duyusu, hissetme. Bunlar kaybolmadığı sürece sahafların pek kaybolacağına inanmıyorum.
1: Çevrimiçi bir platform bu yılın Temmuz ayında yayınlanan şarkıların %40'ına yakınının yapay zeka ile yapıldığını tespit etti.
13: Müzik dünyasında dengeler mi değişiyor? Tehlike çanları mı çalıyor? Bu tedirginliğin sebebi çevrimiçi platform Submit Hub'ın yaptığı bir çalışmada gizli. Platform Temmuz 2026'da küresel olarak yayınlanan yeni müziklerin %40'ına yakınının yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu tespit etti. Yani her 10 şarkıdan 4'ünde yapay zeka var. Sanatçılara göre bu durum telif hakları konusunda hukuksuzluğa yol açmasının yanı sıra mesleklerini de tehlikeye sürüklüyor. Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, John Bon Jovi, Imagine Dragons ve Kate Bush gibi dünyaca ünlü pek çok isim yapay zekanın müzik sektörünü sömürmesine ve sanatçıların geçim kaynaklarını tehdit etmesine karşı açık mektuplar yayımlamıştı. Araştırmaya imza atan şirket, hayata geçirdiği yeni girişimle müziklerde yapay zeka kullanımının belirlenmesine ve bunun daha görünür hale getirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Şirketin başkanı, dinleyiciler yapay zeka üretimi müziklerle etkileşime girip girmeyeceklerine kendileri karar verebilmeli. Bizim görevimizse bu kararı alabilmeleri için gereken net bilgiyi sunmak diyor.

son yıllarda alternatif tıp uygulamalarına ilgi artıyor. Konu komşudan ya da televizyondan duyulan, sosyal medyadan görülen önerilerle derdine çare arayanlarla daha sık karşılaşıyoruz. Elbette hastalıklar için mucizevi çözümler yok ve standart olmayan yöntemlerde geri dönülemez sonuçlara neden olabiliyor. NTV muhabiri Melike Şahin'in hazırladığı dosyayla konuya parantez açtık. Ama noktalayacağız şimdi yayınımızı. Saat başında buradayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

0: iki tane izbandot gibi adam biri kollarımdan biri bacaklarımdan tutup çekti.
1: 5-6 saat nasıl da bir kanama. Elimi bastırıyorum böyle. Fışkırmasını önlüyorum.
2: Bunu kaynatıp bunu vücudumuzdan aşağı dökerek manevi rahatsızlıklarımız, ağırlığımız.
0: Çekilirken zaten ayaklarımın ağrısından duramıyordum. Ben herhalde dedim felç oldum, kalkıp yürüyemeyeceğim.
1: Kan kaybından gidebilirdim. Yani kendimi de şaşıyorum. Hiç olmayacak bir şeyi nasıl yaptım?
2: Yani üzerimize nazar oluyor, bir ağırlık oluyor. Yani böyle gözümüzü açamıyoruz. Ama sabunuyla yıkandıktan sonra hakikaten çok ciddi anlamda faydası var.
3: Annem yaptırıyor acaba? Bilemiyorum ya, çok korkunç duruyor.
4: Birinden şaşmamamız gerektiğini düşünüyorum.
5: Ağrılarımı sık kullanıyorum, ardıç yağını. Susam yağını kullanıyorum. Boyun fıtığı için çay ağacıyla susam yağını karıştırarak kullanıyorum.
6: Ben korkarım öyle. İlaç içmekten bile korkuyorum. Doktorun verdiği ilacı 2-3 gün düşünüyorum, ondan sonra içiyorum.
7: Hacamat yaptırdım. Çok iyi geldi, çok memnunum.
8: Bir haftada 10 kilo vermek istemez misiniz? Tek seansta bel fıtığından kurtulmak ya da ilaçları bir kenara bırakıp şekeri, tansiyonu, kalp hastalıklarını bitkilerle iyileştirmek istemez misiniz? Kim istemez ki? Hızlıca çözüme ulaşmak, hastalıklardan çabucak kurtulacağımız mucizevi formüller duymak istiyoruz. Tabii bu formülleri doktorlardan, bilim insanlarından duymuyoruz. Çünkü tıpta mucizeler yoktur. Peki alternatif tıpta var mıdır?
9: Bebeklere hacamat, katarakta sürük, kansere gümüş suyu. Tüm uyarılara rağmen alternatif tedavi yöntemleri hala tercih ediliyor. Üstelik son yıllarda hastalıklar için önerilen yöntemler hayal gücünün sınırlarını zorluyor.
10: Hemen hemen hastalarımızın 2/3'ünde bu tip yollara başvurmakla karşı karşıya geliyoruz. Bize bildirdikleri de bu. Bildirmeyenler de var tabii. Genellikle üzüldüğüm nokta da şu. Hocam bize kızacaksınız ama diye başlayan bir cümle. Hastam için şu anda en çok kullanılan metotları söylesem dudağınız uçuklar.
9: Ömür boyu tedavi gerektirecek kronik hastalıkları olanlar ya da ameliyat önerilen rahatsızlıklarını ameliyatsız çözmek için çare arayanlar mucize vaat edenlerin kapısını çalıyor. Bel fıtığı nedeniyle ameliyat önerilen Melek Koşkaya da onlardan biri. Önce fıtığı masajla iyileştireceğini söyleyen bir masörden medet umdu. Ardından çok daha ilkel yöntemlere başvurdu.
0: Şimdi böyle könhe, gece kondudan kalma bildiğiniz bir kömürlük gibi bir yer. Ondan sonra oraya tahta bir sedir kurmuşlar. Sedirin üstüne beni yatırdılar. Sert olması gerekiyormuş yeri. Önce bir masaj yaptılar. Sonrasında iki tane izbandot gibi adam biri kollarımdan biri bacaklarımdan tutup çekti. Çekilirken zaten ayaklarımın ağrısından duramıyordum. Ben herhalde dedim felç oldum, kalkıp yürüyemeyeceğim. O derece kötüydü. Sonrasında tık diye ses geldi, biz dediler fıtığı çıkarıp oturttuk dediler. Çok çok çok çok çok büyük acılar çektim.
9: Bir yandan hastalıklarına çare arayanlar, bir yanda çaresizliği sömürenler. Diyabet, obezite, tiroid ve yüksek tansiyon alternatif yöntemleri en çok başvurulan hastalıklarda.
11: Bir insanlar böyle yapıyorlar, kestirme geliyor. Ben size diyelim bir tip 2 diyabetik bir kişi geldiğiniz zaman diyorsunuz bakın bu işin ana tedavisi beslenme tedavisi ve hareket, egzersiz. Yani bir şey istiyorsunuz ondan, bir çaba sarf etmesi lazım ama öte yandan adam diyor ki ya diyor gel işte sana şu otu vereceğim diyor veyahut da şu hacamatı yapacağım bilmem şunu yapacağım. Geçecek, bunları yapmana gerek yok diyor. Yani ahlaksız teklif aslında bunlar baktığımız zaman. İnsanlara kolay geliyor, cazip geliyor.
12: Yani sonuçta çok kadim bilgiler olduğunu düşünüyorum yine de. O yüzden hani çok önyargılı yaklaşmamak lazım.

0: ağırlıklar olsun, vücudumuzdaki ağırlıklar olsun, büyü, özellikle büyü için alıyorlar. Yani bunu kaynatıp bunu vücudumuzdan aşağı dökerek manevi rahatsızlıklarımız, ağırlığımız.
1: Nazar için.
0: Nazar. Yani üzerimize nazar oluyor, bir ağırlık oluyor. Yani böyle gözümüzü açamıyoruz ama sabunuyla yıkandıktan sonra hakikaten çok ciddi anlamda faydası var.
2: Depresyonu hacamatla tedavi ettiğini iddia edenler de var. Nefes terapisiyle iyileştirdiğini öne sürenler de. Her dönem kendi alternatif uygulamalarını yaratıyor.
3: Yok işte nefes terapisi, yok kuantum terapisi ya da bir takım diyet programlarıyla ne olduğunu anlayamadığımız tuhaf tuhaf tedavi verenler ya da işte çağ dışı bir takım tedavi yöntemleriyle, yok işte sülük vererek, yok vesaire vererek, yok işte hacamat yaparak karşımıza depresyonu tedavi etmeye kalkan bir güruh var.
2: Modern tıbbı alternatif tıptan, özellikle de merdiven altı uygulamadan ayıran en önemli özellik kanıta dayalı ve ölçülebilir olması. Tedavi olmak önemli ama daha önemlisi tedavi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlara müdahale edebilecek birine tedavi olmak. Çünkü bitkiler bile masum değil. Bitki karışımıyla karaciğerini, böbreğini, hatta hayatını kaybedenleri akıldan çıkarmamak gerekiyor.

0: TV Radyo.
1: Doğa takvimi. Bugün 22 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Karadaki en ağır, en iri hayvan fil. En uzun hayvansa zürafa. Bu vücut yapısıyla zürafanın yüzemeyeceği düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar ve bilgisayar destekli analizlere göre zürafa gerekirse yüzebilir. En azından batmaz. Bacakları zaten çok güçlüdür. Saatte yaklaşık 52 kilometre hızla koşabilir, ön bacaklarını aslan gibi yırtıcılara karşı kendini savunmak için kullanır. Zürafanın derisindeki beneklerin insanın parmak izi gibi benzersiz olduğu biliniyor ve ayrıca vücudundaki ısıyı dağıtmasına yardımcı olduğu, sosyal iletişimde de rol oynadığı düşünülüyor. Beslenme rutini zürafanın esas olarak ağaçların tepesindeki, özellikle de akasya ağaçlarının tepesindeki taze yapraklar ve dallardan oluşur. Uzun bacakları, uzun boynu ve yaklaşık yarım metre uzunluğundaki diliyle tepedeki akasya yapraklarına kolayca ulaşır. Boyu 6 metreye kadar çıkan zürafanın boynu da uzundur. Ama ayakta dururken yerdeki suyu içmesine yetecek kadar değil. Mesela dereden su içmek için diz çökmesi gerekir. Ki bu da zürafanın en savunmasız ve tehlikeye açık olduğu bir durumdur. İşte bu yüzden su ihtiyacını yediklerinden karşılar. Akasya ağacını seçmesi de bundan. Uzun akasya ağacı derin kökleriyle beslendiği yeraltı sularını en tepedeki yapraklarına kadar taşır. Yani zürafa akasya yaprağıyla hem doyar hem su ihtiyacını karşılar. Ama zürafanın bu müthiş kaynağa ulaşması o kadar kolay olmadı. Akasya ağacıyla zürafanın inanılmaz yaşam savaşı doğadaki mucizevi dengenin sağlandığı noktalardan biri. Devamı yarın.
1: Doğa takvimi.
3: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece.
1: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Rusya Ukrayna'nın Kiriv şehrini havadan vurdu. 14 kişi yaşamını yitirdi. 120 yaralı var. Şehirde sivil yerleşim alanları zarar gördü. Yarım saat içinde arka arkaya iki drone saldırısı düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin memleketi Kiriv kentine düzenlenen saldırıda yaralıların çoğunun durumu ağır. Bölge valisi ölü sayısının artabileceğini belirtti. Zelenski saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Rusya'nın amacının olay yerine müdahale eden sağlık ekipleri ve acil durum personeline saldırmak olduğu belirtildi. Bu bir alışveriş merkezinin vurulduğu açıklandı. Ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Ve Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef alması Rusya'da akaryakıt sıkıntısını bir kez daha tetikledi. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında bir kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
1: Bazı istasyonlarda akaryakıt tükendi. Bazılarında satış limiti var. Rusya'da akaryakıt sıkıntısı derinleşiyor. Ukrayna, Moskova'nın gücünü zayıflatmak ve enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya'da ilk büyük akaryakıt sıkıntısı Mayıs sonunda başladı. İstasyonlara göre farklı satış kuralları uygulandı. Temmuz'un ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle durumun iyileşmeye başladığı açıklandı. Ancak Ağustos ortasında benzin arzının yeniden azalması ikinci dalganın yaşandığına işaret ediyor. Moskova'da bazı istasyonlarda yakıt bulunamazken bazılarında bir kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluştu.
2: Her şey çok kötü. Yakıt bulmak için muhtemelen Moskova'nın yarısını dolaşmanız gerekiyor. Ama o zaman bile bulamayabilirsiniz.
1: Ülkede yakıt kıtlığı ile ilgili şikayetlerde bulunan kişilerse para cezası tehdidiyle karşı karşıya.
3: Bununla ilgili olarak bir örnek Volgograd bölgesinde yaşandı. Burada 5 tane yerel bölgede yaşayan, o bölgede yaşayan daha doğrusu kişi video çektiler. Ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne istinaden bir video yayınladılar. Ve burada özellikle bölgedeki akaryakıt sorununu dile getirdiler. Fakat sonrasında bu Rus polisi tarafından izinsiz toplumsal etkinlik olarak adlandırıldı ve idari cezaya tabi tutuldular. Bu 5 kişi ilk önce gözaltına alındı, daha sonra ise 10 bin rublelik para cezasına çarptırıldılar.
1: Hükümet iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çözüm arayışında. Yakıt ithalatına başlandığı açıklandı. Kommersant gazetesine göre yakıt krizi Eylül başında yeni bir aşamaya girebilir. Bunun nedeni Rusya pazarına yakıt sağlayan iki rafineriden biri olan Belarus'taki Novopolox rafinerisinin planlı bakıma girecek olması. Aynı dönemde Rusya'daki birkaç büyük rafineride de planlı bakım yapılması bekleniyor.
0: Efendim, altın fiyatları uzun bir süre dalgalı seyretti ancak şu sıralar yükselişe geçti. 3000 liradan alıp kardan zarar eden de var. 8000 liradan alıp zarar eden de. Gram altın 5 ay sonra ilk kez yükseliyor ama 7000 liranın üzerine çıktı. Kapalı çarşıda hareketlilik arttı. Dün neler yaşandı bir bakalım.
4: Altın ne kadardan aldınız en son?
5: En son altın aldığım zaman 6300 civarlarındaydı. Bence şu an pahalı.
1: Gram altın 7000 liranın üzerine çıktı. İstanbul'daki tarihi kapalı çarşıda hareketlilik yaşandı.
6: Alyans bakıyorduk. Alyansımızı değiştirmek istedik hanımla beraber. Fiyatları yüksek. 8 bin liradan başlıyor. 20 bin liraya kadar var.
7: Biz gün yapıyoruz. Hanımlar arasında biliyorsunuz meşhur oluyor. 3'le 3,5'la başladığımız zaman olmuştu geçen senelerde. Şu anda da 5'le mi başladık? 6'yla mı ne başladık? Şu anda sanırım herhalde 7'yi buldu değil mi? Yani.
1: Uzmanlara göre yükselişte dünyadaki gelişmeler etkili.
8: Amerika'nın tahvilleri ikiye katlayıp satın almaya geçmesiyle beraber piyasada yukarı yönlü bir hareketlik oluştu açıkçası. Şu anda alım yok, satış da yok diyebilirim.
9: Altın 7 TL'yi bir aydan sonra ilk defa gördü. İnsanlardan buradan altın alanlar vardı. 8 alan vardı, 7,5 tane vardı, 7'den vardı. Hırsa kapalı da buradan kredi çekeyim. 10 lira olacak deyip sakın yanaşmasınlar.
1: Gram altın Ağustos ayında %14 değer kazandı. Haftalık değer kazancı da %5'i buldu.
0: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuruş'un yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'a yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuruş de dahil 32 kişi cezaevinde.
0: Evet, yine aynı soruşturmada 10 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü üzerindeki sır perdesi de aralanmaya çalışılıyor. Deniz Olgun ölü olarak bulununca polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusunun da yanıtı aranıyor.
10: Göreve başladığım günden itibaren...
1: Öldü mü, öldürüldü mü? Ölümü neden geç haber verildi? 10 yıl önce hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
11: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
1: Deniz Olgun 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki bu çiftlikte hayatını kaybetti. İddiaya göre bu sırada çiftlikte sadece atlara bakan seyis vardı. Deniz Olgun'un at bindikten sonra kimseyle iletişim kurmadığı öne sürüldü. Akşam saatlerinde ise cenazesi odasında ağzından kan gelmiş halde bulundu. Eve önce Deniz Olgun'un yeğeni ve doktoru çağrılırken polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlikte çalışan Ahmet Soygel'in ifadeleri alındı. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun vefat etmiş halde bulununca önce yeğeni Hilmi Tuna Kuruş ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine de ilk onlar geldi. Polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verildi. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi şüpheli buluyor. Şüpheli ölüm dosyası Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında raftan indirilmişti. Çarşamba günü Arif Ahmet Deniz Olgun'un Karacaahmet'teki mezarı açılarak Adli Tıp Kurumu'nda incelenmek üzere örnek alınmıştı. Kesin ölüm nedeninin tespitinde bu örneklerle ilgili inceleme büyük önem taşıyor.
0: Adana'da Alparslan Kurtul suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Örgütün idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar ve hard disklerin önceden kaçırıldığı tespit edildi. Ayrıca yapılan sosyal medya sorumlusunun evinden yaklaşık 4 milyon lira çıktığı öğrenildi.
12: Nerede kasası yok? Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
1: Odaları şifreli giriş sistemiyle korudular. Operasyon öncesi bilgisayar kasalarını söküp delilleri yok etmeye çalıştılar. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. 49 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda polis örgütün idari binasında detaylı arama yaptı. bazı bilgisayar kasalarının boşaltıldığını ve hard disklerin önceden kaçırıldığını tespit etti. Bazı adreslerde bilgisayar ekranlarının yerinde olduğu ancak kasaların tamamen ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Yok edilen disklerde örgütsel dokümanlar olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca binada şifreli giriş sistemi ve şifreli kapılar bulunduğu da dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu olduğu öğrenilen Muhammed Yasin Birer'in evinde arama yapıldı. Aramada yaklaşık 3,9 milyon lira değerinde nakit para, altın ve zinet eşyası ele geçirildi. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar örgüt kurmak ve yönetmek, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlanıyor.
0: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasına 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiriyle tepki gösterdi. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin ortak bildirisinde İsrail'in bu saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalidir denildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır denildi. Bu tür eylemlerin Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme yönündeki mevcut çabalarını aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'e karşı bir ortak bildiriye daha imza attı. Bu açıklamada da İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuk dışı yerleşim politikası kınandı. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara Ankara'dan sert tepkiler geldi. Bu arada Türkiye-İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.
13: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarına Ankara'dan ard arda tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu Netanyahu, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlarla ne suçlarını örtebilir ne de tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulabilir dedi. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
14: Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
13: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası ucuz siyasetin bir parçasıdır ifadesiyle tepki gösterdi.
15: Tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü aciziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının seçimlerde kendisine avantaj sağlamayı da amaçlayan bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
13: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu hezeyanların amacı soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve diplomatik mücadelesinin hadsizce hedef alındığını söyledi. Yaşadıkları son çırpınışların göstergesi olduğu açıktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığındansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
16: Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçmeyinler dedi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine tepki gösterdi.
17: İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
1: Yazılı açıklama yapan Bahçeli, saldırının hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik bir tehdit olduğunun da altını çizdi.
17: İsrail yönetiminin Türkiye'nin barış ve istikrar üretme kapasitesini kendisine yönelik bir tehdit gibi algılaması vahim bir stratejik hatadır. Türkiye'nin amacı İsrail dahil hiçbir ülkeyle savaşmak değildir. Ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci üzerinden İsrail'in oyununun bozulduğunu da söyledi.
17: Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler, kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepkiler sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bizi iç politikaya alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız dedi.
18: İçeride mücadele ederiz. Birbirimizden en sert mücadeleyi ederiz. Ama dışarıdan, hele hele Filistin bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bundan medet umacak kimse de yeni partinin kadroları içinde yoktur dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesajlarını Trabzon'dan verdi. Cuma namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
18: Yeni parti muhalefet partisi değildir. Yeni parti muhalefet etmek için bir partimiz olsun diye kurulmadı. Yeni parti iktidar olmak için kuruldu.
1: Özgür Özel parti binasını ziyaret ederek burada partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Hiçbir devlet, hele ki İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yaptığı saldırı sonrası Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözleri açık bir tahrik, kaba bir saygısızlık ve bölgesel barışa yönelik doğrudan bir tehdittir dedi. Bu üslup egemen bir devlete yönelik kabul edilemez, bir kibir ve küstahlıktır. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz dedi. İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhur üssünü vurması Ankara ve Tel Aviv arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açtı. İsrail basınında çıkan yorumlarda diplomasiye öncelik verilmesinin önlemine dikkat çekiliyor. Haaretz gazetesinde çıkan analizde Trump, Erdoğan ve Şara Netanyahu'nun son seçim hamlesini boşa çıkardı başlığı kullanıldı.
1: İsrail'in Suriye'ye son saldırısı Şam'ı Ankara'ya daha fazla yakınlaştırma riski taşıyor. Washington'daki yetkililer bile İsrail'in seçim siyasetinin bu saldırının düzenlenmesinde etkili olduğu görüşünde. Bu tespitler İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin analizinde yer alıyor. Gazete İsrail'in Türkiye'yi Suriye'de hava savunma sistemleri kurmaya çalışarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin harekat alanını kısıtlamaya çalışmakla suçladığını hatırlattı. İsrail'in özellikle son iki haftada Suriye'de askeri faaliyetlerini artırdığı vurgulandı. Ancak Şam'ın İsrail'e geniş çaplı bir karşılık vermekten kaçındığı da belirtildi. Gazete İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı tehdit olarak algıladığı ve bölgedeki son hasmı olarak gördüğü Türkiye'ye karşı giderek daha çatışmacı bir üslup benimsediğinin altı çiziliyor. Ebu Zuhur üstüne düzenlenen saldırının İsrail'in caydırıcılığını güçlendirdiğine inananların son günlerde Washington, Şam ve Ankara'dan gelen açıklamaları dikkate alması gerektiği de analizde yer aldı. Her üç başkentte de yetkililerin İsrail'in güvenlik kaygılarının yaklaşan seçimlerden dolayı siyasi hesaplarla iç içe geçtiğine inandığı vurgulanıyor. Haaretz'in analizinde İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki gücünün artmasını önlemek için sadece askeri güç kullanmasının yetersiz olduğu da savunuldu. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki etkisini azaltabilmek için Şam yönetimiyle ciddi diplomatik müzakereler yürütmesi gerektiğine dikkat çekildi. Haaretz'e konuşan bir Türk kaynaksa Suriye'ye siyasi ve savunma alanında destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ancak İsrail'e yaşanan gerilimin İsrail'e karşı siyasi veya medyatik bir avantaj elde etme fırsatı olarak görülmediğinin de altını çizdi. Aynı Türk kaynağı göre Ankara, Washington'ın İsrail'in askeri faaliyetlerini dizginlemesini bekliyor. Gazeteye konuşan Suriyeli bir kaynakta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Suriye cephesinde kazanımlar elde etmek için Şam'ı hazırlıksız olduğu bir çatışmanın içine çekmeye çalışmakla suçladı. Suriyeli kaynak bu saldırıyı aynı zamanda İsrail'in iç krizlerinden dikkati başka yöne çekme çabası olarak niteledi. Aynı kaynak Şam'ın İsrail'in hamlelerini yakından takip ettiğini, ABD ve Fransa ile düzenli temas halinde olduğunu ve her iki ülkeyi de gelişmelerden haberdar ettiğini de belirtti.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklamalar var. Pezeşkiyan, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk anlattı.
19: Mesut Pezeşkiyan savaşın bir noktada sona ereceğini söyledi. Ve bugün güç ve itibar sahibi olduğumuz, dünyanın da zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı sonlandırmak daha doğru olacaktır değerlendirmesini yaptı. Ülke içerisinde hükümete yönelik bazı eleştirilere de yanıtı vardı. Sahanın dışında oturan bazı kişiler devletin hangi koşullar altında görev yaptığını bilmedikleri için pervasızca yorum ve analizler yapıyorlar. Kendileri hiçbir sıkıntı ve zorluk yaşamamış olmalarına rağmen çıkıp pahalılıktan şikayet ediyorlar şeklinde bir tepkisi de oldu. Ve yine sınırların ötesinden düşmanı İran'a saldırmak için teşvik edenlerin de İranlı olmadıklarını söyledi. Bunlardan utanç duyuyoruz ve bunlar kesinlikle İranlı olamaz ifadesini kullandı. Ve İran'ın dışından ABD'nin İran'a saldırmaya teşvik eden kesimleri de bu şekilde eleştirdi. Bu anlaşmanın İslamabad mutabakatının bir geri adım ve teslimiyet olmadığını da söyledi. Çünkü ülke içerisinde bu mutabakat imzalandığında bu mutabakattan çıkacak nihai bir anlaşmayı şimdiden eleştiren kesimler de vardı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İslamabad mutabakatını savunduklarını söyledi bu şekilde ve bunun doğru bir temel olduğunu ve İran'ın bu zaferi kazandığının bir anlamda belgesi olduğunu söyledi. Ülke içerisinde barışa dair ve savaşa dair görüş ayrılıkları var. Barışın hangi şartlar altında olacağı konusu İran'da görüş ayrılığını biraz daha artırıyor diyebiliriz. Bir görüş caydırıcılığı ve askeri gücü daha da fazla artırılması gerektiğini savunuyor. Bu şekilde barışın tesis edilmesi ve savaşın bir daha tekrarlanmamasına tamamıyla öncelik veriyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan onurlu bir çıkış vurgusu yaptı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu İzmir'de Dikili Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Memişoğlu İzmirlilere ikinci şehir hastanesinin müjdesini verdi.
20: Efeler Diyarı İzmir'imize çok yakışacak, bölgemize değer katacak büyük bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatırımlarımızın içinde ilimizin yeni sağlık şaheseri, İkinci şehir hastanemiz 1800 yataklı Tıraştepe Şehir Hastanesi'ni de inşa edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın İzmir'e hayırlı olsun. İzmir, sağlık şaheseri şehir hastaneleriyle, tıp fakülteleriyle, sahip olduğu termal sağlık merkezleriyle, sağlık turizminin de en gözde şehirlerinden biri olarak tüm insanlara hizmet edecektir. Hedefimiz, ülkemizi sağlık turizmi alanında da dünyanın cazibe merkezlerinden biri haline getirmektir. İnsanların şifa bulması, daha iyi ve sağlıklı yaşamaları için kısa süre önce çıkardığımız esenlik hizmetleri yönetmeliğiyle sağlık turizmine yeni bir soluk getirdik. Böylece ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini de dünyaya açıyoruz.
0: Evet, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Okullar 14 Eylül'de açılacak. Ders zilinin çalmasına 3 hafta kala bazı özel okullar kitap ücretlerini açıkladı. İstanbul'da %50'yi aşan zamlar var. Öyle ki yasak olmasına rağmen sadece birkaç kitaptan 80 bin liraya varan ücretler isteniyor.
1: İstanbul'da bazı özel okullar yasak olmasına rağmen kaynak kitap için fahiş ücret talep ediyor.
2: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok. Kitapların ücretsiz olması gerekiyor kesinlikle.
21: Fırsatçılık yapıyorlar. Bu ürettikleri o veya kendilerine gelen malzemeleri veya üretilen malzemeleri çok büyük miktarda, fahiş miktarda zam koyuyorlar.
1: Geçen yıl oranla bazı okullar %50'yi aşan zam yaptı. Örneğin Beylikdüzü'nde bir özel okulda 2025'te 49 bin liraya satılan kitap seti yeni eğitim döneminde %63 zamla 80 bin lira oldu. Başka bir okulda 60 bin lira olan kitap ücretini 77 bin liraya çıkardı.
22: Öncelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlere sunmuş olduğu kitaplarca kitap artışları çok ciddi derecede fiyatları artmış durumda ve veliler bu durumdan çok fazla muzdarip. Biz de bir özel okulumuz. Kitaplarımızdaki ücretimizde bu seneki artışımız bakanlığın belirlediği tepe tüfe oranı neyse buna göre yapılmaktadır.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ücretsiz kitaplar dışında farklı kaynaklar kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bazı özel okullar yasağa rağmen kitap ücretini zorunlu tutuyor.
23: Geçen 22.500 lira gibi rakam tutmuştum.
24: Bu sene beklentiniz var mı? Ne kadar zam olur?
23: 30-35 gibi civarında çıkıyor. Ama ekstra kitaplar daha var. Bu 70-75 bin liradan da çıkabiliyor. Kesinlikle yüksek.
1: Ceza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli olarak uygulanıyor. Asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası, kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptali söz konusu olabiliyor.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Buya. Büyüklere masallar.

Hayat bazen gözünü açıp kapayıncaya kadar değişir. Kahramanımız için de öyle oldu. Onu canından çok seven annesi öleli daha bir hafta bile olmamıştı ki babası bir daha evlendi. Daha annesi için döktüğü gözyaşları kurumamıştı bile. Karşısında yeni bir üvey anne. Bir de yetmezmiş gibi yanında iki kızıyla birlikte yerleşmişti eve. Yine de her şey iyi olabilirdi. Yeni annesi, yeni kardeşleri, o tatlı ve kibar öksüz çocuğa merhametle davransalardı. Ama yeni üvey kardeşler güzel mi güzel ve bir o kadar da kibirli ve kötü kalpliydiler. Eve girer girmez bu kızın güzelliğini, elbiselerini, güzel odasını, babasının ona gösterdiği sevgiyi, her şeyi kıskanmaya başladılar. Sanki onların içinde devamlı

Kralanın kırık bir plak varmış gibi. Bazı insanlar sevgiyi öyle aç kalırlar ki içlerinde hiçbir şeyin dolduramayacağı bir kuyu açılır. Bu küçük abralar yeni küçük kardeşlerinin yas döneminde bile ona acımadılar. Eve yabancı oldukları bahanesiyle bütün işleri onun üzerinde yıktılar. Yeni üvey annesinin de her akşam yapılmamış işler için onu fiçalaması içindi cabası. Evet, hayat bazen gözünü açıp kapayıncaya kadar değişir. Karhamanımız için güzel kıyafetleri, rahat yatağı, anne ile yapılan uzun kahvaltıları ile son derece mutlu olan hayatından, sürekli azar işittiği, başını işten kaldıramadığı ve küller içinde uyuduğu hayata geçişti. Bir anda oldu. Üzülmüş mü? Tabii, biraz. Değişmiş mi? Hiç. Kıyafetleri farklı, artık onun annesine ona diktiği güzel saten kıyafetlerin yerinde yırtık kahverengi bir eteği var. Saçı temizlik yaparken toz ve koku almasın diye yeminiyle sarıyor. Bunlar farklı ama gönül aynı. İçinde bir gram nefret, tek gram suçlama ya da kendine acıma girmesine izin vermeden hala gününe şarkı ve kahkaha ile devam ediyor. Bu da tabii üvey annesinin ve kardeşlerin ondan daha tiksenmesine neden oluyor. O güzel ruh, o neşeli halı kırmak için onunla dalga geçmeye başlıyorlar. Küllü küllü kız, küllü küllü pis kız diye çağırıyorlar. Hey, üstü tozlu dumanlı gel gel pisi pisi kül kedisi. O da alınmıyor. Kül kedisi mi? Ay ne tatlı bir ismi diye gülüyor. Ve böylece bu lakabı tuttu. Ondan sonra herkes, babası bile onu öyle tanıdı. Kedi gibi yumuşak ve neşeli, ocağının küllerinde uyuyan kız, kül kedisi.

Bir gün babası uzun bir yolculuğa çıkmak üzere de kızlarından dönüşte ne getirmesini istediklerini sordu. Birinci kız, ay babacığım bana ipekten satenden rengarenk bir sürü elbiseler getir. İkinci, ay babacığım küpe, kolye, balolarda herkesin gözü kamaştıracağını takılar getir bana. Kürkedisi, babacığım sağlıklı ve çabuk geri gel. Ve mümkünse dönüş yoluna koyulduğunda senin şapkana değecek ilk dalı kes ve onu bana getir dedi. Öyle de oldu. Babası geri gelince ona bir kayın ağacı dalı getirmiş. Kül kedisi dün doğmasının beklemeden dolunayın aydınlattığı geceyi çıkıp bahçede bulunan annesinin mezarına ekti onu. Cam suyu verir vermez dal mezarda küklenip dev bir kayın ağacı olarak çıkmaya başlamış. Beyaz kayın ağacı ayın altında parlıyordu ve sessizliğin içinden kanat sesi duydu. Bir değil, iki değil, üç değil, bir bulut gibi bir sürü beyaz güvercin gökten inip ağacın dallarına yerleşip ötmeye başladılar. Ve bunları gören kül kedisi ayın altında gülmeye, dans etmeye başladı. Ağaca sarıldı. Evet, gönlü ona doğru söylüyordu. Annesi onu bırakmamıştı. Hala onun yanındaydı.

0: Bir sonraki sabah kahvaltıda garip bir heyecan fark etti evde. Kız kardeşler fısıldıyor. Onların annesi farklı bir heyecanla gülümsüyor. Önce ağacı fark ettiklerini sanıp korktu. Doğrusu ne üvey annesi ne üvey kardeşler bahçeye pek vakit geçirmezlerdi. Ama yine de kayın ağacını fark edip onu kesmeye kalkacaklarından çok korktu. Ama neyse ki heyecanlarının sebebi bambaşka. Meğer sarayda 3 gün süren bir balo olacakmış. Ülkenin bütün genç kızları davetliymiş. Ve o 3 günün ardından prens evleneceğin kızı seçecekmiş. Üvey annesi onun kızlarından birinin seçileceğinden zaten emin. Ama o sabahın heyecanıyla acaba 2 güzel kızlarından hangisi yarışmayı kazanacağını merak ediyor. Sessizce kahvaltı servisi yapıyor kül kedisi. Onların alışveriş, saç modelliği, takı sorbetlerini dinliyor. Ve tabakları kaldırırken kendisinin biri şaşırarak emin bir sesle ülkenin bütün kızları davet edilmişse ben de baloya gideceğim. Acaba annemin bana diktiği hangi elbiseyi giysem diye sordu. Kimi söyletti? Ağzından sanki kendi sesi değil annesinin sesi çıkmıştı. Derin bir sessizlikte karşılandığı söylediği. Sonra üvey annesi aman kızım tatlı kızım bu balo sarayda olacak. Sarayda anlıyor musun? Yani senin gibi pis kızlar için değil. Üstüne başına bak. Oraya gidecek kızların dans etmeyi bilmeleri, sosyetede davranmayı bilmeleri gerekiyor. Mükemmel diksiyonla konuşabilmeleri gerekiyor. Benim kızlarım gibi yani. Senin annen canım sana bunları hiç öğretmedi. Ben de tabii geldiğimden beri elimden geleni yapıyorum ama saraya hazır olman için hala çok yol kat etmen lazım. Bak bak bu sofraya bak. Kahvaltımızı biteli yarım saat oldu ve hala sofrayı silmedin bile. Canım, bütün ailemizi rezil ederek kardeşlerinin prensle evlenme şansı yok etmek sen de istemezsin. Buna eminim. Haydi haydi, bu sofra kendi kendine silinmeyecek. Haydi canım, hop hop hop, harekete geç. Ama kül kedisi öyle kolay vazgeçmedi. İçinde farklı bir enerji vardı. Sanki o kayın ağacı bahçede değil, kendi gönlüne dikilmişti. Daha güçlü, daha emin hissediyordu. Ve bir hafta boyunca baloya gitmek istediğini her gün tekrarladı. Üvey annesi onun ruhu kırmak için ona her gün daha fazla iş çıkartıyor. Ama nafile. En son bir çuval kırmızı, bir çuval yeşil mercimek döktü killere ve kül kedisini çağırıp kızım, sana bir şans vermeye karar verdim. Baloya gitmek için hazır olup olmadığını kader göstersin. Eğer 1 saate kadar bu mercimeklerin bir tanesini eksik bırakmadan ayırabiliyorsan baloya gitmene izin veririm diyerek çıktı. Çıkmasıyla fırı fırı fırı fırı fırı bir değil, 2 değil, 3 değil bir bulut gibi bir sürü beyaz güvercin odaya geldi ve mercimekleri tıkır tıkır ayırmaya başladılar. 1 saatten önce işi bitirip yine uçmuşlardı. Bunu gören üvey anne çok kızdı. Peki gidebilirsin madem işini bitirdin. Ama maalesef annenin sana bıraktığı bütün elbiseler artık sana dar olur diye ihtiyacı olan genç birini verdim. Senin baloya uygun hiçbir kıyafetin yok. Şu an kızlarımın hazırlıklarla öyle meşgulüm ki sana yardım edemem. Giyinecek bir elbise bulursan akşama kadar gidebilirsin. Bizim araba 1 saat sonra saraya gider. Bunu duyan kül kedisi bahçeye koştu. Ve annesinin mezarındaki ağaca sarıldı. Dostum, tek dostum, üzüntümü duy, acımı paylaş. Dans etmeye yaşındayım, düş kurma çağında. Yıldız tozundan bir elbisem olsa, kendiliğinden dans eden terlikler olsa yanında. Ay ağacım, ay dostum, olsa ne çok sevinirdim buna. Ve birden ağaç titremeye başladı. Önce kül kedisi ürktü. Ağaç içinde bir cin girmiş gibi sağlandı ve dallarından parlak ince yapraklar yağmur gibi dökülmeye başladı. Ve bu yıldız tozundan parlak yapraklar kül kedisini yapışıp Onun yırtık eteğini bir prensese layık bir balo elbisesine dönüştürdü. Saçlarına taş, yüzünü maske yarattı. Ayaklarına kanatlı terlik. Koşa koşa bahçeden çıktığında saraya gitti. Vardığında balo başlamış. Ama o gizemli prenses önünde kalabalık açılmış. Onu gören prens başka hiç kimseyle dans etmek istemiyor. Herkes gizemli prensesin kimliğini merak ediyor. Kül kedisi üvey annesi ve kardeşlerine yakalanmamak için balo bitmeden saraydan kaçıp evi doğru koşuyor. Prens onun her yerde arıyor ve bulamıyor. Bir sonraki sabah üvey anne ve kardeşlerin tek konuştuğu o yabancı prensesin güzelliğini, elbisenin güzelliğini, bütün gün kül kedisine kendi elbiselerini pul diktirip yıldız tozuna benzeyen elbiseler hazırlatmaya çalıştılar. O akşam gizemli prenses kadar güzel olabilmek için. Gece onun annesi ve kardeşleri evden ayrılır ayrılmaz kül kedisi bahçeyi koşup ağaca sarılıyor. Dostum, tek dostum, üzüntümü duy, acımı paylaş. Dans etmeye yaşındayım, düş kurma çağında. Ay işinden bir elbisem olsa olsa, kendiliğinden dans eden terlikler olsa yanında. Ay ağacım, ay dostum, olsa olsa ne çok sevinirdim buna. Ve yine ağaç titremeye başladı. İnce bir yaprak yağmuru kül kedisinin bedenine yapışıp onu ay kadar ışıldatan bir elbise, ayakkabı, taç, maske yarattı. Ve kül kedisi şimdiden özlemeye başladığı prense doğru koştu. Geldiğinde prens onu kapıda bekliyordu ve hemen ikisi neşeli karkayla dans etmeye başladılar. Kül kedisi için esas saray prensin kollarındaydı. Esas mutluluk o güzel ve şefkatli erkeğin kollarında. Bütün akşam prens onu dikkatli seyretti ve yanından ayrılmadı. Ama yine de balo bitmeden kül kedisi kaçmayı başardı. Prens onun peşinden gitti ama eve gelmeden bahçeye kaçıp ağaca saklandı ve prens onu bulamadı. Üçüncü gece bütün şehirdeki gibi evde heyecan tavanda. Tek konuşulan konu o gizemli yabancı prenses. Onun elbiseleri, onun zarifliğini, onun dans hareketlerini gözlerinde parlayan içtenliği. Bu sefer üvey annesi ve kardeşi gitti anda kül kedisi ağaca koşup sarıldı. Ve dostum, tek dostum, üzüntümü duy, acımı paylaş. Dans etmeye yaşındayım düş kurma çağında. Güneş ışığından bir elbisem olsa olsa, kendiliğinden dans eden terlikler olsa yanında. Ay ağacım, ay dostum, olsa olsa ne çok sevinirdim buna. Ve ağaç titreyip yapraktan ince bir yağmurla ona saf altından bir elbise yarattı. Kül kedisi baloya gelince bütün merdivenler gül yapraklarla kaplandı ve prens onu merdivenlerin girişinde bekliyordu. Bütün gece beraber dans ettikten sonra ilk fırsatta kül kedisi yine kaçtı. Ama bu sefer onu yakalamak için prens ona bir tuzak kurmuştu. Merdivenleri tutkal sürdürdü. Ve inince kül kedisi ayakkabının yapışıp kaldı. Ama yine kaçmaya başardı. Bir sonraki gün prens bütün ülkeye haber salıyor. Merdivenlerde bulunan saf altın ayakkabı kimin ayağı olursa o prensle evlenip ülkenin kraliçesi olur. Elçiler evden eve gezip ayakkabıyı her kadına denetiyorlar. Ama hiç kimsenin ayağı o kadar zarif ve ince olmuyor. Kül kedisinin evine gelince iki üvey kardeşler heyecanlanıyorlar. İlk kardeş tam ayakkabıyı deneyecekti ki annesi onu kenara çağırıyor. Kızım, bütün hayatında beklediğin fırsat bu. Bu ayakkabı senin değil ama bir şeklinde ayağın ona sırdırabiliyorsan kraliçe olursun. Bu tür fırsat nadir gelir. Dene beni. Bu bıçakla topuğunu kes. O an biraz acı çekersin ama kraliçe olursun. Duyuyor musun? Kraliçe. Bunu benim için yap. Yeterli kadar çekmedik mi bu vasat hayatı? Saray zamanı geldi. Hadi biraz cesaret. Kızı korkarak annesinin ondan istediğini yaptı ve kesti topu. Ve kesik topukla ayakkabı ayağı oldu. Hemen de elçiler kızı saraya götürdüler. Ama yolda beyaz güvercin saray arabasına etrafına uçup şunu söylemeye başladılar.
1: Ayakkabı kanlı kandırma var, ayakkabı kanlı kandırma var.
0: Elçiler ayakkabıya bakıp kızın topuğunda kan olduğunu görüp hemen evi doğru geri geldiler. Bu sefer sıra ikinci kardeşe geldi. Yine annesi onu kenara aldı. Al bu bıçağı. Bu ailenin geleceğini sana bağlı. Akıllı ol. Şimdi biraz acı çekmek, bir hayat boyu perişan olmaktan iyi. Güven bana. Baş parmağını kes. Kimse fark etmez onu. Annesinin mutlu etmek isteyen genç kız baş parmağını kesti ve ayağı ayakkabıya oldu. Elçiler onu hemen saraya götürdüler ama yine beyaz güvercine gelip...
1: Ayakkabı kanlı kandırma var, ayakkabı kanlı kandırma var.
0: Deyince elçi ayakkabıya bakıp eve döndüler. Başka kızınız yoksa yolumuz devam edeceğiz diyerek çıkacaklardı ki... Kür kedisinin babası şu ana kadar kızına yapılan bütün haksızlığı fark etmesine rağmen yeni karısının kızdırmamak için hiçbir şey demeyen babası ilk defa duruma karıştı. Aman beyler, esas en güzel ve en hamarat kızımı daha görmediniz. Sanırım mutfakta meşgul olduğu için onu görmemiş olabilirsiniz. Kür kedisi çağrıldı ve ayağını ayakkabıya sokmakla kalmadı. Cebinden ikinci saf altından ayakkabıyı da çıkarttı. Çifti tamamlayınca evde derin bir sessizlik oldu. Bir an üvey anne ve kardeşlerinin gözlerini fal taşı gibi olup çenelere yere vurdu. Ama bir saniye sonra sahte maskelerini geri takarak üvey anne... Aman kızım, güzel kızım, işte ailemizin gururu, sana verdiğim eğitiminin ve özenin bir gün senin için böyle faydalı olacağını biliyordum diyerek sarayın arabasına hep beraber bindiler. Ama saraya geldiklerinde beyaz güvercine gelip onların gözlerini gagararıyla çıkarttılar ve o günden sonra kötülüklerinden dolayı kör oldular. Ama derler ki kör olunca o iki kız kardeş çok değişti. Sanki gözleri kapanınca can gözlerini açılmış oldu. Ve sonunda etrafındaki gördüklerin her şeyi kıskanmayı bırakıp esas hayatlarında var olan güzelliğini görmeyi başladılar. Kür kedisi prensle mutlu yaşadılar. Hizmetçi olarak çalıştığı seneleri hiç unutmayan kür kedisi sarayın bütün çalışanların ve halkın sesi olmuş. Hayat. Bazen gözünü açıp kapayıncaya kadar değişir. Rumi der ki neşe, üzüntü, acı, dert. Davetsiz misafir gibi gelir. Hepsini buyur et ve ağırla. Evinin eşyalarını vahşice çalıp çırpan bir keder sürüsü bile olsalar, her misafire saygıyla davran. Seni yeni bir mutluluk için temizliyor olabilirler.

eski teknesini balık sezonuna hazırlamak için Joe bütün bir ay boyunca çok çalışıp çok yorulmuştu. Ama işini bitirdiğinde tekne öyle güzel olmuştu ki insan bakmaya doyamıyordu. Dişini parlak kırmızı ve maviye boyamış, içine oturacak yeni bir bank yapmış. Gün boyunca balıkları içine tutacak küçük bir tank eklemiş ve hatta küreklerin üzerine balık ve dalga şeklinde oymalarla süslemişti. Vay, gerçek bir sanat eseriydi. Ve sonunda tekneyi suya indirme zamanı gelmişti. Sabahın erken saatlerde nehirin üstünde. Hala biraz sis vardı. Ama Joe daha fazla bekleyemedi. Tekneyi suya indirdi. Nehir boyunca yavaş yavaş gidiyordu. Birden sislerin arasında tam da kendisine doğru gelen ışıkların yakmamış başka bir tekne görmüş. Joe teknede bir silüet olduğunu seçebildi ve bağırmaya başladı. Hey oradaki, teknenin yönünü değiştir. Üzerime doğru geldiğini görmüyor musun? Ama cevap gelmedi. Joe hızla yaklaşan gri tekneye doğru daha yüksek sesle bağırdı. Ama yine teknenin yönü değişmedi ve cevap bile gelmedi. Daha yaklaşınca teknedeki adam baygın olduğunu görebildi. Sarhoşun tekidir diye düşündü ve korkunç bir öfkeye kapıldı. Hep aynıydı. Bazıları çalışıp çabalarken diğerleri sadece eğlenmeye bakıyor, sarhoş oluyor, sızıyor. Sebep olabilecekleri kazaları hesaba katmadan hareket ediyor. Emeği saygı göstermiyorlardı işte. Joe bunca zamanı çalışıp çabalayarak geçirmişti. Ve şimdi bütün emeği bu sorumsuz teknesine sızdı diye heba olacaktı. Tekneye daha yaklaştı. Sizmiş adamın üzerindeki kahverengi kaba kumaştan bir giysi olduğunu görebiliyordu. Biliyordum. Yine keşişlerden biri. Joe daha kızmıştı. Hayatlarını tanrıya ve yüksek amaçlara adamış gibi yapıp aslında tüm zamanları şarap içerek ve insanların hayatlarını ve teknelerini tehlikeye atarak geçiren bu adamları sövüp saymaya başladı. Joe artık öfkeden kendinden geçmişti. İçinde keşişlere, yoluna çıkan düşüncesiz insanlara, haksızlığa ve bir dolu başka şeye karşı duyduğu bütün öfkeyi patlamıştı. Yavaşça ona doğru gelen tekneyi itmek için küreğiyle hazır bekliyordu. Tekne ters dönse de dönsündü umurunda değildi. O sarhoş nehirin dibine göndermeyi hazırdı. Bunu hak etmişti. Ama tekne kürekle vurulacak kadar yaklaştığında Joe teknede eski bir tahıl çuvalından başka bir şey olmadığını fark etti. Büyük olasılıkla akıntı kıyıda bağlı bir tekneyi sürüklemişti. Böylece Joe küreğini yeri bıraktı. O kadar kızmış. Kendini o kadar çok öfkeyle doldurmuştu. Kendine bir kurban gibi hissetmişti. Ve bütün bu öfke aslında nehirin sürüklediği bir çuval tahıl içinde.

0: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'ta sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Tokat 39 derece, sahiller ise 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu, Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.
1: NTV Radyo. Sağ

0: İyi geceler. Saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara Ankara'dan sert tepki var. Bu arada Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında da soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.
1: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarına Ankara'dan ard arda tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu Netanyahu, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlarla ne suçlarını örtebilir ne de tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulabilir dedi. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
2: Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası ucuz siyasetin bir parçasıdır ifadesiyle tepki gösterdi.
3: Tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü aciziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının seçimlerde kendisine avantaj sağlamayı da amaçlayan bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu hezeyanların amacı soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve diplomatik mücadelesinin hadsizce hedef alındığını söyledi. Yaşadıkları son çırpınışların göstergesi olduğu açıktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'ndansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
4: Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
0: İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurmasına 11 ülkenin dışişleri bakanları ortak bildiriyle tepki gösterdi. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin ortak bildirisinde İsrail'in bu saldırılar Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalidir denildi. Açıklamada Türkiye, Cezayir, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır denildi. Bu tür eylemlerin Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme yönündeki mevcut çabalarını aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Ayrıca Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'e karşı bir ortak bildiriye daha imza attı. Bu açıklamada da İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuk dışı yerleşim politikası kınandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin yaptırım açıklamasına tepkiyi Irak temasları sırasında verdi. İran'ın haksız yaptırımların üstesinden gelmek için plan yapması gerektiğini söyledi. Galibaf, Kerbela'da da İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in toprağa verilmesinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
5: ABD'nin yeni yaptırım adımına tepki gösterdi. Irak'la işbirliğini güçlendirme mesajı verdi. İran'ın dini lideri anma törenlerine katıldı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak temaslarını sürdürdü. Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessett'ın duyurduğu yaptırımlara cevabını Irak'tan verdi. İran'ın haksız yaptırımların üstesinden gelmek için plan yapması gerektiğini söyledi. Galibaf, Bağdat'ta mevkidaşı Heybet Halbusi ile görüştü. Görüşme sonrası iki isim sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptı. İkili Basra Körfezi'nin isimlendirilmesi konusunda sembolik mesajlar verdi. Galibaf, daha önce Basra Körfezi için Arap Körfezi diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımında Fars Körfezi ifadesini kullanmasına atıfta bulundu. İranlı yetkili arka planda Fars Körfezi ifadesinin yer aldığı bir haritanın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Irak Meclis Başkanı Halbusi de mevkidaşının bu paylaşımı üzerine arka planda Arap Körfezi yazılı harita önünde çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Galibaf, Bağdat temaslarının ardından da Kerbela şehrine geçti. İran'ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin toprağa verilmesinin 40. günü dolayısıyla Kerbela'da düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Burada da iki ülke hattındaki ilişkilerle ilgili mesaj verdi. Galibaf, iki ülkenin güvenlik ve istikrarını güçlendirmenin önemine değindi. Dış müdahaleleri engellemek ve halklarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak projeler geliştirmek için net bir gündemimiz var ifadelerini kullandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump 6. ayını tamamlamak üzere olan İran Savaşı'nda yeni bir yöntem deniyor. Bu kez ekonomik baskıyla İran'ın teslim olmaya zorlanması hedefleniyor. Peki bu strateji işe yarar mı? Amerikan basını bu sorunun yanıtını aradı. Bu stratejide Çin kilit rol oynayacak. Buna dikkat çekildi.
6: Hello everyone. Thank you very much.
5: Trump yönetimi İran'ı teslim olmaya zorlamak için bu kez ekonomik baskıyı devreye soktu. İran'la iş yapan ülkelere de yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunuyor. ABD basını Trump'ın elindeki seçenekler tükendiği için yaptırımlara yöneldiği görüşünde. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde ekonomik savaş kararı bir nevi itibar kurtarma hamlesi olarak nitelendirildi. Trump'ın seçtiği bu yöntemin başarılı olması için İran'la ticaret yapan ülkelere baskı uygulanmasının kritik önem taşıdığına vurguda bulunuluyor. Ancak analistler Trump'ın İran'ın iki önemli ticaret ortağı olan Çin ve Rusya üzerindeki nüfuzunun sınırlı olduğunun altını çiziyor. Rusya halihazırda Ukrayna Savaşı dolayısıyla ABD'nin kapsamlı yaptırımları altında. Bu nedenle ABD öncülüğündeki ekonomik düzenin dışında faaliyet gösteriyor. Çin'in ise kendi ekonomik çıkarlarına hizmet etmesi durumunda ABD yaptırımlarını görmezden gelmeye istekli olduğunu daha önce defalarca gösterdiği vurgulanıyor. Uzmanlar Trump'ın 24 Eylül'de Washington'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geleceğini hatırlattı. Özellikle yaklaşan zirve göz önüne alındığında Trump yönetiminin Çin'e baskı uygulama konusunda temkinli davranacağına dikkat çekiliyor. İran yüzünden ABD-Çin ilişkilerinin tehlikeye atılamayacağını da vurguda bulunuyor. Uzmanlar ekonomik baskıyla Tahran'ın varoluşsal savaşından geri adım atacağı konusunda da şüpheli. CNN'e konuşan İsrailli İran uzmanı Deni Strinovitz, ekonomik baskı İran'a ağır bir bedel ödetebilir ancak günün sonunda bu baskı nedeniyle İran'ın hesaplarını değiştireceğini düşünmüyorum dedi. New York Times gazetesinde yayınlanan analizde de İran'ın Trump'ın savaştan kaçınmaya çalıştığının bilincinde olduğuna dikkat çekildi. İran'ın ABD'nin ekonomi savaşını hafifletmek amacıyla ABD ve Körfez ülkelerine yeni bir askeri baskı uygulayabileceği yorumunda bulunuldu. İran'ın askeri gerilimi tırmandırması halinde Trump'ın yanıt vermemesi durumunda güçsüz gözükeceği, yanıt vermesi halinde ise ABD'de Kasım'daki ara seçimler öncesinde ekonomik krizin derinleşmesi riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçma planı yapıyordu. Zanlıları Muğla'ya götüren aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İki zanlı Marmaris Bozburun'dan yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Şüphelilerinizi İstanbul'dan Muğla'ya kadar adım adım sürüldü. Erhan Yılmaz'a ait hattın İstanbul'da kapandığı, Muğla'da tekrar açıldığı belirlendi. Telefondan irtibat kurulan diğer numaralara ve plaka tanıma sistemine bakılarak zanlıları Muğla'ya götüren araca ulaşıldı. Aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Şirket aracı üzerine işletilen şerh İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kaldırıldı. Yapılan incelemelerde İzmir'deki kamera görüntüsü sürücüyü ortaya çıkardı. 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kospınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundaki görüntüden sürücünün Mehmet Özmen olduğu tespit edildi. Görüntülerde Özmen'in araçtan indiği, diğer kişilerin ise inmediği tespit edildi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'dan Marmaris'e takibiyle zanlılar yurt dışına kaçamadan yakalandı. Kuriş'in yanında 58 bin euro bulundu. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul'da bir kimya tesisine yapılan baskında 1,34 milyar lira değerinde 206 kilo altın ve yüksek miktarda döviz ele geçirilmişti. Suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş de dahil 32 kişi cezaevinde.
0: 10 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Deniz Olgun ölü olarak bulununca polise neden daha sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor.
7: Burada göreve başladığım günden itibaren...
5: Öldü mü, öldürüldü mü? Ölümü neden geç haber verildi? 10 yıl önce hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.
8: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
5: Denizolgun 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki bu çiftlikte hayatını kaybetti. İddiaya göre bu sırada çiftlikte sadece atlara bakan seyis vardı. Deniz Olgun'un at bindikten sonra kimseyle iletişim kurmadığı öne sürüldü. Akşam saatlerinde ise cenazesi odasında ağzından kan gelmiş halde bulundu. Eve önce Deniz Olgun'un yeğeni ve doktoru çağrılırken polise neden 4 saat sonra haber verildiği sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlikte çalışan Ahmet Soygel'in ifadeleri alındı. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun vefat etmiş halde bulununca önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine de ilk onlar geldi. Polise ise yaklaşık 4 saat sonra haber verildi. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi şüpheli buluyor. Şüpheli ölüm dosyası Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında raftan indirilmişti. Çarşamba günü Arif Ahmet Denizolgun'un Karacaahmet'teki mezarı açılarak adli tıp kurumunda incelenmek üzere örnek alınmıştı. Kesin ölüm nedeninin tespitinde bu örneklerle ilgili inceleme büyük önem taşıyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü.
5: Firmaların belediyedeki alacaklarını tahsil etmek için rüşvet verdiğini, sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu anlattı.
9: Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
5: Bu iddialar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'a ait. Aktaş, belediyeye iş yapanların alacaklarının bekletildiğini, iş insanları üzerinde baskı kurularak para toplanmaya çalışıldığını ileri sürdü. Paranın nakit şekilde ve talimatlar doğrultusunda bir danışmana veya şoföre, otelde veya özel ofiste teslim edildiğini anlattı. Bu şekilde 2024'te 5 milyon lirayla 970 bin dolar verildiğini, ayrıca İETT bakım onarım işleri içinde firmalardan 2020-2024 yılları arasında 84 milyon 857 bin lira alındığını iddia etti. Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının alacakları için yasal yollara başvurusu olup olmadığı yönündeki soruya, avukat da bilir belediyelerden tahsilatın icra yoluyla ne kadar zor alınacağını şeklinde yanıt verdi. Aktaş belediyeden toplam ne kadar alacağı olduğu yönündeki soruya da net bir yanıt vermedi. Duruşma 25 Ağustos'a ertelendi.
10: Aziz Sanattaş.
0: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Nari'nin öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Küçük kız için kaybolduğu Tavşantepe mahallesinde anma töreni düzenlendi.
5: Dualar okundu, yakınları duygusal anlar yaşadı. Diyarbakır'da 2 yıl önce cinayet kurbanı olan Narin Güran mezarı başında anıldı.
11: 8 yaşındaki Narin Güran bundan tam 2 yıl önce 21 Ağustos 2024 tarihinde kayboldu. Ve günler süren aramaların ardından 17. günde yani 8 Eylül 2024 tarihinde şu anda gördüğünüz Eğertutmaz Deresi'nde maalesef cansız bedeni bulundu.
5: 8 yaşındaki Nari'nin kaybolduğu Tavşantepe mahallesindeki anma etkinliğine küçük kızın ailesiyle yakınlarının yanı sıra siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Anmada dava süreci gündeme geldi. Aile avukatı Mustafa Demir davada çıkan kararın vicdanlarda yer bulmadığını savundu.
12: Anayasa Mahkemesi yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 308 uyarınca dosyanın genel kurula taşınması yönünde talebimiz var.
5: Kızının mezarı başında konuşan baba Arif ve oğlu Baran Güran, 2 yıldır büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.
13: Benim kızımın hakkını çıkarın. Benim kızımın kanı yerdedir. Benim kızımın hakkı yerdedir. Bu toplum Narin için günlerce, aylarca uyumadı.
14: Bugün Narin'in 2. yıl dönümü ama biz 2 yıldır her gün mezarlıktayız. Biz her gün bu kabirin başındayız çünkü bizim en yani bizim ciğer parçamızı bizden aldı biri ve halen de onun hakikati için bir mücadele içindeyiz.
5: Mezarlıktaki anmanın ardından kalabalık ellerinde dövizlerle köye kadar yürüdü. Sık sık Narin ve aile fertleri için adalet sloganları atan kalabalık, Narin'in en son kameralarda görüldüğü patikaya karanfil bıraktı. Narin Güran davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, abi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise önce 4,5 yıl ardından Yargıtay'ın kararı bozmasıyla 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayete ilişkin suçluyu kayırmadan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ayla 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
0: Adana'da emekli polis memuru ve oğlu borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları zanlı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tutuklanan zanlı 40 milyon lira alacağı olduğu için cinayetleri işlediğini itiraf etti.
5: Alacak verecek meselesi cinayetle son buldu. 40 milyon lira alacağı yüzünden baba ve oğlunu öldürüp anneyi yaralayan zanlı tutuklandı.
15: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
16: Bir aileyi yok ettin.
17: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
5: Adana'da 46 yaşındaki Mehmet Nuri Ataş'la ortağı 53 yaşındaki Aytekin Fil arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet vardı. Zanlı emekli polis memuru Aytekin Fil'in Çukurova ilçesindeki iş yerine gitti. Aralarında kavga çıktı. Yanındaki silahla ateş açmaya başlayan Mehmet Nuri Ataş, Aytekin ve Neslihan Fil çiftini vurdu. Zanlı kaçarken çiftin oğlu Sinan Fil onu yakalamak için araca bindi. Ataş, Sinan Fil'i de seyir halindeyken silahla vurarak öldürdü. Saklandığı evde yakalanan zanlı tutuklandı. Mehmet Nuri Ataş ifadesinde ortak iş yaptıklarını ve payına düşen 40 milyon liranın ödenmediğini iddia etti. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı, vurdum dedi.
15: Bir şey söyleyecek misin? Neden vurdun? Neden öldürdün?
16: Bir aileyi yok ettin.
17: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
0: Ankara'da 15 yaşındaki Berat Yücel tasmasız köpekten kaçarken bayılarak yere düştü. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
5: Tasmasız köpeğin havlamasından korkup önce kaçmaya çalıştı. Ardından bayılıp yere yığıldı. Düştüğü sırada kafasını zemine vurup bilinci kapanan 15 yaşındaki Berat Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay 15 Ağustos'ta Ankara Yeni Mahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Yaz tatilinde amcasına yardım etmek için Ankara'ya gelen Berat Yücel malzeme almak için çıktı. Gittiği firmadaki Alman kurdu cinsi köpek aniden havlayarak üzerine hamle yaptı. 15 yaşındaki Yücel önce kaçtı, ardından da bayılıp sırt üstü beton zemine düştü. Hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi olayın ardından gözaltına alındı. Taksirle ölüme sebebiyet verme, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul'daki turistik bölgeler ve toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 3 örgüt elebaşıyla birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.
10: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
18: Kurbanları genellikle yabancı turistlerdi. Sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle kaşla göz arasında turistlerin para ve değerli eşyalarını çalıyorlardı. Polis operasyonuyla yakalandılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yan kesicilik yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Üçü örgüt elebaşı olmak üzere çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takipte suç örgütlerinin organize yan kesicilik faaliyetleri bir bir deşifre edildi. Şüphelilerin Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kapataş Bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü Tramvay Duraklarıyla yoğun yaya geçitlerinde yan kesicilik yaptığı tespit edildi. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle yan kesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler delil olarak soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin günde yaklaşık 10 hırsızlık eylemi yaptığı ve 400 bin liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi. Operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
0: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde yoğun ilgi vardı. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın gözbebeği gemileri ziyaret edilirken festival alanında sergilenen hava ve deniz araçlarına da ilgi yoğundu. Ziyaretçiler SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterisini de beğeniyle izledi.
18: Donanmaya ait gemiler gezildi, son teknoloji yerli sistemlerin yer aldığı standlar ziyaret edildi. Hava gösterileri yapıldı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ikinci gününde de ilgi yoğundu. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ile birlikte Türkiye'nin en büyük çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar en çok ziyaret edilen gemiler oldu.
19: Gemimiz tamamen moderndir, tamamen yerli imkanlarla yapılmıştır ve bu da Türk askerine Mehmetçiğe gururla dünya denizlerinde dolaşma imkanı sağlamaktadır.
20: Öncelikle zırhlı personel taşıyıcı var, çok güzel, mühimmatlarımız çok güzel, yerli imkanlarla bunları yapabilmemiz çok hoş bir şey.
21: Tankları gördük, bütün gemileri gezdik, ilk defa bir savaş gemisi içindeyiz.
18: Müze gemi TCG Yavuz'da Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez ziyaretçilerini ağırladı.
22: Şanlı Yavuz Kruvazörü'nün ismini taşıyan müze gemi Yavuz'dayız şu anda. Şu an bulunduğumuz salon Yavuz Kruvazörü'nün şanlı hikayesini gençlerimize aktarmak, gelecek nesillere aktarmak için hazırladığımız bir salon.
23: SAT ve SAS komandolarının gösterileri de devam ediyor. Şu anda senaryoya göre SAS komandoları TCG Alemdar'ı kurtarma operasyonu yapıyor.
18: Teknofest Mavi Vatan'da insansız deniz ve hava araçları da sergilendi. Yerli savunma sanayi ürünü son teknoloji sistemler tanıtıldı.
24: Önünde durduğumuz Tufan, Türkiye'nin kamikaze insansız su üstü aracı. 40'tan fazla gemi inşa ediliyor. Denizaltılar modernize ediliyor. Bunları elektronik sistemlerle, silahlarla, hava savunma sistemleri donatma işini ASELSAN yapıyor. Onlardan biri DÜFAS.
18: Teknofest Mavi Vatan pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.
0: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü dünyanın farklı ülkelerinde şehit olan Türk askerleri için özel bir harita hazırladı. 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı dönemlerine uygun görseller ve bilgi notlarıyla haritada yer aldı.
5: Yemen'den Hindistan'a, Japonya'dan İngiltere'ye 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı özel bir çalışmayla haritalandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki haritada tarihte çok geniş bir coğrafyada şehit düşen Türk askerlerinin defnedildikleri noktalarla onlar anısına inşa edilen şehitlikler dönemlerine uygun görsel ve bilgi notlarıyla yer alıyor.
1: Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
5: Harita hazırlanırken mezar taşları bile olmayan şehitler de unutulmadı. Akdeniz'de Refah Şilebi ve TCG Kocatepe gemilerinde görevleri esnasında şehit düşen fakat cenazelerine ulaşılamayanlar için de haritaya gemi görselleri eklendi. Geniş kapsamlı çalışmaya rağmen halen tespiti yapılamamış şehitliklerin de bulunmasıyla harita güncellenebilecek.
1: Sarıkamış komutanlarından İhsan Latif Paşa'nın hatıratında Çin'in Mançur bölgesinde mezar yerleri olan şehitlerimizden bahsedilmektedir. İlerleyen zamanlarda haritamızın güncellenebileceği ve tespiti halinde yenilerine eklenebileceği şehitliklerimizin değerlendirilmektedir.
0: 64 ülkeden katılımcının olacağı Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı bu yıl 38. kez düzenlenecek. 2500 sporcunun yarışacağı pazar günü geçen yıl 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un ölümünün ardından önlemler arttırıldı.
2: ...2500 sporcu yüzecek bu pazar günü 23 Ağustos saat 10'da startımız. 64 ülkeden katılımcımız olacak.
5: Bu yıl 38.'si düzenlenecek Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışına geri sayım başladı. Geçen yıl Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un hayatını kaybetmesi nedeniyle önlemler artırıldı. 29 yaşındaki Svechnikov yarış sırasında kaybolmuş cesedi 5 ay sonra bulunmuştu.
2: Simboy dediğimiz bir Şamandıra'yı organizasyon tarafından veriyoruz. Su üstü güvenlik tedbirlerimiz yüzün üzerinde botumuz var ve sahil güvenlik komutanlığı, kıyı emniyet, deniz polisi gibi büyük kurumların organizasyonuyla yürütülecek.
5: Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği yarış Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek.
3: Bu sene Boğaz'a 3. katılışım olacak. Bence çok güzel bir deneyim ve çok heyecanlıyım bunun için. Boğaz'da yüzmenin en zor taraflarından biri bence yönümüzü belirlemek ve akıntıyı tutturmak. Çünkü akıntıyı tutturamadığınızı düşünürseniz panik olabilirsiniz.
4: 8 yıldır lisanslı bir biçimde yüzüyorum. Bu yıl 2. seferim olacak. Heyecanlıyım. Yeni güvenlik önlemleri alındı. Özellikle geçen yılki Rus yüzücünün kaybından sonra önlemler arttırıldı. Yüzücü şamandıraları dağıtıldı. Bu yüzücü şamandıraların da bayağı faydalı olacağına inanıyorum.
0: Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da bir tırdan dökülen boya araçları mor renge boyamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iki firmaya yaklaşık 21 milyon ceza kesildi. Olay Dinar Çay Karayolu'nda meydana geldi. Bir tırdan dökülen kimyasal madde yağış sonrası tepkimeye girerek asfalt yüzeye yayıldı ve güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım araçların lastik, jant, tampon ve kaportalarını mor renge boyadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sorumlular belirlendi. Çevre kirliliğine neden olan iki firmaya toplam 20 milyon 980 bin lira para cezası kesildi. İstanbul Arnavutköy'de bir taksi yol çalışması için açılan çukura düştü. Taksi şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Vinçle çıkarılan takside ise maddi hasar meydana geldi.
5: Aracıyla seyir halindeyken kendisini bir anda metrelerce derinlikteki çukurda buldu. İstanbul Arnavutköy'de bir taksi yol çalışması için açılan çukura düştü. Olay gece saatlerinde Haratçı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede İSKİ çalışma yapıyordu.
6: Karşıdan gelen arabalara yol vermek için durdum. Daha sonra karşıdan gelen araçları çalışanlar durdurdu ve benim geçmeme müsaade ettiler. Ben de o ara geçiyordum. Fakat burası yol çalışmasından dolayı toz toprak halindeydi. Bu iş makinesinin de projektör lambaları yani o anda görüşümü engelledi. Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı çukura düştüm yani.
5: Taksi şoförü Kaan Hüseyin Yüksel kazadan yara almadan kurtuldu. Taksi vinç yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
6: Olay anında kısa da olsa bir şok yaşadım. Daha sonra kendi imkanlarımla aracımdan çıktım. Olay yerinin fotoğraflarını çektim. Bir buçuk saat sonra aracım vinç yardımıyla çukurdan çıkartıldı. Ortalama 150 bin civarında bir hasar mevcut.
5: Taksi şoförü kazayla ilgili şikayetçi olacağını söyledi.
0: Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek, yani iptal edilecek. Kullanılmamış prim geri alınabilecek.
5: Konut satışında zorunlu deprem sigortası poliçesi sonlanacak. Prim iade edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Taşınmaz satışının ardından işleyen süreçte değişikliğe gidildi. Devir işlerinde DASK poliçesi sona erdirilecek. Konutun yeni sahibi sıfırdan poliçe yapacak. Daha önce poliçesi olan eski ev sahibine ise sigortanın işlemeyen günlere ait primleri iade edilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek.
7: DASK 1999 depreminin hemen arkasından 2000 yılında bahsettiğiniz gibi 26 yıl evvel kurulmuş. Deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir finansal havuz. Depremden etkilenen konutların konutta oluşan zararlarını karşılamak üzere hazırlanmış kendisine ait müstakil bir kanunu var. Bu açıdan tüm konut sahiplerinin, hak sahiplerinin poliçelerini eksiksiz bir şekilde yaptırmaları ve yenilemeleri gerekiyor.
5: Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek.
0: Merkez Bankası'nın rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Toplam rezerv 183 milyar doları aştı. Yurt içerisinde ayrıca vatandaş döviz sattı. Yabancı yatırımcı ise hisse aldı.
5: Merkezin rezervlerinde toparlanma sürüyor. Merkez Bankası 14 Ağustos haftasına ilişkin rezerv rakamlarını açıkladı. Bankanın toplam rezervi 5,1 milyar dolar artışla 183,5 milyar dolara çıktı. Böylece rezervde Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Bankanın döviz rezervleri 4 milyar dolar yükselişle 75,1 milyar dolara ulaştı. Altın rezervlerinde ise 900 milyon dolarlık artış takip edildi. Merkez Bankası'nın toplam altın rezervi 107,3 milyar dolar oldu. Vatandaşın döviz mevduatında da sert düşüş izlendi. Parite etkisinden arındırılmış döviz mevduat büyüklüğü toplamda 297 milyon dolar azaldı. Vatandaşın döviz hesaplarındaki düşüş 1 milyar doları geçti. Şirketler ise 759 milyon dolar döviz aldı. Yabancı yatırımcı ise geçen hafta hisse aldı, tahvil sattı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta hisse senedi alımı 1,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde tahvil tarafında 306,2 milyon dolarlık satış yapıldı.
0: Bu yaz tezgahlarda ürün bol ancak bu durum her ürün için geçerli değil. Eylül ayında hasadı başlayacak siyah incirde rekolte yarı yarıya düştü.
5: Diğer sebze meyvelere yarayan yağmur ona yaramadı. Siyah incirde sert rekolte kaybı bekleniyor. Antalya'nın İbradi ilçesinde siyah incir hasadında geri sayım sürüyor. Üretici birkaç hafta öncesine kadar %30 verim artışı bekliyordu. Ancak aşırı sıcak olumlu tabloyu tersine çevirdi.
8: Sıcak gitmesinden dolayı bir de erkek incirin olmamasından dolayı %50 düşüş var geçen seneye göre. Bu sene rekolte de çok düşük ama galanda kaliteli olacak. Çünkü birer meyve var o da tabii haliyle daha büyük olacak, iri olacak.
5: Üreticiler geçen yıl 100 ağaç başına 7-8 ton ürün almıştı. Bu yıl rekolte 3-4 tona düşecek.
8: Köyümüzde eski yerli incirlerimiz var. Onlarda da bu yıl çok düşüş var rekoltede. Çünkü sıcak gitti. Gelince de erkek aşkı olmadı. Olmayınca da tutmadı incirler. Hepsi döküldü sıcaktan.
5: Siyah incirde hasat bu yıl bir ay gecikti. Bu nedenle incirler Eylül başında toplanmaya başlanacak.
0: Dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle devam edelim. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de 20 Ağustos Milli Gün kutlamaları havai fişek ve ışık gösterilerine sahne oldu. Tuna Nehri çevresinde ışık şovları görsel şölen oluşturdu. Gökyüzü havai fişeklerin ve ışıkların renkleriyle yandı ve söndü. Saatler süren kutlamalarda parlamento binası da aydınlatıldı. İngiltere'de gündem Prens Harry ve eşi Meghan'ın Londra'ya dönüşü. Başkent Londra'daki Madame Tussauds Müzesi, Sussex Dük ve Düşesi'nin dönüşünü kutlamak için yeni balmumu heykellerini müzede sergiliyor. Heykellerin ellerinde İngiltere'ye dönüş için topladıkları valizde görünüyor. Ve Çin robotik yeniliklerle şaşırtmaya devam ediyor. 2026 Dünya Robotik Konferansı'nda 4 metrelik insansı robot tanıtıldı. Terminator filminden fırlamış gibi görünen robot ağır işlerde çalışmak için üretildi. Robotun nükleer üretim tesisleri ya da denizin derinliklerindeki insan gücüyle çalışan alanlarda insanın yerini alması amaçlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve yakını Amerikan basınının gündeminde. Asistanın Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıktı. Hayranlık dolu mektuplarda asistanının Trump'a benim için önemli olan tek şey sensin mesajları bulunuyor.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez özel hayatıyla gündemde. ABD basını Trump'ın asistanı Natalie Harp'la bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Harp'ın Trump'a gönderdiği mektuplar ortaya çıkınca kriz büyüdü. Natalie Harp, Trump'a en yakın isimlerden. Trump'ın günlük programı, sosyal medya faaliyetleri ve bilgi akışında aktif rol üstleniyor. Harp'ın Beyaz Saray'daki etkisi ve Trump arasındaki sıra dışı yakınlık ABD kamuoyunda tartışmaya yol açtı. ABD basını Harp'ın Trump'ın kişisel alanlarına bıraktığı notlardan birinde benim için önemli olan tek şey sensin anlamına gelen ifadeler kullandığını yazdı. Trump'ın da Harp'ın kendisine olan bağlılığını övdüğü ve onun kendisini ailesi kadar önemsediğini düşündüğünü söylediği aktarıldı. Ancak bu iddialar Beyaz Saray tarafından kabul edilmiş değil. Trump yönetimi iddialara yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü David Engel, CNN'e yaptığı açıklamada Harp, Başkan Trump'ın ekibindeki en sadık ve en çok çalışan danışmanlardan biri dedi. Harp'ın Trump'ın uluslararası seyahatlerinde de başkana eşlik ettiği biliniyor. ABD hükümetinin resmi kayıtlarında da Harp'ın Trump'ın seyahatleri sırasında başkanın beraberindeki ekipte yer aldığı görülüyor. Melania Trump'tansa henüz bir açıklama yok ancak Amerikan basınına göre Melania Trump spekülasyonlardan rahatsız.
0: Google 665 milyon kullanımdan oluşan verisini açıkladı. En popüler emoji ağlayan yüz oldu. Aslında bu araştırma bazı emojilerin artık demode olduğunu, gençlerin yaşlı görünmemek için bunları kullanmadığını da gösterdi. Uzmanlara göre yanıt gençlerin kendilerine ait bir kimlik ve iletişim dili oluşturma isteğinde saklı.
11: Güler yüz, şirin, güzel, iyi bir şeyle kullanmaya çalışıyorum yani. Kalp, çiçek, güler yüz.
21: Onların klasik şu gülen, ağlayan yüz var, yamuk olan. Genelde hep onlar kullanıyor. Bence çok saçma, o biraz yaşlı şey gibi geliyor.
5: Bir zamanların en popüler emojilerinden gülmekten ağlayan yüz, gençlerin gözünde artık eski kuşağın sembollerinden biri.
12: Genelde farklı şeyler kullanıyoruz. Yaşı büyük kitle işte ne bileyim, ağlarken gülen emoji falan kullanıyor.
5: Değişim rakamlara da yansıyor. Google'ın dünya genelindeki 665 milyon kullanımdan oluşan verisine göre 2025'in en çok kullanılan emojisi ağlayan yüz. Gülmekten ağlayan yüz ise eskide kaldı.
13: En çok şu yıldızı ve beyaz kalbi kullanıyormuşum. Sonrasında bunlar geliyor.
5: Peki birkaç küçük sembol dijital iletişimde neden bu kadar önemli?
22: farkında olmadan yüz yüze iletişimde o kadar çok mesaj veriyoruz ve o kadar çok yan ürün kullanıyoruz ki iletişimi güçlendirmek için, duygularımızı karşı tarafa doğru aktarmak için sözlü mesajın yazılı olarak iletilmesi tabii burada çok eksik bir durum yaratıyor. Bunu aşmak için emoji kullanılıyor.
5: Ancak iletişimin dili de kuşaklarla birlikte değişiyor.
10: Üzgün yüzük daha çok kullanıyorum. Bir de kalpli olanı.
14: Peki siz?
10: Annem pek kullanmıyor aslında. Ben daha çok.
15: Konuşmanın kısa yolu diyorum.
14: Peki siz neler kullanıyorsunuz?
15: Hiçbirisini. İnsanları zannedeceğim.
10: Evet, şu an iki nesille aslında arada çok fark var.
22: Bir şekilde ben gencim ve siz senden farklıyım mesajı vermeye çalışıyor genç aslında. Yani bir kimlik oluşumu dönemi demek.
0: Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu yıl tıp fakültesine ilk öğrencilerini aldı. Fakültenin henüz binası yok ama 3 yıl İstanbul'da eğitim ve 50 bin liralık burs fırsatı Bitlis'i köklü üniversitelerin önüne geçirdi. Fakülte Türkiye'deki birçok köklü tıp fakültesini geride bırakarak tüm devlet tıp fakülteleri arasında 27. sırada kapattı.
5: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 yıl eğitim, aylık 50 bin lira burs. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi bu vaatlerle üniversite tercihlerinde Türkiye'nin köklü üniversitelerini geride bıraktı.
16: Öğrenciler ilk eğitimlerini inşallah İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde görecekler. 3 yıl sonra inşallah öğrencilerimiz Bitlis'e gelip devam edecekler.
5: Üniversite bu sene tıp fakültesine ilk öğrencilerini aldı. 30 öğrenci yaklaşık 9500'lük başarı sırasıyla yerleşti. Fakülte böylece devlet üniversitelerindeki tıp fakülteleri arasında 27. sırada yer aldı. Üniversitenin çok tercih edilmesinde iki önemli etken öne çıktı.
16: Ve önemli bir burs imkanı sağlıyoruz Eren Vakfı tarafından. İlk 15 bine giren, zaten şu anda hepsi ilk 10 bini içerisinde. 50 bin lira burs vermeyi vaat etmiştik ve bu önemli bir etken oldu. Diğer bir etken de ilk 3 yılın İstanbul Üniversitesi gibi bir tıp fakültesinde eğitimin verilecek olması, bu iki faktör burada önemli oldu.
5: Öğrenciler ilk 3 yıl eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde alacak. Bitlis'teki morfoloji binası ve araştırma hastanesinin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Öğrenciler 2029'da Bitlis'te eğitimlerine devam edecek. Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin önümüzdeki yıllarda akademik ve fiziki altyapısının da güçlendirilmesi hedefleniyor.
0: Tüm imkansızlıklara rağmen LGS sınavında büyük bir başarı elde eden ikiz kardeşlerin hikayesine bakalım. Hakkari Yüksekova'da yaşayan Musa ve İsa Karaköm kardeşler tek odalı, çatısı akan bir evde sınava hazırlandı. Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleşen ikiz kardeşlerden biri doktor, diğeri de yazılım mühendisi olmak istiyor.
5: Tek odalı evde bir köşeye çekilip saatlerce ders çalıştılar. Tüm imkansızlıklara rağmen umutlarını kaybetmediler. LGS sınavında büyük bir başarı elde eden ikiz kardeşler Fen Lisesi'ne yerleşti. Karaköy ailesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünde yaşıyor. Ailenin ikiz çocukları Musa ve İsa LGS'de büyük bir başarı elde ederek Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleşti. Ama bu başarıyı elde etmeleri hiç de kolay olmadı. Sınava babalarının 2 yıl önce yapımına başladığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlayamadığı derme çatma evde hazırlandılar. Kardeşler herkesin birlikte oturduğu tek odada bir köşeye çekilerek yer minderinde her gün 5-6 saat ders çalıştı. İkizlerden Musa Karaköm doktor, İsa ise yazılım mühendisi olmak istiyor.
17: Ben 2 defa önce oldum. Geçen ayda İstanbul'a gittim yine. Ben de bunu düşünerek okuyup tıp kazanmak istiyorum.
25: Bazen su damlıyordu kitaplarımızın üstüne. Zor çalışıyorduk ama günde 5-6 saat çalışıyorduk ve amacımıza ulaştık, Fen Lisesi'ni kazandık.
5: İki kardeş okula başlayacakları günü heyecanla bekliyor.
0: Sakarya'da eski milli karateci Fisun Örek karatedeki başarısını kızlarına da aktardı. Annelerinin yönlendirmesiyle 4 kız kardeşle karateye başladı. 3 kardeşin ulusal ve uluslararası başarıları var. Hedefleri ise Avrupa ve Dünya şampiyonluğu.
5: Dört kız kardeş annelerinin izinden gidiyor. Sakarya'da yaşayan eski milli karateci ve lisanslı hakem Füsun Örek, karate sevgisini dört kızına da aşıladı.
1: İleri seviyeye geldikleri için acayip gurur duyuyorum. Çünkü kendi kızım sonuçta. Ben sporcularım için bile hani gözlerim yaşarıyor onlar derece yaptığında. Kendi kızlarımı düşünemiyorum bile. Yani düşünemezsiniz. Çok değişik bir duygu.
5: Spor kulübü kuran Füsun Örek, kızları 15 yaşındaki Kevser, 13 yaşındaki Ecesu, 10 yaşındaki İranur ve 7 yaşındaki Elfida'yı karateye yönlendirdi. Üç kardeşin yurt içi ve yurt dışında önemli dereceleri var. Kevser ve Ecesu dünya ikincisi. Ecesu aynı zamanda Türkiye şampiyonu. Hiranur'un ise bir Balkan, iki de Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Şimdi hedefleri daha büyük. Avrupa ve dünya şampiyonluğu için yarışıyorlar.
1: İki numaralı kızım Ecesu Hatun Öreğin yeteneğiyle başladı açıkçası. Çok esnekti. Bir baktım sıfır bacaklarını açabiliyor. Hiç daha bir eğitimi olmadan, hiçbir spor eğitimi olmadan 4 yaşındaydı kendisi. Ben de bu esnekliğini karate sporuna yönlendirerek ablası da ondan bir hafta sonra ben de istiyorum diyerek ufaklar zaten onların yanında yetişerek ben de destek olarak böyle ilerledik.
5: Dört kardeş şimdi İstanbul Başakşehir'de düzenlenecek uluslararası Turkish Open Karate turnuvasına hazırlanıyor.
0: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle açtı. Son şampiyonlar grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 yendi.
9: Son Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Türkiye ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette de üstün oyununu sürdüren Filenin Sultanları seti 25-16 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Milliler 3. seti de 25-16 üstünlükle tamamladı. Türkiye Letonya'ya set vermeden maçı 3-0 kazandı.
18: İki takım arasında fark olduğunu biliyorduk ama bizim için önemli olan bu maça doğru bir şekilde hazırlanmaktı. Sadece kazanmak değil, oyuna da doğru şekilde yaklaşmak istiyorduk. İyi bir voleybol oynadığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamayı iple çekiyorduk. Bize çok yardımcı oldular. Onlar burada olduğu için çok mutluyuz.
9: Ay Yıldızlar aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğini yaptığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını galibiyetle tamamladı. Amindi kadın voleybol takımı son 4 Avrupa Şampiyonası'nın tamamında madalya kazanmayı başardı. Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Filenin Sultanları A grubundaki sıradaki maçına yarın Slovenya karşısında çıkacak.
0: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Sezonun ilk galibiyetini arayan Sarı Lacivertliler'de 3 eksik var.
19: Fenerbahçe kritik Lyon maçı öncesi ligde moral arıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler ilk haftada Gençler Birliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Jayden Osterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü bu maçta forma giyemeyecek. İsmail Kartal'ın takımını Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Levent, Kante, Genduzi, Greenwood, Asensio, Nene ve Vedat 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'da lige evindeki Çaykur Rizespor yenilgisiyle başladı. Çoban İstadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
0: Osimhen Erzurumspor deplasmanı için gittiği havalimanında sürpriz bir hediye ile karşılaştı. Bir hayranı tam 135 bin boncuk kullanarak tablosunu yaptı.
19: 135 bin boncukla Osimhen'in tablosunu yaptı. Bu özel hediyeyi Erzurum'da Nijeryalı Yıldız'a verdi. Sümeyye Aydın arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları eseri anlattı.
20: Zaten Galatasaray, fanatik Galatasaray taraftarıyım ve Osimhen'i çok seviyorum. Takdim ettiğimiz tablo 135 bin adet boncukla üretildi. Yaklaşık 3,5 ay gibi bir süreç aldı. 4-5 kişi bir çalıştık. Fenerbahçe maçında yaptığı ikonik bir sevinç vardı. Onun için hazırlıklarımız vardı. Bir de o gün maç sonrası imza almıştık ondan bir tablo için. Aslan portresi için. İkisinin hazırlıklarına başladık. Onları tamamladık. Erzurum maçına geldik. Burada havalimanında tekrar Victor Osimhen'e tablosunu takdim ettik.
19: Aydın İki ay önce de Osimhen'in vefat eden annesiyle bir resmini 72 bin kristal mozaik taşla hazırlamıştı. Osimhen bu tabloyu daha sonra hayatımda aldığım en anlamlı hediye sözleriyle anlatmıştı.
0: Yapay zekanın yeni hedefi ikinci el kitaplar mı? Sistemlerini eğitmek isteyen yapay zeka şirketlerinin eski kitaplara ihtiyaç duyduğu, bu nedenle ikinci el kitapçılardan yüksek miktarda toplu kitap satın aldığı iddia ediliyor. Küresel pazarda ikinci el kitaplara artan ilgi Türk sahafları etkiledi mi? İstanbul'un ünlü sahaflarına da sorduk.
2: Yapay zeka şirketlerinin gözü internet öncesi yayımlanmış, profesyonel editörlerin süzgecinden geçmiş kitaplarda. İddialara göre yapay zeka şirketi Anthropic'in Penma Project adlı gizli çalışmasında çeşitli kitapların toplanıp yapay zeka dilini eğitmesi için dijital veriye dönüştürüldükten sonra fiziki kopyaları imha edildi. Öte yandan ikinci el kitapçılardaki sıra dışı toplu siparişler eski kitapların yapay zeka eğitimi için satın alınıp yok edildiği şüphesini doğurdu. Peki Türkiye'de durum ne?
3: Şu ana kadar herhangi bir sahaf esnafından genel olarak Türkiye'de bir toplu böyle yüklü ve toplu bir alım söz konusu değil, olmadı. Yapay zeka oradan buradan her topladığı şeyi sizin önünüze boca eden bir sistem. O nedenle özet çıkarılmış, süzülmüş, doğrulanmış bilgileri insanlara sunan kişi sahaf. Ve o sunduğu bilgilerin belgesi olarak da rafında bulunan kitapları insanlara gösteren kişi sahaf. Dolayısıyla yapay zeka ile sahaf dükkanı arasında bence uçurum var.
2: Sahaflar dükkanlardaki kitaplara gözü gibi bakıyor.
4: Yani dünyanın her tarafından kitap toplayan bir insan, iş adamı. Çok fazla koleksiyoncu var. Valla ben kıyamet kopartırım yani. Zengin bir insan değilim ama öyle bir proje için bana gelseler bir tane kitap alamazlar benden.
2: Sahaflara göre basılı kitabın özgürleştirici etkisi hiç geçmeyecek ve okurlar onları keşfetmeye devam edecek.
6: Basılı kitabın etkisi her ne kadar bu dijitalleşme çağında konfor gibi gözükse de gün geçtikçe daha da özgürleştirici bir hale gelecek diye düşünüyorum ben.
23: İnsanlar belirli duyular var, işte dokunma duyusu, koklama duyusu, hissetme. Bunlar kaybolmadığı sürece sahafların pek kaybolacağına inanmıyorum.
0: Çevrimiçi bir platform bu yılın Temmuz ayında yayınlanan şarkıların %40'ına yakınının yapay zeka ile yapıldığını tespit etti.
24: Müzik dünyasında dengeler mi değişiyor? Tehlike çanları mı çalıyor? Bu tedirginliğin sebebi çevrimiçi platform Submit Hub'ın yaptığı bir çalışmada gizli. Platform Temmuz 2026'da küresel olarak yayınlanan yeni müziklerin %40'ına yakınının yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu tespit etti. Yani her 10 şarkıdan 4'ünde yapay zeka var. Sanatçılara göre bu durum telif hakları konusunda hukuksuzluğa yol açmasının yanı sıra mesleklerini de tehlikeye sürüklüyor. Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, John Bon Jovi, Imagine Dragons ve Kate Bush gibi dünyaca ünlü pek çok isim yapay zekanın müzik sektörünü sömürmesine ve sanatçıların geçim kaynaklarını tehdit etmesine karşı açık mektuplar yayımlamıştı. Araştırmaya imza atan

0: Uyandıran Tuzlu Kahve dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı.
1: Oğlum geliyor, oğlum geliyor, oğlum.
2: Aile sıcaklığı.
3: Anacığım.
1: Oğlum.
2: Neşe.
1: Anne sana ne kadar düşkün.
2: İçtenlik.
1: Neyin? Annesinin.
2: İzleyicilerin uzun zamandır özlemini çektiği dizi Star'da ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar tanıtımlarıyla geniş yankı uyandıran Tuzlu Kahve'den 3. tanıtımda yayınlandı.
3: Abimin hayatında biri var.
1: Ne?
2: Yeni tanıtımda anne oğul ilişkisi, dünürler arasındaki tatlı rekabet, gelinler ve damatların eğlenceli anları göze çarpıyor.
1: Yengen de ışıl ışıl.
2: Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Nebahat Çehre, Nevra Serezli, Cengiz Bozkurt, Settar Tanröen gibi ülkemizin en ünlü oyuncularının bir araya geldiği dizinin müzikleri, oyuncu kadrosunda da yer alan Melis Fis'e emanet. Aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatan dizi yakında Star'da.
4: Vay be. Vay
3: be.
0: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlediğimiz turla veda edelim. Saat başında tekrar burada olacağız.
2: İspanyol rap şarkıcısı Quevedo, dijital müzik platformu Spotify'da en çok dinlenen İspanyol sanatçı oldu. İlk albümü Donde Quiero Estar'ı 2023 yılında yayınlayan 24 yaşındaki müzisyen, 34 milyona yaklaşan aylık dinleyici sayısıyla İspanyol meslektaşı Rosalia'yı geride bıraktı. Reggaeton, pop rap ve trap türlerini harmanlayan şarkıcı ilk albümüyle Latin Grammy ödülü kazandı.
5: Wir sind immer mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mitte.
2: 2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu felç kalan efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın hayatı yeni bir belgesele konu oldu.
6: Das hat einfach extrem stark zeigt mir auch heute jeden Tag.
2: 7 kez dünya şampiyonluğu kazanan Alman sporcunun kariyerine odaklanan Schumacher 94 The Birth of a Legend adlı yapım 2 Ekim'de dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın klasik müzikle cazı harmanladığı yeni turne projesi Say Plays Jazz İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek konserlere Harbiye Açık Hava Sahnesi ev sahipliği yapacak. Turne Eylül ayında İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara'daki konserlerle devam edecek.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Ülkede sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar kalacak. İstanbul'da hava bunaltıcı, Poyraz orta hızda esiyor. Bağın nem sabah %65-90 arasında. Sıcaklık 31-34 derece aralığında. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir 35 derece ve rüzgar fazla sert değil. Antalya'da gölgede hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 37, Balıkesir 36, Kocaeli 34 derece. Hava çarşamba günü serinlemeye başlayacak. İç Anadolu'da Lodos'la sıcaklıklar gölgede 35-37 dereceye kadar çıkıyor. Güneşin altı ise 45 derece. Ege'de bugünlerde rüzgarlar daha sakin ve hava çok bunaltıcı. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39 derece. Bodrum'da nem oranı arttı. Akdeniz'de hafta sonu hava nemli. Hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, rüzgar karadan estiğinden Kastamonu'dan Artvin'e kadar iç kesimlerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak.

Tokat 39 derece. Sahiller ise 29-31 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41, Gaziantep 40 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 38 derece, Paris serin 21, Atina ise 37 derece.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden kazası meydana geldi. 20 kişinin etkilendiği olayda bir madenci hayatını kaybetti. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada olayın akşam saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınca bağlı olarak savrulmalar neticesinde maden kazası meydana gelmiştir ifadesine yer verildi. Olay yerine jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi. Olayın meydana geliş nedenine ilişkin ilgili mercilerce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış. Çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir denildi. İsrail'den Türkiye'ye yönelik son açıklamaları Ankara'dan sert tepki geldi. Bu arada Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.
1: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamalarına Ankara'dan ard arda tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu Netanyahu, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlarla ne suçlarını örtebilir ne de tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulabilir dedi. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
2: Netanyahu şebekesinin gece gündüz Cumhurbaşkanımızı hedef almasının sebebi, Cumhurbaşkanımızın bu katliam ve soykırım şebekesinin tüm katliamlarına ve yalanlarına karşı insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olmasıdır. Soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası ucuz siyasetin bir parçasıdır ifadesiyle tepki gösterdi.
3: Tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü aciziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının seçimlerde kendisine avantaj sağlamayı da amaçlayan bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda, ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda, ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu hezeyanların amacı soykırımcı politikaların yarattığı uluslararası tepkiyi örtme çabasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve diplomatik mücadelesinin hadsizce hedef alındığını söyledi. Yaşadıkları son çırpınışların göstergesi olduğu açıktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığındansa İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı.
4: Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan, kışkırtmaktan vazgeçilmelidir dedi.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssünü vurmasının ardından